Takip etmek üzere Türkiye'de bulunan Gürcü mevkidaşı Irakli Çikovani ile bir araya geldi. Bakan Güler ayrıca tatbikat bölgesindeki savunma sanayi sergi alanını da ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim eyleminde somut sonuç üretmeye kararlı olduklarını söyledi. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da iklim bakanları toplantısına katılan Bakan Kurum, temiz enerjinin önemine dikkat çekerek elektrifikasyonu hayatın her alanına yaymak gerektiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Marif'in Kalbinde Gençlik Programı'nda lise öğrencileriyle bir araya geldi, öğrencilerin sorunlarını yanıtladı. Bakan Tekin, gelecekte ihtiyaç duyulacak mesleklere göre ders programlarının revize edildiğini ve bu konuda Yükseköğretim Kurulu'yla işbirliği yapıldığını söyledi. Spor. Sayın dinleyenler, 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa oldu. Beşiktaş Park'ta oynanan maçta Almanya'nın Freiburg takımını 3-0 mağlup eden İngiliz devi kupayı müzesine götürdü. Aston Villa, Liverpool ve Manchester City'den sonra İstanbul'da Avrupa Kupası kaldıran 3. İngiliz takımı oldu. Haberleri sunduk.

Güneşin Çocukları 5. Bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Süleyman Ağa, Hüseyin Soysalan, Firdevs Hanım, Ümit Sergen, Müjgan, Özlem Ersönmez, Şemsi, Bahri Aydın, Zekeriya, Levent Şenbay, Hayriye Hanım, Hepşen Akar, Hadige Hanım, Pervin Ünal, İlyas, Bülent Türkmen.

1913 yılı Ayıntab Sancağı. Bugünkü adıyla Antep. Sancağın yerlilerinden Çuhacızade Süleyman Ağa ile Mutasarrıf Mecdettin Bey komşudur. Ancak ikiz evlerin her ikisinde farklı dramlar yaşanmaktadır. Bedesten'de manifaturacılık yapan Süleyman Ağa özellikle oğlu Şemsi ile anlaşamaz. Eşi Firdevs Hanım ise yaşamaktan bezmiş gibidir. Bir yandan Süleyman Ağa'nın bir kadın daha almak istemesi yüzünden, bir yandan da Balkan Harbi'nden dönmeyen kardeşi Şuayb nedeniyle mutsuzdur. Büyük kızı Selvi ise çoğunlukla anneannesinin yanında kalmaktadır. Mutasarrıf Mecdettin Bey'e gelince, karısı Necile Hanım'ın erken ölümünden sonra bunalıma giren kızının İstanbul'da yaşama isteğini yerine getirmek zorunda kalmıştır. Gönüllü askere yazılan Şemsi'nin kurası da oraya çıkınca, annesiyle birlikte Müjgan'ı da alıp İstanbul'a götürür. Genç kızı dayısının yanına bırakır. Bu arada Mecdet

0: İşte meşhur Cadde-i Kebir'deyiz anne. Nasıl, beğendin mi?
1: Beğensem mi, beğenmesem de şimdi burada oturacak değilim ya oğlum. Ben evimi özledim. Dönmek istiyorum artık. Bu kalabalık içinde asla yaşayamam.
2: Firdevs teyze, sen bu kalabalığa bakma. Eğer öteki semtleri gezebilseydin beğenirdin İstanbul'u.
0: Ya karargâhtaki işlerden fırsat bulup da seni gezdirmek için izin alamadım bir türlü.
1: Aman o nasıl söz oğlum. Gezdik pekala. Birlikte kaç kez doktora gittik. Bugün de alışverişe çıktık. Daha ne olsun.
0: Öyleyse mesele yok. Ay. Şimdi sizin dediğiniz o mağazaya gidelim Müjgan Hanım. Hı. Ayın taptakiler için ne gerekiyorsa alalım.
2: O Rozdibak'ta her şey bulunur, oraya gidelim.
1: Hı. İyi. Buna memnun oldum Müjgan. Zaten şimdiden yoruldum gibi. Saatlerce dolaşmayı hiç mecalim yok. Selvi ile Nazlı'ya bir şeyler alalım yeter.
2: Ya Süleyman amca? Ay. Ona hediye almayacak mısın yoksa?
0: Anne, neden konuşmuyorsun?
2: Aa, sen ağlıyorsun galiba Firdevs teyze.
1: Hayır, ağlamıyorum. Sadece kızlarımı düşündüm. Gözlerim yaşardı bu kadar.
0: Anne, istersen gitme, kal burada. Daha önce de dediğim gibi bir ev kiralayabilirim. Günü gelince birlikte döneriz memlekete.
1: Sağ ol oğlum, sağ ol. Ama olmaz. Gitmem gerekiyor. Hazır ayın taba tayin olunan zabit ailesini bulmuşken onlarla döneyim ben.

0: Tamam, bu da bitti. Çiğ köfte için eti dövdüm. Sıra zerzevata geldi. Ah, İlyas gelmiş olmalı. Bu kez gecikmedi nasılsa. Açıyorum. Aa, sen miydin Süleyman?
1: Benim ya. Niçin şaşırdın Hadige abla?
0: İlyas'ı bekliyordum da. Hoş geldin. Heh. Gir içeri.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Benim hayırsız oğlan yine gelmedi. Onun için çiğ köfte hazırlıyordum. Malum benim beceriksiz gelin yoğurmasını bilmezdi. Buyur, otur şuraya.
1: İyi yapmışsın avluya çıkmakla. Hava çok güzel Hadige abla.
0: Hava güzel de benim keyfim yok Süleyman. Yalnızlık çok kötü. Bazen kendi kendime konuştuğumu fark ediyorum, inanır mısın?
1: Hayrola, canını sıkan bir şey mi oldu? Yoksa bizim kızlardan... Hani Firdevs burada olsaydı belki benim evlenme meselesi yüzünden derdim ama...
0: Sağ ol, beni hakikaten çok düşünüyorsun yani.
1: Hadi ya abla, buraya beni iğnelemen için gelmedim. Eğer böyle yapacaksan hemen kalkıp gideyim.
0: Kusura bakma, demek ki çok sıkılmış olacağım. İlyas da sözünde durmayınca mutlaka karısı olacak, süprüntüden çekindiği için gelmemiştir.
1: Abla, gelinin hakkında böyle konuşma, gözünü seveyim.
0: Aman aman, sen de toz kondurma o kadına. Sahi şeyden ne haber? O kumpanyacı kadından.
1: Perizat mı? Söylemiştim ya, gitti. Hem de dönmemek üzere. Kumpanyadan da ayrılacağını söylüyordu.
0: Bana kızacaksın ama bu iyi haber. Bak ne diyeceğim.
1: Ne diyeceğini biliyorum abla. Kasap Hasan'ın kızını istemiyorum. Daha önce de söyledim sana. Kaç tane buldun ama hiçbiri olmadı.
0: Dinle beni. Bu seferkini beğeneceksin. Sizin eve bir çeki düzen gerekiyor Süleyman. Bunu da yapsa yapsa Elif gibi tuttuğunu koparan bir kadın yapar.

0: İkinci kadın kim olursa olsun ağzını bile açamaz. Koskoca kızlar var karşısında.
1: Ah, yine tuttu sünepeliğin. Daha evlenmeden teslim olmuşsun sizinkilere.
0: Ne?
1: At, işte bu gelen İlyas'tır. Ben kapıya bakıyorum.
0: Ablam bu kadın için ne diye ısrar ediyor acaba? O kimseyi kolay kolay beğenmez. Bunca övgünün altında mutlaka bir şey var ama ne?
1: Ya az önce sen geldin diye kapıya koştum ama...
2: Hoş geldin dayı.
0: Hoş bulduk yeğen. Sen de hoş geldin. Hadi gel, gel buraya otur. Yakınıma şöyle gel.
2: Peki, oturayım. Nasılsın dayı? Haber var mı İstanbul'dan?
0: Var İlyas. Yengen rahmetli Necile Hanım'ın kardeşlerinde kalmış. Şemsi'nin mektubuna göre bu hafta sonunda yola çıkacakmış Firdevs Hanım.
2: Peki yengen biraz iyileşmiş mi bari?
0: O konuda bir şey yoktu mektupta. Artık gelince kendisinden öğreniriz.
1: Ama ne öğreneceksin Allah aşkına Süleyman? Hasta değildi ki iyileşsin. Keyif etmeye gitti sırf gezip tozmak için. Sen bırak Firdevs'i de Hasan'ın kızını düşün. Dedim ya aslan gibi kadın diye.
2: Ha şu mesele. Dayı bilmem senin de kulağına çalındı mı?
1: Neymiş kulağına çalınan söyle hele.
2: Anne belki dayım da işitmiştir. Söylediklerine göre kocası öldükten sonra epey tuhaflaşmış. Nasıl desem bilmem ki.
1: Öyle miymiş? Bana ne canım? Ya bize ne? Hayırlısıyla ben kardeşimi doğru dürüst biriyle baş göz edeyim de. En iyisi biz Rukiye'nin üstünde duralım.

0: Hanım, gir.
1: Ah, bir tek burası kaldı temizlemediğim. Elimdeymişken isterseniz çalışma odanıza da bir çeki düzen vereyim. Nicedir gramofon çalmıyordunuz beyefendi. Bakıyorum Necile Hanım'ın şarkısını dinliyorsunuz hep.
2: Çok özledim Necile, çok.
1: Biliyorum, biliyorum. Hiç yüksünmediniz, hastalığında hiç asılmadı yüzünüz. Yerinizde bizim buraların erkekleri olsaydı, yani çoktan unuturdu.
2: Olabilirdi, evet. Süleyman Ağa nihayet yeni bir hanım bulmuş. Evleniyormuş, öyle mi?
1: Aman Mecdettin Bey, bu kaçıncı hanım? Bak söylüyorum, bunu da beğenmez. Adam huysuz, hepsine bir bahane buluyor. Gel gelelim, denilenlere bakılırsa galiba bu sonuncusuymuş. Herhalde karısı gelmeden olup bitsin istiyor. Ah Firdevs Hanım, zavallı. İstanbul'dan dönünce ne hale gelecek kim bilir.
2: En iyisi bu vahiste susalım. Süleyman Ağa ne de olsa ahbabımız. Hele senin çok eski tanıdığı.
1: Tanıdık ya, keşke tanımaz olsaydım.
2: Neyse. Senin oğlandan ne haber? Zekeriya şu anda evde mi?
1: Evde ya. Ne yapsın beyefendi? Odasında başını kaldırmadan sizin verdiğiniz kitapları okuyor.
2: Güzel. Bak buna pek memnun oldum. Aferin delikanlıya. Madem şimdi evde, istersen onu da çağır buraya. Aramızdaki buzları eritelim.
1: İstiyorsanız çağırayım tabii. Zekeriya oğlum. Oğlum Zekeriya. Beyefendi seni çağırıyor. Birazdan gelir efendim. Mecdettin Bey, şu fotoğraftaki Necile Hanım değil mi?
2: Sen gelmeden önce albüme bakıyordum ben de. Evet, şu yeni evliyken. Müjgan doğmamıştı daha.
1: O zamanlar pek de güzelmiş. Gerçi ölüm döşeğindeyken bile öyleydi. Yüzünün alı hiç solmadıydı rahmetlinin.
2: Çok inceydi, çok da hassas. Hayri Hanım, bazen sanki benim yüzümden ölmüş gibime geliyor.
1: Yanlış düşünüyorsunuz. Kaderin önüne geçilmiyor. Ömrü o kadarmış.
2: Bilmiyorum. Elimde değil işte. Memleketine hasret öldü. Vasiyetine bile uyamadım. Rumeli Hisarı'nda toprağa veremedim zavallıyı. Ne çok severdi Boğaziçi'ni.
1: Aman Mecdettin Bey, yeter üzüldüğünüz canım. Bir kahve yapayım mı size? İster misiniz?
2: Yorulmayın Hayri Hanım. Üç katın merdivenlerini inip çıkmayın şimdi. Zaten sabah kahvemi içmiştim.
3: Beni çağırmışsınız efendim.
2: Estağfurullah. Sadece burada olmanızı istedim. Sohbet için. Buyurun Zekeri abi. Gelin oturun şöyle.
3: Peki.
1: Siz sohbet ede durun, ben gideyim. Daha öğle yemeğini hazırlamadım da.
2: Peki Hayri Hanım, nasıl istersen.
1: Sofra bir saat sonra hazır. Yemekte görüşürüz artık.
2: Nasıl buldun kitapları? En çok hangisini sevdin?
3: En çok Tarihi Kadim'i sevdim. Daha doğrusu Tevfik Fikret Bey'in bütün şiirlerini. Hele Sisi.
2: Sarmış yine afakını bir dudi muannit, bir zulmeti beyza ki peyapey mütezahit.
3: Beyaz karanlık ha?
2: Evet genç dostum. Kısacası her şey iyi görünürken biz farkında olmadan bir şeyler sürekli kararıyor. Hep daha kötüye gidiyoruz, hep.
3: Doğru. İkinci meşrutiyet de vaatleri yerine getiremedi. Fikret bunu ne güzel anlatıyor, yeminler çiğnendi diye. Siz galiba tanıyorsunuz Tevfik Fikret Bey'i.
2: Tanırım. Aynı mektepteniz. Galatasaray Sultaniyesi'nden. O zaman da hep tepkiliydi. Bu yüzden epeyce de hırpalandı tabii. Herhalde biliyorsunuzdur. Tanin gazetesinin kurucularından biriydi.
3: Ya, bunu bilmiyordum. Peki şimdi?
2: İttihatçılar Balkan yenilgisinden sonra iktidara geldiler malum. Ancak gazeteyi kendi propagandaları için kullanmaya kalkışınca Tevfik Bey Tanin'den ayrıldı.
3: Doğrusu tıpkı şiirlerindeki gibi çetin adammış. Siz de ona hayransınız besbelli.
2: Öyledir. Prensiplerin adamıdır Fikret. Sürekli haksızlıklara karşı çıktığı için ayrıca hayranım kendisine.
3: Yani sizin gibi.
2: Estağfurullah. Öyle bir şey demedim ama Hiçbir zaman hoşlarına gitmedi.

0: etmedim iddiatçıların. Doğrusu ben de onlardan haz etmedim hiç. Zaman zaman duygularım coşsa da umumiyetle akıldan yanayım Zekeriya. Rubabın cevabını dikkatle okursan ne dediğimi anlarsın sanıyorum.
1: Peki olup bitenlere ne diyorsunuz?
0: Vahim diyorum efendim. Çok

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Uzun farlar özellikle yol aydınlatmasının zayıf olan bölgelerde sürücünün önünü çok iyi görmesini sağlar. Keşke her zaman uzun farlarımızı kullanabilsek. Ancak bunu yapamayız. Zira uzun farlar karşı yönden gelen sürücülerin gözünü alır ve kaza riski oluşturur. Bu nedenle sürücüler ters istikametten gelen araçların olduğu bölgelerde kısa farlarını kullanmalıdır. Ancak sürücü kısa farlarını kullanırken önemli bir ayar yapmayı unutmamalıdır. Kısa far kullanan sürücü yavaşlamalıdır. Sürücü sadece durabileceği alan kadar hızlı gitmelidir. Aksi takdirde kör sürüş gerçekleşir. Konuyu aydınlatayım. Kısa farlar genellikle sürücünün net bir şekilde 30 metre önünü aydınlatır. Yani sürücü önüne çıkan bir yayayı 30 metre kala görebilir. Bu durumda sürücünün yayayı görmesi, durma kararı alması, frene basması ve aracın durması için toplam 30 metre alanı vardır. Tipik bir aracın normal hava koşullarında durma mesafeleri şöyle. 30 kilometre hızla giden bir aracın toplam durma mesafesi 13,5 metredir. Hızımızı 50'ye çıkartalım. Şimdi toplam durma mesafesi 27,5 metreye uzar. Kısa farlarınız ile 30 metre önünüzü görebildiğiniz için 50 kilometre hız sürücünün yol aydınlatmasının zayıf olduğu bölgelerde en yüksek hızı olmalıdır. Bu hızın üzerinde hareket eden bir sürücü önüne çıkan bir yayayı görür ama ona çarpmadan önce duramaz. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Kalbi sevdazedeler ah ile daim inler. Bir açık yâreye doktor vurulur mu neşter? Selanikli Ahmet Efendi'nin bu Kürdli Hicazkâr şarkısını Mustafa Seyran'ın yorumundan dinledik. Eserin başında da TRT Radyo Saz sanatçılarından kemençeci Vasilaki'nin Kürdli Hicazkâr peçrevinin bir bölümünü dinledik hep birlikte. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Her gece olduğu gibi bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum efendim her gece olduğu gibi sizlere. Bu gece sizler için Kürdli Hicazkâr ve Nihavend makamında eserler seçtim. İkinci Kürdli Hicazkâr şarkımız Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir bestesi. Gönül Söyler'den dinliyoruz. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Güfte ve bestesi Ahmet Mithat Güpküpoğlu'na ait Kürtlü Hicazkar eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Meftunun oldum ey veçiah sen, ayrılmam artık bir lahza senden.

Güftesini Orhan Rahmi Gökçe'nin yazdığı Rakım Elkutlu'nun Külli Hicazkar şarkısını Münip Utandı'dan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Demedim hiç ona, kimsin ve nesin sen, ne adın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın? Niye kahrın bana düşmüş, niye ellerde tadın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın? O kadın, ah, o kadın.

Burcu Göktürk'ten Osman Nihat Akın'ın Külli Cazkar şarkısını dinleyelim şimdi de. O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını, sen bana doysan, ah, ben sana doysam, beklemesek böyle her gün yarını.

Rıza Polat Akkoyunlu'nun güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Külli Hicazkâr şarkısı var sırada. Metin Everest'ten dinliyoruz. Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime, gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime, gör kendini.

Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Güllü-i Cazker şarkıyı Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi geri döndür.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Kürtlü Hicazkar eser var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Gelmiyorsun, yakıyor bağrımı hicranın eli. Bu gönül neyle avunsun, a güzeller güzeli.

diyor. Ahmet Cennetoğlu'nun yapacağı kanun taksiminin ardından Rifat Ahmet Moralı'nın güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Nihavend şarkısını Mülkiye Topel'in eşsiz yorumundan dinleyeceğiz. Mümkün mü unutmak güzelim, neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam. İçtik, kanarak, bir ezeli meydi o akşam. Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

Sıradaki Nihavend eseri de İnci Çayırlı'nın yorumundan sunacağız sizlere. Ülkü Aker'in sözlerini yazdığı Avni Anıl'ın bir bestesi. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi. Bakışın eski günleri arar gibi. Ben sana her şeyini geri vermedim mi? Öyleyse neden kalbin hala yanar gibi? Bakışın eski günleri arar gibi.

Güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Nihavend şarkıyı Mülkiye Toper'den dinliyoruz. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan, haber çıkmadı yardan. Bu ayrılık bitmiyor.

Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerine Şekip Memduh Bey'in Nihavend şarkısını Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili? Yaz günleri nerede?

Kıymetli dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son Nihavend şarkı, güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Hatırla ey gönül hoş geçen demi, sevda teranesi zar oldu şimdi. Bülbül değil artık gülün hemdemi, goncanın yatağı har oldu şimdi. Uğruna çektim bunca sitemi, kim bilir kimlere yar oldu şimdi. Hoşça kalınız.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Ankara'dan başkentten sesleniyoruz size. Programımızı hazırlayan Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray, teknik yönetimde Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de 13.50'ye kadar sizinleyiz. Önemli bir konuyla, önemli bir konukla elbette. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, iyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: İyi olmaya çalışıyoruz herkes gibi. Evet. Ankara'da serin ötesi soğuk havalarla mücadelemiz de devam ediyor. Sağlık konusunda aman dikkatli olun, sıcaklık farkı gündüz gece epey artıyor. Bu uyarılarla birlikte ilerliyoruz. Olayları takip etmeye, zamanı anlamaya çalışıyoruz.

0: Bu zor zamanlarda, dünya içinde zor zamanlar çünkü çok fazla savaş var, çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz ve hepimiz aslında kendimizi nasıl dinlendirebiliriz, nasıl gönlümüzü biraz ferahlatabilir de ertesi gün için güç toplayabiliriz diye düşünüyoruz. Kimileri için bu film izlemek, dizi izlemek olabilir, kimileri için oyun oynamak ama kimi için de okumak olabilir. Peki okumak gerçekten insana neler kazandırır? Okudukça biz nasıl değişiriz ve okuduklarımızı unuttuğumuzu zannetsek bile onlar içimizde dolaşmaya devam eder mi?
1: Evet, teşekkür ederim bu güzel girişinizden dolayı. Okumak tabii genel olarak işte boş zamanlarda yapılan, hoşa giden, keyif veren bir etkinlik olarak düşünülür. Ancak tabii okumak bunun çok ötesinde bir şeydir. İnsan hayatı için bunun çok ötesinde bir şeydir. Yani insanlık yazıyı bulduğu andan itibaren okumaya başlamıştır. İşte insanlık tarihinin her döneminde vardır. Dolayısıyla hani okumak hayatımızın hep var olan ve var olacak bir parçası. Tabii okumak aslında bir düşünmek meselesidir. Yani okuduğumuzda düşünürüz ve okumak düşünmeyi besleyen bir şeydir. Yani okumadan evet başka şeyler de alıyoruz düşünmek için malzeme, materyal alıyoruz ama düşünmenin en önemli kaynağı, en önemli kaynaklarından birisi okumaktır. Hani bunu çok açık şöyle söyleyebiliriz. Okumayan, yeterince okumayan birinin düşünme gücü zayıftır. Yani okuma bize en başta düşünme gücü sağlar. Çünkü düşünme dediğimiz şey algılama, kavrama, analiz etme, işte bunu kavrama dönüştürme, belleğe atma ve onun üzerinden yeni düşünceler üretmedir. Dolayısıyla bizim bütün o zihinsel işlem sürecimizin, belleğimizin ve diğer mekanizmaların beynimizdeki o bilişsel süreçlerin güçlü olması, hızlı olması gerekir. İşte okuma tam da bunu sağlayan bir şey. Yani bilişsel olarak, zihinsel olarak bizim düşünme gücümüzü arttıran bir şey. En önemlisi bence bu. O yüzden de hani çoğu yerde okuma meselesi aslında bir düşünme meselesidir diye eklerim. Yani düşünen bireyi, düşünen toplumu yaratabilmemiz için okuyan bireyi ve okuyan toplumu yaratmamız gerekir. Şimdi ikincisi az önce dediğiniz hani zor zamanlar, evet zor zamanlara iki şeyle dayanabiliriz. Bir bilgiyle, doğru bilgiyle, bir de sağlam duygularla. Hani duygu dediğimiz şey insanın bir parçası. Hani insan bir beden yanı var, bir de duygusal yani ruhsal yanı var. Dolayısıyla tıpkı beden sağlığımız gibi ruhsal sağlığımızı da korumamız ve güçlü tutmamız gerekir. Evet, ruhsal sağlığın da kaynakları müziktir, sanattır, spordur vesaire, işte gezidir, doğada
0: Evet,
1: yürüyüştür
0: evet.
1: vesaire, ama bunlardan biri de edebiyattır, yani okumaktır. Nitelikli edebiyat eserleriyle, nitelikli okumalar yaparak duygularımızı sağlam tutabiliriz, duygularımızı temiz tutabiliriz, zihnimizi temizleyebiliriz. Hep şunu söylüyoruz, hani Atatürk bunu çok yapıyormuş. Hani çok önemli büyük kararlar vermeden önce mutlaka bir roman okuyormuş. Özellikle de Çalı Kuşu. Hani bunun çok bilinen hikayesi de vardır. Ve gerçekten hani yapılan araştırmalar da okumanın zihni temizleyen, o günlük hayatın karmaşası, zorluğu, o teknolojinin içimizdeki yarattığı hani o beyin yorgunluğu vesaire, bütün bunları temizlemek için okumak en iyi yollardan biridir. Onun dışında tabii ki okumanın dil gelişimi açısından doğrudan etkisi vardır. Her okuduğumuz kitapta dilimiz hem kullanım açısından hem de kelime dağarcığı açısından müthiş bir gelişme gösterir. Günlük hayat bize çok fazla dilimizi geliştirmez. Dili geliştiren şey okumadır. Dil de düşünmeyi geliştirir. Yani dil beyin ilişkisi vardır. Hatta Wittgenstein diye bir filozof der, yani dilimizin sınırları kadardır düşüncemizin de sınırları. Hani dille düşünce arasında önemli ilişki var. İletişim gücümüzü arttırır, sosyalleşmemizi sağlar, etik, ahlaki değerleri bize kazandırır ve estetik değerleri bize kazandırır. Dolayısıyla okuma aslında hayatın her alanına yansıyan sonuçları, olumlu etkileri vardır. Sadece hani boş zamanı değerlendirme etkinliği olarak düşünmemek gerekir. Çok geniş boyutlu, tahmin edemeyeceğimiz ölçüde etkilidir ve bu şeye benzer. Hani bir portakal yeriz, ne oldu hani, şimdi vücudumuzda ne değişti hani hissedemeyiz ama

0: Ama o C vitamini olarak vücudun hücrelerine, çeşitli organlarına gider. Okuma da böyledir. Hani sizin dediğiniz gibi okuruz. Hani bir şey almadığımız hissini yaşarız. Ama aslında o bize bir şey
1: Evet.
0: katar. Okuyan bir insan kendini böyle üçer yıl arayla ben neydim, ne oldum diye sorarsa değiştiğini kesinlikle hisseder.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel açıklamalar için. Üç sorunun üçünün de cevabı çok güzel cümlelerle verildi sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle çocukların, gençlerin okumasına eğileceğiz ama biliyorum sizin de aklınızdan şu sorular geçiyor. Günümüzde o kadar çok veriyle karşı karşıyayız ki insanlar artık uzun hiçbir şeyi okuyamaz, uzun süreli odaklanamaz hale geldi. Cümleleri çok yoğun. Şimdi bu önemli bir mesele. Hız çağında durup sakin kalıp oturup okumak, işte koştururken, evde, otobüste, metroda, her neredeyse. Bir bu mesele var. Bir de son yılların en şikayet edilen meselesi okuduğunu anlama meselesi. Sınav sorularında buna dönük paragrafların geliştirilmesi, anlayıp da cevap verilebilmesi için sınavlar hazırlanıyor. Onun ayırdındayız elbette ama eminim herkesin başına gelmiştir. Biri bir şey yazdığında alttaki yorumlara baktığınızda anlayan kadar anlamayan olduğunu da görüyoruz. İşte bu okuduğunu anlama, anlatılanı anlama meselesinde de okumak yine öne çıkıyor. Buradan çocuklarımıza geçebilir miyiz?
0: Evet, şimdi tabii okumanın bir başka önemli katkı boyutu da eğitimdir. Yani eğitimi destekleyen, eğitimdeki başarıyı, verimliliği arttıran bir şeydir okumak. Hatta biz bunu kendi yaptığımız araştırmalarda da bu sonuçları elde ettik. Okuma alışkanlığı olan bir çocuğun aynı zeka düzeyinde okuma alışkanlığı olmayan bir çocuğa göre eğitimdeki başarısı %30 daha fazladır. Şimdi eğitimdeki başarı tam da dediğiniz hani okuduğunu anlama, kavrama, doğru anlama ve hızlı anlama. Şimdi zaman zaman ben de sınavlarda görev alıyorum, üniversite öğrencilerini ya da başka sınavlarda ve bakıyorum bazı öğrenciler, örneğin bir öğrenci bir soruyu bir kez okuyor ve hemen yanıtlıyor. Bazen bir öğrenci üç kez okuyor soruyu. Dolayısıyla hani birisi aynı soruyu bir okumada anlıyor, diğeri üç okuma yapmak zorunda kalıyor. Tabii bu zaman kaybıdır. Bir de üç okuma yapan muhtemelen hani daha zor anlıyor demektir. İşte okuma hani demin söylediğim o zihinsel işlem süreçlerini etkiliyor boyutu tam da burada devreye girer. Yani okuduğunuzu daha çabuk anlarsınız, daha çabuk kavrarsınız, daha çabuk hatırlarsınız. Örneğin bir matematik problemini çözecek formülü belleğiniz güçlüyse daha iyi hatırlarsınız. İşte okuma tüm bunları sağlar. Yani okuyan insanın belleği güçlüdür. Okuyan insanın belleğindeki kelime sayısı fazladır. Bağlantı kurma hızı daha iyidir. O yüzden hani eğitimde başarıyı doğrudan etkileyen bir şey. Burada tabii ki okuduğunu anlamamada hani bu zayıf okuma temeli, zayıf okuma kültürünün yanı sıra dediğiniz hani günümüzün dijital dünyası. Hani çok fazla veriyle karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli bir veri bombardımanının içindeyiz. Bu verilerin çok büyük ölçüde ve çok büyük bir bölümü yanlış veri, zararlı veri, hatta bunun temizleyebilmek için de yani bu veri dünyasında, bu bilgi dünyasında, bu işte veri bombardımanında doğru veriyi bulabilmenin de yolu bizim bilgi okuryazarlığı dediğimiz hani doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt edebilme özelliğidir, becerisidir, yeteneğidir. Bunun dersleri de veriliyor hani orta öğretimde, yüksek öğretimde. Ama bizim günümüzde bu dijital dünyanın meydan okumasına karşı dijital okuryazarlar, bilgi okuryazarları olmak zorundayız. Nasıl ki başlangıçta adını soyadını yazmak ya da herhangi bir şeyi okuyup yazmak okuryazarlık becerisi ise şimdi dün okudum 90 tane okuryazarlık türü çıkmış. Yani ama bilgi okuryazarlığı tam da günümüzün bu dijital dünyasında doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayıran beceri, yetenek demektir. Burada tabii bu beceri için en önemli nokta da eleştirel bakabilmektir. Yani karşı karşıya geldiğimiz bilgiyi eleştirel bir gözle görebilmektir, bakabilmektir. İşte eleştirel bakabilme, eleştirel düşünebilme gücünü ve becerisini de aslında okuma sağlıyor. Çünkü okudukça siz artık okuduklarınızın yanlış da olabileceğini düşünüyorsunuz.

0: okudukça katılmadığınız noktalar ortaya çıkıyor. Onları biraz daha irdeliyorsunuz. Başka kaynaklara gidip doğrulamaya çalışıyorsunuz. İşte bu sizde eleştirel bir bakış açısı, eleştirel bir okuma becerisi geliştiriyor. Ama tabii bu hani okuma alışkanlığının güçlenip bir sonraki basamağıdır. O yüzden hani bence günümüzün dünyasındaki bu yanlış bilgiye infodemi diyoruz buna, yanlış bilgi salgını, hani buna karşı durabilmemiz için eleştirel bakışa sahip olmamız çok önemlidir. Her bilginin doğru olmayacağını, olamayacağını bilmemiz çok önemlidir ve bunu ayırt etmemiz çok önemlidir. İşte bu da güçlü bir okuma alışkanlığıyla sağlanacak bir şeydir.
1: Doğru ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı dolaşır diye bir söz çok sık gözümüze çarpıyor böyle
0: Çok
1: haberler
0: masraflı bir şey bu ama
1: yayıldığında.
0: yani çok
1: Evet,
0: zahmetli bir şey.
1: anne babalar çocuklarımız için ne yapabiliriz, gençlerimize nasıl örnek olabiliriz ki onlar daha mutlu, kendini ifade edebilen, dünyayı daha iyi anlayan bireyler olabilsin diye mutlaka soruyorlardır. Bir müziğimiz var, onu dinledikten sonra yanıtları konuğumuz Profesör Doktor Bülent Yılmaz'dan alalım.

0: Fikret Kızılok söyledi ailece de, fark etmeden dedi. Kimimiz için okuma alışkanlığı fark etmeden kendiliğinden gelişiyor. Onlar şanslı olanlar galiba, evde kitap okuyanların olduğu ortamlar ya da kitap okuma zevkini aşılayacak etkenlerin olduğu ortamlar. Biz demiştik ki konuğumuz Profesör Doktor Bülent Yılmaz'a bir soralım. Çocuklar ve gençler için aileler nasıl hareket etmeli okuma konusunda? Masalların bir etkisi var mı burada?
1: Evet, kesinlikle var. Şöyle bir de aileler açısından olaya baktığımızda aslında bir de iyi karakterli çocuklar yetiştirmenin de en önemli araçlarından biridir. Bakın, hepimiz çocuklarımızın iyi özelliklere sahip, iyi kişilik özelliklerine sahip olmasını isteriz. Hepimizin
0: mutlu olmalarını da
1: evet, bizi
0: isteriz.
1: mutlu edecek şey budur. İşte hani nitelikli kitaplar okuyan çocuklar iyi karakter özelliklerini alırlar. Özellikle çocukluk döneminde. Şimdi ailelerin ne yapacağı meselesine gelince bir kere 3 nokta çok önemli. Birincisi, ailelerin bu konunun öneminin farkında olması. Yani o başta söylediğimiz okumanın bir insan için, bir çocuk için neden önemli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu gerçekten bilmeleri lazım. Yani bu farkında oluş, sadece işte çocuğum kitap okuyor boş zamanda, oh ne güzel düzeyinde olmamalı. Hani daha derin bir etkisinin olduğunu aileler lütfen unutmasın. Hani çok önemli bir şeydir çocuklar için. Bir kere bu öneminin farkında olması lazım. Aileyi çocuğunun okuma alışkanlığı için harekete geçirecek motivasyon da budur. Yani çocuğum için okuma çok önemli. Ben bunun için ne yapabilirim? Hani bizi harekete geçirecek şey budur. Bu öneminin farkında olma. Onun dışında ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını bilmeleri gerekir. Hani bir, öneminin farkında olmak. İki, evet bu öneminin
0: evet,
1: farkındayız. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi bir takım pratik önerilerim tabii olacak ama yine çok genel 3 şey söyleyeyim. Birincisi, doğru kitap seçimi. Yani çocuktaki okuma zevkini, okuma keyfini başlatacak böyle bir ödev gibi, zorunlu bir iş gibi, bir şeyin karşılığı gibi, bir ödül ya da ceza gibi çocuğun düşündürmeden keyif alacağı bir etkinlik, bir eylem olduğunu anlaşılması için çocuğu doğru kitapla buluşturmamız lazım. Yani çocuğun hoşuna giden, ilgisine hitap eden, hoşlanacağı kitapla tanıştırmak. Bunun için tabii ki artık hani sosyal medyada yayın evlerinin web siteleri var, tanıtımlar var, sosyal medyayı bu anlamda, dijital dünyayı iyi şekilde de kullanabiliriz.
0: Ki yapay zekaya
1: hani, evet,
0: sorular çok arttı.
1: Sorulabilir. Bunları, yani çocuğumun şu özellikleri var, şu yaşta, işte genel ilgileri bu, kız ya da erkek vesaire özelliklerini yazıp hani öneriler neler olabilir, bunu alabiliriz. Öğretmenine mutlaka danışabiliriz. Her ilde, ilçede halk kütüphaneleri var ya da okul kütüphaneleri var. Buralarda kütüphaneci öğrencilerimiz çalışıyor. Onlar birer okuma kılavuzudur. Onlara sorulabilir. Dolayısıyla çocuğumuzu doğru kitapla buluşturmamız gerekir. Yani en önemli noktalardan biri bu. Bunun için de aile öğretmenle, kütüphancıyla işbirliği yapabilir, kendi araştırabilir. Bir de mümkünse çocukları için seçtikleri kitabı önce bir kendileri hızlıca okusun. Hani gerçekten bazen gözden kaçan zararlı içerikler olabiliyor kitaplarda. Hani bir onların gözüyle de okusunlar ve bu ön okuma aslında çocukları kitabı okuduğunda daha sonra kitap hakkında onlarla konuşmanın da altyapısını oluşturur. Çünkü bu da gerekir. Hani çocuğunuzun okuduğu kitap hakkında onunla konuşursanız bu hoşuna gider çocuğun ve onu motive eder. Dolayısıyla ikincisi bu doğru kitap seçme meselesidir. Üçüncüsü tabii ki bilgisayar, cep telefonu, dijital dünya ile ilişkisini çocuğun düzenlemek gerekir. Hani bu çok zor bir konu, biliyorum. Aileler, belki de biz dinleyenler, işte hocam oradan konuşması kolay,
0: daha bebeklikten yemeğini
1: başınıza gelse diyebilirler. Evet, yani Türkiye'de cep telefonuyla tanışma yaşı 6 aya inmiş durumda. Birer dijital emzik neredeyse. Ama bu çok

0: çok tehlikeli. Yani aileler ne yapacak? Yapacak, çocuklarını 2 yaşına kadar cep telefonundan uzak tutacak. Yani bunun yolunu bulmak zorundalar. İşte ağladığında, bir sorun çıkardığında o sorunu hemen çözeyim diye eline cep telefonunu vermeyecek. Başka yere yönlendirecek, başka etkinlikler yapacak çocuğuyla ve daha sonra da bu dijital medyayı kullanmasını kontrol edecek. Yani bu çok ciddi bir sorun. Şu anda okuma alışkanlığının önündeki en ciddi sorun bence bu. Bunun dışında tabii ki en önemli nokta belki de model olmak, örnek olmak. Yani çocuk dediğimiz varlık örnek alarak, model alarak öğrenir, kişilik geliştirir ve yaşam biçimini oluşturur. Dolayısıyla anne babalar çocuklarında geliştirmek istedikleri davranışları, yaratmak istedikleri davranışları aslında kendileri göstererek en kolay bir biçimde sağlayabilirler.
1: Doğal bir akış
0: Evet,
1: olacak bu.
0: yani aslında anne babalar için çocuk yetiştirmek hem çok zor bir şey, dünyanın en zor şeyi, ama aynı zamanda kolay da bir şey. Hani siz çocuğunuzun nasıl olmasını istiyorsanız öyle olacaksınız, siz öyle olacaksınız.
1: Ama dünyada çok fazla işte sosyal medyanın bu kadar gelişmesiyle birlikte çok fazla veri var, çok fazla kitle
0: Çeldirici
1: iletişim.
0: var.
1: Evet, ailelerin işi de hiç kolay değil.
0: Tabii, tabii.
1: Yaşamın zorluğuyla mücadele ederken sabır meselesi de
0: Evet,
1: çok
0: evet,
1: önemli.
0: evet. Ama bakın 0-3 yaştır karakter oluşumu. Hadi bilemediniz 0-6 yaş. Yani 0-3 yaşa kadar çocuğumuzu bu dijital dünyadan belli ölçüde koruyorsak, 0-3 yaşta çocuk aslında büyük ölçüde bizimle. Yani o diğer dış etkenler, dış olumsuz etkenler en az durumda. O yüzden bir 0-3 yaşta bunun temelini atabiliriz. Yani okul öncesi resimli kitaplar, işte demin dediğiniz masallar okuma, ona kitaplar okuma, bilmeceler sorma, tekerlemeler, yani oyuna dönüştürerek okumayı, hani ona okumanın tadını, zevkini, keyfini yaşatabiliriz. Orada dijital dünyanın etkisi daha az. Daha az başka insanlarla karşılaşıyor. Hayatı daha az karmaşık çocuğun 0-3 yaş. Dolayısıyla bu 0-3 yaş hani aileler için en kritik yaş bence. O yüzden ama model olacaklar. Yani çocuk evde okuyan anne, okuyan baba, belki okuyan abla, abi görecek. Yoksa hani biz elimize cep telefonu alıp anne ya da baba olarak çocuğumuza hadi bakayım sen git kitap oku, kitap okumak iyidir demek gerçekçi değil. Yani çocuk bunu almaz.
1: Evet.
0: Çocuk sizde gördüğünü taklit eder. Çocuk taklit ederek, model alarak, örnek alarak karakter oluşur, oluşturur ve gelişir. Bunun dışında tabii çok pratik, hani zamanımız da az sanıyorum. Pratik öneriler olabilir. Bir kere çocuğun oyuncakları arasında mutlaka kitaplar olacak. Yani banyo kitapları bile var artık. Yani çocuk oyuncaklarla oynarken kitapla da oynayacak. Yani kitabın, çocuğun, ki oyun dünyası çocuğun gerçek dünyasıdır, o dünyanın içinde kitap diye bir şey olduğunu daha doğduğu anda görmeli. Hatta anne karnında çocuğa kitap okumanın yararlı olduğuna yönelik bilimsel araştırma sonuçları var. Çok ilginç. Anne karnındayken okuduğunuz kitabı çocuk daha sonra, doğduktan sonra ona okuduğunuzda hatırlıyor. Bakın bu çok ilginç bir şey. Aynı kitapta farklı tepki veriyor falan. Dolayısıyla çocuğumuza kitap okuyacağız doğduğu andan itibaren. Anlıyor anlamıyor diye düşünmeyeceğiz. O alıyor aslında. Biz farkında değiliz. Sadece ifade edemiyor. O yüzden doğduğu andan itibaren güzel kitaplar okuyacağız. Resimli kitaplar okuyacağız. Basit kitaplar okuyacağız. Resimlerini göstereceğiz. Evde bir kitaplığımız olacak. 10 kitap, 20 kitap, 50 kitap neyse, ama çocuğun evin içinde hep gördüğü, mümkünse odası varsa kendi odasında küçük bir kitaplığı olması. Çocuğumuza mutlaka kitap okuma, okuduğu hakkında konuşma, onunla konuşma, çocuğumuzu övmek, yani benim çocuğum çok okuyor, çok okuduğunu anlatıyor bize diye hem yüzüne hem de başkalarının yanında çocuğu övmeliyiz. Okuduğu için övmeliyiz. Okumayı ceza olarak vermemeliyiz. Evet, hani hadi diyebiliriz, hadi okumalısın, ama hani bunu uygun bir dille yapabiliriz. Çocuğumuza kitap hediye edebiliriz. Mutlaka varsa, yaşadığımız yerde oluyorsa kitap evine, kitap fuarlarına götürüp beraber kitap seçip alabiliriz. Kütüphaneye mutlaka üye yapıp düzenli kütüphane kullanmasını sağlayabiliriz. Çünkü kütüphaneler en uygun okuma atmosferleridir, okuma ortamlarıdır. Dolayısıyla hani bu noktalara dikkat edebiliriz. Ama genel olarak bir de çocuğumuzla bol

0: Bolca sosyal etkinlik yapmalıyız. Yani araştırmalar sosyal açıdan etkin çocukların, sosyal yönden aktif çocukların, işte tiyatro çalışmasına giden, folklor yapan, ne bileyim okulun spor takımında olan, hani genel olarak sosyal çocukların okuma alışkanlıklarının da daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla yani bu okuma alışkanlığı meselesinde çocuklar için her konuda olduğu gibi en büyük rol anne babalara düşüyor. Daha sonra tabii devreye yine bir başka rol alan öğretmenler
1: Evet.
0: giriyor. Anne babaların bu konuda öğretmenlerle de mutlaka işbirliği yapması, onlara danışması
1: Evet.
0: gerekirse yine bu işbirliği de çok önemli diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yalnızca dünyayı anlamak değil, kendini anlamak meselesinde de okumanın rolü çok büyük. Anne babalar ne yapabilir? Özellikle bu konuya ağırlıklı olarak yanıt verdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de 13 ana haber bülteninin hemen ardından buluştuk sizinle. Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek hazırladı programı. Teknik yönetimde Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Mutlu günler dileriz. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Buluş Öyküleri.
1: Dizüstü bilgisayarlar, ekran, fare, klavye ve hoparlör gibi çevre birimlerinin tamamını üzerinde bulundurabilen taşınabilir bilgisayarlardır. Bir başka deyişle, taşınabilirlik ve tüm bilgisayar görevlerine her an erişebilme kolaylığı, dizüstü bilgisayarların en önemli özelliğidir. Haliyle onlar icat edildikten sonra, insanların çalışma ve seyahat etme şekli önemli ölçüde değişir. Peki, insanların yaşam biçiminde önemli değişikliklere sebep olan dizüstü bilgisayarları kim, ne zaman icat eder? Amerikalı bilgisayar bilimcisi Alan Kay, dizüstü bilgisayar fikrini ortaya atan ve tasarlayan ilk kişi olarak tanınır. Kay'in 1968'de tasarladığı ve daha sonra DynaBook ismiyle anılan bilgisayarı, çocuk dostu ve hafif bir cihazdır. Kay, DynaBook'u bir eğitim platformu olarak tanıtır ve mobil öğrenmeye olanak sağlayacağı düşüncesiyle devrim yaratacağını öngörür. DynaBook fikrini tasarlarken eğitim topluluklarını ebeveynler ve öğrencilerle bağlamaya vurgu yapar. DynaBook asla üretilmese de Kay'in öngörüleri yıllar sonra gerçekleşir. Taşınabilir bilgisayarların yolculuğu da bu şekilde başlamış olur. Alan Kay'in taşınabilir bilgisayar fikrini ortaya atmasından yaklaşık 11 yıl sonra Bill Mogridge isimli bir bilgisayar bilimcisi zamanının en taşınabilir bilgisayarını, dizüstü bilgisayara en yakın örnek olan Great Compass'i tasarlar. Ticari olarak satılmayan bu bilgisayarı NASA 1980'lerin başında uzay mekiği programında kullanır. Piyasaya sürülen ilk gerçek dizüstü bilgisayarsa Alan Kay'in çalışmalarını yıllar sonra keşfeden ve ondan ilham alan Adam Osborn tarafından tasarlanır. Osborn 1 isimli bu bilgisayar Nisan 1981'de satışa sunulur. Küçük bir el çantası boyutunda ve yaklaşık 11 kilogram ağırlığında olan bu bilgisayar 5 inçlik bir ekrana sahiptir. Osborn 1'in büyük bir ilgiyle karşılaşması bilgisayar firmalarını daha kolay taşınabilen bilgisayar yapma yarışına sokar ve günümüze değin devam eden bir geliştirme dönemi başlar.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Göztepe, Türkiye'nin Avrupa Kupalarındaki ilk başarısına imza atan futbol kulübü. 14 Haziran 1925'te İzmir'de kurulan Göztepe ilk resmi maçını 1-0 yendiği Altay'a karşı oynadı. 1937'de İzmir Spor ve Ege Spor'la birleşerek Doğan Spor adını alan kulüp o sezon Ege Ligi Kupası'nı kazandı. 1940 yılındaki kongrede tekrar Göztepe ismini aldı. İzmir Mahalli Ligi'ni üst üste 3 defa zirvede bitirdi. 1949-1950 sezonunda Türkiye şampiyonluğuyla ilk ulusal başarısını kazandı. Göztepe, profesyonel liglerin başladığı 1959'dan itibaren 19 yıl boyunca Süper Lig'de mücadele etti. İzmir temsilcisi Avrupa'daki başarısıyla da Türk futbol tarihine geçti. Bugünkü ismi UEFA Avrupa Ligi olan Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nın 1968-1969 sezonunda Türkiye'yi temsil etti. Yarı finale kadar yükselen Göztepe, Avrupa Kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı unvanının da sahibi oldu. İzmir ekibi Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nın 1967-1968 ile 1969-1970 sezonunda iki kez çeyrek finale yükseldi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini "çok iyi bir ilişkimiz var" diyerek değerlendirdi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. "Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir" dedi. Zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri, kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı'nın fikri ve medeni hakimiyeti üzerinde gerçekleşen bir asırlık uluslararası sistemin çöküşe geçtiğine dikkat çekti. İnsani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye'nin aydınları olarak insanlığın faydasına ortak teklifleri geliştirmeye mecburuz dedi. Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının nedenlerini araştırmayı

sürdürüyor. Meclisteki komisyonda sunum yapan akademisyenler, önemsenmeme duygusunun çocukları saldırganlığa ittiğinin altını çizdi. Çocukları dijital dünyada yayılan radikal akımlardan korumak için ailelerin bilinçlenmesi gerektiği vurgulandı. İsrail, Gazze'de ve Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Gazze'deki Bureiç mülteci kampında hedef alınan bina yerle bir oldu. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. İşgalci İsrailliler de Batı Şeria'da terör estirmeye devam etti. Katil İsrail, Lübnan'da ise ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran ise Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken Küba açıklaması geldi. Trump, Küba'daki durumun çok kötü olduğunu ve halkın Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istediğini iddia etti. Trump, "Onlara yardım edeceğiz, Küba'yı özgürleştireceğiz," dedi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. 4 yılını geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşı için Birleşmiş Milletler bir kez daha çatışmaların durması için müzakereler yeniden başlasın çağrısında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen teröre finansman yok bakanlar konferansına katıldı. Kripto varlıkların yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkati çekti. Bakan Şimşek, mali eylem görev gücü standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmeli, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp demir yolunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Trabzon'la Samsun arası sadece 2 saate düşecek dedi. Uraloğlu, Trabzon'da yeni havalimanı için temelin yakın zamanda atılacağını da açıkladı. İstanbul'da 1 Haziran'da başlayacak Sıfır Atık Haftası için geri sayım başladı. Uluslararası Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali'ne ev sahipliği yapacak kentte 183 ülkeden katılımcılar çevre ve sürdürülebilirlik gündemiyle buluşacak. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği'nin himayesinde düzenlenecek etkinliklerde çevre bilincini artıracak projeler hayata geçirilecek. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini çok iyi bir ilişkimiz var diyerek değerlendirdi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri, kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak, farklı modaliteler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen gençlik şöleni ile ilgili sözlerine de tepki gösterdi. CHP'nin sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı'nın fikri ve medeni hakimiyeti üzerinde gerçekleşen bir asırlık uluslararası sistemin çöküşe geçtiğine dikkat çekti. İnsani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye'nin aydınları olarak insanlığın faydasına ortak teklifleri geliştirmeye mecburuz dedi. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile şirketlere borç yapılandırma sınırı güncellendi. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 72 aya çıkarıldı. İsrail, Gazze'de ve Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Gazze'deki Bureiç mülteci kampında hedef alınan bina yerle bir oldu, onlarca Filistinli evsiz kaldı. İşgalci İsrailliler de Batı Şeria'da teröristirmeye devam etti. Katil İsrail, Lübnan'daysa ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a

yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi, saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran ise Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtı verdi. ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken Küba açıklaması geldi. Trump, Küba'daki durumun çok kötü olduğunu ve halkın Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istediğini iddia etti. Trump, onlara yardım edeceğiz, Küba'yı özgürleştireceğiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi kritik mesajlar verdi. Ankara'da müttefiklerin savunma sanayi kapasitesini artıracak kararlar alınmasını beklediğini söyledi. Rutte, Avrupa'nın savunmada ABD'ye aşırı bağımlı olduğunun altını çizdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık gücüne bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde ulaştığı zirve olan Tayfun'un yeni nesil versiyonu sahaya indi. Milli Savunma Bakanlığı çok daha uzun menzile ve yüksek tahrip gücüne sahip Tayfun Blok 2 füzesinin ilk kez Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını duyurdu. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin istinaf sürecinde yeni gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade dava dosyasına girdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 40. oturum tamamlandı. Duruşmada savunma sırası eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'daydı. İddianamede organizasyon ve etkinlik ihlallerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Taşkın, savunmasında iddiaları reddetti. Oturum bugün Serhat Kapkin'in savunmasıyla sürecek. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Güney Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor sayın dinleyenler. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece saatlerinde Orta Karadeniz'de 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı ve az bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinde güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1

ila 2, güney ile Kuzey Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, doğusuyla öğle saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Sarıyer Müftüsü Sayın Faruk Güneş Hocamız. Faruk Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, sizinle bu sabah sabır ve imtihanı konuşmak istiyorum. Sabır ciddi bir imtihan. Kendisi bir imtihan. Yani sabır, evet, göstermek çok büyük bir olgunluk. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala birkaç yerde bahsediyor, tavsiye ediyor. Bizden de sabrı tavsiye etmemizi istiyor. Bir giriş yapalım
2: siz
1: bu konuya.
2: Siz de girişte zaten Asr Suresinden, o dua cümlelerinden,
1: evet,
2: başlayarak
1: programın açılışında, evet,
2: açılışı,
1: evet,
2: yapıyorsunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr. İllellezine amenu ve aminu

0: salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Asra, zamana, yüzyıla, Hazreti Peygamber çağına, insan ömrüne, ikindi vaktine andolsun ki insan da küsrandadır, ziyandadır. Ancak iman eden, ameli salih işleyen, insanlara faydalı işlerde bulunan ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Cenab-ı Mevla cümlemize kamil bir manada iman nasip eylesin.
1: Amin. Amin.
0: Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edip Allah'ın rızasını kazanan, cennetine dahil olan, cemalullah'a temaşa eden kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Dünya hayatında her şey zıttıyla iç içedir. Sevinç ve mutlulukları yaşarken bir musibet ansın bizi bir imtihana gark edebilir. Bu dünyanın nimeti olduğu gibi külfeti de vardır. Rabbimiz Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ant olsun ki, yemin olsun ki biz sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmeyle imtihan ederiz, deneriz buyuruyor Cenab-ı Allah. Biz bazen varlıkla, zenginlikle, bazen fakirlikle, yoklukla, hastalıkla, sevdiklerimizi kaybetme gibi zor imtihanlarla sınanabiliriz. Marifet, musibeti karşılama şeklimizdedir. Yunus'un dediği gibi, hoştur bana senden gelen, ya hilatu yahut kefen, ya gonca gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Önemli olan lütfu da, kahrı da hoş görebilmek ve sabredebilmek. Yüce kitabımızda Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eleyhisallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Ve ya yuhellezine amenü üsteinu bis sabri ve sale. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Asıl zorlu imtihanı peygamberler yaşadı. Yakup aleyhisselam oğullarıyla imtihan edildi. Yusuf aleyhisselamı kaybetti. Eyüp aleyhisselam hastalıkla, Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam ile sınandı. Sevgili peygamberimiz Mekkeli müşriklere İslam'ı anlattığında ve kendisinin peygamber olarak gönderildiğini söylediğinde hakarete uğradı, hor, hakir görüldü, üzerine deve işkembesi bırakıldı, baskılar artmış, Mekke daralmıştı. Sevgili peygamberimiz kölesi, azatlısı, evlatlığı Zeyd bin Harise ile birlikte Taif yolculuğuna çıkar bir teselli bulmak amacıyla. Sabrın özü sebat ve dayanmaktır. Hazreti Ayşe validemiz Allah Resulü'ne bir gün, ya Resulallah, Uhud savaşından daha fazla daraldığın gün oldu mu diye sorar. Uhud, varoluş, yok oluş berzahın gibi bir ortam. Allah Resulü'nün yaralandığı, İslam'ın dağ gibi yiğitlerinin, Resulullah'ın amcası, Allah'ın aslanı Hamza gibi, Medine'ye İslam'ın nurunu taşıyan Musab bin Umeyr gibi yıldızların söndüğü bir ortam. Acaba ondan zoru yaşanmış mıydı? Allah Resulü işte bu Taif darlığını hatırlar. Taif çıkışında üzüm bağlarının olduğu bir bahçeye sığınır. Köle Atlas'ın Müslüman olması ile teselli bulur. Sevgili Peygamberimiz Mekke'ye dönerken karnı sealip mevkiine gelince başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Bir bulutun beni gölgelendirdiğini gördüm. Buluta dikkatlice bakınca içinde Cebrail aleyhisselamın bulunduğunu fark ettim. Cebrail aleyhisselam bana, ya Muhammed, Allah kavminin dediklerini işitti. Seni korunmaktan çekindiklerini gördü. Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi. Emrindedir. Kavmin hakkında ne yapılmasını dilersen emredebilirsin dedi. Bunun üzerine dağlar meleği seslenip bana selam verdi ve sonra, ya Muhammed, Cebrail doğru söyledi. Ne emredersen yerine getirmeye hazırım. Eğer Ebu Kubeys ve Kaynakan denilen şu iki yarışın dağın Mekkeliler üzerine çökerek birbirine kavuşmasını dilersen emret, hemen bu iki dağı birbirine kavuşturayım da şu azgın milleti helak edeyim. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz şöyle dua etti. Allah'ım, güçsüz ve çaresiz kaldığımı halk nazarı

Yanında hor görüldüğümü ancak sana arz ve şikayet ederim. Ey merhametlerin merhametlisi, herkesin zayıf görüp de dalına bindiği biçarelerin Rabbi sensin. Sensin Rabbim benim, beni kime bıraktın? Huysuz ve yüzsüz yabancıya mı, yoksa bu işimde bana hakim olacak düşmana mı? Allah'ım, eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim sıkıntılara, belalara hiç aldırmam. Fakat senin esirgeyiciliğin bunları göstermeyecek kadar geniştir. Allah'ım, gazabına uğramaktan, rahmetinden uzak kalmaktan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahireti esenliğe kavuşturan ilahi nuruna sığınırım. Rızanı dilerim, sana iltica ederim. Bütün kuvvet, her kudret ancak sendendir ya.

0: sağlıklı, bereketli geçmesi ve ahiretimizin, akıbetimizin bayram olmasını temenni ediyorum.
1: Hocam müzik arası verdim, devam edelim inşallah. Tamburi Büyük Osman Bey'in Sabah Peşrevini TRT Sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Hocam sabrı konuşuyorduk, sabır ve imtihanı konuşuyorduk. Birinci bölümü bitirdik, şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Tekrar size bırakıyorum sözü.
1: Sabır insanın iradesi dışında tecelli eden hadiseler karşısında insanı ayakta tutan, besleyen manevi bir enerjidir. Üç yerde sabretmek önemli. Bir, musibetlere, belalara karşı sabırlı olmak. Bu konuda en güzel örnek, Rabbim kimsenin başına vermesin, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz.
0: Ya, evet.
1: O savaş ortamında gösterdikleri metanet, sabır hakikaten bütün insanlığın örnek teşkil etti. Rabbim onlara yardım eylesin, imdad eylesin.
0: Amin.
1: İkincisi, kullukta sabır, ibadetleri yaparken, namazı kılarken, sabahın erken saatlerinde sabah namazına kalkmak, secdeye varmak, gidip abdest almak, bu nefse ağır gelir. İbadetleri yaparken, kulluk yaparken Allah'a sabırlı olmak gerekiyor. Üçüncüsü de günah işlememekte, haramlardan kaçınırken sabretmek. Tabi kolay değil. Her şey insanın nefsine hitap ederken, o bütün lezzetleri terk edip, şehvi arzuları, dünya nimetlerini terk edip, Allah'ın rızası doğrultusunda hayat yaşamaya gayret etmek, çaba sarf etmek, bütün bunlar sabrı gerektiren olaylar. Kısacası sabır, nefsimizin, heva ve heveslerimizin isteklerine boyun eğmemektir. Aslında yakın tarihimizde, geçmişimizde bununla ilgili çok güzel örnekler var. Mesela tekkelerde nefis terbiyesiyle ilgili hemen aklıma gelen, mesela Tapduk Emre'nin Yunus Emre'ye bir vazife vermesi, 40 yıl boyunca dergaha
0: odun
1: budaksız eğri odun getirmemesi, ona özen göstermesi.
0: Onun da ihtimamı çok ama soruyorlar da,
1: evet,
0: diyor ki Tapduk'un kapısından içeri eğri odun bile giremez diye cevap veriyor,
1: evet,
0: biliyorsunuz.
1: Öyle bir... Yine mesela İstanbul'umuzun önemli manevi şahsiyetlerinden, büyük şahsiyetlerinden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin Bursa kadısı iken Üftadi Hazretlerine intisap edip, Üftadi Hazretlerinin onun nefsini kırmak amacıyla Bursa sokaklarında ciğer sattırması, o kaftanıyla, o makamı, mevkisiyle, o da her,
0: evet,
1: bir baba yiğidin,
0: tabii, tabii,
1: herkesin
0: tabii,
1: yapacağı
0: tabii,
1: bir hadise, olay değil.
0: Kesinlikle.
1: Hakikaten Rabbim onları örnek alabilmeyi bizlere nasip eylesin.
0: Amin inşallah.
1: Buna benzer örnekler çok tasavvuf tarihimizde, geçmişimizde. Tabii Rabbim, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de İnna Allaha me'as sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor.
0: Evet.
1: Ve ya eyyühellezine amenü üsta'inu bis sabri ve sala. Namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileyin.
0: Evet.
1: Tabii sabredersek Cenab-ı Allah birçok kapılar açıyor. Bazen bunu kendi hayatımızda da görebiliyoruz. Bir takım olumsuzluklar yaşıyoruz. Eğer onu sabırla, metanetle karşılarsak Cenab-ı Allah birçok kapıları bize açıyor. Başka nimetler, diyelim ki işinden olmuş, işinden çıkmış bir insan eğer sabredemeyip başka yollara başvurarsa bütün her şeyi kaybedebiliyor. Ama sabrederse Cenab-ı Allah başka bir kapılar da açabiliyor.
0: Kesinlikle hocam. Yani,
1: Rabbim sabreden kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin.
0: Amin, amin. Tabii bu dönemde, bu devirde şöyle bir bahanemiz var. Artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki insan sabrı buna direnemiyor. Sabır gösteremiyoruz gibi şeyler var. Galiba hocam bu biraz hani insanda sabrın bu denli zayıflamasının sebeplerinden bir tanesi iman zayıflığı olsa gerek.
1: Evet, tabii.
0: Yani iman kuvvetli olduktan sonra sabır da, ona bağlı şeyler de kuvvetli olur diye düşünüyorum.
1: Hani açılışta siz de o duayla başlıyorsunuz ya, Asr Suresi'ndeki,
0: evet,
1: baştan da onu okuduk. İnsanlık hüsrandadır, ancak Allah'a iman eden, salih amel işleyen, birbirlerine hakkı ve sabır tavsiye edenler. Sabır hem Cenab-ı Allah tavsiye ediyor, hem de sevgili Peygamberimiz tavsiye ediyor. Tabii sabredebilmek, sabrın karşılığında da onun mükafatlarını, ecrini görebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin.
0: Amin. Sabrın sonu selamettir diye bizim halk arasında bir sözümüz
1: sabreden
0: var.
1: Sabreden derviş muradına ermiş.
0: Muradına ermiş gibi.
1: Var,
0: evet. Yani siz de dervişlerden örnek verdiniz. Gerçekten sabır çok büyük bir fazilet hocam. Gerçekten. Allah-u Teala bunu kavramayı bize nasip eylesin. Zorda kaldığımızda sabır imtihanı da çok önemli.
1: Evet.
0: sabredenlerden eylesin bizi diye dua ederek bitirelim.
1: Amin.
0: Faruk Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Allah
1: teşekkür
0: razı olsun.
1: Ederim.
0: Allah ilminizi bereketlendirsin.
1: Amin.
0: Allah bizi her zaman sabredenlerden eylesin
1: Amin.
0: İnşallah. Efendim Sarıyer Müftüsü Faruk Güneş Hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir güne daha sağlıkla, umutla uyanmanın huzuruyla sizlerle birlikteyiz. Güneşin ışığıyla birlikte içimizdeki umutlar da çoğalsın. Gönüllerimiz ferahlasın. Baharın en güzel günlerini yaşadığımız bu zamanlarda doğa nasıl yenileniyorsa bizler de bugün kendimiz için yeni bir sayfa açabiliriz. Küçük bir tebessüm, içten bir selam, samimi bir dua. Belki de bugünü güzelleştirecek en kıymetli şeyler bunlardır. Biz buradayız, sizlerleyiz. Yeni güne birlikte başlıyor, iyiliği ve umudu çoğaltıyoruz. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırladığımız Günaydın Türkiye programı başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Günaydın Türkiye programının yapımcısı Azer Yılmaz Aydın, teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Arif Sağ'ın seslendireceği güzel bir türküyle programımıza başlayalım. Pencereden daş gelir, humar gözden yaş gelir, seni mene verseler Allah'a da hoş gelir.

Sevgili dinleyiciler, bugün Günaydın Türkiye programında hangi konu ve konuklara yer vereceğimizi paylaşalım sizlerle. İlk olarak sağlık bölümünde çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı Doktor Sayın Muhammed Furkan Erbay'la okul çağında ebeveynlik üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sonrasında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Yıldız'la tarımda seracılığın önemi üzerine konuşacağız. Bu güzel sohbetlere şarkılar ve türküler eşlik edecek. Şimdi gelin Soner Arıcı'ya kulak verelim. Adın Bahar'dı.

sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlanan Günaydın Türkiye programında sırada gönlümüzün en derin yerine dokunan, naifliğiyle kalpleri saran bir eser var. Bazen bir şarkı anlatır ya söyleyemediklerimizi, işte tam da öyle bir eser. Sevdanın en zarif, en kırılgan halini fısıldayan, her notasına duygu sinmiş bir ezgi. Gözlerinizi kapatın, kalbinizin sesine kulak verin. Belki bir hatıra, belki bir özlem, belki de saklı kalan bir sevda eşlik edecek size. Uğur Çınar ses.

0: Değerli dinleyenler, sağlık başlığımızla başlıyoruz. Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı doktor Sayın Muhammed Furkan Erbay bizlerle birlikte. Sayın Erbay merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sayın Erbay, okul çağında ebeveynlik üzerine bilgiler alacağız sizden. Derseniz çocuklar aslında okula başlamadan önce de bir durum var. Yani ilkokula başlamadan öncesi ve sonrası sizden dinleyelim mi? Neler yaşanıyor ve ebeveyn olarak neler yapmamız lazım?
1: Bu bir değişim dönemi Yıldır abi.

0: O yüzden en fazla hani bizi ilgilendiren kısım orası. Çünkü daha öncesinde hani bu daha sembolik, simgesel, somut şeyleri çok ayırt edemeyen, neden sonuç ilişkisini kuramayan bir çocuktan artık neden nedir, sonuç nedir, böyle olursa ne oluru öngörebilir bir vaziyette olan çocuğa dönüşüyor. Dolayısıyla hani artık büyüme evresinin gözle görülür olduğu bir yer. Yani bunun öncesinde hani ebeveynler hep biraz daha o bebek, o çocuk, o küçük durumundalar. Ama bu çok bariz. Neden çok bariz? Artık çocuk ilk defa tek başına bir yerde, bağımsız, kendi başına ve yabancılarla bir arada. O sebeple orada biraz daha anlaşılır oluyor. Ve artık tam manasıyla bir şeyleri birebir işlemleyebilmesini beklediğimiz bir dönem oluyor.
1: Sosyalleşmeye başlıyor.
0: Yani
1: Peki.
0: daha öncesi de öyle. Fakat sosyalleşmenin kalitesi değişir. Yani 4 yaşına kadar biz zaten kurallı oyun beklemiyoruz. Hani böyle çocukları yan yana koyarsınız. Biri bir yere bir şey atar. Öbürü bir yere bir şey atar. Bu bir oyun. Tamam. 4 yaşından sonra kurallı başlar. 6 yaşından sonra artık böyle bizim çocuk oyunu olarak adlandırdığımız hani nesiller boyu devam eden kuralları daima geçerli aynı değişmeyen o sistemin içerisine girmeye başlarlar. O sebeple hani biraz daha belirgin olarak farklılaştığını
1: Evet.
0: görürüz yani.
1: Anne babalar, ebeveynler açısından da önemli bir dönem. Çünkü birçok travma da oluşabilir değil mi bu süreçte?
0: 6 yaşına kadar olanlar aslında bizim için daha gündemde. Bu dönem
1: Daha
0: biraz
1: mı
0: daha
1: önemli?
0: tabii yani bundan sonra olanlar biraz daha yönetilebilir oluyor. Fakat hani buradan kastımız bunu ne kadar hatırlayacağımızla alakalı bir. Bir ikincisi de bazı hatırlamadığımız travmalar bu hani gelişim sebebiyle söyleyeyim. Mesela ilk bir yaştaki hafızamız yoktur yani hiçbirimiz hatırlamayız o dönem. Ama hatırlamamamıza rağmen yaşadığımız travmalar kalıcı olarak davranışlarımızı değiştirir, kişiliğimizi değiştirir. Hayatın her dönemi travmaya müsait. Fakat biz ne kadar küçüksek o kadar savunmasızız ya.
1: Evet.
0: Büyüdükçe o ihtimal düşüyor. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü ne kadar büyümüş, gelişmişsek o kadar kendimizi savunabilir vaziyette oluyoruz. Dolayısıyla ne kadar edilgensek o kadar açığız, ne kadar aktifsek o kadar değiliz. O sebeple hani ebeveynlerin burada en fazla yaşadığı sıkıntı aslında işte okul çağıyla ilgili oluyor. Sınavlar, dersler, öğretmenler, arkadaşlar, zorbalık, gündemler biraz daha sosyal hayata taşıyor. Ya da o bilhassa bazı patolojiler aile ona uyumlandığı için ya da aileden kaynaklandığı için okula kadar sezilmiyor. Dolayısıyla hani o zamana kadar aile adapte olmuş olduğundan dolayı anlaşılmıyor. Fakat şimdi 10 tane çocuk bir araya geldi. Bir öğretmen var. Şimdi zaten biraz daha belirgin olarak artık öğretmenin okula çağırdığı. Yani gelin bu çocukta bir sıkıntı var dediği. Bu gerçekten çoğu zaman doğru oluyor. Kimi zaman abartı da olabiliyor. Yani öğretmenin o zamanki durumuna göre hepimiz insanız. Türlü türlü gözlemlerimiz çok subjektif kalıp gerçeği yansıtmayabiliyor. Dolayısıyla yani bu süreç içerisinde en fazla o değişime gösterilen adaptasyon, sınavlarla ilgili problemler, ergenliğe kadar alıştırılması gereken disiplin, o formal hayatın gereklilikleri ve artık canının her istediğini yapamazsın dönemi ortaya çıkıyor.
1: Sorumluluklar başlıyor aslında değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Ve sorumluluk bilincinin de oturtulması gerekiyor.
0: Aynen öyle.
1: İfade ettiğiniz gibi yani bir çocuğa sürekli ödevin var mı? Ödevini yaptın mı? Gibi bir takip ebeveyn tarafından doğru mudur? Yoksa ödevini yapması gerektiği bilincinin oluşturulması mı daha doğrudur?
0: İkisi de yerine göre doğruyudur abi. Çünkü hani bizde bu tam bir oturamadı. Niye? Çünkü bir dönem hatırlarsınız bu 20 yıl kadar öncesinde bir arkadaş ebeveyn çıktı.
1: Evet.
0: Çocuğunuzla arkadaş gibi. Ya çocuğun arkadaşı var zaten. Çocuğa ana baba lazım yani. Dolayısıyla bilinci oturtabilmek için zaten o enstrümanları kullanmamız lazım. Fakat hani burada beklentiyi realistik ayarlamak önemli. Hepimiz aynı becerilere sahip değiliz dünyada. Ama bunu bir dengeye, balansa oturtabilmek için kullanmamız gereken enstrümanlar var. Bunun içinde 3 şeyin çok etkili olduğu gösterilmiş. Bir, ödül beklentisi. Bu hala bizim için yetişkinler için geçerli
1: Evet.
0: olan da budur. Bakın ödül demiyorum, dikkatinizi çeksin. Ödül beklentisi.
1: Beklenti.
0: Aynen öyle. Ben bu işten bir şey kazanacağım beklentisi. Ödül olarak tanıttığınız şey önemlidir. Kimi zaman bir aferin de ödüldür. Kimi zaman bir gelecek hayatta sen şu olacaksın demek de bir
1: Bir tavşan
0: ödüldür.
1: havuç hikayesi gibi.
0: Tam olarak
1: Evet.
0: öyle. Ya biz böyle canlılarız, kabul etmek lazım. O sebeple ödül beklentisi çok iyi çalışır. Arkasından pekiştirmeler. Hani yaptı dakikasında pekiştiriyoruz. Aa ne güzel yaptın. Eline sağlık. Mesela çok zekisin, çok akıllısın değil. Öyle yapan çocukların gelecekte çok başarısız olduğu gösterilmiş. Çünkü önünde mücadele edemediği ya da başarısız olacağı bir problem çıkınca direkt kendinden biliyor. Yani ben aptalım ki yapamadım. Ben beceremediğime göre bu böyle diye düşünüyor. Ama öbüründe hep çabayı, eforu övüyoruz. Öyle olunca otomatik olarak başarısı da o yönde biraz daha artmış oluyor. Çünkü çocuk motive oluyor. Yani nedir? Ya ödül bekleyecek ya hemen peşinden ödülünü alacak. Ya da zaten bizim en çok bugün unuttuğumuz kısım eskiden daha çok bariz olan şey doğal sonuçlar. Ödevini yapamadı mı? Öğretmeni kızacak, utanacak, başarısız olacak. Arkadaşları tarafından o gün hep ona bakılacak. Yani biz bunları unutuyoruz. Doğal sonuçlar hiç olmasın, hiçbir çocuğumuz üzülmesin, hepsi aynı derecede başarılı olsun. Hepsi bu böyle bir şey değil. Yani dünyanın gerçeğine uymuyor. Yani en iyi okulun bile bir kontenjanı var. Dolayısıyla demek ki buna herkes giremeyecek. Daha da önemlisi o okula girenlerin hepsi çok mu başarılı olacak? Yani bu çok uzun bir maraton. O sebeple hani biraz daha gerçekçi, durumu daha kaliteli yönetebildiğimiz bir süreç bizim için iyi oluyor. Yani ebeveynlerin sürekli bu helikopter ebeveyn diyoruz ya bugün çocuğun peşinde ne oldu ne oldu ne oldu. Ya yok çocuk yapmıyor. Ha bir de var ki yapması gerekenler tamam burada mücadele edeceğiz kaçınmayacağız. Yani ebeveynler artık tartışmak da istemiyor. Ya böyle bir şey yok yani hayatta tartışma hep var. Yani sabah kalkıp da akşama kadar kimi zaman bir sürü insanla bir sürü problem yaşıyoruz. Bazılarını içimize atıyoruz, yutuyoruz, bazılarına karşılık veriyoruz. Bazıları hiç tartışmaya bile dönüşmüyor çünkü o kadar ast üst ilişkisi kesin oluyor ki ya biz yukarıdayız ya onlar yukarıda. Dolayısıyla bunu artık öğrenmeye başlayacağı yer okuldur. O sebeple sorunun olmamasını istemek değil, bizim olayımız bu değil. O sebeple çocuğa gelecekte fırtınada ne yapacağını öğretiyoruz.
1: Önemli olan bu.
0: Temamız bu.
1: Sayın Erbay, bir de alınan bilginin ne işe yaradığının, yarayacağının anlatılması da önemli değil mi?
0: Çok doğru.
1: Yani 2 kere 2 4. Tamam ama bunun 4 etmesi benim ne işime
0: Ne
1: yarar?
0: olacak bununla?
1: Ne olacak? Ne yapacağım? Hayatın neresinde kullanacağım? Aslında eğitim sistemiyle ilgili de bu durumun özellikle aktarılabilmesi gerekiyor değil mi çocuklara?
0: Tamamıyla katılıyorum Sayılır abi. Özellikle bizim nesil bunu çok iyi bilir. Çünkü bizim nesle hep şu söylenmiştir. Ya şu liseyi bir kazan, tamamsın. Şunu bir hallet üniversitede, çok rahatsın. Ya bir mezun ol, hayat hiç bak. Aa falan filan diye ta ki hani işler ta nereye geldi kaç ÖSYM sınavına girdim kişisel olarak ben bilmiyorum o derece ama bir bakıyorum rahatlık gelmedi neden çünkü rahatlık yok bu çocuğa da bu dört ne işe yarayacağı biz bu şekilde anlatırsak o da gelecekte hayal kırıklığına uğrayacak dolayısıyla yapılacak en güzel şeyin şu olduğunu düşünüyorum Avrupa'da özellikle buna çok rastladım o yüzden söylüyorum elinden tutup götüreceğiz çocuğu bir rivayetle değil bu neye ilgisi var çok görüyorum mesela çocuğun acayip böyle elektronik devrelere bir ilgisi var. Koyuyorsun çocuğu. Oturuyor onlarla bir şey yapıyor. Annesi de diyor ki icat yapıyor. Ya icat yapmasın o. Öncelikle onu bir çırak verelim. O gitsin bir elektrikçi dükkanında bir görsün. Ondan sonra fabrikaya mı götürüyorsunuz, üniversiteye mi götürüyorsunuz? Elinden tutar göstersin. İşte o dört ne işe yarıyor somutlaştırmamız lazım. Çünkü bu çocuk soyut işlemleyemiyor. Hep en baştan beri diyoruz ya neden sonuç? Yani kafasında bir şeyleri soyutlama becerisi çok az yani. Neredeyse
1: Aslında
0: hiç yok.
1: geçmişimizden gelen çıraklık, kalfalık, ustalık sistemi ne kadar doğru bir sistemmiş
0: Çok
1: değil mi?
0: doğru. Ya işte biz modifiye etmiyoruz. Ya ortadan kaldırıyoruz ya da tamamen aynısıyla sürdürüyoruz. Yani şimdi orada da ben bakıyorum. Demin dediğiniz yerden 2 kere 2 4 hayatta nereye tekabül eder? Bunu gösterdiğimiz müddetçe çocuk anlıyor. Göstermediysek
1: Merak da
0: anlamıyor.
1: uyandıracak bu ve daha kolaylaştıracak aslında öğrenmesini.
0: Aynen
1: Bir
0: öyle.
1: de hazır konumuz okul çağında ebeveynlik derken zorbalık da konuşmamız gerekir. Çünkü önemli bir konu. Son yıllarda özellikle çok gündemimizde olan bir konu. Aileler zorba olanın kendi çocuğu olmasını kabullenmekte de zorluk çekebiliyor. Veya farklı tepkiler gösterebiliyorlar. Kamuoyunda haberlerde takip ediyoruz. Bu zorbalıklar nedeniyle birbirleriyle kavga eden aileler veya okul yönetimiyle kavga eden aileler. Ne dersiniz?
0: Burası çok derin. Yıldır abi, burası çok derin. Çünkü hani bu total bir sosyal yapıyı ilgilendirir aslında. Yani bütün bir sistemi ele almamız gerektiren bir soru. Çünkü sizin bahsettiğiniz şey bir milletin hani o sosyal kültürel kodlarının nasıl bir değişime uğradığıyla alakalı bir problem. Çünkü bundan önce hani sizin nesil, bizim nesil belki biraz daha sonuna yakaladı bu işlerin. Hep dışarıdakilerin haklı olduğu bir dönemdi. Öğretmen ne derse haklıydı. Ya orada mesela çocuğun hiç söz hakkı yoktu. Şimdi de tam tersindeyiz. Yani çocuk ne derse haklı. Böyle sosyal medyada çok görüyorsunuzdur. Öğretmenle ilgili türlü türlü talepler, garip garip CİMER'e yapılan şikayetler. Bunlarla ilgili öğretmenlerin uğraştığı çok problem. Dolayısıyla aslında buradaki değişim total olarak kültürel ve çekirdekten gelen bir mesele. O sebeple burada ele alınması gereken şey artık ne ebeveyn, ne çocuk, ne okul oluyor.
1: Toplumsal olarak nereye
0: Aynen öyle.
1: gidiyoruz?
0: Aynen öyle. Çünkü burada bozulmuş bir kaideden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun toparlanabilmesi de ancak yasayla mümkün. Çünkü biz eğitimle bir şeyleri değiştirene kadar zaman geçer. Bu tarih boyunca böyle oldu. Çünkü bugün ektiğimiz tohumun meyvesini almamız Özellikle insan söz konusuysa. Hani domatesten Adana'da yılda 4 defa ürün alırsınız. Buna eyvallah. Ama insan söz konusuysa bu en az çeyrek asır vaktinizi alır. Arada dolayısıyla 25 yıllık sürede bizi yasa kurtaracak. Bunun için de düzenlemelerin getirilmesi lazım. Tam da üstüne geldi, Adalet Bakanlığı şu an bunun için çalışıyor. Yani özellikle bazı suçlarda fail kabul edilmesinin, reşit bir şekilde muamele görmesinin önü açılmış durumda, artık yaşı aşağı çekiliyor. Onunla beraber ebeveynlere yaptırımlar geliyor. Çocuğa verilen bakımla ilgili, çocuğa sahip çıkılmaması ile ilgili. Bugüne kadar biz bunu tedbir kararlarıyla götürdük. Devlet bu konuda her zaman iyi davrandı. Çünkü hani bir problemle karşılaştığımızda hakimlik direkt bir tedbir kararı çıkartıyor ve bizim gözetimimize veriyor. Ve bu konuda da ben bugüne kadar hiç sorun yaşamadım yani. Gerçekten hani Adalet ve Sağlık Bakanlığı arasındaki o köprü çok güzel çalıştı. Fakat aktüel olarak sonuç alamadığımız ortadaki artık yasa geliyor. Dolayısıyla burada herkes taşın altına elini koymak zorunda kalacak. Bunu ricayla, minnetle değil. Çünkü o dediğimiz eğitim o. Ama diğeri yasa. Artık buna uyacağız. Uymazsak müeyyideyle karşılaşacağız dediğimiz zaman bu bir yere varacaktır.
1: Bozduğumuz yapıyı aslında yeniden oluşturabilmek çok daha zor ve
0: Tamamen
1: çok
0: katılıyorum.
1: daha fazla zaman alacak. Geleceğimiz için, gelecek nesillerimiz için ancak bu acı reçeteyi anlaşıldığı kadarıyla uygulamamız gerekecek, değil mi?
0: Çok da destekliyorum.
1: Evet.
0: Bazen hayat böyledir yani.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Erbay'a aktarmış olduğunuz bilgiler için. Değerli dinleyenlerimiz, sağlık dedik. Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı Doktor Sayın Muhammed Furkan Erbay bizlerle birlikte oldu. Okul çağında ebeveynlik üzerine kendileriyle bir sohbet gerçekleştirdik. Birlikteliğimiz müzikle sürüyor.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlanan Günaydın Türkiye programında sırada sevilen sanatçı Melihat Gülses var. Nihavend bir eser seslendirecek. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın diyecek sanatçı.

0: Değerli dinleyenler, programımızda tarım diyoruz. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Yıldız bizlerle birlikte. Sayın Yıldız, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.
0: Sayın Yıldız, tarımda seracılığı konuşacağız. Seracılığın önemi üzerine sizden bilgiler almaya çalışacağız. Dilerseniz önce serayı tanımlayalım. Sera nedir efendim?
1: Memnuniyetle. Tabii şöyle başlayalım, ilk çağlardan şöyle bugüne gelelim. Tarımda bitki ve toprak arası iletişimi, ilişkiyi, hukuku araştıran insanoğlu bir cansız gibi görünen bir tohumdan koskocaman tohum üreten bir biyokütlenin oluşumunu merakla izlemişler o yıllarda. Daha sonra zaman içinde artık göçebe olarak yerleşik kültürde hazır beslenme konusunu kapatıp artık bunları biz kendimiz yönetelim, geleceğe güvenli, güvencesi olan ürünler yetiştirelim ve biz hakim olalım bu yetiştiricilik düzenine demişler. Ondan sonra bugün evcilleştirme diye bir kavramdan bahsederiz ya hayvanları, bitkileri de onlar evcilleştirmeye başlamış. Bitkileri evcilleştirmek demek onun isteklerini gerek çevresel, gerek toprak veya yetişme ortamı olarak her ne de yetişiyorsa bunlarla ilgili bilgileri araştırmakla ömürleri geçmiş. Yıllar, binler geçmiş, asırlar geçmiş. Düşünün ki Aristo döneminde bitkilerin yetişmesine ait ilkeleri sadece düşüncede tahmin etmeye çalışmışlar. Hava etkili, su etkili vesaire ve bu düşünceler inanır mısınız 2000 yıl geçmiş ve bu süre gelmiş. Daha sonra artık deneylere, araştırmalara dayalı çalışmalar Orta Çağ dönemi başlamış. Henüz tarımsal kimya gelişmemiş. Derken insanoğlu bitkilerin gelişme etkenlerini de son yüzyılımıza doğru tamamen tespit etmişler. Ve bunlar arasında özellikle bitkilerin gelişmesi için gerekli ve bugün olmazsa olmaz dediğimiz 6 faktörü tespit etmişler.
0: Nedir hocam bunlar?
1: Bunlar havadan ışık, havanın karbondioksiti, çevrenin sıcaklığı, toprak ve çevresel sıcaklık ve yetişme ortamı olan ister toprak olsun, İster farklı büyüme ortamları olsun, biliyorsunuz artık toprak tarım konsepti de gelişti. Ve yetiştiği ortamdan da kökleriyle uygun miktar ve oranlarda besin, su ve oksijen beklerler. Bu 6 tane olmazsa olmaz faktörü karşıladığınız her ortamda yapay biyosfer olabilir, yapay bitki gelişme ortamı olabilir. Bitki yetiştirebilirsiniz ve tohumdan tohum alacağınız ürünü rahatlıkla yetiştirebilirsiniz.
0: İnsanlık bunu keşfetti.
1: İnsanlık bu evcilleştirmeye ulaştı.
0: Ama bu
1: ulaştı.
0: Çok uzun bir yolculuktur.
1: Tabii ki bu 10 bin yıllardan bahsediyoruz. Evet. Toprağı tanımak, toprağın bitkiyle olan hukuku, alışverişi, aralarındaki iletişimler, gerekli gereksiz, toksik olan, yararlı olan faktörleri tespit etmek. İnanın geçmiş hikayeler bilindikçe insan bugüne gelişinin hem önemini anlıyor hem o geçmişin değerini de ayrıca anlıyor. İnsanoğlu bitki yetişmesini açık alanda takip ettikçe şunu anlamış. Bitkiler bazı abiyotik ya da biyotik, yani cansız bir takım etkenler ya da mikro canlılardan gözle görülmeyen canlılardan gözle görülebilen bir takım canlılara kadar biyotik faktörler bitki gelişmesi olumsuz etkileniyor. O zaman bizim bunları kontrol altına almamız için ne gibi teknikler kullanmalıyız noktasında sera kültürü doğuyor ve İnsanoğlu artık diyor ki çevreden gelen işte çeşitli faktörler, sulamayı daha kontrollü yapayım, gübrelemeyi daha dengeli yapayım, ışıklanmayı istediğim şekilde bitkiye ayarlayayım, havalanmayı ona göre yöneteyim, bitkiye bol karbondioksit girişi sağlayayım vesaire derken yapay bir biyosfer oluşturabilir miyim mantığıyla herhangi bir plastikle, naylonla kaplama şeklinde bitkinin ihtiyaçlarını daha minimum, her ne kadar sera yapımını minimize edersem ekonomik olarak daha az bir masrafla bitki için gerekli faktörleri de daha az bir maliyetle karşılayayım derken ilkel sera kültürleri başlamış. İşte alçak tüneller, yüksek tüneller, insanın içine girip çalışamayacağı kapağını açarak ancak üretebileceği yetiştiricilikten insan boyunun el verdiği örtülü örtü tarımlarına, örtü altı tarımlarına kadar gelişmiş. Tabii bitkinin istekleri ben biraz önce söyledim. 6 tane olmazsa olmaz faktörü ve toprakta yetiştiriyorsa zaten bu faktörleri yönetmek daha kolay. Toprak tarıma da dönük olan sera kültürü var. Toprak tarım daha maliyetli bir yetiştirme tekniği. Şimdi benim burada konuşacağım en önemli konulardan biri, insanoğlu geçmişte sera kültürü yokken saklamak adına, yazlık ürünleri korumak adına sebzeleri, meyveleri farklı yollara başvuruldu. Serada kontrollü yetiştiricilik yokken, iklim akıllı seralar hele ki bugün var, onlar da yokken insanoğlu ne yapıyordu? Konserve yapayım, dondurayım, kurutayım, bir şekilde yazın yetiştirilen, farklı iklimlerde yetiştirilen ürünlere artık bir yol arayayım diyordu. Biz istersek İnsanoğlu iklim koşullarını farklı iklimlere göre de olsa kendimiz bu koşulları sera kültürüyle gerçekleştirip istediğimiz ürünleri mevsimine bağlı olmadan
0: Yetiştirebiliyoruz ve
1: yetiştirebiliyoruz ve
0: tüketebiliyoruz. Çok büyük
1: tüketebiliyoruz.
0: bir avantaj
1: Hakikaten
0: sağlıyor.
1: öyle.
0: Sayın Yıldız, gerçekten çok güzel bir yolculuk ki bunu da çok güzel cümlelerle ifade ettiniz. Peki ülkemizde seracılığa baktığımızda daha çok hangi bölgelerde uygulanıyor? Seracılık için uygun bir bölge mi, coğrafya mı?
1: Çok güzel. Ben şöyle söyleyeyim. Hangi yatırımı tarımsal anlamda yapacak olursak, öncelikle ekonomik ve ekolojik olması bizim birincil prensibimizdir. Tabii ekonomik ve ekolojik olmak da artık şu yeni nesil ürünler, yeni nesil teknolojiler bakış açısıyla tabii ki imkanlar el verdiği ölçüde her yörenin kendine has kaynaklarını değerlendirmekle mümkündür. Dünyada seracılık için iki farklı iklim çeşidi var. Bir, serin iklim ürünleri için yetiştiricilik, daha doğrusu serin iklim bölgeleri, ikincisi de ılıman iklim bölgeleri. Biz ılıman iklim bölgesi ülkesiyiz ve çok avantajlıyız. Bizim gibi ülkeler dünyada, Avrupa'da özellikle Yunanistan, İtalya, Almanya gibi ülkeler, fakat bizler Türkiye'de dahil, Yunanistan'da dahil, bizler özellikle kıyı şeridinde, Akdeniz iklimi ölçeğinde ve ülkemizde özellikle mevcut seracılığın %65'i, ortalama daha da fazla olabilir, Antalya'da. Ardından Mersin, Muğla, İzmir, Yalova diye devam eder. Ve hepsi daha çok sebze meyveli bitkileri ve meyveler için oluşturulmuş ve bir kısmı da süs bitkileri, kesme çiçek yetiştiriciliği gibi alanlarda. Seranın bir de şeyine yapısal olarak ondan da bahsedeyim. Daha önce söyledim. Naylon örtülerden başlayan plastik örtülere kadar değişen ve cam kaplamalı seralara kadar değişen sera yapım teknikleri var. İklim açısından biz ılıman iklim bölgesi topraklarına veya iklimine sahibiz. Ilıman iklim bölgesindeki seralar en büyük avantaj. Çünkü genel olarak bir ısıtma desteği ister. Sizin sorunuzla alakalı olarak da batıda bu ısıtma şeyi düşük veya hemen hemen minimize durumda, ama bizim bölgelerde mutlaka bir ısıtma birincil eksik oluyor. Bunun için de mevcut kaynaklarımızı iyi yönetmede ben eksiklik görüyorum. Mesela jeotermal enerjiden faydalanma, işte Diyadin'deki serada olduğu gibi domates yetiştiriciliği yapılıyor ve orada suyun derecesi 100. 100 derecede kaynar su. Ayrıca güneş, yani 365 günün %90'ı biz güneşle güne başlıyoruz. Güneş enerjisini destek alan enerji tahliyeleriyle ısıtma sistemi
0: Isıtma
1: yapılır ve bizler de artık kendimize yeten ve yazın tükettiğimiz sebzeleri, meyveleri kışında seralarda yetiştirerek tüketebiliriz. Hem istihdam yönüyle, hem kentsel tarıma bir renk katması, şehirsel tarıma bir renk katması, hem yerleşimde bu aşırı şehirleşmenin verdiği o boğucu düzeni değiştirmek adına hep böyle Marmara, Akdeniz yöresindense bizler de bu kültürümüzü geliştirsek
0: gıda
1: istiyorum.
0: arzı, gıdadaki nakliyenin payı,
1: Kesinlikle
0: bunları düşündüğümüz zaman
1: bunu.
0: gıdanın enflasyona
1: Evet.
0: özellikle etkisi değil mi?
1: Evet,
0: Aslında
1: kesinlikle.
0: hayatın içinde o kadar değerli bilgiler aktarıyorsunuz ki, en azından bu yolculuğu dinledik sizden, saracılığın tarihi
1: Teşekkür ederim.
0: yolculuğunu efendim. Çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda
1: Ben
0: başarılar
1: teşekkür
0: diliyoruz
1: ederim.
0: size.
1: Size de kolaylıklar dilerim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, tarım dedik. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Yıldız bizlerle birlikte oldu. Tarımda seracılığın önemi, açık alan yetiştiriciliğine göre avantaj ve dezavantajları ve iklim kontrollü, yüksek teknolojili seralar üzerine kendilerinden bilgiler aldık. Birlikteliğimiz müzikte sürüyor.

Elif dedim, be dedim. Kız ben sana ne dedim? Kuş kanadı kalem olsa yazılmaz benim derdim. Bu işli türküden sonra bir programın daha sonuna geldik. Güne birlikte başladık. Umuyoruz ki keyifli bir saat geçirdik birlikte. Şimdi gün sizi bekliyor. Sokaklar hareketleniyor. Yollar doluyor. Gün kendi ritmini kuruyor ve siz o ritmin en kıymetli parçasısınız. Bugün nereye giderseniz gidin, içinizde küçük bir umut taşıyın. Bir gülümseme bırakın ardınızda. Bu sabahı bizimle paylaştığınız, aynı frekansta buluştuğumuz için gönülden teşekkür ederiz. Kulaklarınız bizde, kalbiniz umutla dolu olsun. Bizler program yapımcınız Azer Yılmaz Aydın, teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu güzel bir gün diliyoruz. Nurullah Akçayır'la veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketici olarak sorumluluğumuz haklarımızı korumakla başlıyor. 15 Mart 1962'de bu haklar ilk kez şu başlıklar halinde duyurulmuştu dünyaya. Temel ihtiyaçların giderilmesi hakkı, güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme hakkı. Bugün bunlara yenileri de eklenmiş durumda. Sesini duyurma yani temsil edilme hakkı, görülen zararı tazmin ettirme hakkı, tüketim konusunda eğitilme hakkı ve sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı. Akıl vermek gibi olmasın sevgili dinleyiciler ama bunları bilmekte yarar var.

0: Reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans. Yarına
4: güvenle planlar. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: İstek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Reklamlar.
5: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki gündeminde terörsüz Türkiye süreci, AK Parti hareketinin dava şuuru ve ana muhalefet vardı. CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanı Özel'in isim vermeden toprak ol çiçek açsın eleştirisine sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşarak yanıt verdi. ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit ederken, ABD basını soykırımcı Netanyahu ile Trump'ın İran barış planı konusunda görüş ayrılığına düştüğünü yazdı. Katil İsrail'in küresel somut filosunda alıkoyduğu aktivistlere, insanlık dışı muamelede bulunmasının ardından Türkiye'den ve uluslararası kamuoyundan tepkiler ard arda geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimcilere ve girişimlere Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu da vurguladı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan-Trump görüşmesinin gündeminde Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesi de vardı. Cumhurbaşkanı NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca ABD Başkanı Trump'a ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletti. Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini çok iyi bir ilişkimiz var diyerek değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil İdris ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Türkiye-Sudan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve normalleşmenin sağlanması için gayret gösterdiğini, Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol, yöntem ve hamlelerin istişare edildiğini vurguladı.
2: Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden bir

0: olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
1: AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin büyük Türkiye davası olduğunu söyledi.
0: Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Tarihe bir borcumuz var. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara devam ol. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları AK Parti'nin tesis ettiği iklimde rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen gençlik şöleni ile ilgili sözlerine de tepki gösterdi. CHP'nin sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi.
0: Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir. Çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor. Genel Başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel

0: Sebebi işte budur.
1: CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta partisinin grup toplantısında isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yönelik "toprak ol, çiçek açsın" ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu da isim kullanmadı, Özel'e yanıt verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı. 18 yaş altı bazı suçlarda ceza oranlarının yetişkinlerle eşitlenmesi için düzenleme yapıldığını, 11 yaşın üstündeki suça karışan çocukların takip ve gözlemlenmesi için de ortak bir komisyon kurulduğunu açıkladı.
3: Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesine yönde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride bir gün iki gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde birebir infaz düzenlemesi oluyor. 11 yaşından itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, daha sonradan da bunların zamanla ailelerini de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızla ortak bir şu an komisyon kurduk.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. Her şeyimizde hazırız diyen Trump, İran'dan doğru cevap alınamazsa sürecin çok hızlı ilerleyeceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili de Hürmüz'ü derhal açmamız gerekiyor dedi. ABD basını soykırımcı Netanyahu ile Trump'ın İran barış planı konusunda görüş ayrılığına düştüğünü yazdı. Axios haber sitesi, Netanyahu ile Trump'ın telefonda revize edilmiş barış planı taslağı konusunda anlaşamadığını yazdı. Katil Netanyahu'nun İran'la savaşı yeniden başlatmak istediği, Trump'la izlenecek yol haritası konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi. Konu Trump'a da soruldu. Trump, Netanyahu ne istersem onu yapacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tehditlere cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Pezeşkian, bizim tarafımızda tüm yollar hala açıktır. Baskı ve zorlama yoluyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim sürüyor. ABD ordusu, ABD deniz piyadelerinin İran bayraklı ticari bir petrol tankerine çıkarma yaptığını duyurdu. İran bayraklı ticari petrol tankerinin ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığından şüphelenildiği belirtildi. İran'la ABD arasında müzakereler de devam ediyor. İran basını, ABD'nin Pakistan aracılığıyla yeni mesaj ilettiği, Tahran yönetiminin mesajı incelediğini duyurdu. ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken Küba açıklaması geldi. Küba'daki durumun çok kötü olduğunu ve halkın Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istediğini ifade etti. İddia etti aynı zamanda. Trump onlara yardım edeceğiz, Küba'yı özgürleştireceğiz dedi. ABD'nin Küba'da tansiyonu artırıp artırmayacağı konusunda ise tansiyon yükselmeyecek, buna gerek yok. Bakın ülke parçalanıyor. Orası tam bir felaket, yönetimleri kontrolü kaybetti ifadesini kullandı. Bu açıklamaların ABD Adalet Bakanlığı'nın Küba eski devlet başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komple kurmakla suçlanan iddianameyi açıklamasından kısa süre sonra gelmesi dikkat çekti.

0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sona erdi. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşen ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Tek taraflılık ve hegemonya ciddi tehlikeler oluşturuyor ve dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin ise enerji işbirliğine ve ticari hacme dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticaretin tamamına yakınının kendi para birimleri üzerinden yapıldığını vurguladı. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosunda alıkoyduğu aktivistleri Ashdod limanına götürüp ellerini arkadan kelepçeledi, yüzüstü şekilde diz çöktürdü. Katil İsrail'in insanlık dışı muamelede bulunduğu bu sırada ırkçı bakan Ben-Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. Sumut filosu aktivistlerine yönelik şiddet görüntülerinin ardından Dışişleri Bakanlığı İsrail'in barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini kaydetti. İsrail'li bir bakanın sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz açıklaması yaptı. Soykırımcı İsrail'in aktivistleri yüksek güvenlikli Ketziot hapishanesine nakletmesi bekleniyor. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya başlayan küresel Sumut filosuna müdahalesi uluslararası tepki çekti. İspanya, İngiltere, Slovenya, İrlanda, Polonya, Katar, Güney Kore ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, aktivistlere yönelik muamelenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. İsrail açıklamanın yapması ve alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Madrid, Paris, Roma, Amsterdam ve Brüksel yönetimleri İsrail büyükelçiliklerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalarda da aktivistlere uluslararası hukuka uygun muamele gösterilmesi ve hızla kendi ülkelerine gönderilmesi çağrısında bulunuldu. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Brüksel'de konuşan Rutte, Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi kapasitesini artıracak kararlar alınmasını beklediğini söyledi. Avrupa'nın güvenlik konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne olan aşırı bağımlılığını eleştirdi, Avrupa'nın kendini savunması için daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bugün İsveç'e gidecek. Toplantıda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları, Avrupa Atlantik güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak. Savunma sanayi işbirliği, Ukrayna'ya destek ve bölgesel krizlerin güvenliği etkileri de görüşülecek. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Ayrıca teminatsız tecil uygulamasında üst sınır 250 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. Üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirildi. Düzenlemeyle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanların ücretleri brüt asgari ücretin 4 katına kadar gelir vergisi istisnası sağlanacak. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterecek nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanlara ise bu oran 6 kadar olacak. 6 kata kadar olacak. 24 ülkeden katılımın olacağı 8. Etnospor Kültür Festivali bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor. Geleneksel sporların yaşatılması ve kültürlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen festival her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlıyor. TRT'nin iletişim ortağı olduğu festival 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki gündeminde terörsüz Türkiye süreci, AK Parti hareketinin dava şuuru ve ana muhalefet vardı. CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanı Özel'in isim vermeden Toprak Ol Çiçek Açsın eleştirisine sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşarak yanıt verdi. ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit ederken ABD basını soykırımcı Netanyahu ile Trump'ın İran barış planı konusunda görüş ayrılığına düştüğünü yazdı. Katil İsrail'in küresel somut filosunda alıkoyduğu aktivistlere insanlık dışı muamelede bulunmasının ardından Türkiye'den ve uluslararası kamuoyundan tepkiler ard arda geldi. Spor. Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa. Finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece Avrupa Ligi'nde ilk kez ipi gösterken teknik direktör Unai Emery ise kariyerinde 5. kez bu organizasyonun zirvesine çıktı. Beşiktaş'ta yeni futbol direktörü Önder Özen oldu. Siyah beyazlılar deneyimli futbol adamının göreve başladığını resmen açıkladı. Trabzonspor Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattı. Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı. Bordo Mavililer Arnavut futbolcu için 8,5 milyon avro bonservis ücreti ödeyecek. Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan'la Bersan Duran yapacak. Cuma günkü final Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Mücadele 20.45'te başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz'le İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, İstanbul ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Antalya 28, Adana 24, Kayseri 16, Samsun 19, Trabzon, Malatya ve Bolu 18, Afyonkarahisar 17, Zonguldak 20, Erzurum 14, Kars 12, Van 15 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa Batı Kavşağı, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ile 13. kilometreleri arasında asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: sana afiyet de.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para.

0: Hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
0: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil.

0: Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
2: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net Sigortam.net.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Sütaş ayran. Yemek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var burada?
13: Ula Asu senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Binaenaleyh Kılçık Hocam.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
5: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini artırmak. Geceliğin araç kullanan sürücüler için güvenlik tavsiyelerinde bulunmak istiyorum. Halojen, kısa farlarınız sağlıklı bir şekilde çalıştığı zaman aracınızın sadece 40-50 metre önünü aydınlatmakta. Eğer farlarınız kirli ise aydınlattıkları mesafe kısalacak ve güvenliğiniz riske girecektir. İlk adım yola çıkmadan önce farlarınızı temizlemek olmalı. Far ayarı hassas bir konu. Gerekli kontrolleri serviste yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Ancak sizin hızlıca yapabileceğiniz bir ayar var. Farın açı ayarı. Far açı ayarı, karşıdan gelen sürücülerin gözlerini almamak ve aracınızın olabildiğince önünü aydınlatmak için yapılır. Xenon farlar açı ayarını kendileri otomatikman yapar. Ancak halojen farları olan araçlarda açı ayarını sürücüler yapmalıdır. Far açı ayarını yapalım. Öncelikle açı ayar tuşunu bulun. Bu tuş genellikle direksiyonun solunda ve biraz aşağıda yer alır. Üzerinde 0'dan 3 numaraya kadar ilerleyen bir tuş olmalıdır. 0 pozisyonu tuşun aracın içinde sadece sürücü varken olması gereken pozisyondur. Aracınızda sürücü ve yolcu varsa tuşu 1. pozisyona getirin. Aracınızda yolcular artı bavulları varsa tuşu 2. pozisyona getirin. 2. pozisyonu araç en ağırken kullanmanız gerekiyor. Araçta sadece sürücü ve çantaları varsa tuşu 3. pozisyona getirin. Böylelikle far açı ayarı işlemini yapmış olduk. Güvenli yolculuklar.
4: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 21 Mayıs Perşembe, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Ferruh Bakır hazırladı. Teknik yapımda Semih Ballı, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan kısa bir süre sonra Çin'i ziyaret etti. Yayınlanan ortak bildiride çok kutupluluk vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Amerika Birleşik Devletleri İran krizinin yönü son günlerde tekrar savaşa dönerken ABD Senatosu Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısına yönelik ilk adımı attı. İsrail Gazze'ye giden küresel somut filosuna uluslararası sularda bir kez daha saldırdı. Malatya'da dün 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik de sürüyor. Kurban alımında dikkat edilmesi gereken hususlar.

0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken
0: olup bitenleri,
1: geçip gidenleri,
0: yaşanmışlıkları, yaşanacakları,
1: üzüntüleri,
0: sevinçleri,
1: hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.

Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalışacağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. I Love You İstanbul sürmanşeti Hürriyet'te. Aston Villa taraftarı Freiburg maçı için geldikleri İstanbul'a aşık oldu. 24 saat yaşayan kentin dinamizmine, tarihi dokusuna ve Türklerin misafirperverliğine hayran kalan İngilizler İstanbul'a Astonbul adını verdi. Küresel sorunları görüştüler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la dün akşam telefonda görüştü. Erdoğan ve Trump, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede Erdoğan'ın ateşkesin uzatılmasını olumlu gördüğünü, ihtilaflı konularda çözümün mümkün olduğuna inandığını, yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade ettiği belirtildi. Trump da, Erdoğan'la çok verimli görüşme yaptım, çok iyi bir ilişkimiz var. Bazı çok çetin insanlarla ilişkilerimizin olması daha iyi değil mi? Çetin adam ama kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var diye konuştu. Kılıçdaroğlu'ndan videolu salvo, Cumhuriyet Halk Partisi haramın kirin sığınağı olamaz. Kılıçdaroğlu uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu. Hazırladığı videolu açıklamayla CHP ve kamuoyuna yönelik mesajlar verdi. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. CHP gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Bin kere toprak doğulur, bin kere çiçek açar, namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez diye konuştum. Korsan İsrail'e Efes'ten uyarı. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna yönelik son saldırısı için yeni bir korsanlık eylemi dedi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuamiral Zeki Aktürk, Efes tatbikatı dolayısıyla İzmir'de açıklama yaptı. Aktürk, İsrail alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalı, Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ineliyoruz, dedi. 11 cinsel saldırıdan 294 yıl hapsi istendi. Tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt lideri olarak belirtilen Ersoy'un 293,5 yıl hapsi istendi. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Türkiye'den kritik hamle, NATO'ya enerji hattı önerisi manşeti Milliyet'te. Hürmüz'deki gelişmelerin ardından deniz yoluyla yakıt taşımacılığının riskleri tartışılırken Ankara NATO'ya Türkiye'den başlayıp Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanacak askeri kullanım için alternatif bir boru hattı inşa önerisinde bulundu. Efes'te gösteri günü, Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü bugün İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Milli Savunma Bakanı Güler tatbikatı izlemek için gelen konuklarla görüştü. Altına faiz freni geldi. Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Başkanı Trump'ın piyasalara verdiği çelişkili mesajlar piyasalarda belirsizlik yaratmayı sürdürüyor. Küresel ekonomilerde yüksek enflasyon ve merkez bankalarının faizde artış beklentisi altının yatırım cazibesini zayıflatıyor. Dostluk gösterisi, ABD Başkanı Trump'ın hemen ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret etti. İki lider çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair bildiriyi kabul etti. Çin, Trump'a yapılan görkemli karşılamanın aynısını Putin için de gerçekleştirdi. Uzmanlar bu şekilde Çin'in yakın müttefiki Rusya'ya ABD ile eş düzeyde görüldüğü mesajı vermeye çalıştığını ifade etti. MİA'dan İran Savaşı raporu, Milli İstihbarat Akademisi askeri ve jeopolitik perspektiften ABD-İsrail İran Savaşı ve Türkiye başlıklı rapor yayımladı. Raporda Türkiye'nin jeopolitik konumu, savunma sanayisi altyapısı, operasyonel deneyimi, diplomatik esnekliği ve çok boyutlu güç projeksiyonu kapasitesi onu yeni dönemin güvenlik ve istikrar sağlayıcı aktörü haline getirmektedir denildi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini utandırdı sürmanşeti akşamda. Başkan Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline

döndü dedi. Suç işleyen çocuğa takip, Adalet Bakanı Gürlek 11 yaşından itibaren suça karışan çocuklar yakından takip edilecek dedi. Malatya korkuttu. Dün 9'da merkez üssü Battalgazi olan ve 4,4 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıyla vatandaşlar büyük korku yaşadı. İçişleri Bakanı Çiftçi, olumsuz bir durum yok dedi. Uzmanlar 6'dan büyük deprem beklemediklerini söyledi. Tayfun Blok 2 envanterde yerli uzun menzilli hava savunma sisteminin kritik parçalarından olan ve menzili 500 kilometreyi aşan Tayfun Blok 2 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Yeni Şafak'a geçtik. Yahudi olmayan herkese düşmanlar, canlı yayında bile işkence. İsrail uluslararası sularda kaçırdığı 78'i Türk vatandaşı 428 aktiviste işkence yapıp sosyal medyada yayınladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Ashdod limanında elleri kelepçeli diz çöktürülen aktivistlere hakaret etti ve onları tartaklayan askerleri tebrik etti. Görüntüler tüm dünyada infiale yol açtı. Bu davayı omuzlayacak bir Tayyip Erdoğan hep olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 2023 seçimlerinin 3. yıl dönümüne denk gelen grup toplantısında dava ve hizmet vurgusu yaptı. Bu hareketin millet, memleket, büyük Türkiye ve ümmet davası olduğunu belirten Erdoğan, her zaman şunun idrakinde olduk. Biz Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak 1000 Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir dedi. DAEŞ'e karşı ortak operasyon geliyor. İbrahim Kalın, Ahmet Şara görüşmesinde özellikle ABD-İsrail-İran çatışmasının yansımalarının ele alındığı söyleniyor. DAEŞ'la mücadele iki başkent arasında önemli başlıklardan biri. Bu noktada istihbarat paylaşımı ve ortak operasyonel kararlılık öne çıkıyor. Önümüzdeki süreçte iki ülkenin DAEŞ'e karşı ortak operasyon yapması sürpriz olmaz. ABD'ye birlikte karşı koyalım. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu tek taraflı küresel hegemonya ile birlikte mücadele edelim dedi. Orta Doğu'nun savaşla barış arasında kritik bir kavşakta olduğunu söyleyen Xi, tüm çatışmalara son verilmeli ve müzakerelere dönülmeli diye konuştu. Türkiye Gazetesi'ne geçtik. Ölümü bile göze aldık manşeti Türkiye Gazetesi'nde. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı grup toplantısında duygu yüklü mesajlar verdi. Biz suikastleri, idamı göze aldık. Bu büyük Türkiye davasıdır. Bir Erdoğan gider, bin Erdoğan gelir diye konuştu. Hem parti için hem de Türkiye'ye seslenen Cumhurbaşkanı, biz bu yola çıkarken kimse bize kolay olacak demedi. Karşımızda merhum Menderes'in, Polatkan'ın, Zorlu'nun talihsiz hatıraları duruyordu. Yok sayıldık, dışlandık, hiçbir zaman korkmadık, vazgeçmedik. Çünkü bu hareket en başından itibaren millet ve büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir ifadesini kullandı. Siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık, çok nankörlük gördüm diyen Erdoğan şöyle devam etti. Klavye kahramanları AK Parti'nin tesis ettiği iklimde, konfor ortamında, sıcak yataklarından ahkam kesiyor. Bunlara soruyorum, siz hiç hayatınızda risk aldınız mı, kavgaya girdiniz mi? Biz bu yola işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Bizi insafsızca eleştirenler, peki siz hangi bedeli ödediniz diye konuştum. Evin reisi kadın oldu. Türk aile yapısı 30 yılda ciddi değişim geçirdi. Evde roller değişti. Ataerkil yapıdan anaerkil aileye geçtik. İlke Vakfı aile yapımızdaki dönüşümü uzmanlarla ele aldı. İşte o çarpıcı tespitler, evdeki konumunu kaybeden erkekler sürekli komut alan bir noktaya geldi. Boşanmalar istisnai olmaktan çıktı. Ekran sayısı arttı. Kuşaklar arası mesafe derinleşti. Netanyahu'nun sonu görünüyor. Hakkındaki yolsuzluk davalarından kaçmak için Orta Doğu'da saldırmadık ülke bırakmayan Gazze kasabı bu defa köşeye sıkıştı. Knesset'teki 120 vekilden 110'u parlamentoyu feshedip ara seçimin yolunu açacak tasarıya evet dedi. Tasarı onaylanırsa hükümet düşecek ve Netanyahu koltuğunu kaybedecek. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz efendim. AK Parti büyük Türkiye davasıdır manşeti Sabah'ta. Grup toplantısına bugün sizlerle dertleşmek istiyorum diye başlayan Başkan Erdoğan partililere tarihi bir konuşma yaptı. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildir. Bu hareket en başından itibaren millet memleket davasıdır dedi.
Biz kolayı değil, zoru seçtik.

0: geçtik. Biz bu yola hapislere düşmeyi, suikastlere hedef olmayı, idam edilmeyi göze alarak girdik. Bir engeli aşmak için bin engelle mücadele ettik ama hiçbir zaman korkmadık, vazgeçmedik. Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buzdağını eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var. Borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. O canı da veririz diyerek bu yola revan olduk. Her zaman şunun idrakinde olduk. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Ama tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoldur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'yla yeni başarılara, zaferlere imza atacağız diye konuştuk. Enerjide oyun kurucu ülkeyiz. 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi Turkuaz Medya ile Enerji Bakanlığı'nın işbirliğiyle yarın düzenlenecek. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide oyunun kurallarını değiştirecek hamlelerini ve yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak zirvenin önemini sabah için kaleme aldı. Katil İsrail'den insanlığa işkence. İsrail'in korsanlıkla alıkoyup Aşdod limanına götürdüğü aktivistlere uyguladığı işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Gazze'ye yardım ulaştırmaktan başka amaçları olmayan insanlık vicdanının temsilcilerine yapılan kötü muameleye Batı ülkeleri yine sessiz kaldı. Efendim, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Vadeyi uzatmak sorunu çözmez. Mecliste görüşmeleri süren torba yasada kamuya borçların ödenmesine vade tarafıyla kolaylık öngören düzenleme iş dünyasında olumlu karşılık bulmadı. Teklif borç tecilinde azami taksit süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını ve teminatsız tecil tutarının 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmesini öngörüyor. Ekonomi Gazetesi'ne konuşan sektör temsilcileri %37 oranındaki politika faizine rağmen %39 seviyesinde bulunan tecil faiziyle 1 milyon liralık borcun 72 ay vadeyle 10 milyon liraya çıktığına işaret ediyor. İhracat fiyatlarında hızlı artış sürüyor. Yurtdışı üretici fiyatları endeksi Nisan'da aylık 4,16, yıllık bazda da %31,24 oranında arttı. Yıllık artış oranları madencilik ve taş ocağında %46,81, imalatta %34,87 olarak gerçekleşti. İmalat sanayi alt gruplarından dayanıksız tüketim malları ise %36,90 artış kaydetti. Gıda üretim maliyeti, tarımsal girdi fiyatları Mart'ta %3,89 arttı. TÜİK, tarımsal girdi fiyatlarının Mart'ta bir önceki aya göre %3,89, geçen yılın aynı dönemine göre %34,26 artış kaydettiğini açıkladı. Mart ayında tarımda kullanılan mal ve hizmetler %4,39 oranında artarken, yıllık bazda en yüksek artış gösteren alt grup 48,33 ile gübre oldu. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Tek güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Güzel çay, Doğuş Çay. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
10: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta.

0: ve Xi Jinping'i de 2027'de tekrar davet etti Rusya'ya. Dolayısıyla böyle bir ilişkiden bahsediyoruz iki ülke arasında.
1: Peki Siyamen zaten... kaçmaz. Şunu sorabilir miyim? Şimdi bu uzun vadede planlanan bir ziyaret miydi Rusya açısından? Çünkü 8,5 yıl aradan sonra Çin'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trump böyle bir ziyaret gerçekleştirmişti.
0: Trump, evet.
1: Evet. Şimdi şuraya geleceğim. Şimdi yoksa hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından yapılan bu ziyaretle verilen o fotoğraf simgesel bir durumu ifade etmek için planlanan, tasarlanan bir ziyaret şeklinde okunabilir mi Rusya ve Çin açısından?
0: Aslında basın bu şekilde gördü. Yani magazinsel baktı bu olay ama sizin de zaten aslında benden almak istediğiniz cümleyi söylüyorum. Bu daha önceden planlanan bir seyahatti. Ve zaten aylar öncesinden hazırlık yapılarak dünkü görüşmede o kadar mutabakata varılan konuda imza atılmış oldu. Yani aleni bir şekilde, hızlı bir şekilde hazırlanmış olsaydı o kadar imza hazır hale gelmezdi. Yani dostlar alışverişte görsün şeklinde değildi. Çünkü öncesinde vardı. Zaten dünkü seyahatin ana başlığı da oydu. Rusya ile Çin arasındaki iyi ve dostluk ilişkilerinin 25. yıl dönümü dolayısıyla bir seyahatti. Ve önceden planlanmıştı. Hatırlarsanız Trump'ın seyahati aslında gecikti.
1: Evet.
0: Daha önce gerçekleşecekti ama bu İran olaylarından sonra gecikmişti. Dolayısıyla denk geldi. Zaten Rusya da bunu bu şekilde gördü. Muhtemelen Çin de bu şekilde algılamıştır. Yoksa hani Trump ziyaret etti, hadi biz de gidelim şeklinde bir düşünceye sahip değil. Hatta Rusya Ukrayna konusunda Trump'ın çabalarını takdir ediyor ve ilerletmesini istiyor. Ben galiba bir önceki köşe yazımda da yazmıştım. Trump'ın İran'da meşgul olması Rusya'nın hiçbir şekilde işine yaramıyor. Ve Trump'la çelişkiye girmek, Trump'la çatışmaya girmek de Rusya'nın işine girmiyor. Dolayısıyla hani böyle göstere göstere Rusya'nın böyle bir şeyi yapacağına ben ihtimal vermiyorum. Zaten kimse de bunu bu şekilde okumamıştır diye düşünüyorum. Sadece magazin basını işte Trump gitti, Putin gitti, gövde gösterisi yaptı şeklinde algılandı ama onu o şekilde değil de sizin de ifade etmek istediğiniz gibi önceden hazırlığı olan ve programı belirlenmiş olan bir seyahat olarak görmek gerekiyor.
1: Peki. Sayın Kaçmaz, lütfen hattan ayrılmayın. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Dönüşte devam edelim.
2: Reklamlar. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride.

0: görüşürüz.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
6: Reklamlar.
7: Evet, devam ediyoruz efendim. Gazeteci Siyamen Kaçmaz'la birlikte. Sayın Kaçmaz, şimdi Putin'in Çin ziyaretini konuşuyorduk. Şimdi ziyaret öncesi Putin bir video mesaj yayınlamıştı. Rusya-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını belirterek, ama kimseye karşı ittifak kurmuyoruz şeklinde de bir değerlendirmesi olmuştu Siyamen Kaçmaz. Şimdi bu açıklamayı yapmasının gerekçesini nasıl değerlendirirsiniz?
8: Aslında bu açıklamanın benzerini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da geçen hafta yapmıştı. Çünkü sanki şöyle verilmeye çalışıyor. Rusya ile Çin yakınlaşarak sanki başka ülkelere karşı bir harekete geçecek gibi bir algı oluşuyor. Lavrov da benzer bir şey söylemişti Putin gibi. Bizim bu iyi ilişkilerimiz ve ilişkilerimizi geliştirmek asla üçüncü bir ülkelere karşı değil ifadesini kullanmıştı. Demek ki insanların aklına böyle bir şey geldi ki bir hafta içerisinde iki sefer aynı cümle kullanılmış oldu ki Lavrov da çok deneyimli bir diplomat. Yani dış ilişkiler konusunda hani dünyada ismini sayın dediğinizde akla gelen ilk isimlerden bir tanesi dış diplomasi anlamında. O geçen hafta böyle bir cümle kullandı ve Putin de benzer bir açıklamayı kullandı. Yani biz Çin'le ilişkilerimizi geliştiriyoruz ama bunu kesinlikle başka ülkelere karşı algılanmayın ifadesini kullandı. Aslında dinleyicilerimize şunu ifade edelim. Çünkü herkesin aklına geliyor. Dünkü televizyon canlı yayınlarında da bunu gördüm. Rusya-Kuzey Kore ilişkisi, Rusya-Çin ilişkisi, Rusya-İran ilişkisi. Bunları aslında böyle bir açmak gerekiyor. Rusya ile Kuzey Kore, evet, ilişkilerinde stratejik anlaşmaları var ve çok üst düzeyde. Birbirlerine herhangi bir ülke saldırdığında sana saldıran bana da saldırmış olur düşüncesiyle hareket eden ve karşılıklı birbirlerine asker gönderme noktasında bir anlaşmaya sahipler ki Kuzey Kore askerleri şu anda Rusya cephesinde Ukrayna'ya karşı savaşıyorlar. Bunu da zaten herkes gördü. Putin de onlara teşekkür etmişti Zafer Bayramı töreninde. Rusya ile İran anlaşmasına baktığımız zaman burada herhangi bir askeri destek yok. Ancak uluslararası platformlarda koşulsuz bir şekilde birbirlerinin düşüncelerini ve duruşlarını destekleme üzerine kurulu bir anlaşma söz konusu ki zaten ABD ile İsrail, Rusya ABD ile İsrail İran'a ilk saldırdıklarında en fazla tepki gösteren ülkelerden bir tanesi Rusya oldu. Uluslararası platformlarda derhal toplantılara, çağrılarda bulunarak ki herkes ne olduğunu anlamadığı bir dönemde bile üst düzey bütün İranlı yetkililerin hayatını kaybettiği anda bile Putin Müşteba Hamane'yi tebrik eden mesaj gönderdi. İran Cumhurbaşkanı telefonla arayarak durum değerlendirmesi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı periyodik olarak İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bunlar da böyle bir ilişkiye sahip. Rusya ile Çin arasındaki ilişki de dünyada az önce sizin de girişte bahsettiğiniz gibi küresel eksende bazı dengelerin kırılma noktasında hemfikir olma ve aynı paralellikte düşüncelerini yansıtan bir işbirliği. Yani baktığınız zaman hem Birleşmiş Milletler'deki platformda

0: hem Şangay İşbirliği Örgütü platformu da hem BRICS marjında hem G20 zirvesi marjında hep aynı düşünceleri savunuyorlar. Hı. Dolayısıyla böyle bir birliktelikleri var. Az önce ifade ettik. Yani her yıl birbirini ziyaret eden iki ülke liderinden bahsediyoruz. Ve ticaret hacminin 200 milyar doların üzerinde olan bir ülke ki inanılmaz potansiyele sahip. Zaten dünkü görüşmede de geçici bir vizesiz seyahat anlaşması vardı. Onu da 2027'nin sonuna kadar uzattıklarını açıkladılar. Yani bu birliktelik aslında iki ülke tarafından dünya dengeleri açısından önemli bir işbirliği ve hiç kimseye karşı değil, tamamen kendi çıkarlarımıza yönelik hareket ediyoruz işbirliği. Az önce atıfta bulunduğum Lavrov geçen hafta şunu söylemişti, Trump Çin'deyken bir enerji konusunda anlaşmaları söz konusuydu ki Çin Rusya'nın en fazla enerji talebinde bulunan ülkelerden bir tanesi, alıcılarından bir tanesi. Eğer Çinli ortaklarımızın menfaatine bir anlaşma çıkacaksa biz buna sadece seviniriz cümlesini kullandı. Yani bu öylesine kullanılmış bir kelime değil. Evet. Dolayısıyla hani bu kelimeyi özellikle hem Putin hem de Lavrov kullanmış oldular.
1: Şimdi tabii bu tutum şundan kaynaklanıyor olabilir mi Sayın Kaçmaz? Şimdi o stratejik belgede şöyle ifadeler vardı ortak bildiride. Küresel hegemonya kabul edilemez ve yasaklanmalı. Hiçbir devlet veya devlet grubu uluslararası ilişkileri kontrol etmemeli. Diğer ülkelerin kaderini belirlememeli ve kalkınma imkanlarını tek yerine almamalı. Şimdi biz buradan doğrudan bu açıklamanın muhatabı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz. Belki NATO bağlamında da ele alınabilir. Tabii orası da ayrı bir tartışma konusu. Kendi içerisinde de birçok ayrışma var. Tartışma konusu çok farklı ama doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle uluslararası meselelerde tek aktör gibi davranıp aklına estiğini yapmasına karşı sanki açıklanan bir mesaj. Yani Çin ve Rusya'nın bir arada oluşunun belki de bu bağlamda tek gerekçesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani şimdi Sovyetler Birliği Çinli ilişkilerine geçmişe baktığımızda öyle çok güllük gülistanlık değildi. Her ne kadar biz sanki bir kutbun iki üyesi gibi ele almış olsak da değerlendiriyor olsak da kendi aralarında da hiç şüphesiz rekabet ve bazı problemli alanlar var ama ortak oldukları tek nokta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu küresel hegemonyayı tek başına tesis etmeye ve sürdürmeye çalışmasına yönelik diyebilir miyiz?
0: Aslında ona İsrail'i de eklemek lazım. Sadece ABD değil İsrail'i de eklemek lazım. Çünkü İsrail'in davranışlarına karşı da Çin ve Rusya benzer tepkilerde bulunuyorlar. Şimdi şöyle bir bakacak olursak özellikle Orta Doğu coğrafyasında ve Afrika'da daha önceden Avrupa Afrika'daydı. Orta Doğu'da da Amerika ve İsrail birlikteliğiyle bazı şekillendirmeler gerçekleştiriyorlardı. Bu hem Rusya'yı hem Çin'i gerçekten rahatsız eden bir şeylerdi ama son Arap Baharı'ndan sonra orada bir yapılanma olmaya başladı ve özellikle ABD bölge tarafından da istenmemeye başlayınca oraya hem Rusya gücünü arttırmış oldu o bölgede hem de Çinliler bir şekilde girmiş oldu ki Çin şu anda kimse fark etmiyor ama eski sömürge ülkeleri özellikle Sahra Altı Afrikası'ndan adeta kovulurcasına gönderildikten sonra Çin'in oraya girdiğini görüyoruz. Yani artık o alanda onlar da top oynamaya başladılar ve top çevirmeye başladılar. Dolayısıyla artık çok kutuplu dünyayı Putin ve Xi Jinping çok defa dile getirmeye başladı ve bu cümleyi kullanmaya başladılar ki Xi Jinping dün onu ifade etmeye çalıştı. Hani üstü kapalı ABD'yi ima etti ama artık güçlünün haklı olduğu bir sisteme doğru gidiyoruz. Buna müdahale etmemiz gerekiyor dedi. Belki de sizin almak istediğiniz cevap bu kısımda geliyor. Orada hem Rusya hem Çin artık her ülkenin kendi bir egemen yapısı var. Buna müdahale edilmemesi gerekiyor noktasında bir araya geldiler. Aslında hani Rusya bunu söylerken sanki Ukrayna'da yaptıklarıyla çelişiyormuş gibi bir fikir hemen insanların aklına gelebilir ama Rusya orada şunu söylüyor. Ben bile isteyerek oraya gitmedim. gelip benim kapıma kadar gelen sizdiniz. Beni oraya siz soktunuz noktasında duruyor. Her ne kadar Avrupa bunu kabul etmezse de Putin'in ve Rusya'nın, Rus halkının düşüncesi. Yani ben bu sokakta konuştuğum insanlar da aynı fikirdeler. Bizi oraya kendileri zorla götürdüler. Yani NATO'nun orada tatbikat yapmalarıyla, Avrupa Birliği'nin özellikle Ukrayna'yı Rusya'dan koparıp Avrupa'ya adapte etmeye çalışmasıyla başlayan bir süreçti. Dolayısıyla Çin de bu konuda rahatsız. Yani artık ben dünyanın abisiyim, ben ne dersen beni dinlersiniz noktasından uzaklaşılması gerektiğini ifade ediyor. Zaten çok kutuplu dünyadan da bunu kastediyorlar. Bunu Rusya ile Çin'in bir araya gelmesini öyle bağlayalım. Biz, özellikle BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki ticari yapılanmayla birlikte başladı. Yani ticari anlamda, ekonomik anlamda güç kazandıktan sonra, ki Putin de bunu söylemişti, artık BRICS ülkelerinin ekonomik gücü neredeyse artık G20 zirvesindeki ülkelerin ve Avrupa Birliği'nin yapısından bile daha üst seviyelere geldi. Dolayısıyla bu iki ülkeye de güç kazandırdı ve artık Avrupa veya diğer ülkeler, ABD dahil olmak üzere, tek başına bir güç ve insanlara fikirlerini dayatacak bir noktada olmaları Çin ve Rusya'yı rahatsız ediyor. Onlar da bu hemfikir oldukları konuyu her platformda dile getiriyorlar.
1: Peki. Siyament Kaçmaz, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ve değerlendirmeleriniz için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, gazeteci Siyament Kaçmaz Moskova'dan aktardı, değerlendirdi. ABD Başkanı Trump'ın hemen ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret etti. İki lider çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair bir bildiri de kabul etti. Bu özellikle dikkat çekiciydi. Bu meseleyi değerlendirmeye çalıştık. Siyament Kaçmaz'da kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop, attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
9: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet FAST, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi...

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Reklamlar.
4: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu bölümde Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç konuğumuz. Sayın Ataç, günaydın, hoş geldiniz.
5: Kaan Bey, günaydın, iyi yayınlar diliyorum, saygılar.
4: Efendim, çok teşekkür ederiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hiç şüphesiz ABD-İran krizinde son durum değerlendirildi. Yine yapılan açıklamalara bakıldığında Suriye sahasındaki istikrarın sürmesi, Lübnan'daki istikrarsızlığın bir an önce sona erdirilmesi gibi konular gündeme geldi. Tabii önümüzdeki süreçte bir NATO zirvesi var. Bu konu da ele alındı iki lider tarafından. Ve yine ABD Başkanı'nın da Amerikalı basın mensuplarına verdiği röportajda Türkiye ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel ilişkilerinin çok iyi olduğunu ifade etti. Şimdi bu anlamda tabii Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini de uzunca bir dönem sorgulamıştık. Ciddi testlerden geçtiği dönemlere de tanıklık etmiştik. Şimdi bu tutum tabii sahada neler getiriyor, neler görüyoruz, gelişmeler hangi bağlamda nasıl okunuyor söylemin ötesinde hakikaten Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında ılımlı bir durum, süreç işliyor mu? Özellikle geçmişte S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasıyla birlikte başlayan işte bir yaptırım süreci, onun dışında F-35 savaş uçaklarının teslim edilmemesi, F-16 savaş uçaklarının ve modernizasyonunun bir şekilde gerçekleşmiyor olmaması gibi birçok problem vardı. Şimdi böyle bir ılımlı tablo içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileriyle bir başlayalım. Sayın Ataç, nasıl yorumluyorsunuz bu süreci?
5: Şimdi tabii sizin özetlediğiniz kısım doğru. Belki ara başlıkları biraz genişletmek gerekir. Bundan önemlilerden bir tanesi iki ülke arasındaki bir güven sorunu. Bu güven sorunu siz belirttiniz. İşte bu katsa yaptırımlarıyla beraber gelen savunma güvenlik işbirliği ile ilgili alanlardaki kırılmalar da yaptırımlar süreci. Yani Amerika açısından kabaca bir buçuk senedir yaptırımların kaldırılacağına dair, özellikle Büyükelçi Barak'ın atanmasından sonra daha farklı bir yani Washington'un, Trump'ın etkisinin Amerika'da doğrudan bir büyükelçi, özel temsilci sıfatı da Suriye'den taşıyan bir temsilci aracılığıyla daha hızlandırılacağı yönünde bir beklenti oluşmuştu kamuoyunda. Ama maalesef bugün geldiğimiz nokta, yani en azından NATO zirvesi içerisindeki bu yoğun diplomatik temas, Orta Doğu sorunları, dünyanın genel gidişatı ile ilgili sorunlar içerisinde bu kemikleşmiş sorunu, işte katsa artı F-35 artı savunma güvenlik meselelerinde galiba bu seçim döneminin getirdiği, Amerika açısından seçim dönemi, ara seçimlerin getirdiği süre içerisinde çok fazla ilerleme sağlanamayacak gibi gözüküyor. Amerikan iç siyasetinin kendi içerisindeki özel durumundan dolayı. Ama diplomaside ve uluslararası ilişkilerde sizler de biliyorsunuz Ceyhan Bey, bazı sorunların göz ardı edilmiyor. Aynı kimya formüllerindeki bir değer bilgiler açıklamanında, kimya formüllerinde ya da laboratuvar çalışmalarında bazı değerler, bazı veriler reddedilebilir ve onun arkasından siz çalışmalara devam edebilirsiniz. Anladığım kadarıyla Washington-Ankara arasındaki ilişkilerde de bu kemikleşme, kronikleşme sorunları en azından şu aşamada ortamın getirdiği, konjonktürün getirdiği şartlar çerçevesinde bir kenara itip nerede anlaşılabilir, nerede uluslararası sistem açısından iki ülke kendi çıkarları açısından daha da ileri noktaya gidebilir, bunu anlıyoruz. Buradaki en önemli kırılma noktalarından bir tanesi işte jeopolitik kırılmalarla da bağlantılı olarak, örneğin teknik anlamda konuşursak kuzeyimizden başlayalım. Bu Ukrayna Savaşı ile ilgili sorun açısından Türkiye ile Amerika arasında bir sorun gözükmüyor gibi gözüküyor. Çünkü en azından ikisi arasındaki ilişkiler Brüksel üzerinden, NATO üzerinden ve Amerika'nın Ukrayna'ya gösterdiği ağırlık üzerinden devam ediyor. Türkiye'nin bu hani yapıcı tarafsızlık diyebileceğimiz ya da aktif tarafsızlık diyebileceğimiz süreci burada olumlu bir alan yaratıyor. En azından diplomatik çevrelerle ilişkiler konusunda, her ülkeyle ilişki kurma yeteneği konusunda Türkiye'nin bir yeteneğini ortaya

0: koydu. Türkiye'nin bir diplomatik ağırlığını ortaya koydu. Kafkas meselesinde işte bu Ermeni meselesi, Trump koridoru meselesi, Orta Asya ile enerji bağlantıları ile ilgili Türkiye'nin bir hub olma, bir merkez olma, taşıyıcılık ülke anlamı, taşıyıcı ülke anlamında bir gelişmesi söz konusu. İşte Orta Koridor çok konuşuluyor. Aşağı indiğimiz zaman İran meselesinde tabii Türkiye baştan beri savaşın ve askeri güç kullanımının uluslararası ilişkilerde bir çözüm getirmeyeceği ilgili daima bir söylemi vardı. İran meselesinde özellikle yani tırnak içinde söyleyelim rejim değişikliği ile ilgili başlayan süreçte Türkiye'nin çok hassas olduğu işte bölgedeki İran, Irak özellikle teknik anlamda kimi muhalif rejime, İran rejimine muhalif Kürt grupların silahlı bir mücadeleyle rejimin değişikliği, İran rejim değişikliği ilgili süreçte rol almamasında Türkiye'nin özellikle son günlerde çıkan haberler Türkiye'nin ne kadar aktif ve ağırlıklı bir rol üstlendiğini de bize gösterdi. Nitekim işte Trump'ın söylemleri var. İşte Kürtleri doyuramıyoruz, silahları verdik, kullanmadılar, kendileri aldılar, ilgili yerlere transfer etmediler gibi söylemler. Türkiye'nin aslında burada hani biz fanilerin teknik anlamda haberlerde gördü ama arka kapılar arkasında çok ciddi bir sürecin yaşandığını da bize işaret etti. Aşağı doğru indiğimizde bu Körfez meselesiyle ilgili işte İran'ın saldırıları, Amerika, İsrail saldırıları sistemik anlamdaki çok ciddi yıpranmaya yol açtı. Türkiye burada hem Körfez ülkeleriyle hem de iki başkent arasında, Tahran'la Washington arasındaki ilişkilerde belli bir ağırlığını ortaya koydu. Hatırlanacaktır. Ziyaretler anlamında özellikle Dışişleri Bakanları düzeyinde ziyaretler artı devlet başkanları düzeyindeki bu telefon diplomasi, görüşme diplomasinin ağırlığı var. Teknik anlamda baktığımızda Türk-Amerikan ilişkilerinde muhtemelen ilişkileri bir seviyede en azından daha tatminkar bir alana götürecek olan süreç bu lider diplomasi üzerinden cereyan etti. Şimdi dünkü Sayın Erdoğan'la Trump'ın telefon görüşmesinin hemen öncesinde ve hemen sonrasında Amerika'nın İsrail'le telefon diplomasisine ya da kapalı kapılarında yürüttükleri bu İran meselesine dönmek gerekir. Tırnak içerisinde söylemek gerekirse gene sizler de takip ediyorsunuz. Akşamdan yansıyan haberler itibariyle Trump'la Netanyahu arasındaki bu son telefon görüşmesi, Sayın Erdoğan görüşmesiyle paralel bunlar. Bir ciddi sorun yaşandığı ortaya çıkıyor. Çünkü savaşın devamı ile ilgili İsrail baskısının Trump'ta en azından bugünler itibariyle bir karşılık görmediği ve kabaca eğer son haberlere itibar edeceksek 30 günlük bir süre daha en azından diplomasiye bir şans verilmesi ve dün akşam ifade etmişti Trump neredeyse savaşla barış arasında çizgide bir noktaya geldik yani barışa ve diplomasinin açtığı alana daha fazla yer sağlayabilecek bir açıklama geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin dün telefon görüşmesinde muhtemelen Trump'ı bir noktada en azından savaşın devam etmemesi, ateşkesin uzatılması ve diplomasiye şans vermesi konusunda Sayın Erdoğan'ın telkinleri olduğunu anlamak belki de mümkün. Evet,
1: tabii bu açıklandı zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ateşkes sürecinin uzatılmasına ilişkin memnuniyetleri ifade edildi.
0: Evet, dolayısıyla şimdi tabii süreçleri bilemiyoruz. Trump biliyorsunuz yani pazartesinden pazartesiye geçen yani bir haftalık periyoda alın. Her bu Mart ayından beri savaşın başladığı dönemden itibaren hep böyle açıklamaları vardı. Arkasından bir şiddete ya da tırmandırmaya yönelik o merdiven tırmanmasına yönelik bir süreci işaret ediyor. Şunu işte Amerikan basında özellikle ortaya çıktı. İşte malum önümüz Kurban Bayramı. En azından bu bayram süreci içerisinde bir ateşkesin devamlılığını ve saldırının olmaması ile ilgili bir alan yaratıyor. Çünkü hassas bir süreç bu malum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı buradaki etkisini de bu anlamda pozitif haneye yazmak gerekir. Tabii NATO zirvesi burada çok önemli. En azından Nisan ayı başı itibariyle kimi Amerikan basındaki değerlendirmelerde işte Trump'ın Ankara'daki zirveye katılmayabileceği gibi ifadeler kullanılmaya başlanmıştı. Bu hafta bu biraz köpürtülüyor galiba katılmamayla ilgili süreç. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir Haziran ayı içerisinde bir Amerika ziyareti olabilir mi? Dolayısıyla Trump'la Erdoğan ikili ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin ağırlığının en azından ikili ilişkilerde yani çok taraflı NATO gibi çok taraflı ilişkiler değil. İkili ilişkilerde daha farklı bir yolda gidebilir mi sorusu. Muhtemelen bizi bayram sonrası Türk

0: Amerikan işleri gündeminde sordurmaya devam edecek olan gelişmeler gibi gözüküyor Cihan Bey.
1: Peki Sayın Ataş, şunu NATO bağlamında Türkiye açısından şöyle bir soru sorayım. NATO bugün dünden Türkiye için daha önemli diyebilir miyiz? Şimdi İsrail faktörünü göz önünde bulundurarak.
0: Şimdi tabii NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesi gerçekten çok önemli. Yani bu kapaca 70 yıllık süreç içerisinde. Biz bunu işte Irak Savaşı'nda da gördük. İran Savaşı'nda da gördük. Suriye meselesindeki Rusya ile yaşanan krizlerde de gördük. Tabii çok hızlı bir kabuk değişimi var. Çok hızlı bir sistemdeki güvenlik algısının dünyadaki çatışma, krizler ve savaşlarla ilgili algılar neredeyse haftalık değişiyor global anlamda. Şimdi bu çerçevede Brüksel ilişkisi teknik anlamda Amerikan ağırlığın görünürdeki örneğin askeri varlığının Avrupa kıtasındaki ağırlığının azalmaya doğru hızla gittiği bir döneme denk geliyor. Ankara zirvesinin muhtemel en önemli konusu bu sorumluluk paylaşımı içerisinde. Bu hem askeri sorumluluk hem finansal sorumluluk anlamında Amerika'nın kıta Avrupa'sına daha fazla sorumluluğu siz almalısınız mesajlarının yaşandığı bir dönem. Nedir bu mesajlar? Örneğin 4 tane Amerikan Tugay'ı var Avrupa kıtasında çeşitli yerlerde dağılmış vaziyette. Bunun 3'e indirilmesi ile kararı aldılar Amerikalılar. Yani yaklaşık 4000 askeri bu teknik anlamda çekecekler. Bu da bir Tugay'a tekabül ediyor. İkinci konu Amerika'da bulunan ve özellikle kıta Avrupa'sındaki askeri operasyonların yürütülmesinden sorumlu olan kimi komuta merkezlerinin Avrupa kıtasına dahil edilmesi, Avrupa kıtasına yönlendirilmesi, Amerika'daki o karargah ana yapılarını kapatılarak kıtaya yönlendirilmesi. İşte burada Fransa ve İtalya gündeme geliyor.
1: Son bir dakikamız bu arada.
0: Komutanlık merkezi. Dolayısıyla Türkiye'nin de bir girişimi olan Adana'daki Kolordu süreci. Dolayısıyla Türkiye'nin önemi teknik anlamda artıyor ama eksenin, teknik anlamdaki bu Atlantik eksenin güvenliğinin Türkiye'yi merkez alan bir şekilde saç ayağının kaydını da söylemek mümkün Cihan Bey.
1: Sayın Ataç, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim.
0: Görüşmek dileğiyle, saygılar.
1: Sağ olun. Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç bizimle birlikteydi değerli dinleyiciler. Şimdi Türkiye'den bir kritik hamle daha var. NATO'ya enerji hattı önerisi geldi. Onun da altını bir kez daha çizelim. Önümüzdeki gelişmelerin ardından deniz yoluyla yakıt taşımacılığının risklerinin tartışıldığı bir süreçti. Ankara NATO'ya Türkiye'den başlayıp Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanacak askeri kullanım için alternatif bir boru hattı inşa önerisinde bulundu. Bunu da NATO zirvesi henüz gerçekleşmemişken ifade etti. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. İlk bölümü tamamlıyoruz. Şimdi 9 haberleri.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kocaeli'deki gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçmenini utandırdığını ve sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor, gençler bu açgözlüklerle arasına mesafe koyuyor dedi. AK Parti grup toplantısında hitap eden Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye'yi bu asrın yıldızı yapacağız ifadelerini kullandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte bir istinat duvarı çöktü, 3 ağırda ise kısmi çökme oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde 74 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Malatya genelinde eğitime bir gün ara verildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sona erdi. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardındaki ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi, görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi, dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim saatler 9'u 11 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde jeoloji mühendisi, deprem danışma kurulu üyesi Profesör Doktor Süleyman Pampal. Konuğumuz Sayın Pampal, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün sabah saat 9'da. Tabii deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve birçok bölge ilinde hissedildi. Şimdi tabii Kahramanmaraş depremlerini henüz yaşamışken tabi bölge halkı elbette tedirgin oldu. Acaba o fay hattıyla bağlantılı mı değil mi soruları soruldu. Acaba daha büyük bir deprem söz konusu olabilir mi gibi kaygılar da söz konusu oldu Sayın Pampal. Öncelikle bu Kahramanmaraş merkezli depremlerle bir bağlantısı olan fay kısmıyla değerlendirilebilir mi, yoksa farklı bir fay hattı mı? Ve yine acaba daha büyük bir daha büyük şiddette bir deprem olabilir mi gibi sorular soruluyor. Bu mevcut fay hattı böyle bir deprem üretebilir mi? Bunlar merak konusu.
2: Evet, şimdi öncelikle bölge insanına geçmiş olsun demek istiyorum. Geniş bir alanda hissedildi. Biraz da depremi yaşayan insanlar, yani 6 Şubat'ı kastediyorum. Evet, tabii 6 Şubat'tan evet. Önce de o bölgede 2020'de Sivricep-Ötürge arasının kırılmasıyla Elazığ-Malatya depremi yaşandı. Hmm. Yani iki yıkıcı deprem 3 yıl arayla bölgede geniş bir alanda hissedildi. O insanlarda bir farkındalık oluştu. Yani depreme karşı bir hassasiyet ve depremleri gerçekten de yaşayan insanlar, küçük, çok küçük, normal yaşamamış olanların hissedemeyeceği depremleri de kolaylıkla hissedebilir hale geliyorlar. Öyle de bir durum var. Şimdi o fay Doğu Anadolu fayıydı. Birinci depremi üreten 6 Şubat ve 2020 Sivricep-Ötürge depremleri Doğu Anadolu fayının birincisi, yani 2020'deki 6-8'lik deprem kuzey kesimde kırık oluşarak ortaya çıktı. Ondan sonra da güneye doğru devam edeceğini tahmin ediyorduk. Bunu konuşuyorduk. Nitekim 3 yıl sonra 6 Şubat'ta birinci deprem aynı fay üzerinde, yani Doğu Anadolu fayının bu sefer güneye doğru devamı, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay'a kadar 3 segment birlikte kırılarak 7,8'lik çok yıkıcı bir depremi üretti ve 11 ili kapsayan bir alanda çok yıkıcı, çok can yakıcı sonuçlar doğurdu. Sonra da aynı gün öğleden sonra 13.24'te ona çok yakın Çardak fayı diyebildiğimiz, işte Malatya'nın dün deprem olan bölgenin yakınlarından başlayıp güneye doğru Nurhak, Ekinözü, Göksun, Sayınbeyli arasındaki Çardak fayı kırılarak 7-6'lık depremi üretti. Ve o da çok büyük hasar ve kayıplara yol açtı. O bakımdan bölge insanı, acaba Doğu Anadolu mu kırılıyor, Çardak fayı mı kırılacak, daha büyük deprem mi olacak? Hayır, o depremleri üreten kırıklar enerjilerini boşalttılar, ama bölge öyle bir bölge ki, bölge 3 levhanın kesiştiği sınır hattı. Yani Doğu Anadolu fayı Karlova'dan başlar, Bingöl, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay'a kadar gelir, Arap levhasının Anadolu levhasıyla sınırını oluşturur. Ve yani levha sınırı çok

önemli, çok aktif ve büyük bir fay. 600 kilometre yaklaşık. Oradan itibaren de Hatay'dan başlayıp Kızıldeniz'e kadar giden Ölüdeniz fayı gene bu sefer Afrika levhasıyla Arap levhasının sınırını oluşturur. O da çok aktif ve yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Kuzey Anadolu fayı ise Türkiye'yi doğu-batı yönde kat eden 1500 kilometrelik, işte İstanbul'da Orta Marmara kısmının kırılmadığı, bir de Erzincan-Karlo arasında doğu kesimde 7 su fayının kırılmadığı çok yıkıcı deprem üreten Avrasya levhası ile Anadolu levhasının sınırını oluşturan fay. Yani Türkiye'nin, Anadolu'nun böyle bir şanssızlığı var. Aktif yer kabuğunu oluşturan levhalar, bunun önemli bir kısmı, 3'ü 4'ü bu coğrafyada kesişiyor. O nedenle bu büyük depremleri yaşıyoruz. Şimdi dün olan depreme tekrar dönecek olursak, bu Doğu Anadolu fayına çok yakın, ona paralel Bingöl'ün batısında, Malatya'nın doğusunda, hatta Gazi civarında sanıyorum yürek kıran fayı diye haritalanmış daha önce. Bağımsız, işte 5-6 arası deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Bu fay kırıldı ama şimdi hem 2020 depremi, oraya çok yakın kırılan Doğu Anadolu fayı, hem 2023 6 Şubat depremlerinde 7-8 ve 7-6'lık depremlerin oluşturduğu hasar, yani kabuktaki hasardan söz ediyorum, örselenme, büyük kırık ve enerji boşalması ve bu kesimlere aktardığı stres transferi nedeniyle bu bölgedeki tali faylar bu şekilde kırılarak 5-6 arası depremleri zaten 2-3 yıldır oluşturuyor. Özellikle Malatya civarında bu tür depremleri sık görüyoruz. Bağımsız bir deprem ama artçı olarak adlandırılabilir. 2023'ün ve 2020'nin ortaya çıkardığı sonuçla bağlantılı olduğu için. Şimdi burada daha büyük bir deprem olur mu sorusuna gelecek olursak, maalesef buna olabilir diye cevap vermek zorundayız. Çünkü hemen bu depremlerin olduğu yerin yakın kuzeyinde, demin bahsettim, Erzincan Karlova arasında Kuzey Anadolu fayının doğu kesimi var. 7 su fayı var. Bu fay en son 1784 yılında kırılmış ve 7'nin üzerinde yıkıcı bir deprem üretmiş. 75-80 kilometre boyunda sağ yanal atımlı aktif bir fay. Ve maalesef 250 yıllık tekrarlanma süresini tamamlamış durumda. Yani biz 6 Şubat depremlerinden önce de bölgede 7 su fayının kırılabileceğini tahmin ediyorduk, konuşuyorduk, tartışıyorduk. Bu da yalnız başına tehlike kaynağı olarak bulunmuyor. Bölgede Malatya'nın hemen yakın batısında kuzey-güney yönlü 6 Şubat ikinci depremini oluşturan Çardak fayına kadar uzanan Malatya fayı var. Bu da aktif. Hemen Malatya'nın yakın batısında kuzey-güney yönlü. Malatya'nın kuzey batısında, Tunceli'nin kuzey doğu batısında Ovacık fayı var. O da bir taraftan Kuzey Anadolu fayıyla kuzeyde, güneyde de Malatya fayıyla kesişiyor. Bu da aktif bir fay ve maalesef o da yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip. Geçelim doğuya. 6 Şubat birinci depremini üreten Doğu Anadolu fayı Çelikan'dan başlayıp Hatay'a kadar kırıldı güney yönde. Kuzeyde kırılmamış, Sivrice Pötürgen'in dışında kırılmamış ve 6-7 arası deprem üretme potansiyeline sahip segmentler, parçalar var Doğu Anadolu fayının Karlova'ya doğru. Şimdi bahsettiğimiz coğrafya, yani Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Kahramanmaraş, Adıyaman, bu depremi hisseden bölge. Maalesef bu işte bahsettiğimiz fayların çoğu da enerjisini biriktirmiş ve kırılmaya yüz tutmuş fayların bundan sonra üretebileceği yıkıcı depremlerden etkilenecek. O bakımdan ben Hatay'da içinde bu söz konusu güneydeki Ölüdeniz fayının kırılmaya devam edeceğini varsayıyoruz, tahmin ediyoruz. Hatay dahil olmak üzere bölgede yara sarmak kabiliğinden yapılan kalıcı konutlar, inşai faaliyetler devam ediyor, çoğu tamamlandı.

0: planlanmayan yerler var. Hatay'da ben geçen hafta oradaydım, bir konferansım oldu. Yani Hatay'da da daha maalesef merkez özellikle ayağa kalkamamış. Gelecek bu işte bahsettiğimiz tehlike kaynaklarının üreteceği yıkıcı depremlere karşı yaşanan depremlerde, son depremlerde sağlam çıkmış, ayakta kalmış, can kaybına izin vermemiş, içinde yaşanmaya devam edilen yapıların da bir program çerçevesinde ele alınarak yeniden gözden geçirilecek, gelecek depremlere hazırlanması gerektiğini söylüyorum. Yani mevcut yıkılanların yerine yenisini yapıyoruz, tamam, ama yıkılmayanları da depreme hazırlamamız gerekiyor. Bu maalesef bölgenin, Türkiye'nin deprem konusundaki gerçeği, bir anlamda kaderi. Bunları yaşamaya devam edeceğiz.
1: Evet, şimdi bölgenin dışında, şimdi tabii böyle bu konulara girdiğimizde hani bir karamsar tablo ya da bir panik
0: Evet.
1: havası yaratıyormuşuz gibi bir algı oluşuyor, ama siz de ifade
0: Yok.
1: ettiniz, bunlar maalesef bu ülkenin, bu coğrafyanın gerçekliği.
0: Evet.
1: Bunları konuşmamız
0: Evet.
1: gerekiyor. Şimdi bu bahsettiğimiz bölgenin dışında, örneğin Marmara'da İstanbul konusu çok zaten gündemdeydi süreçte, ya da
0: Evet.
1: Ege'de. Şimdi farklı bölgelerde farklı risklerin olabileceğine ilişkin bir öngörü var mı?
0: Tabii ki konuşmanın başında belirttim. Kuzey Anadolu fayı ta Yunanistan tarafından başlayıp Gökçeada, Marmara, Bolu, işte Erzincan, Van'a kadar uzanan çok büyük bir levha sınırı, transform fay. Bunun dedim doğu kesiminde Yedisu fayı, Erzincan, Karlova arası kırılmaya hazır durumda. Bir de dedim batıda sismik boşluk kaldı. O da Orta Marmara fayı. İşte 23 Nisan 2025'te öyle bir depremi yaşadı İstanbul. 6,2'lik. O iyi ki de 6,2 olarak yaşandı. Orada da 1766'da kırılıp İstanbul'u etkilemiş ve can kayıplarına yol açmış bir deprem var. Şimdi Kuzey Anadolu fayının Türkiye toprakları içindeki kırılma serüveni işte bu iki boşluğun dolmasıyla tamamlanmış olacak ve bir süreliğine bu bölgede rahat edebileceğiz. Ama işte Orta Marmara fayının Silivri'den İstanbul'a Boğaz çıkışına doğru uzanan kesimde kırılmamış bir parçası var. Burada 6,5-7 civarı deprem üretme potansiyeli olan bir parça var. Burada kırılma ihtimali söz konusu. Ama Marmara bölgesini etkileyecek Güney Kol dediğimiz Sakarya civarından ayrılıp Pamukova, İznik, Gemlik'ten devam eden, Çanakkale'nin doğusundan Ege'ye doğru inen Güney Kol, Bursa civarında Bursa fayı buna dahil edilebilir. Maalesef buralarda da mesela İznik'i etkilemiş 1065 yılında o bazilikayı sular altında bırakmış. Bugün arkeolojik çalışmaların sürdüğü İznik'in yarısını su altına gömmüş bir deprem var. 1065'ten beri harekete geçmemiş, yani enerji biriktirmiş. Buna Güney Kol diyoruz. Yani buralarda da maalesef ve Batı Anadolu'nun işte Çanakkale'den Antalya'ya kadar olan kesim, normal fayların kontrolünde genişleyen bir bölge ve hatırlayın Balıkesir civarında Sındırgı Simav fay hattında geçen yıl sürekli depremleri yaşadık. Biraz sakinleşti şu anda. Ve Ege Denizi içinde Batı Anadolu ülkemizin deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerlerinden biri. En sık deprem olan yerdir. Nedeni de hem bir taraftan aşağıdan yükselen lavların volkanik faaliyetleri, hem de kuzey-güney çekme gerilmeleri etkisinde oluşan normal faylar, graben sistemi dediğimiz sistemler Batı Anadolu'nun depremselliğine katkı yapıyor. Bir şanslı yanı, Batı Anadolu'da depremler işte 6 Şubat birincisi gibi ya da ikincisi gibi 7-8-7-6 olmuyor. 7-2-7-3'ü geçmeyen, çünkü çok sık kırılıyor ve çok anormal enerjiler birikemiyor, birikmeye fırsat

0: kalmadan kırılıyor. İnce bir kabuk, gevrek bir kabuk ve alttan yukarı yükselen lavların etkisiyle sık sık kırılarak daha çok 6-7 arası depremler üretiyor. Peki. Ama bu türden depremler maalesef ülkemizin tamamında söz konusu. O bakımdan deprem tehlikesinin varlığını dikkate alarak riskleri azaltmak için ülkemizi depreme hazır tutmak durumundayız. Yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirmek zorundayız. Çözüm budur. Başka da yolu yok.
1: Sayın Pampal, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Efendim, jeoloji mühendisi, aynı zamanda deprem danışma kurulu üyesi Profesör Doktor Süleyman Pampal bizimle birlikteydi. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin analizini yapmaya çalıştı Sayın Pampal. Şimdi kısa bir aramız var efendim, devam edeceğiz.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Efendim devam ediyoruz. Bu bölümde Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü konuğumuz. Sayın Güllü, günaydın, hoş geldiniz efendim.
4: Günaydın Ceyhan Bey. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdiden mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum efendim.
1: Efendim çok teşekkür ederiz tabii. Siz de giriş yaptınız. Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik de sürüyor. Şimdi bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Tüketiciler olarak bunları merak ederiz. Şimdi kurban piyasası nasıl? Fiyatlarda önceki yıllara göre çok büyük, ciddi değişiklikler var mı? Satışlar nasıl? Bunlara ilişkin elinizde veriler var mı? Bunları merak ederiz.
4: Tabii ki. Şimdi öncelikle kurban dini bir vecibe ve bu inancımızı taşıyan ki büyük kahir ekseriyette Müslüman bir toplumda herkes kurban kesmek istiyor. Tabii bunun da belli bir bütçe durumu söz konusu. Kurbanlıklar tabii ki değişik fiyatlar söz konusu. Geçen seneye göre baktığımızda zannediyorum çok elimde detaylı bir bilgi yok ama hı hı. Geçen seneyle bu senenin fiyatlarını kıyasladığımızda biraz artışlar var tabii ki, enflasyon veya enflasyonun biraz üstünde artışlar olması doğal. Kurbanlıklar bu senede inşallah güzel bir ortamda kesileceğini, nezih ortamlarda kesileceğini düşünüyoruz. Ama bizim burada tabii ki tüketicilerimize, bu dini vecibelerini yerine getirmek isteyen hem tüketicilerimize hem de satıcılarımıza bir uyarılarımız olacak. Burada kurban alırken özellikle iki önemli, tüketicileri bekleyen önemli husus var. Birincisi dolandırılma ihtimalleri, birisi de aldıkları kurbanın hastalıklı olması durumu söz konusu. Satıcılar açısından da burada önemli bir husus var. Kurban parasını alırken sahte parayla karşı karşıya kalabilirler. İzin verirseniz bu konuları detaylandırmak
1: tabii,
4: isterim
1: buyurun,
4: Ceyhan Bey.
1: Buyurun.
4: Şimdi öncelikle tüketicilerimiz tabii ki bu kurban fiyatlarını piyasayı araştırıp kurban alırken bir takım internet siteleriyle karşı karşıya kalabiliyorlar. İşte orada çok da cazip şeyler, anonslar ve ilanlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. İşte ucuz kurban satışı var gibi ya da fırsatı kaçırmayın uygun fiyatlı kurban hissesi, kapıda kapıya teslim gibi bir takım vaatlerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Ama güvenilir olmayan sitelerden ve işletmelerden almaları halinde o sitelere tıkladığında tüketicilerimiz kişisel verilerini, ki bunların içerisinde kişisel verilerden en önemli kastım da şu, banka bilgileri dahi ele geçirilebiliyor. Yani bu noktada tüketicilerimiz mutlaka çok iyi bir araştırma yapmaları gerekir. O

0: girdikleri sitelerin, uygulamaların mutlaka güvenilir olup olmadığını, güvenilir sertifikasının, internet servis sağlayıcılarındaki o SSL sertifikalarının web sayfasındaki kilit güvenilir site anlamını taşıyan bölümlerin mutlaka olduğunu kontrol etmelerinde fayda var. Bir de burada tabii ki karşımıza diğer çıkan bir şey de hastalıklı kurban alınması. İşte bu güvenilir olmayan sitelerden ya da diyelim ki güvenilir olmayan yerlerden, yani Tarım Bakanlığımızın kontrolünden, belediyelerin kontrolünden geçmemiş yerlerden alındığı takdirde maalesef şu hastalıklı hayvanlarla, yani kurbanla karşılık karşıya kalma durumumuz söz konusu olabiliyor. Bu durumda tüketicilerimizin yapması gereken şey almış oldukları hayvanın küpe ve pasaport kontrollerini yapmaları gerekir. Büyükbaş hayvanlarda hem küpe hem de pasaport olmakta. Küçük baş diye ifade etmişiz de keçi gibi hayvanlarımızda sadece küpe durumu söz konusu. Ve bunlar sağlıklı hayvanlar tamamen Tarım Bakanlığımızın kontrolü altında. Yani sisteme kayıt olmuş olmak durumunda. Hayvan kayıt sistemi diye adlandırdığımız TÜRKVET diye bir sistemimiz var Tarım Bakanlığımıza ait. Burada o alacağı hayvanın küpe ve pasaport kontrollerini yaparlarsa sağlıksız hayvan, hastalıklı hayvan alma riskinden kurtulmuş olurlar. Bu hususu özellikle tüketicilerimize belirtmek istiyorum. Buna rağmen diyelim ki bunları kontrol etmedi ve tüketicimiz almış olduğu veya o yerlerden aldı ama alıp kesmiş olduğu kurban hastalıklı çıktı. Yani eti hastalıklı, dolayısıyla da yeme durumu söz konusu değil. Bu durumda da mutlaka tüketicimiz hakkını aramalı. 186 bin liranın altındaki ihtilaflarda tüketici hakem heyetlerine doğrudan başvuru yapabilirler. 186 bin ve üzeri olması halinde önce arabuluculuk görüşmeleri, sonrasında da buradan bir netice alınamazsa tüketici mahkemesinde mutlaka dava açmaları gerekir. Peki bu dava açarken de bizim elimizde Ceyhan Bey mutlaka bir belge olması lazım. Yani bir tutanak tutulması gerekir. Bu noktada eğer hastalıklı bir hayvanla karşılaştığımızda bu noktada bir tutanak tutmakta fayda var. Peki bu tutanağı nasıl tutabiliriz? Tarım Bakanlığımızın yetkililerini olay yerine davet edebiliriz. Biz de belediyelerimiz genelde bu tür durumlarda nöbetçi personel bulunduruyorlar. Belediyeden destek sağlayabiliriz. Buna rağmen bu personel veya işte böyle bir talep karşılanmaması halinde o zaman mutlaka hayvanın, kesilen hayvanın videosunu, fotoğrafını kaydetmek ve orada birlikte kesim yaptığı insanlarla birlikte bir tutanak altına almalarında fayda var. Satıcılarımıza da bir uyarı yapmak istiyorum. Ki bu konuda belediyelerimiz de hassas davranıyorlar. O kurban satış noktalarında belediyelerimizin mutlaka para sayma makinelerini de bulundurmalarında fayda var. Çünkü o yoğunlukta o kadar büyük deste paraların içerisinde mutlaka araya sahte para sıkıştırmak isteyen ya da sahte parayla hayvan almak isteyen bir takım art niyetli insanlar olabilir. O yüzden o sahte para denetiminin de zabıtanın mutlaka yerinde denetim yapmalarında fayda var diye düşünüyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Son bir uyarı yapmama izin verebilir misiniz? Şimdi tabii ki ülkemiz güzel bir bayrama giriyor. Normalde 27 Mayıs çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs cumartesi günü gidecekti bu 4 günlük bayramımız. Ancak kamu otoritemiz halkımızın tatil ihtiyacını da değerlendirerek bu süreyi 23 Mayıs cumartesinden 31 Mayıs pazar gününe kadar uzattı. Yani 9 güne çıkartıldı. Ancak burada şunu unutmasın vatandaşlarımız, o 4 günlük resmi bayram tatilinin dışındaki kalan günler resmi tatil değildir. İdari izin söz konusudur. Dolayısıyla da adalet mekanizması içerisindeki mahkeme kararlarına temyiz, istinaf, icraya itiraz, resmi dairelerde yapılması gereken ödemeler, faturalar, kredi kartı ödemeleri gibi ya da senetli borçlar

0: veya özel sözleşmelerdeki maddelerde burada adli resmi tatil sıfatı olmadığı için süre uzamaz, süre durmaz. O yüzden tüketicilerimiz dikkatli olsun, itirazlarını yapsınlar, ödemelerini yapsınlar. İstinaf ve temiz yollarına gitmek için bu süreleri kaçırmamaları önemli belirtmek istiyorum efendim.
1: Peki. Sayın Güllü, çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek
0: ben
1: dileğiyle.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.
1: Mutlu bayramlar şimdiden.
0: Sağ olun efendim.
1: Efendim, Tüketici Konfederasyonu TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü son olarak bizimle birlikteydi. Veda ediyoruz. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Gündem.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi. Bugünkü ismiyle Süper Lig. 1959-60 yılında düzenlenen Profesyonel Lig'in ikinci sezonu 20 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 1959'daki ilk sezonda uygulanan grup sistemi kaldırıldı, bugünkü statüsüyle oynandı. Galatasaray 8-0'lık Beykoz galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Beykoz'un Altın Ordu'yu 6-3 yendiği maçsa en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde 65 puan toplayan Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe 60 puanla ikinci, Galatasaray ise 58 puanla ligi 3. sırada tamamladı. Teknik direktör Andreas Kutik yönetimindeki siyah beyazlılar 38 maçta 29 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakiplerine 68 gol attı, kalesinde 15 gol gördü. Küme düşen Adalet, Hacettepe ve Altın Ordu terfi maçlarına çıktı. Altın Ordu, PTT ve Adana Demirspor sonraki sezonda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. 1959-60 sezonunda rakip fileleri 33 kez havalandıran Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: afiyetle ye.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Reklamlar.
13: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Güneşin Çocukları 6. bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Süleyman Ağa, Hüseyin Soysalan, Firdevs Hanım, Ümit Sergen, Müjgan, Özlem Ersönmez, Şemsi, Bahri Aydın, Fazıl Efendi, Ahmet Türkoğlu, Hayriye Hanım, Hepşen Akar, Binbaşı Raif Bey, Selçuk Özdoğan, Sabiha, Füsun Günuğur, Rukiye, Buket Türk Yılmaz.

Birinci Dünya Savaşı öncesi, o zamanki adı Ayintab olan Antep sancağında yaşayan manifaturacı Süleyman Ağa ile mutasarrıf Mecdettin Bey komşudur. Mutasarrıfın eşi Necile Hanım'ın erken ölümü kızları Müjgan'ı bunalıma itmiştir. Süleyman Ağa'nın eşi Firdevs Hanım ise mutsuz bir kadındır. Amerikan Koleji'ni bitiren oğulları Şemsi, annesinin o sıralardaki rahatsızlığını bahane ederek ikinci kez kumpanya artisti Perizat'la evlenmek isteyen babasının bu tutumuna dayanamayıp gönüllü olarak askere yazılmaya karar vermiştir. Askere giderken tedavi ettirmek üzere annesini ve İstanbul'daki dayısının yanına gitmek isteyen Müjgan'ı da yanlarına almıştır. Bu arada Süleyman Ağa, evlenme teklifini reddeden Perizat'tan sonra bu kez de başka bir hanım bulmak gayretine girer. Öte yandan Mecdettin Bey'in ev işlerini yapan ve yoksul bir şehit eşi olan Hayriye Hanım, oğlu Zekeriya'yı razı ederek mutasarrıfın önerisiyle onun evine taşınır. Mecdettin Bey ile Zekeriya yavaş yavaş birbirine ısınırlar. Çünkü her ikisi de iktidardaki iddiatçılar için olumsuz duygular beslemektedir. Aradan zaman geçmiş, Firdevs Hanım Antep'e dönmek üzere İstanbul'dan ayrılmıştır. Oğlu Şemsi ise Asteğmen rütbesiyle Erenköy Talimgah Misafirhanesi'nde tercüman olarak askerliğini yapmaya devam etmektedir.

0: Dayım da gelmedi bir türlü. Sence niçin böyle yapıyor Sabiha yenge?
1: Dayının huyudur Müjgancı. Sağ olsun Raif hep böyle davranır. Beni Harbiye Nezaretinin kapısında hep böyle bekletir. Bundan ne zevk alıyorsun?
0: Yok canım, zevk aldığını sanmıyorum da. Şey diyordum, acaba hani terziye gideceğiz ya, yine para isteyeceksin diye mi?
1: Para mı? O bahane. Şunca yıllık evliyiz, Raif'in paralı halini hiç hatırlamıyorum. Ne o Müşke? Bakıyorum dayın hakkında söylediklerim hoşuna gitmemiş gibi.

0: Safiye yenge, doğrusu dayıma da acıyorum. Tıpkı babama acıdığım gibi. Fakat kızıyorum da ikisine de.
1: Bırak Allah aşkına Müjgan. Rahmetli anneciğin de ben de şanssız kadınlarmışız vesselam. Sürekli burnunun dikine giden bu adamların aslında hiç evlenmemeleri gerekirmiş.
0: İkisi de mesleğiyle evli değil mi? Galiba haklısın yenge. Hele babam. Bazen düşünüyorum da Kudüs'ü, Ayın Tabu, oralarda geçen mahrumiyet yıllarımızı. Tabii bunlardan dolayı babamdan nefret etmedim. Severim babamı. Çok da özledim ayrıca.
1: Sanki ben İstanbul'da bir başka mahrumiyeti yaşamadım mı Müşkü? Beni şimdi anlıyorsun değil mi? Dayın göründü nihayet. İşte geliyor.
0: Evet o. Yanında da biri var. Hı? Sanki tanıyacak gibiyim.
1: Galiba ben tanıdım. Ayol, Firdevs Hanım'ın oğlu değil mi dayının yanındaki?
0: Evet o.
1: Yani Şemsi Bey.
0: Yenge lütfen rica ederim başlama yine.
2: Merhaba hanımlar.
3: Merhaba.
2: Sizi bekletmek mecburiyetinde kaldım. Kusura bakmayın. Peki bu sürprize ne diyeceksiniz?
1: Tabii pek memnun olduk Raifciğim. Merhaba Şemsi Bey.
3: Merhaba.
1: Ne hoş bir tesadüf bu. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim hanımefendi. Siz nasılsınız?
1: Burada epey zamandır beklesek de iyiyiz. Raif iyi ki sizinle geldi yoksa...
2: Sabiha Hanım rica ederim. İçeride olup bitenleri bilmeden böyle konuşma.
1: Peki. Şemsi Bey'in hatırı için şimdilik susuyorum. Sahi Müjgan'ı tanımadınız galiba Şemsi Bey.
3: Tahmin ettim ama açıkçası pek de emin değildim. Böyle kapalı olunca...
0: Siz beni pembe feracemle hatırlıyorsunuz tabii.
3: Evet öyle. Fakat ayrıca sanki boyunuz da uzamış gibi.
2: Uzadı tabii canım. Müjgan İstanbul'a geldiğinde çocuk yaşta sayılırdı. O günden bu yana epeyce zaman geçti.
1: Raif ne diyorsun sen? Ne çocuğu canım? Koskocaman genç kızdı geldiğinde.
2: Haklısın Sabiha Hanım. Şemsi Bey ile içeride karşılaştık. Harbiye Nezaretine Erenköy'den vazifeli olarak gelmiş. Neredeyse tanıyamayacaktım.
1: Aşk olsun Şemsi Bey. Demek vazifeli olarak buralara gelmeseniz görüşeceğimiz yoktu.
3: Haklısınız hanımefendi. Anneme Ayın Tab'a yolladığım gün uğramak istedim ama olmadı. Fırsat bulamadım işte. Özür dilerim.
1: Peki bu seferlik affediyorum. Çünkü bilhassa şu günlerde askerlerin ne kadar meşgul olduğunu biliyorum.
2: Sağ ol hanım, bilirsin elbette. İstediğim parayı borç harç nihayet denkleştirebildim. Malum kimsede para yok.
1: Teşekkür ederim. Raif Bey, biz şimdi Müjgan'la Beyoğlu'na gideceğiz. Araba tutmaya falan gerek yok, yürüyiveririz. Madam Kalliopi'ye ısmarladığım kışlık elbiseyi alacağız. Sonra da
0: hemen Göztepe'ye döneceğiz dayı.
1: Tabii canım, evden başka nereye gidebiliriz ki? Neredeyse unutuyordum. Şemsi Bey, bu hafta sonu sizi yemeğe bekliyoruz.
3: Bakalım hanımefendi.
1: Mazeret uydurmak yok. Geçenlerde bu konuyu bizim beyle de konuşmuştuk. Değil mi Raif Bey?
2: Konuşmuştuk ya.
3: Fırsat olursa memnuniyetle tabii.
1: Biz gidiyoruz. Hadi Müjgan'cığım. Daha fazla oyalanmayalım. Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.
2: Güle güle. Hadi Şemsi Bey. Biz de yürüyelim biraz ha.
3: Beni getiren araba şu tarafta. İsterseniz oraya doğru gidelim. Emir elim sıkılmıştır beklemekten.
2: Kadınlar gerçekten anlaşılmaz şeyler. Olanlara saflık mı diyeyim, gaflet mi bilemiyorum.
3: Affedersiniz, anlayamadım binbaşım.
2: Anlaşılmayacak bir şey yok ki Şemsi Bey. Söz gelimi bizim hanım. Bu kadar gerilimli günlerde bile bütün derdi Beyoğlu'ndaki terzilere tuvalet diktirmek. Elinden gelse partiler vermek, kabullere gitmek filan. Sadece bunlar bir hayata mana katabilir mi sizce?
3: Doğrusu ne diyeceğimi pek bilemiyorum ama müşterek bir aymazlıktan bahsedebiliriz efendim. Baksanıza, Balkan yenilgisi unutuldu bile. Yaklaşan büyük tehlikenin de kimse farkında değil.
2: Yanlış duymadım değil mi? Siz de tehlike diyorsunuz öyle mi? Buraya niçin geldiğinizi sormayacağım.
3: Zaten sorsanız da söyleyemem efendim. Harbiye Nezaretine bir tercüme işi için çağrıldığımı söyleyebilirim o kadar. İçeride konuşulanları Erenköy'deki kendi kumandanlarıma bile söylemeyeceğime dair söz verdim. Asker sözü.

0: Sizi anlıyorum. Tabii, söylemeyin elbette. Fakat bir takım gelişmeler, özellikle askeri çevrelerde çoktan sır olmaktan çıktı. Cemal Paşa'nın İngiliz, Enver Paşa'nın Alman hayranlığını bilenler birçok şeyi yorumlayabiliyorlar.
1: İttihat Terakki hükümetinin güttüğü dış siyaseti anlamak için ne az teğmen ne de muvazzaf olmaya lüzum var. Açıkçası ben Cemal Paşa'nın zaman içinde haklı çıkmasından korkuyorum.
0: Ben de İngilizlere kuşkuyla bakıyorum. Geçen Ağustos ayında Churchill'in verdiği demeci biliyorsunuz, değil mi? İngiliz amirallik dairesi lorduna göre Türkler kolayca yenilip yutulur, eli ayağı tutmaz, metiliksiz bir milletmiş. Doğrusu bu tarif kanıma pek dokundu Şemsi Bey.
1: Söyledikleriniz doğru da ben ötekileri de anlayamıyorum. Enver Paşa'nın Prusyalılık ruhuyla gayet iyi uyuşan gururu başımızı epeyce ağrıtacağı benzer.
0: Doğru. Bu da olabilir tabii.
1: İşte benim araba orada. İzninizle binbaşım. Ben gideyim artık.
0: Güle güle. İrtibatı kesmeyelim lütfen. Unutmayın, haftaya bizdesiniz.

0: Bunları indirdin. Sağ ol arabacı. Ben de ineyim. Al paranı delikanlı. Teşekkür ederim. Ah, beni birdenbire karşılarında görünce nasıl şaşıracaklar kim bilir. Nasıl sevinecekler. Acaba evde yoklar mı? Selvi ile Nazlı nereye gitmiş olabilir ki?
1: Geliyorum.
0: Aa, bu ses kimin acaba?
1: Oğlum peşinde dolaşıp durma diyorum sana. Ne yapanlar çocuksun? Durma, hadi odana.
2: Siz... Siz Firdevs Hanım'sınız tabii.
0: Evet ama siz kimsiniz? Çuhacızade Süleyman Ağa'nın evi değil mi burası?
2: Burası tabii, doğru geldiniz. Ben de... Yani şey... Süleyman Ağa'nın...
0: Ay, anladım. Sen... Sen ikinci kadınsın.
2: Yüzünüz sapsarı kesildi. Yapmayın. Yapmayın, bana tutunun. Bırakmayın kendinizi, ne olur. Eyvah. Bayıldı sonunda. Oğlum! Kamil! Ne yapsam ki? Selvi! Nazlı, koşun! Çabuk gelin kapıya! Ne olur acele edin!

0: üşüyorsun. Ah yanıyorum zaten, yanıyorum. Yüreğim kırmıyor.
1: İsterseniz bir de tülbendi sirkeye batırıp geleyim. Hem serinletir hem de...
2: Rukiye! Sen odana gitsene.
1: Niçin Süleyman ağam? Yardım etmek istiyorum. Ne var bunda?
2: Git dedim. Firdevs Hanım seni gördükçe büsbütün fenalaşacak. Bir süre görünme gözüne. Git kızları gönder buraya. Hem onlar da yukarıda ağlaşıp durmasınlar. Tepeme attırmasınlar daha fazla.
0: Hayır. Gitmesin. Onun bir suçu yok. Sen git Süleyman ağa. Kızlar da beni bu halde görmesinler. Durma. Git hadi git.
2: Peki. Giderim hele. Bir ara nargilemi hazırla da terasa getir Rukiye. Ne kadar haklı olduğumu zamanla herkes anlayacak. Kızlar da tabii.
1: Firdevs Hanım. Abla. Firdevs abla, ne olur beni kötü belleme.
0: Senin ne suçun var kızım? Benim meselem seninle değil. Ah, derdim ötekilerle.
1: Ötekiler dediğin Hadige Hanım'la Süleyman Ağa değil mi? Hani benim de başımı yakanlar, öyle değil mi? Ben ister miydim böyle olmasını? Gel gelelim 11 yaşında bir erkek çocukla kimsenin yanında barınamadım.
0: Haklısın. Haklısın. Kadın olanın elinden ne gelir ki?
1: Gelmiyor abla. Doğru söylüyorsun. İster miydim biricik evladıma üvey baba ekmeği yedirmeyi? Olmadı işte. Bu adam daha şimdiden bezdirdi beni.
0: Ah bilirim. Bilirim. Süleyman Ağa'nın eziyeti canından bezdirir insan.
1: Sadece ay, o değil. Canından. Yani kızlar da. Selvi de Nazlı da istemiyor beni. Aslında onlar da haklı ama...
0: Hayır hayır, haklı değiller. İkisi de genç işte. Ah, ikisi de cahil. Dikeni battığı yerden çıkarmayı bilmiyorlar.

0: Fazıl Efendi, nohut piyazının tadına bakmadın hiç. Hayriye Hanım yaptı, tavsiye ederim. Çok güzeldir.
1: Ama Mecdettin Bey, utandırmayın beni. Alt tarafı piyaz.
2: Gerçekten nefis olmuş. Elinize sağlık Hayriye Hanım.
1: Afiyet olsun. Hani eğer mahsuru yoksa, yani ben gitsem diyorum, Zekeriya için hazırlık yapacağım. Çamaşırlarını yıkamam, söküklerini falan dikmem gerek. Malum askere gidiyor.
0: Anlaşıldı, anlaşıldı. Peki Hayriye Hanım, gidin. Bir ara ben de uğrarım Zekeriya'nın yanına.
1: Sağ olun Mutasarrıf Bey, müsaadenizle.
0: Doğrusu bu hanımın dirayetine, metanetine hayranım Fazıl Efendi. Kadıncağız hem şehit kocasının acısını içine attı, hem hiçbir işten yüksünmeden sürekli çalıştı. Üstelik de oğlunu okuttu. Şimdi de askere gönderiyor. Az şey mi bu?
2: Ayrıca yemekleri de çok güzel, değil mi? Ne diyeceğinizi biliyorum Mutasarrıf Bey. Bu yemek davetinizin altında yatan asıl sebebi de. Galiba size açıldığım, Hayriye Hanım'la evlenmek istediğimi söylediğim için pişman oldum. Aslında alıştığım yalnızlığımdan vazgeçmek istemiyorum. Ayrıca ben biraz geçimsiz bir adamım. Yani diyeceğim...
0: Bir dakika Fazıl Efendi. Bu bahiste elbette ısrarcı olacak değilim. Hayriye Hanım'a elbette münasip bir yer bulunur.
2: Beni yanlış anlamayın Mutasarrıf Bey. Nasıl desem bilmem ki. Yani ben kendimden korkuyorum. Başkalarını bedbaht etmek istemem. Hele Hayriye Hanım gibi zaten yaralı bir kadını hiç.
0: Kendinize haksızlık ediyorsunuz dostum. Göreceksiniz her şey çok daha iyi olacak. Üstelik buradan ayrılırken gözüm arkada kalmayacak.
2: Ayıntaptan ayrılmak mı? Tayininiz filan mı çıktı yoksa?
0: Hayır. Memuriyetten ayrılmaya karar verdim. Artık İstanbul'a döneceğim. Müjgan'ı çok özledim. Açıkça yazmasa da kızımın bana ihtiyacı var. Benim de ona tabii. Hem de çok.
2: Galiba benim de ihtiyacım var bir kadının bakımına. Hayriye Hanım'ın yani.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. Bugün Efes 2026 tatbikatında seçkin gözlemci günü icra edilecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları tatbikatı izleyecek. Tatbikat kapsamında deniz, kara ve hava unsurları müşterek operasyon yapacak. TSK envanterindeki yerli ve milli silah sistemleri denenecek, çelik kubbe sistemi tanıtılacak. Efes 2026 tatbikatında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katılımcılara seslenecek. Tatbikat, Hürkuş ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuyla sona erecek. Enerjinin geleceği İstanbul'da şekillenecek. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi yarın gerçekleştirilecek. Zirvenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Birçok ülkeden üst düzey katılım beklenen etkinlikte, Hürmüz krizi başta olmak üzere enerji güvenliği tüm yönleriyle ele alınacak. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte bir istinat duvarı çöktü, 3 ağırda ise kısmi çökme oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde 74 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Malatya genelinde eğitime bir gün ara verildi. Uluslararası hukuktaki seçici yaklaşımlar sistemin güvenilirliğini sarsıyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız bu sözlerle uluslararası sistemdeki adaletsizliğe tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Büyükelçi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması konusunda yetersiz kalındığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sona erdi. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardındaki ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi, görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. Her şeyimizde hazırız diyen Trump, İran'dan doğru cevap alınamazsa sürecin çok hızlı ilerleyeceğini söyledi. Tahran'dansa İran'ı baskıyla teslim olmaya zorlamak tamamen bir yanılsamadan ibarettir açıklaması geldi. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyüküş'ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 14 kişi gözaltına alındı. Batman merkezde 17 ilde yasa dışı bahisten elde edilen kara parayı aklayanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 87 şüpheli tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakı Boğaziçi Yönetim AŞ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hatay'da sağanağın ardından yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kurtarıldı. Sel nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü. Spor. ...2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa oldu. Beşiktaş Park'ta oynanan maçta Almanya'nın Freiburg takımını 3-0 mağlup eden İngiliz devi kupayı müzesine götürdü. Aston Villa, Liverpool ve Manchester City'den sonra İstanbul'da Avrupa Kupası kaldıran 3. İngiliz takımı oldu. Geleneksel sporların yaşatılması ve kültürlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor. Her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan festivale 24 ülkeden katılım olacak. TRT'nin iletişim ortağı olduğu festival 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Tek güzel çay, Doğuş Çay.
0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hep güzel çay, duş çay. Hep güzel çay, duş çay.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf Katılım'da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğılı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binaenaleyh Kılçık Hocam. Albayrak Finans.
5: Reklamlar.

0: soralım bakalım. Yapay zeka nedir? İş geliştirmede nasıl kullanılabilir? Yapay zeka iş geliştirme uzmanı, kimyager ve polimer malzeme mühendisi Fatih Küçükuysal'a sorduk.
1: Yapay zeka sadece sorulara cevap veren bir sohbet aracı değil, insan zekasını modelleyerek veriden öğrenen ve karmaşık problemleri çözen bir matematiksel sistemler bütünüdür. Bu teknoloji, büyük veri dediğimiz devasa bilgi yığınlarını saniyeler içinde analiz eden derin öğrenme ve sinir ağları altyapısı ile çalışmaktadır. Temelinde yatan makine öğrenmesi sayesinde sistem geçmiş verilerden sonuçlar çıkararak geleceğe dair öngörülerde bulunmaktadır. Sohbet araçlarının çok ötesinde tıpta tanı süreçlerinden savunma endüstrisine, finansal analizlerden enerji yönetimine kadar her alanda büyük bir dijital dönüşümün öncüsüdür. Bir iş ortağı olarak yapay zeka, rutin işleri kolaylaştırırken, tasarım süreçlerinde ve stratejik karar alma aşamalarında eşsiz bir hız kazandırıcıdır. Yapay zekayı girişimcilik ve iş geliştirme süreçlerinde doğru kullanmaya gelirsek,

Burada en kritik kural sistemle iletişime geçmeden önce çerçeveyi net çizmektir. Yapay zekadan verim almak için önce kullanıcının kendisini, o iş konusundaki yetkinliğini

0: hatalı çıktılar üretebilmektedir. Sistemden mutlaka kaynaklı bilgiler sunması istenmeli ve bu kaynaklar kontrol edilmelidir. Verimliliği artırmak adına yapay zeka sadece içerik üretmek için değil, pazar analizi yapmak, müşteri eğilimlerini öngörmek ve iş süreçlerini ölçeklenebilir hale getirmek için kullanılabilir. Bu sayede küçük ölçekli girişimciler bile yapay zeka desteğiyle küresel çapta rekabet edebilecek bir operasyonel güce ulaşabilir. Ancak bu süreçlerde veri güvenliği ve etik kurallar her zaman öncelikli tutulmalıdır. Özetle yapay zeka, işi insanın yerine yapan bir araç değil, vizyonu ve kapasiteyi arttıran güçlü bir kaldıraçtır. Bu teknolojiyi doğru yöntemlerle ve eleştirel bir bakış açısıyla iş süreçlerine entegre eden girişimciler, geleceğin dünyasında fark oluşturacaktır.
1: Soralım bakalım.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün programımızın ilk bölümünde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen kamuoyunda Barça Projesi olarak bilinen spor yoluyla barışı ve korumayı destekleme projesini sizlere tanıtacağız. Konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Proje Antrenörleri Koordinatörü Mehmet Al bizlerle olacak. Zorlu yaşam koşulları içinde büyümeye çalışan çocuklar için yürütülen projeler onların eğitim, oyun ve umut hakkını yeniden kazanmalarına yardımcı oluyor. Programımızın ikinci bölümünde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal konuğumuz olacak. Mülteci çocukların uyum sorununu konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk bölümünde konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Proje Antrenörleri Koordinatörü Sayın Mehmet Al. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Sıla Hanım, teşekkür ederiz.
0: Stüdyomuzda ağırlıyoruz sizi. Şimdi konuğumuz Barça Projesi, Bakanlık Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Sizden bilgi almak istiyoruz. Öncelikle nedir Barça Projesi? Bir kısa tanıtımını yapabilir misiniz bizim için?
1: Tabii ki Sıla Hanım. Şöyle, uzun adı aslında projenin Türkiye'de geçici ve uluslararası koruma altındaki gençler ve ev sahibi topluluktan gençler için spor yoluyla barışı ve korumayı destekleme projesi. Tabii biz kısa adını daha çok kullanıyoruz. Spor yoluyla barış ve koruma projesi. Proje paydaşları Gençlik Spor Bakanlığımız, işte Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNHCR dediğimiz ve Barcelona Kulübü'nün vakfı olan Barça Vakfı. Bu üç işbirliği ile başladı proje. 2024 yılında ilk imza atıldı. 2023 yılında imza atıldı. 2024 yılında başladık. 10 evet. aylık ilk faza. Burada asıl amaç tabii ki Barcelona Kulübü'nün Barça Vakfı birçok ülkede bu projeyi

0: gerçekleştiriyor. Ülkesinden göç etmek zorunda kalmış çocukların aslında uyumunu, adaptasyonunu kolaylaştıracak. Bunu da spor yoluyla yaparak kolaylaştıracak bir proje. Çok da tabii ki güzel oldu proje.
1: Evet,
0: İlk
1: tabii
0: faz
1: ki.
0: bitti, ikinci faz devam ediyor. Ayrıntıları tabii ki konuşuruz.
1: Bu durumda çok çocuk var tabii ki dünyanın farklı
0: Çok.
1: ülkelerinde. Her anlamda özellikle spor yoluyla onlara ulaşmak herhalde bambaşka kazanımlar getiriyordur. Onların
0: Kesinlikle.
1: hayatına da ciddi olarak dokunuluyordur. Şimdi bu çalışmada Sportnet metodolojisi kullanılıyor.
0: Evet.
1: Nedir bu?
0: Şöyle biz hem bakanlıktan hem de UNICEF tarafından toplamda 4 kişi Barcelona kulübünde bu Sportnet eğitimi, eğitici eğitmenliği eğitimine katıldık ve bitirdik onu. Buraya geldiğimizde de hem Manisa'da, daha sonra Denizli'de, İzmir'de antrenörlere bu eğitimleri bizler verdik. Sonra oradan Alex geldi. O da aynı şekilde tekrar ettik, güncellemiş olduk. Bu Sportnet eğitimine gelirsek aslında 5 temel değeri içeriyor. Bu metodoloji: saygı, takım çalışması, çaba, alçak gönüllülük, tutku. Bunları spor yoluyla antrene ederek, antrenmanlarda, drillerde kullanarak, çocuklara söz hakkı vererek, işte circle dediğimiz daire şekli her seferinde var. 5 aşamadan oluşuyor. Antrenör arkadaşlarımız da anlayacaktır. Bu giriş, işte ondan sonra ısınma, o girişte circle yapıyoruz. Yani daire oluyoruz. Göz hizasına geliyoruz. Onlara kapı aralayıcılarıyla sorular soruyoruz. Belki de yaşamlarında bir şeyler ters gidiyor. Onları da bulabilmek adına. Sonra giriş bölümü hem soru cevap şeklinde hem de o ay, mesela 5 ay sürüyor bir proje diyelim. O bir 5 temel değeri birer ay işleyebiliyoruz. Bazen o grubun dinamiğine göre saygıyı 2 ayda işleyebiliriz, ihtiyacı varsa. Şimdi o ülkesini terk etmiş ve burada yeni gelmiş. Tabii ki biz şimdi Manisa'da bunu Suriyeli çocuklarımız üzerinden çok fazla talep oldu. Genellikle Suriyeli ve Afgan çocuklar çok yoğunluktaydı. Türkçe biliyorlar. Çok kötü değil Türkçeleri ama
1: Kolay öğreniyorlar o
0: ve
1: yaşta.
0: okullara da gidiyorlar genellikle. Mesela 8-16 yaş diyoruz ya, 15, 14, 16 yaş kategorisini çok zor yakaladık. Çünkü onlar çalışıyorlar. Arada böyle bir gerçek de var. Hele tarım mevsim işçiliği döneminde de gidiyorlar. Bu girişte daire şeklinde anlatılıyor. Ne yapılacak? Mesela saygıyı işleyeceğiz. Sonra bu ısınma bölümü, buz kırma bölümü, yine tanışma, işte saygıyla alakalı driller hazırlanıyor. Eğitsel oyunlar diyelim. Sonra öğrenme aktivitesi var. Bu öğrenme aktivitesinde kurallar koyuluyor. İşte saygıyla ilgili, işte örnek veriyorum. İlk gidenle çarpışmaması için saygı göster, bekle gibi, ya da ilk giden. Hani burada çünkü skor kaygısı yok, hiçbir şey yok.
1: Tabii.
0: Ve basketbol, voleybol, futbol, handbol gibi 4 branşta bu eğitimleri verdik biz. Daha sonra 3 aşamalı oyun var. Bu 3 aşamalı oyunda kuralları çocukların koymasını antrenörle birlikte istiyoruz. Örnek veriyorum, işte bir uzvunu sakatlamış, elini kırmış bir öğrencimiz varsa herkes sağ elini bağlıyor. Örnek veriyorum.
1: Empati.
0: Tabii ki yani bunları geliştiriyoruz zaten. Alçak
1: Aslında
0: gönüllülük,
1: sporun
0: saygı.
1: ruhu bu. Bunu söylemeden
0: Kesinlikle
1: duramazdım.
0: yani.
1: Yani değil mi?
0: Yani ya.
1: Spor dediğiniz şey bu olmalı
0: Yani çok
1: aslında.
0: çok çok güzel bir proje aslında. Daha sonra tabii ki en sonunda da yine geri bildirim şeklinde hem soğuma oyunu oynuyoruz hem de geri bildirim alıyoruz çocuklardan. Yani burada biz ilk başladığımızda Barcelona'ya gidip eğitim almadan önce, Sportnet metodolojisinden önce biz tabii ki şöyle bir plan yapmıştık. Bizim oradaki halihazırda öğrencilerimiz vardı ama temel eğitim düzeyinde, yani 3-4 aylık spor, ulusal spor projelerine başvuru yapmış çocuklarımız vardı.
1: Daha teknik eğitim gibi.
0: Yani onların içine bu sığınmacı ve mülteci çocuklarımızı koyduk aslında. Daha nasıl diyeyim, onlar da biraz adaptasyonu kolaylaştırır. Çünkü yeni bir Türk çocuğumuzu da kayıt alsak, bu sefer orada bir curcun olmasın diye çok da doğru gitti. Ama bu sefer ne oldu? Voleybolda, futbolda, işte handbolda biraz onlar ilerlemiş oldu. Biz antrenmanı sanki ciddi ciddi antrenman gibi, ama ne zaman gittik Sportnet metodolojisine döndük, antrenörler de bu konuda inanılmaz keyif aldılar. Çünkü artık burada daha çok branştan ziyade branşa özgü driller hazırlayarak eğleniyoruz ve uyum sağlıyoruz.
1: O eğitimleri bize biraz anlatabilir misiniz? Hem sizin ilk gittiğinizde karşılaştığınız ne oldu? İlk siz aldınız çünkü 4 kişi
0: evet.
1: aldık dediniz. Sonra burada diğer antrenörlere eğitim verirken neler yaşadınız? Antrenörler açısından bu nasıl bir durum?
0: Yani şöyle dediğim gibi çok eğlendiler özellikle. Yani hepimiz, ben de şimdi eski futbolcuyum, profesyonel futbolcuyum. Genç Spor Bakanlığı 2022 yılında atandım. Atanmadan önce kulüp kurdum, antrenörlük yapıyordum. Yani ben de antrenör olduğum için, o geçmişten geldiğim için biliyorum ki yani biz antrenör etmek istiyoruz, geliştirmek istiyoruz, bir şeyler öğrensinler istiyoruz o branşla ilgili. Bizim kadrolu antrenörlerimiz çalışıyor çünkü onlar da iyi. Onlar da o şekilde başladı ilk önce. Hani gelişsinler. Örnek veriyorum, topa vurmayı bilme, vurmayı öğretelim. İşte ayak içi kontrolü öğretelim. Ama burada olay
1: mesele o değil
0: aslında
1: burada.
0: değil. Burada mesele o onların iş dünyasındaki aslında sıkıntıyı ortaya çıkarıp onu telafi etmek ve uyum sağlaması. Mesela çocuklar ilk geldiklerinde, ilk bu proje başında, gerçi ona da anlatırız hani nasıl bulduk, nasıl gelişti. Ama ayrı ayrı gruplar geliyordu. Gruplar şey. Şimdi sonra yani 2 ay bile sürmedi. 1 ay sonra hepsi gülerek, şakalaşarak
1: ne güzel, ne
0: birlikte
1: güzel.
0: gitmeye başladı.
1: Antrenörlerin de iletişim şekli değişmiş olabilir,
0: Kesinlikle,
1: değil
0: evet.
1: mi?
0: Yani
1: Kendileri açısından da.
0: orada sadece Sportnet değil, aynı zamanda antrenörlerimiz bayağı eğitim aldı. Çocuk koruma eğitimi, ondan sonra odak grup görüşmeleri. Yani bunlarla aslında onlar da kendilerini bir nebze,
1: Tabii.
0: hepimiz yani geliştirdik. Çok da güzel oldu.
1: Harika. Şimdi çocuklara nasıl ulaştınız? Evet, bu önemli bir konu.
0: Şöyle, önce yazılar geldikten sonra İl Göç İdaresi'ne biz yazıları yazdık. İl Göç İdaresi'nden sonra biz hangi ilçelerde kaç tane sığınmacı çocuğumuzun olduğunu öğrendik. 8-16 yaş. 3361 diye hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Tabii bunlar kayıtlı olanlar.
1: Kayıtlı olanlar.
0: O hangi ilçelerde en fazla var? Oralara odaklandık. Sonra bölgelere odaklanıp milli eğitimle okullardaki öğrenci sayılarını aldık. Sonra hangi okula yoğunlaşacağımızı kararlaştırdık. Tabii bunların hep koordine isteyen bir şey. Bu bir süreçti. Hazırlandık. Sonra antrenörlerimiz de çok emek sarf etti. Hep birlikte okullara gezdik. Tanıtım broşürleri dağıttık, anlattık. Ve tabii ki Barcelona kulübünün de ismi olduğunda tabii ki çok ilgi çekti. Ama biz hani Barcelona kulübü gibi değil, Barça Vakfı gibi daha çok anlattık. Çünkü insanlar hayal kurmasın, çocukların hayalleri çok değerli. Sonra kayıtlar alındı, imzalar, izinler veliler tarafından imzalandı. Sonra proje oluştu.
1: Hevesli, istekliler miydi? Orada bazı zorluklar oldu mu? Mesela kendinizi anlatma konusunda sıkıntılar yaşadınız mı? Ya da bizim aklımıza gelmeyen başka zorluklarla?
0: Yani şöyle, biraz hani acaba devlet kanalıyla yapılan bir sorgulama mı acaba diye bir şüpheye düşen oldu ama çok az yani, çok nadir. Çünkü orada müdürler, işte okul müdürlerimiz sağ olsun olayı bizden önce de anlatmıştı. Biz gittiğimizde daha rahat oldu. Ama ilgi çok iyiydi. Yani odak grup görüşmede ailelerin gelmesi falan çok hoş oldu.
1: Çok
0: tabii
1: güzel,
0: ki yani.
1: Çok,
0: çok değerliydi.
1: Bir de bu yaş grubunda 8 diyorsunuz, 16 diyorsunuz. 8 yaşındaki bir çocukla 15 yaşındaki bir çocuk arasında çok fark
0: var. Tabii tabii, gruplara ayırdık.
1: Tabii tabii.
0: Biz hatta 6 yaştan başladık çünkü çok da talep vardı. 6 yaş, 7 yaş. Biz onları da kıramadık.
1: Peki neler yaşandı? Başladınız program süresince. Çocukların bazıları buna dahil oldu.
0: Evet.
1: Tabii ki sadece sığınmacılar değil, Türk çocuklar da var.
0: Tabii.
1: Onların birbirine uyumu. Bize biraz ortamı, yaşananları anlatabilir misiniz, süreci?
0: Yani ilk geldiklerinde çocuklar tabii ki hiç konuşmuyordu yani. Suriyeli çocuklar, Afgan çocuklar, özellikle Afganlar, Afganlarla Suriyeliler, Suriyelilerle gidip geliyordu. Biraz önce söyledim. Ama
1: aslında Türkçe biliyorlar, rahatlıkla
0: biliyorlar, konuşuyorlar. Evet. Ama ne zaman ki çocuk odaklı, daha doğrusu onların isteklerini ön plana çıkaran sorular şeklinde Sportnet metodolojisini uygulamaya başladık. Oturduk, circle dediğimiz işte daire şeklinde göz göze geldik.
1: Bunlar ne kadar önemli.
0: Çok önemli.
1: Ha,
0: yani
1: tabii.
0: Orada baktık ki açılıyorlar. Yani sorumluluk alıyorlar. Örnek
1: önce
0: veriyorum.
1: Bir güvende hissetmeleri tabii gerekiyor sanırım. Yani
0: kuralları onlara koydurabiliyoruz. Mesela üç aşamalı oyunda yani, hı-hı, ya da öğrenme aktivitesinde genellikle antrenörler mesela saygı işleyecekse ona göre drill hazırlıyor ama üç aşamalı oyunda oturuyoruz.

0: kurallarımızı yazdığımız bir kağıdımız var.
1: Hı.
0: Sportnet'in o antrenman şeklini gösteren. Orada yazıyoruz mesela hangi kuralı istersiniz bugün. Mesela bugün örnek veriyorum basket maçı yapacağız ya da futbol maçı yapacağız ya da işte dar alanda paslaşma oyunu oynayacağız. En çok pası yapan. Ama burada kural ne koyalım? Yani çocuklara bıraktığımız için biri işte hocam iki kere dokunalım. Biri serbest olsun. O zaman önce iki kere dokunalım. 5 dakika sonra serbest oynayalım. Ne bileyim işte topu
1: Açılıyor
0: kaptıran,
1: önler
0: tabii
1: gittikçe.
0: topu
1: Hı.
0: kaptıran bir kere çömelsin kalksın gibi gibi. Yani bunlar aslında eğlenmeye ve onların yeteneklerini açığa çıkarmak için şöyle yeteneklerini yani kendilerini anlatmalarını, ifade etmelerini, uyum sağlamaları, adaptasyon için bence çok değerliydi.
1: Hı. Sonra ne gibi gelişmeler gördünüz? O ürkeklik, o dışarıda durma sonradan neye dönüştü? Ben tahmin edebiliyorum ama sizin anlatmanızı rica edeceğim.
0: Ya aslında İspanya'da Barcelona'da gittiğimizde bir okul bahçesinde biz bu projenin yapıldığı yere dahil olduk. Orada tabii ki o proje daha önceden de devam ettiği için orada artık çok fazla dahil oluyorlardı çocuklar. Bizde biraz da disiplin vardı. Açık ve set söyleyeyim yani bizde disiplin vardı. Bizim şimdi antrenörlerimiz kadrolu antrenör olduğu için de
1: Tabii.
0: biraz daha disiplin var. Olması da gerekiyor bence ama kesinlikle eğlendiler. Çok bağırış çağırış, çok keyifliydi. Özellikle turnuvalar, barış turnuvaları yaptık.
1: Hı.
0: Tabii birinci faz. Şöyle 2024'te başladığımızda ilk 10 ay iki dönem şeklinde bitirdik birinci fazı.
1: Hı.
0: Sonra çok beğenildi. Videolar falan Gençlik Spor Bakanlığımızda var. Çok keyifliydi. Yani yaklaşık 600 öğrenci sadece turnuvaya katıldı. 1000 öğrenciden biz
1: O çok
0: taşımayla
1: güzel.
0: 6 ilçeden getirdik. Salihli, Turgutlu, işte Kula.
1: 3000 küsur çocuk olduğundan
0: Toplam
1: bahsettiniz.
0: ama
1: Ne
0: kayıtlı.
1: kadarına ulaşabildiniz şimdi?
0: Şöyle 1120'ye ilk fazda ulaştık.
1: Hı.
0: O 1120'nin yarısı Türk çocuklarımız, yarısı
1: Hı.
0: koruma altındaki çocuklarımız diyelim. Yani 500-600'üne ulaştık. Daha sonra da ikinci fazda şu anda da toplam 1000
1: Hı.
0: sayısına Manisa, İzmir ve Denizli olarak ulaştık. Ama biz Manisa'da şu an 300 çocuğun 150 tanesi yine yabancı uyruklu çocuklarımız. Yani biz toplamda 750-800 yabancı uyruklu çocuğa ulaştık.
1: Hı.
0: Bu rakam tabii şimdi 3000 diyoruz ama 3000 17 ilçede.
1: Evet.
0: Biz bunu 6 ilçeye böldük ve en çok yoğun olanlardan seçtik.
1: Hı.
0: 3 keşke proje bir daha 3. faz olsa da o 3300'ün hepsine ulaşabilsek.
1: Hı.
0: Bu kolay olmuyor Sıla Hanım. Yani tabii
1: Tabii.
0: ki şimdi mevsimsel işçilik dönemlerinde bırakanlar oluyor, gelmeyenler oluyor. Yani burada
1: Çocuklar
0: tabii ya
1: çalışmakta
0: burada
1: zorunda
0: evet
1: kalıyor.
0: öyle
1: Evet.
0: bir durumumuz oldu yani
1: Ekonomik
0: açıkçası.
1: şartlardan dolayı doğru. Bu nasıl devam edecek? Şimdi bu aşamada İzmir'den bahsettiniz, Denizli'den
0: Denizli, evet.
1: bahsettiniz. Planlanan ne? Projenin nasıl gitmesi?
0: Şöyle bu ikinci uzayan fazda şu anda Haziran ayında bitirmeyi planlıyoruz.
1: Hı.
0: Şöyle de bir dipnot geçmek gerekiyor. Biz birinci fazı bitirdik, evet. Ta 2024'te başladığımız ve biten faz. Sonra ikinci faz başlayınca Manisa, Denizli ve İzmir olarak 3 il.
1: Hı, ikinci
0: Birlikte ikinci
1: fazda birlikte
0: fazda birlikte
1: yapıldı.
0: yaptık. O birlikte yaptığımız projede şu anda biz bitirdik. İzmir ve Denizli'de Haziran ayında bitirecek sayılara ulaşıldı. Ama şöyle bir şey var, çocuklar bırakmak istemiyor.
1: Ha,
0: Biz
1: tabii.
0: birinci fazdan kıyamıyoruz. Biz devam.
1: Tabii.
0: Yani birinci fazdan daha şu anda antrenmanlara gelen çok öğrencimiz var.
1: Hı.
0: Yabancı uyruklu ve hatta 2 tanesine lisans çıkardık. Futbol
1: Harika.
0: lisansı, Iraklı ikisi de.
1: Aa,
0: Muhammed bir
1: profesyonel
0: tanesi
1: sporcu
0: ismi.
1: olabilirler.
0: Yani ya o
1: Tabii
0: kadar
1: ki.
0: olmasa da en azından yani işin içerisinde bu projeyle katmış olduk.
1: Kesinlikle hayat değiştiren bir şey. Çok kişinin hayatını
0: Hayata
1: değiştirebilecek bir
0: dokunmak
1: şey.
0: zaten en önemli. Çocuk hayatına
1: Kesin.
0: dokunmak yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Peki başka geri bildirimler aldınız mı? Kurumlardan, başka insanlardan, işte Barcelona'dan. Nasıl gitti durum ve
0: Yani onlar çok çok memnunlar.
1: ha.
0: Çünkü gelişimlerini gördüler. Yani çocukların uyumunu, adaptasyonunu, kendi aralarındaki şakalaşmalar hepsi zaten bizim tarafımızdan rapor edildi ve görünüyor da. Yani biz onların izinlerini de almıştık, videolar da çekildi. Turnuvalar çok keyifli oldu. Yani aslı şu çocuk koruma eğitimleri, odak grup görüşmeleri, antrenörler.

0: için de çok önemliydi.
1: Hı.
0: Ve aileler için de. Ulaşabildiğimiz aileler geldiğinde çok anlamlı şeyler kattılar bize. Yani
1: Öyle mi?
0: söyledikleri şeyler, tabii ki zorluklar. Bunları da öğrenmiş olduk. Sonuçta psikologlarımız var. Bazı durumlarda psikologlara yönlendirme yapacağımızı anlattık, söyledik. Çocukları o konuda da rahatlattığımızı düşünüyorum. Bir tek lisans konusunda işte bu Iraklı çocuğumuza çıkarabildi, Nihat hocamız biraz zorlanmış. O lisans konusu biraz zorlanıyoruz orada. Belki bakanlıkta bir konuştuk. Bakanlık inşallah diğer federasyonlarla
1: Kolaylaştırır.
0: kolaylaştıracak gibi düşünüyoruz. Çünkü aktif devam etmek istiyorlar. Yani bu proje özelinde de değil, sadece ulusal spor projeleri yapıyoruz biz Manisa'da. Bütün 81'inde Gençlik Spor Bakanlığı olarak o ulusal spor projelerinde yüzme bilmeyen kalmasında hep yabancı çocuklarımız zaten geliyor. Ha, burada tabii ki ekstradan SportNet metodolojisiyle Barcelona'dan şeyler geldi, kıyafetler geldi. İlk
1: Ne
0: fazda
1: güzel, ne
0: o
1: güzel.
0: çok güzeldi, o
1: Çocuklar
0: görüntü
1: için
0: var.
1: çok önemli onlar,
0: İnanılmaz ya,
1: tabii.
0: gerçekten orijinal malzemeler geldi. Yani hepsi de çok tek tip giyindi, çok güzeldi. Yani çok değerliydi.
1: Tabii.
0: İnşallah üçüncü faz olur ya da böyle projeleri. Biz zaten kendi bakanlık bünyemizde dediğim gibi ulusal spor projelerinde çok fazla çocuğumuzu alıyoruz. Ama proje kapsamında olursa tabii ki malzeme olabiliyor. İşte çocuklar daha hoşuna gidiyor.
1: Sizler için de çok farklı bir manevi duyum olduğunu
0: Çok.
1: tahmin ediyorum. O zaman son olarak şunu sorayım. Biliyoruz hani çocukları görüyoruz etrafta ama nasıl yaşadıklarını çok bilmiyoruz aslında.
0: Evet.
1: Neye ihtiyaçları olduklarını sizler onlara birebir
0: Evet.
1: dokunduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize bu
0: Cüneyt
1: konuda?
0: Kentsel'e. Ya ayakkabı çok ihtiyacı olmuştu. Afgan çocukların, Suriyeli çocukların özellikle. Yani ayakkabıları delik geliyorlardı. Yani biz onlara ayakkabıları kendi imkanlarımızla da temin ettik. Malzeme geldi. Ayakkabı yoktu. Ayakkabıyı ikinci faza koymaya çalıştık. Ama gördüğümüz manzara hep tabii terlikle geliyorlar. Ayakkabı ihtiyacımız var. Biz sağ olsun antrenörlerimiz, bizler elimizden geldiğince destek olduk. Proje bu konuda bir dediğimizi iki etmedi. Onların o yüzündeki o ayakkabıları ya da işte malzemeleri giydiğindeki o mutluluk inanılmaz değerliydi. Yani ilk başta projeyi Mehmet Muharrem Kasaboğlu bakanımız imzaladı ve daha sonra ikinci fazı Osman Aşkın bakanımız imzaladı. İki sene de çok teşekkür ediyoruz. Bizi
1: Biz de
0: vesile
1: size
0: kıldılar.
1: teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür
0: Sıla
1: ediyoruz.
0: Hanım çok sağ olun.
1: Paylaştıklarınız çok değerli. Sağ olunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Proje Antrenörleri Koordinatörü Mehmet Alt konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal'ı ağırlayacağız. Türkiye'de ve dünyadaki mülteci çocuklar projesi hakkında bilgi alacağız kendisinden. Hoş geldiniz programımıza Sayın Ünal.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Öncelikle bu kurum hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Türkiye'de nedir rolü? Küresel ölçekte neler yapıyor?
1: Çok teşekkürler. Şöyle başlamak lazım aslında. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, biz sığınmacılar ve mülteciler için çalışan insani bir organizasyonuz. Çok büyük bir operasyona sahibiz. Çünkü maalesef yaşadığımız dünyada aslında idealinde olmaması gereken bir sürü ihlallerle karşı karşıyayız. Bunun evet. Başında insan hakları ihlalleri kapsamında zorla yerinden edilen ya da farklı ihlallerle karşılaşan milyonlarca insanın farklı bir coğrafyada ya da farklı bir toprakta kendi ülkesi dışında koruma ihtiyacı içinde olması durumunda onların haklarını savunan bir Birleşmiş Milletler kurumuyuz biz. Dediğim gibi ideal bir dünyada aslında yerimizin olmaması gerekir. Çünkü ama savaşlar, insan hakları ihlalleri, çatışmalar, sivilleri zorla yerinden etmemeli aslında. Fakat maalesef yaşadığımız dünyada her ne kadar birçok pozitif gelişmeyle karşı karşıya kalsak da bu gibi çok temel hak ihlallerini geride bırakamıyor dünya. Dolayısıyla bu çözümler için UNHCR dediğimiz Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bulunduğu ülkelerde başta ülke olmak üzere devlet ve hükümetle birlikte ve bütün kurumlarla işbirliği içinde bu hak savunuculuğunu gerçekleştirmekte. Türkiye'de de bakanlıklar ve göç idaresi başkanlığı başta olmak üzere birçok kurumla yakın işbirliği içinde çalışmaktayız. Çünkü bildiğiniz üzere Türkiye konumu itibariyle de birçok göç hareketine tanıklık etmiş ve deneyimlemiş ve evet, son yıllarda da uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan, yani sığınma talebiyle ülkemize gelen ve mülteci pozisyonunda da olan birçok kişiye de ev sahipliği yapmakta.
0: Söylediğiniz gibi dünyanın yaşadığı bir durum bu, hepimizi ilgilendiriyor dünya vatandaşları olarak, ama diğer yandan ülkemize bakmak gerekiyor. Acaba Türkiye'deki duruma dair genel bir çerçeve çizebilir misiniz bize şu andaki duruma dair?
1: Tabii ki. Türkiye, yani şöyle başlamak gerek belki de, zaten konum itibariyle doğuyu batıya bağlayan, işte gelişmişlikle gelişmekte olan yollar üzerine kurulu ve var olan bir toprağa sahibiz. Çok kıymetli bir noktadayız aslında coğrafi olarak. Bu birçok açıdan bizi zenginleştirirken aynı zamanda da farklı nüfus hareketlerini deneyimlememize sebebiyet vermiş durumda. Tarihimiz boyunca farklı göç hareketlerine tanıklık ettik ülke olarak. Ama bugüne bakarsak özellikle Suriye'de başlayan iç çatışma sonucunda, yani 2011-2012 yıllarından sonra ülkenin çok yoğun bir nüfus hareketliğine zorunlu olarak bizim ülkemize gelip sığınma talebinde bulunan kişiye kucak açtı ve ev sahipliği yaptı. Güvenli bir ortam sağladı. Bu

0: sayılar geçtiğimiz yıllarda çok daha yukarılardaydı ama bugüne bakarsak şu an 2.3 milyon civarında ülkemizde mülteci ve sığınmacı dediğimiz, yani zorunlu olarak ülkelerini terk etmek durumunda kalmış birçok kişi var. Onlara ev sahipliği yapıyoruz. Çoğunluğu dediğim gibi Suriye'den gelen kişiler bunlar ama aynı zamanda farklı milletlerden kişiler de var. Afgan, Irak, İranlı ve diğer ülkelerden de.
1: Evet.
0: Hatta bu ülke sayısı 80 civarında denebilir. En son sayılar o şekilde hatırımda kalmış. Yani ülkemizde birçok milletten farklı sebeplerden ama en başta ve en fazla itici faktör çatışma. Ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak hayatlarını kurtarmak üzere bizim ülkemize sığınmış kişilere ev sahipliği yapıyoruz. Mülteciler veya da sığınmacılar ülkemizde farklı hizmetlerden de yararlanabiliyorlar. Çünkü bir yasal sistemimiz bunu mümkün kılmakta. Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimleri sağlanıyor. 2014 yılında da yürürlüğe giren geçici koruma yönetmeliği tamamen bu kişilerin kayıt altına alınmaları, temel hak ve hizmetlere erişimleri açısından çok önemli bir çerçeve sunuyor.
1: Evet, evet.
0: Ve mülteci konusunda yalnızca yani insani yardım meselesi değil, aynı zamanda sosyal uyumun da, kamu hizmetleri kapasitesi ve birlikte yaşam perspektifiyle ele alınan uzun vadeli bir konu haline geliyor. Çünkü 2011'den beri, dediğim gibi öncesi de var mutlaka ama 2011'den beri çok yoğun nüfus hareketlerinin, özellikle bu zorunlu göçün deneyimleyen bir ülke olarak ve bugün de artık 15-16. Yılına girmiş ve 2.3 milyon kişiden bahsediyoruz. Çoğunun da genç kadın ve çocuk olduğunu düşünürsek, bu tabii ki uzun vadede planlamalar ve uyum projelerini de birlikte getirmeyi mecbur kılan bir durum haline gelmiş durumda.
1: Sosyal uyumun neden bu kadar kritik olduğunu bize nasıl açıklarsınız acaba?
0: Tam da bu noktada aslında süre çok uzadıktan sonra birlikte yaşamak artık bir mecburiyet ve gereklilik olduktan sonra biz bu konuda artık çözümleri farklı yapmaya, düşünmeye başlıyoruz. Çünkü aslında mültecilik konusunda ideal çözüm sizi ülkenizden eden koşulların sona ermesi ve sizin ülkenize geri dönmenizdir. Yani örnek vermek gerekirse Suriye'deki çatışmanın bittiği ve insanların güvenli, onurlu ve istekleri dahilinde ülkelerine geri dönmelerinden bahsederiz. İdeal çözüm budur aslında bir mülteci durumunda.
1: Hı hı.
0: Fakat bu olmadığı zaman ve insanlar işte üçüncü ülkeye yerleştirme dediğimiz bir çözüm önerisi olabilir. Bu da olmadığı zaman tabii ki sığındıkları ülkede yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Çünkü herkesin temel haklarına, işte sağlığa, eğitime erişimlerinin de sağlanması gerekiyor. Bu noktada ev sahibi ülkelere düşen sorumluluk çok fazla olmakla birlikte bunu da tek başlarında yapma gibi bir yükümlülükleri de olamaz. Çünkü mülteci müdahalesi aslında küresel, global birçok devletin de bu konvansiyona yani yardımcı olacak ya da onlara işte güvenli bir ortam, ülke, toprak sağlamaya taahhüt ettikleri bir de sorumluluğu getiriyor. Fakat Türkiye'de tabii buna baktığınızda sosyal uyumu destekleyen birçok donörler, farklı kuruluşlar olmakla birlikte Türkiye'deki yapının buna mümkün kılıyor olması da bizler için çok memnuniyet verici bir durum. Tabii ki Türkiye'de bunu mümkün kılan bir yapıyla birlikte çalıştık. Sosyal uyumun önemi de mülteciler ve ev sahibi toplumun günlük yaşamın içinde sürekli etkileşim halinde olduğunu düşünün. Artık 2011'den sonra dediğimiz gibi yoğun gruplar halinde gelen kişiler tabii ki başta mülteci müdahalesinde işte herkesin aklına gelen çadırlar içinde onlara yardımlar giderek yaşamlarını devam ettirirlerken bu yıllar boyunca uzun süreli devam edilebilir bir çözüm olmadığında kamp olayı artık ülkemizde çok limitli bir grup için var.
1: Evet.
0: İnsanlar şehirlerde hep birlikte yaşıyoruz mültecilerle ve sığınmacılarla. Aynı mahallelerde, aynı okullara gidiyor çocuklar, aynı hizmetlerden faydalanılıyor. Dolayısıyla sosyal uyumun güçlü olmaması durumunda farklı gerilimler, farklılaşma, ötekileşme, diğeri, farklılık durumları ortaya çıkabiliyor. Bizim sosyal uyumun bu gibi durumlarda önemi ve kritik benzerlikleri ve konuşarak aslında benzer hayat gayeleri, hedefleri olan insan gruplarının aslında

0: birlikte yaşamaya başladığını, bunun bir tercih değil maalesef mecburiyetten kaynaklandığını ama aslında bir farkımız olmadığını, sadece evet, mültecilerin çok ekstraordineri bir deneyimden geçerek sığınma ihtiyacı içinde bazen çok büyük bariyerlerle, bu dil, kültür gibi, işe erişim gibi çok büyük zorluklarla baş ederek bu hayatı devam ettiklerini, hı hı, ve aslında bu gibi sosyal ürün projelerinde de bu iki grubun birbirlerini tanımak için fırsat buldukları ortamlar yaratmaya çalışıyoruz ve görüyoruz ki spor mesela gençlik alanında özellikle ortak bir hedef için farklı backgroundlardan gelmiş, farklı deneyimler yaşamış insanların bir hedefe kitlenmeleri ve birlikte bir amaç için çalışmaları paylaşımlarını arttırıyor. Hı hı. Birlikte birbirlerine bakış açılarını değiştiriyor. Çünkü her mülteci için kısa vadede gönüllü bir geri dönüş mümkün olmadığından burada sosyal uyumun üretken bir yaşama dönüştürülmesi açısından biz çok çok önem veriyoruz. Evet. Özellikle Türkiye gibi, dediğimiz gibi uzun süreli çok büyük sayıda kişileri ülkesinde misafir edip barındıran bir ülke olarak. Dolayısıyla toplumsal huzur açısından önemli olduğu kadar aynı zamanda da uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler dediğimiz konularda, hı hı, bu kişilerin de bir gün ideal olan ülkelerine geri döndüklerinde donanımlı, deneyimli birer birey olarak ülkelerini kalkındıracak kapasitede dönmüş olmaları birçok açıdan da önemli olduğundan sosyal uyumun mülteci konularındaki yeri çok kritik bizim için.
1: Şimdi Türkiye'de özellikle tabii çocukları ve gençler üzerinde konuşuyoruz. Mülteci çocuklar, hı hı, ve gençler hangi temel zorluklarla karşılaşıyor? Sosyal uyum pek çok şeyi karşılıyor. Pek çok denk geliyor ama fiziksel bazı zorluklar da var. Neler yaşıyorlar? Bu proje nerelere dokunmaya çalışıyor acaba?
0: Bu proje bizim için çok önemli ve değerli aslında. Çünkü mülteci popülasyonuna baktığınızda, dediğim gibi biraz evvel, mülteci nüfusunun çoğu ve yarısından fazlası kadın ve çocuk. Hı hı. Yani çoğu dediğim %75'i kadar hatta. Şimdi bu grubun çok daha farklı hassasiyetleri var, özellikle çocuklara bakarsak. Başıboş asla bırakılmaması gereken bir popülasyondan bahsediyoruz. Aksi takdirde radikalleşmelerin olabileceği ve uyumsuzlukların çok sert şekilde yaşanabileceği bir yer. Dolayısıyla o yüzden bu gibi projelerin bizler açısından ve ülke ev sahibi ülke açısından değeri çok yüksek. Hı hı. Bu çocuklar ülkeye geldiklerinde tabii ki farklı bir ülkeden, farklı dil konuşarak, farklı bir kültürle geliyorlar. Dil bariyerleri, eğitim kesintileriyle karşılaşıyorlar. Ekonomik, hı hı, zorluklar, zaten dünya çok büyük çalkantılar geçiriyor. İşte global sağlık sorunları, ekonominin çok fazla derinleşerek zorlaşması gibi şeylerin üzerine bir de sosyal uyuma dair iletişim zorluklarıyla karşılaştıkları için, bir de bunun üzerine psikolojileri de var tabii ki. Tabii. Yaşadıkları deneyim çok ekstraordinari. Ülkenizi geride bırakarak, birçok şeyinizi geride bırakarak, eşyalarınız bile en basitinden, farklı bir ülkeye sığınmak zorunda kalıyorsunuz. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bunun, hı hı, ne kadar süreli olacağını bilmiyorsunuz. Çok büyük belirsizlikler içinde. Hı hı. Bunun da yarattığı bir psikoloji de oluyor tabii ki ağır çocuklar üzerinde. Spor bu noktada çok bağlayıcı ve onları motive edici, hayata tutunmalarını sağlayan çok güçlü, güçlendirici bir özellik oluyor. Evet. Özellikle ergenlik döneminde aidiyet, kimlik, bir kaygı, gelecek kaygısı, o belirsizliği aşma gibi konularda gençleri çok desteklediğinin farkındayız. Ayrıca gençler çoğu zaman yeterince belki de hedeflenmeyen bir grup olmakla birlikte birçok açıdan, ama mülteci nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduklarından bizler açısından her zaman çok kritik önemde olmak oldu. Bu alanda da yalnızca spor faaliyetleri sunmuyor bu proje. Aynı zamanda güvenli ve kapsayıcı bir alan yaratıyor. Yani çocuklar, dediğimiz gibi gençler, farklı deneyimler ve geçmişlerden gelmiş olmalarına rağmen birlikte vakit geçiriyorlar. Takım çalışması nedir onu öğreniyorlar. Farklı gruplarla ilişkiler içine giriyorlar ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam yaratılıyor. Yani şu oluyor aslında, spor için buluşuyorsunuz ama bir süre sonra içinde bulundukları bir sıkıntıdan, problemden bahsedebiliyorlar ve bu proje içinde bulunduğu eğitimciler dahilinde olduğunda

0: olmaktan farklı bir durumun, bir ihtiyaç durumunda fark edildiğinde onun yönlendirilmesine de sağlıyor. Dolayısıyla evet, hem psikososyal destek sağlanıyor, hem korunmaları açısından ve toplumsal uyum açısından da çok değerli bir araç sunuyor bu proje bize. Hı hı.
1: Sayın Ünal, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sahadaki uygulamaya katkısı nasıl oluyor? Hangi yollarla oluyor?
0: Hı hı. Şimdi tabii ki biz bu gibi projeleri tek başımıza uygulamıyoruz. Devlet kurumlarıyla birlikte, bu bağlamda da bu proje özelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çok yakın ve koordineli bir şekilde çalıştık. En başından, yani projeyi daha planlarken, iskeletini oluştururken, tasarlarken bakanlığımızla birlikte oturup projenin aktiviteleri ne olmalı, iş planı nasıl yapmalıyız, nerelerde uygulanmalı, bütçemiz nedir, ne kadar maksimumda çocuğa ulaşabiliriz, nasıl daha etkili hale getirebiliriz üzerine çok çalışmalar yaptı arkadaşlarımız. Ve bakanlığımızın Sportif Faaliyetler ve Sportnet uygulamasından sorumluluğunu faydalandık ve biz de UNHCR olarak kapasite geliştirme ve koruma faaliyetlerinden ve uygulamanın projedeki öngörüldüğü şekilde olmasından sorumluyduk. Yani birebir uygulamadaki hiçbir aksaklığa yol vermeden çok uyum içinde akmasını sağladık aslında projenin. Bu süreçte de koruma için spor yaklaşımımız var. Birleşmiş Milletler'in sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde sporun farklı alanlarını kullanarak uyum için çalışmalarda uyguluyoruz aslında. Biz burada da Bahçe Vakfı'nın Sportnet metodolojisi ile antrenörlere ve saha ekiplerine de bu deneyimleri aktardık. Eğitimler verildi. Bu da çok büyük bir kalıcı aslında katkı oldu hem hocalarımıza hem hepimize. Bunun yanında da önemli bir rolde koruma mekanizmaları tabii ki. Yani risk altındaki gençlerin, dediğim gibi, o tespit edilmeleri bu süreç içinde iletişim halindeyken, birlikte vakit geçirirken, farklı konuları konuşurken, hani çocukların hem iletişim becerilerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılıyor bu spor projesi dahilinde. Aynı zamanda işte çatışmalar üzerine bunları nasıl çözümleyebiliriz gibi çalışmalar da yapılıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla projenin bu çıktısı ile biz hedef yararlanıcı sayısını kurslara katılan ilk başta 1000 genç ile sınırlı tutmuş. Yani aslında 1000 genç kapasitemiz vardı ama bu gençlerin aileleri ve yakın çevreleri de tabii sizin bu çalışmalarınıza dahil oluyorlar, deneyimliyorlar ya da siz onlara ulaşıyorsunuz ve aslında bu 1000 kişiyle sınırlı kalmayıp 5000 kişinin projeden fayda sağlanması gibi bir çıktı olarak karşımıza geçti. Biz bu projenin izlenmesi ve uygulamanın değerlendirme sürecinde projede birlikte yürüttük. Zaten bakanlığımızla ve antrenörlerimizdeki çok değerli katkıları var. İletişimimiz her zaman devam ediyor. Bu etki analizini nasıl daha geliştirebiliriz diye iletişimlerle bu projenin devamını sağlama gibi bir rolümüz vardı.
1: Harika. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için bugün. Aktardıklarınız için kolaylıklar, iyi günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal konuğumuz oldu ve yaşamın ritminin bugünlük sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Yapımcı Mebru Karakaya ile birlikte selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Geleneksel Türk mutfak kültürümüzde israftan kaçınmak sadece ekonomik bir durum değil, aynı zamanda dini ve ahlaki bir değer, nimete saygıdır. Bizim kültürümüzde yiyeceklerin hazırlanmasından tüketimine kadar her aşamada kanaatkarlık ve bereket esastır. Yemekler başka bir yemeğe dönüştürülebilir. Örneğin artan bayat ekmekler köfte harcına eklenir. Papara veya ekmek tatlısı yapılır. Artan pilavlar çorbaya eklenir. Yemek malzemeleri en ince detayına kadar kullanılır. Sebze kabukları, sapları veya etin kemikleri suyuna çorba yapmak için değerlendirilir. Kemik sıyırma adabıyla nimete saygı gösterilir. Sofrada yemekler küçük lokmalar halinde yenir. Yemek tabağa ihtiyacımız kadar alınır. Herkesin kendi önünden yemesi ilkesiyle tabakta yemek bırakılmaması hedeflenir. Geleneksel kültürümüzde kışlık hazırlıklar vardır. Yani konserveler, sebze meyve kurutmalar, turşular, salçalar, reçeller, soslar, tarhana, erişte gibi gıdalar uzun süreli saklanarak bozulmaları önlenir. Yemeğe besmele ile başlamak, yemeği üflemeden yemek, yemeğin sonunda elhamdülillah diyerek şükrü belirtmek, bereketi arttırma ve nimete hürmet olarak kabul edilir. Bu gelenekler sadelik ve kanaatkarlık temelinde hem aile bütçesini korur hem çevre bilinciyle doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Geleneksel mutfağımızda özellikle kırsal bölgelerde bu uygulamaların hala devam ettiğini sevinerek gözlemliyoruz. Sosyal medya sayesinde artık günümüz mutfağında yeni nesil gençler de artık domates soslarını kendileri yapıyorlar, reçeller yapıyorlar, turşular yapıyorlar, hatta konserveler yapıyorlar. Yani sosyal medyanın böyle bir yararlı tarafı var. Hazır böyle turşu demişken hepimizin evlerinde kolayca yapabileceği bir tarif vermek istiyorum. 5 litrelik kavanoz için 3,5 kilogram sebze. Bu sebzeler kışın kış sebzeleri, yazın yaz sebzeleri olarak düşünülebilir. Yıkanmış sebzeleri bütün halde kavanoza dizdikten sonra aralarına da arada bir sarımsak dişleri serpiştirerek kavanozu ağzına yakın bir kısma kadar kaynar su döküyoruz. Onun üzerine 1,5 su bardağı elma sirkesi, 2-3 çorba kaşığı şeker, 4,5 çorba kaşığı kadar turşu tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyerek kavanozun üst kısmına su ile doldurulmuş ve ağzı bağlanmış bir poşet koyuyoruz ki sebzeler üste doğru çıkmasın. Evet, turşumuz hazır. Sıkıca kapattığımız kavanozu serin bir yerde saklıyoruz. Efendim, yeniden görüşmek dileklerimizle. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
0: Mutfağın sırları.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Erdoğan bugün İzmir'de olacak. Efes 2026 tatbikatına iştirak edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş kapsamlı tatbikatlarından Efes 2026'nın seçkin gözlemci günü etkinliklerine katılacak.

0: Erdoğan'ın etkinlikte Türkiye'nin savunma sanayi hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yüksek teknolojik ürünlere ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Efes 2026 tatbikatında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılımcılara seslenecek. Tatbikat, Hürkuş ve Türk yıldızlarının gösteri uçuşuyla sona erecek. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında önemli bir anlaşma daha imzalandı. Anlaşmaların toplam büyüklüğü yaklaşık 470 milyon dolar olarak açıklandı. Enerjinin geleceği İstanbul'da şekillenecek. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi yarın gerçekleştirilecek. Zirvenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Birçok ülkeden üst düzey katılım beklenen etkinlikte Hürmüz krizi başta olmak üzere enerji güvenliği tüm yönleriyle ele alınacak. Uluslararası hukuktaki seçici yaklaşımlar sistemin güvenilirliğini sarsıyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız bu sözlerle uluslararası sistemdeki adaletsizliğe tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Büyükelçi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması konusunda yetersiz kalındığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sona erdi. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardındaki ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. Her şeyimizde hazırız diyen Trump, İran'dan doğru cevap alınamazsa sürecin çok hızlı ilerleyeceğini söyledi. Tahran'dansa İran'ı baskıyla teslim olmaya zorlamak tamamen bir yanılsamadan ibarettir açıklaması geldi. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 16 kişi gözaltına alındı. Batman merkezde 17 ilde yasa dışı bahisten elde edilen kara parayı aklayanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 87 şüpheli tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosuna müdahalesi uluslararası tepki çekti. Birçok ülke aktivistlere yönelik muamelenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. İsrail'e açıklama yapması ve alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun ilk 37 kilometresinde bulunan 20 tünelde elektrikle elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapıldığı için ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: PTT AVM'de Bahar Festivali zamanı. Cep telefonlarından bilgisayarlara, yapı marketten spora, aradığın milyonlarca üründe süper fiyatlar ve indirim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.

0: Afiyet de ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

0: Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Reklamlar.
7: Ailenin sesinde bugün.
8: Değerli dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bugün sanatın aile içinde duyguları ifade etmeye nasıl yardımcı olabileceğini konuşmak istiyorum. Bazı duyguları doğrudan cümleye dökmek zordur. Kırgınlık, utanç, suçluluk, yalnızlık, kaygı. İnsan bazen ben çok kırıldım demekten çekinir. Ama bir şarkıda aynı duyguyu bulduğunda tam da böyle hissediyorum diyebilir. Sanat, duyguları dolaylı ama güçlü bir şekilde ifade etme alanı sunar. Bir filmdeki karakter üzerinden kendi hayatınla benzer gördüğün ne var diye konuşmak, bir resimdeki ifadeyi bu resim sana ne hissettirdi diye sormak, bir hikayeden sonra bu son sana adil geldi mi demek, hem çocukların hem yetişkinlerin duygularına kelime bulmasına yardım eder. Çocuklar için özellikle resim, oyun, müzik söze dökemediği duyguları dışarı çıkarma yollarıdır. Sürekli bu ne böyle diye eleştirilen çizgiler, üzerine konuşulmayan notalar, ciddiye alınmayan oyun sahneleri aslında çocuğun iç dünyasına açılan kapılardır. Bu resmi çizerken aklından ne geçti? Bu şarkıyı neden seviyorsun? Bu hikayede en çok kimi sevdin, kimi sevmedin? Bu sorular onu sorgulamak için değil, onu anlamak için sorulduğunda aile içinde güvenli bir duygusal alan oluşur. Sanatla temas eden bir evde sert sözlerin yerini zaman zaman daha yumuşak,

daha derin konuşmalar alabilir. Bugün evimizde sanatın sadece vakit geçirmek için mi, yoksa birbirimizi daha iyi anlamak için mi yer aldığını kısaca düşünmek iyi olabilir.

0: Gün başlarken geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan.
1: Güne bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Tuğçe Bilgin, İbrahim Türksoy, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
0: Ay çiçeği gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.
1: Hayat sürekli yenilenen bir meydan okuma. Bu meydan okuma karşısında geleceğimizi şekillendirebilir veya olayları akışına bırakabiliriz. Tarihe bakarken insanlığın ne kadar cani ve zalim olduğunu da, ne kadar şefkatli, fedakar ve cesur olduğunu da görebiliriz. Hangisini vurgularsak hayatımızda o çoğalacak ve bu hayatımıza nasıl bir yön vereceğimizi de belirleyecek. Geleceğin de geçmiş gibi kötülüklerle dolu olacağı düşüncesine hapsolmaktansa, insanların harika davrandığı zamanları hatırlayarak daha iyi bir dünya kurma gücünü, umudunu bulabiliriz. Bugün daha iyi bir dünyayı gerçek kılmak, yaşamı güzelleştirmek ve zenginleştirmek için yeni yollar arayanlara, yeni kaynaklar yaratanlara kulak veriyoruz. Güne bakan başladı bile. Hoş geldiniz.
0: İyi şeyler, güzel işler, doğru kişiler.
1: Şiddet ne yazık ki hem toplumsal hem de bireysel olarak telafi edilemez sonuçlar doğurabiliyor. Gündelik yaşamda, dijital ortamda ve artık okullarda da karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda ülkemizde üzücü olaylar yaşandı. Bu olayların okullarda gerçekleşme nedenlerini anlamak, tekrar etmemesi için önlemler almak çok önemli. Eğitim reformu girişimi çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişim. 2003 yılından bu yana çalışmalarını yürütüyor. Eğitim gözlemevi, eğitim laboratuvarı birimleriyle akılcı, yenilikçi ve sürdürülebilir düşünce yapıları oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Öğretmen ağıyla, öğretmenlerin meslektaşlarıyla farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlenmelerini hedefliyor. Raporlar hazırlıyor, çeşitli etkinlikler düzenliyor, politikalar geliştiriyor. Okullarda şiddetin önlenmesi için de yeni bir çalışma yayınladılar. Hem bu çalışmayı bağları sıkılaştırmak, adil, güvenli ve barışçıl okullar için öneriler başlıklı politika notunu hem de tüm çalışmalarını, projelerini konuşmak üzere eğitim reformu girişimi eğitim gözlemevi koordinatörü Burcu Meltem Arık telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok değerli bir girişim, eğitim reformu girişimi. Az önce bahsettik, içinde yaşadığımız günlerde ne kadar ihtiyacımız var bu tip girişimlere, bu tip çabalara. Yaşadığımız olaylar peş peşe hepimizi üzüyor, düşündürüyor, sorgulatıyor bunun nedenleri üzerine. Biraz genel anlamda girişimden siz de bahsederseniz, sonrasında da bu bağları sıkılaştırmak, adil, güvenli ve barışçıl okullar için öneriler politika notunu ayrıntılı konuşalım isteriz.
2: Tabii ki. Çok teşekkürler bu alanı açtığınız için. Bu şiddet meselesi hakikaten hepimizin sorumluluğu ve evet, hep beraber çözebileceğimiz bir konu. Eğitim reformu girişimi 2003 yılında kuruldu ve ağırlıkla aslında hem sivil toplum kuruluşlarından hem de o sırada yüksek öğretimde rektörlük ya da çeşitli

0: düzey görevler yapan belirli uzmanların temel eğitimde bir mesele var ve bu meseleler ancak veriye kanıta dayalı çözülebilir ve birlikte çözülebilir düşüncesinden yola çıkarak kuruldu. O günden bu yana sizin de söylediğiniz gibi iki temel eksende çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir tanesi yüksek öğretim öncesi dönemde farklı göstergelere bakarak eğitimin niteliğini, eğitimin durumunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada güçlenmesi gereken yanları belirleyip hem kamuoyunu bilgilendirmek hem de karar alıcılara bu konuda katkı sunmayı amaçlıyoruz. Hı hı. Hangi konularda çalışıyoruz derseniz öğretmen politikaları, eğitime erişim, okul ortamları, eğitimin içeriği bunlardan birkaçı diyebilirim. Eğitim laboratuvarı çalışmalarımızda da hani sonuçta eğitimle ilgili meseleler sadece sorunlarla ilgili değil, Türkiye'nin dört bir yanında çok muazzam iyi örnekler de var. Peki evet. Bu örnekler bir araya nasıl gelebilir ve beraber nasıl güçlenebilir çalışmasını yapıyoruz. O yüzden her yıl bir süredir aslında iki yılda bir eğitimde iyi örnekler konferansları ya da yerel çalıştaylar düzenliyoruz. Bu konuda paydaşlarla buluşuyoruz. Sizin söylediğiniz öğretmen ağı çalışmamızda 10 yılı aştı artık. Orada da öğretmenlerle birlikte öğretmenlerin kendi dayanışma ağlarını kurduğu, kendi sorunlarını ortaya koyduğu ve birlikte çözüm ürettikleri bir süreç ve topluluk diyebilirim. Özetle, çok özetle.
1: Evet. Öğretmen ağı sizin kurduğunuz ama ayrı bir girişim, yanlış anlamıyorsak, öyle mi?
0: Tabii. Yani sonuçta ERG'nin kolaylaştırıcılığında fakat bağımsız bir birim ve topluluk diyebilirim. Bizlerin yaptığı öğretmenlik mesleğine yönelik bir araştırma analizden doğdu. Çok farklı paydaşlar ve öğretmenler bir araya geldi ve nasıl bir topluluk, nasıl bir yapılanma ihtiyacı var Türkiye'de eğitimin niteliği için dendiğinde öğretmenin desteklenmesi, ama bu desteklenme böyle dışarıdan değil, öğretmenle beraber dendiğinde bu topluluğumuz bağımsız bir birim olarak oluştu diyebilirim.
1: Evet. Biraz rapora dilerseniz yoğunlaşalım. Okulda şiddet meselesi bir sistem sorunudur diyorsunuz eğitim reformu girişimi olarak. Ve bağları sıkılaştırmak, adil, güvenli ve barışçıl okullar için öneriler başlıklı bir politika notu oluşturdunuz. Hangi ihtiyaçtan diye sormayacağım çünkü artık çok net belli hangi ihtiyaçtan olduğu bu notu oluşturma niyetinin. Belki biraz süreçten bahsedebilirsiniz. Nasıl bir çalışma sürecinin sonucunda oluştu?
0: Tabii bu çalışma bizim çok uzun süredir gündemimizde, hani ayak izlerini maalesef aslında sadece bu yakın dönemde değil, uzun süredir adım adım güçlenerek artarak görüyorduk. Ve genelde bu konu konuşulduğu zaman daha çok güvenlik önlemleri üzerinden konuşuluyordu. Ancak okulda şiddeti ya da hani zorbalıkla başladı biliyorsunuz bu tartışmalar. Bunu anlamak için okulun içindeki ilişkilere ve toplumdaki ilişkilerin okula nasıl yansıdığına bakmak gerekiyor. Ve tek bir nedenle ortaya çıkmıyor. Çocukların dışlanması, ayrımcılığa uğraması, ekonomik eşitsizlikler, öğretmenlerin statüsü, öğretmenlerin iş yükü, çocukların görünür olma ya da bir gruba ait olmanın yolunu zorbalık üzerinden görmesi, rehberlik servislerinin güçlenme ihtiyacı gibi çok çeşitli nedenler var. Dolayısıyla biz bu meseleyi bu iş ağırlıkla bireysel davranış sorunu olarak tartışılıyor ama böyle tartışıldığı ölçüde aslında biz gerçek sorunlara eğilemeyiz ve bu kendini tekrar eder diye düşünerek ve bunu kanıda dayalı ortaya koyarak okul kültürüyle, ilişkilerle, kurumların işleyişiyle, daha geniş toplumsal koşullarla nasıl birlikte ele alabiliriz? Buradaki temel meseleler nedir ve ne olması daha etkili çözümlere bizi götürür sorusuyla tek başımıza da değil, çok farklı alan uzmanları, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli katılımcılarıyla beraber hem alan yazına baktığımız, yani Türkiye'de, dünyada bu alanda neler oluyor, peki ne olması gerekiyor sorusunu birlikte sorduğumuz ve ortaya koyduğumuz bir mesele. Özetle adı da bağları sıkılaştırmak, çünkü buradan temel çözümün buradan geçtiğini düşünüyoruz.
1: Biraz böyle açabiliriz çıktı. Bunu, bu bağları nasıl sıkılaştıracağız, hangi bağlardan söz ediyoruz?
0: Bu bağlar okulun bileşenleri arasında ki bağlar, özetle okul içerisinde düşünecek olursak öğretmen, okul yöneticisi, öğretmenle öğrenci, öğrenciyle veliyle okulun herhangi bir paydaşı. Ama tabii hani sonuçta biz diyoruz ki okula odaklansak da toplumdaki bağları da güçlendirmemiz önemli. Burada bir kutuplaşma söz konusu. Buna karşı durup beraber dayanışma içerisinde olmayı öne sürdüğümüz bir mesele. Yani bundan bahsediyoruz bağlarda.
1: Hı hı. Pek çok paydaşı var sanıyorum bu çalışmanın. Onlardan da belki biraz bahsedebiliriz. Ve sonrasında çalışmanın içine girip biraz bu şiddetin yapısal meselesi, boyutları, çok katmanlı boyutları diye başlıyor çalışma. Biraz ayrıntılandıralım. Geçmiş yıllardan bugüne Türkiye'de okullarda özellikle çocukların maruz kaldığı ayrımcılık, dışlanma, işte şiddet meselesinin temelleri nerelere dayanıyor?
0: Tabii. Dediğim gibi hani biz herhangi bir çalışmamızı tek başımıza hiçbir zaman yapmıyoruz. Çok değerli uzmanlar var ERG içerisinde ama uzun yıllardır izliyoruz ve toplantılar yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz ama yakın zamanda buna özgün Ocak ayında 3 değerli derinlemesine analiz çalışması, buluşması yaptık. Bunlardan ilk ikisinde psikolojik rehberlik, danışmanlık, psikoloji, psikiyatri, sosyal kültürel alanda çalışmalar yürüten, spor alanında çalışmalar yürüten, bu alanı izleyen, eğitim politikası alanında uzman olan çok çeşitli sivil toplum örgütlerinden uzmanlarla bir araya geldik. Aynı zamanda da farklı kademelerden, farklı mesleklere sahip öğretmenlerle buluştuk. Yani hem okul yöneticileriyle, hem öğretmenlerle, hem sınıf öğretmenleriyle, hem alan öğretmenleriyle, hem de psikolojik rehberlik öğretmenleriyle buluştuk.
1: Devlet okullarından mı öğretmenlerle bir arada?
0: Devlet okullarından, kısmen özel okullardan da var. Çünkü özel okullarda da ayrı bir durum söz
1: Tabii.
0: konusu.
1: Evet.
0: Devlet okulları ağırlıklı olmak üzere. Dolayısıyla çok geniş paydaşlı bir değerlendirme sonucunda ortaya konulmuş bir analiz diyelim. Hani bu toplantıların sonucunda biz analizimizi yaptığımız zaman tekrar uzmanlara danıştığımızda en öncelikli, en kritik konuları ortaya koymaya çalıştık ve çözüm yollarını politika önerisi kısmında ortaya koymaya çalıştık. Bundan sonraki adımda yapacaklarımız da aslında biraz daha müdahale programlarına bakmak olacak. Yani şu anda onun üstünde çalışıyoruz. Ne tür iyi uygulamalar etkili oluyor hem dünyada hem Türkiye'de, onları ortaya koyduğumuz ve analiz ettiğimiz bir süreç şu anda devam ediyor arkada.
1: Evet, peki o zaman biraz bu çalışmanın içine bakalım ve nereden kaynaklanıyor, geçmişte nasıldı, işte yıllar içinde nasıl bir değişim geçirdi, şekil aldı, şiddet ve boyutları neler diye soralım size. Bu okullardan öğretmenlerle, öğrencilerle birebir yaptığınız gözlemler, çalışmalar çok kıymetli onların sonucunda söyleyecekleriniz.
0: Tabii ki. Ben önce biraz temel nedenlere ve yapısal sorunlara
1: Olur.
0: özellikle uzmanların söylediği buna işaret etmek isterim. O burada tabii öğretmenlerin genel görüşüne de zaman içerisinde nasıl değişti onu paylaşmak isterim. Sonuçta bu mesele gerçekten bireysel davranışlardan toplumsal koşullara kadar uzanan çok katmanlı bir mesele. Bir tarafta ekonomik durum, yoksulluk, ayrımcılık, toplumsal kutuplaşma ve şiddetin gündelik hayatta giderek daha fazla normalleşmesi var ve bu sadece Türkiye için geçerli değil. Tüm dünyada bu durum var. Bir taraftan da okulun kendi içerisindeki ilişkiler var. Öğrencilerin birbirleriyle ilişkileri, işte demin söylediğim bütün paydaşlar arasındaki ilişki biçimleri, okulda hangi davranışların görünürlük ya da statü sağladığı çok belirleyici oluyor. Eğitim sisteminin içerisindeki baskılar da bu meseleyi etkiliyor. Temel nedenler arasında bunu da gözlüyoruz. Kalabalık sınıflar, bu konuda iyileşme olmasına rağmen yoğun sınav ve performans baskısı yüksek bir ülke Türkiye.
1: Evet.
0: Rehberlik, psikolojik destek mekanizmalarının daha fazla güçlenmesi gerekiyor. Öğretmenlerin artan bir iş yükü var. Düşünün, her bir konu geldiğinde yapay zeka, okulda şiddet, işte sosyal kültürel öğrenme, öğretmenleri aslında tam desteklenmeden iş yükü olarak geliyor. Okul arasında imkan farkları olan bir ülke Türkiye. Ve çocukların kendilerini ifade edebilecekleri alan azalması mesele. Hani şiddet aslında çoğu zaman önceden sinyal de veriyor. İlişkilerde kopukluklar, dışlanma, davranış değişiklikleri ama bu sinyaller zamanında fark edilmiyor ya da kurumlar arası güçlü bir koordinasyon kurulamıyor. Hani kendilerini sonuçta değersiz, dışlanmış ya da görünmez hisseden kişiler maalesef bu şeye, bu zorbalık ya da şiddet sarmalına girebiliyorlar.
1: Çok önemli böyle altı çizilecek, yüksek sesle ifade edilecek notlar var bu çalışmada. Mesela güvenli kamusal alanların azlığı, boş zaman olanaklarının kısıtlılığı ve yoksulluk bağımlılık riskini arttırıyor diyorsunuz ki bu da çok önemli gerçekten.
0: Evet,
1: Bağımlılık gittikçe artan bir sorun halinde değil mi?
0: evet, yani bu bağımlılık, hani madde bağımlılığı en kritik olanlardan bir
1: Evet.
0: tanesi. Ekran bağımlılığı
1: Ekran.
0: başka bir mesele. Burada şuna gidiliyor maalesef Türkiye'de. Bunun önlenmesi için yapılacak adımlar çok değerli. Kesinlikle değersizleştirmek istemiyorum. Fakat bu çocukları buraya iten koşullara sınırlı bakılıyor. Yani spor, kültürel alanlar, imkanlar eksik mi değil mi, nasıl bir ihtiyaç var
1: Evet.
0: temelde, burada buna eğilmek gerekiyor. Buna da eğilmediği sürece diğer meseleler aslında daha başka bir çatışma alanına yol açıyor. O ekran meselesinde veli ile öğretmen arası, öğrenci arasında ya da öğrenci öğretmen arasında. O yüzden de hani biz bu meseleyi daha kapsamlı ve tek başına okulun çözebileceği bir mesele olarak değerlendirmiyoruz. Okul çok önemli bir alan. Çok kritik ve bir alan ve güçlenmesi çok önemli, ama bunun dışında dediğimiz gibi hem okul içerisinde hem okul dışarısında çocukların kendini ifade edebilecekleri, sadece akademik başarılı çocukların görünür olmadığı, bütün
1: Evet.
0: çocukların duyulur hissettiği, kendisini ifade edecek alan bulabildiği mekanlar oluşturmak zorundayız. Başka yolumuz yok. Bu hem okul içerisinde hem de kentsel yaşadığımız alanlarda diyebilirim.
1: Yoksulluk ve gelir eşitsizliği de arttırıyor, değil mi? Bu öfke, çatışma,
0: Evet.
1: şiddet, dışlanma duygusunu.
0: Tabii yani burada hem aslında bir tür ayrımcılığa da gidebiliyor bu yoksul çocukların bulunduğu durum, hem de aile içerisinde farklı gerilimlere yol açabiliyor. Çocuk çalışmak zorunda kalabiliyor,
1: Evet.
0: okul dışını itirebiliyor bu durumda. Bunların hepsi bir etken olarak maalesef önümüzde. Dolayısıyla hani burada biz bireysel çözümler tabii ki buraya bakılmalı, ama hani burada çocuğun davranışı, işte ailenin bir şeylere yasak koyması, öğretmenin biraz daha olmasından ziyade bütün bu bileşenlerin temel ihtiyaçları ne? Onu buraya iten, onları buraya iten, onların çözülmesi, ki burada aslında sosyal politikaların, sosyal desteklerin de çeşitlenmesi, güçlenmesi ve farklılaşması bir kritik alan olarak önümüzde.
1: Politika önerileri başlıklı bir bölüm var çalışmada zaten. Burada o önerileri derli toplu bir şekilde sıralıyorsunuz. Belki biraz ayrıntılı konuşabiliriz bu önerileri.
0: Tabii farklı alanlarda biz hani önemli gördüğümüz, öncelikle gördüğümüz başlıklara işaret ettik. Çünkü tek bir müdahaleyle bu sorunu çözemeyiz. Kamera koymak, güvenlik görevlisi bulundurmak, disiplin süreçlerini düzenlemek önemli. Ama bunun dışında neye bakmamız gerekir dediğimizde, biz erken tespit mekanizmalarının güçlenmesi ve iyileştirilmesini öncelikli konu olarak koyduk ortaya. Şiddet çoğu zaman, az önce de söylediğim gibi, önceden
1: Sinyaller
0: sinyal
1: veriyor.
0: veriyor.
1: Evet.
0: İşte okuldan uzaklaşma, davranış değişiklikleri ya da ailenin durumu, sağlık durumu. Dolayısıyla hem okul içerisindeki sinyalleri hem de aslında sağlık ve diğer sosyal politikalar alanındaki sinyallere de bakmak gerekiyor. Burada bakanlıklar arası, kurumlar arası bir koordinasyonun altını çizdik. Rehberlik, psikolojik destek mekanizmaları çok uzun
1: Çok
0: yıllardır
1: önemli.
0: söyleniyor. Milli
1: Evet.
0: Eğitim Bakanlığı da bu konuda önceliğini ifade ediyor. Güçlenmeye devam etmesi çok önemli. Bugün birçok okulda ilgili servisler çok yoğun ihtiyaç karşılamakta zorlanıyor.
1: Maalesef.
0: 300, yaklaşık 300 çocuğa bir rehber
1: Evet,
0: öğretmen
1: evet.
0: düşüyor ortalama, ama bu şu demek değil, her okulda bir öğretmen var demek değil. Çünkü bazen kalabalık okullarda
1: O da yok, değil mi?
0: bin öğrenciye bir
1: Evet.
0: çocuk düşebiliyor ya da bir öğretmen birkaç okula birden gidebiliyor.
1: Başka görevler de üstlenmek zorunda kalıyor rehberlik
0: Tabii.
1: öğretmenleri.
0: Kariyer
1: Dolayısıyla
0: ağırlıklı.
1: evet.
0: Kariyer ağırlıklı oluyor. O yüzden burada biz hem bu mekan, yani rehberlik ve psikososyal desteğin güçlenmesi, ama aynı zamanda sosyal hizmet mekanizmasının da okula girmesi ya da okula yakın ilişki olması gerektiğine inanıyoruz. Buna yönelik önerilerimiz var. Okul iklimi kritik olanlardan bir tanesi. Hep konuştuk. Çocukların söz söyleyebildiği, öğretmenlerin destek alabildiği, farklılıkların dışlanma nedeni olmadığı ve sorunların erken yakalanabildiği bir ortam olarak kurgulanmalı okullar. Burada da sosyal, kültürel, sportif alanların güçlendirilmesinin altını ne kadar çizsek azdır diye düşünüyoruz. Bir uzmanların söylediği bir mesele de bütün bu politika önlemlerine bakıldığı zaman ya da müdahale programlarına bakıldığı zaman okulların güvenli olması çok önemli. Buradaki tedbirler kritik. Bu baskı ve aşırı denetime dönüşmemesi gerekir deniyor. Yani güvenli okulun güvenli olmasıyla sürekli denetlenmiş hissedilen
1: Evet,
0: okul arasında
1: evet.
0: bir fark var.
1: O da çünkü bir kaygı
0: Sistemin...
1: yaratıyor, değil mi? Okul ortamında
0: Evet, yani
1: öğrenciler
0: bu
1: için, öğretmenler için.

0: Bu da mesela o zaman dış görünüşü iyileştirebiliyor ama içteki sorunlar okul iklimine eğilmediğimiz zaman aynı zamanda o da aslında bu davranışları ortaya çıkaran koşulların görülmediğini ve aslında tam anlamıyla etkili gerçekten çözüme dönük çalışmalar yürütülmesinin de sınırlı olduğunu işaret ediyor. Bunu da belirtmek önemli diye düşünüyorum.
1: Çok kapsamlı bir rapor, hakikaten rapor doğru bir ifade mi bilmiyorum. Politika notu olarak siz ifade ediyorsunuz bu
0: Evet.
1: çalışmayı. Nasıl ulaşabilir, ulaşmak isteyenler? Siz kimlere ulaştırdınız? Nasıl faydalanılacak bu nottan?
0: Tabii biz bunu bizim bütün yayınlarımız, bütün çalışmalarımız kamu yararını. Dolayısıyla eğitim reformu girişimi.org tabii ki Türkçe olmayan harflerle adresinden çok kolay erişilebilir. Biz bütün sosyal medya kanallarında da varız. Eğitim reformu girişimi diye yazıldığı zaman bizi çok kolay bulabilirsiniz. Orada yönlendirmeler olur. Sayfamıza girdiğiniz zaman da hem bu alanda yaptığımız çalışmaları hem diğer çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Biz bunu kimlere biz hani bir kamu bilgilendirme bir de karar vericilere katkı sunma amacı güttüğümüz için hem işte bütün bu söylediğim kanallardan kamuya duyuru yaptık hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili diğer bakanlıkların Aile Sosyal Politikalar Bakanlıklar gibi ilgili birimlerinin ve milletvekillerine özellikle bir komisyon kuruldu yakın zamanda. Bu komisyon da çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Şu anda da toplantıları devam ediyor. Dolayısıyla milletvekillerine de gönderdik ve orada da hani katkı sunmaya hazır olduğumuzu hem ERG olarak hem de birlikte çalıştığımız paydaşlar diğer alan uzmanlarıyla beraber katkı sunmaya hazır olduğumuzu paylaştık diyebilirim. Çok erişilebilir bütün dokümanlarımız.
1: Umarım ki bu katkıyı sunabilirsiniz. Gerçekten çok değerli çünkü hem tespitleriniz hem önerileriniz. Erken tespitin çok önemli olduğunu özellikle eğitim reformu girişimi vurguluyor. Erken tespit, izleme ve müdahale süreçlerinin etkinleştirilmesi çok çok önemli. Tüm şiddet türlerini standart biçimde kaydeden ulusal bir veri ve izleme sistemi kurulmalı diyorsunuz. Çok
0: Evet.
1: da zor değil galiba aslında bu sistemi kurmak. Sadece hani bir organizasyon gerekiyor.
0: Evet, organizasyon süreklilik gerekiyor. Şimdi burada söylediğimiz altını çizdiğimiz konulardan bir tanesi de bunun sürdürülebilir olması için kişilerden bağımsız olmasını sağlayacak mekanizmaların, yönetmeliklerin oluşması önemli. Ve hani hem kamu kurumlarında bu koordinasyonun yürütülmesi hem de bu alanı bağımsız izleyen çalışmaların desteklenmesi çok önemli diye bunun da altını çiziyoruz. Vaktim varsa iki konuya daha işaret etmek isterim ama bilmiyorum
1: Son
0: süremi siz
1: birkaç dakika
0: yönlendirin mi?
1: diyelim. Kısaca bahsedebiliriz böyle son birkaç dakikanın
0: Tamam, onarıcı yaklaşım vurgumuz var bizim.
1: içindeyiz.
0: Burada sadece ceza üzerinden yaklaşmamak, zararı nasıl giderileceği, tekrar nasıl önleneceği, ilişkilerin nasıl yeniden inşa edilebileceği üzerine vurgumuz var. Bir de öğretmenlerin iyi olma hali çok önemli. Öğretmenler destek almalı, yalnız bırakılmamalı. Kendisini o da güvende hissetmediği zaman sorunlara müdahale etmesi zorlaşıyor. O yüzden de bu ikisinin altını çizmek isterim. Çok teşekkür ediyorum
1: Biz
0: bu
1: çok
0: değerli
1: teşekkür
0: konuyu
1: ediyoruz.
0: gündeme taşıdığınız için.
1: Daha o kadar çok şey var ki aslında üzerinde konuşacak. Gerçekten herkesin bu alanda ilgilenen, bu alanda çalışan eğitimcilerin ama eğitimciler dışında da ebeveynlerin pek çok kişinin ilgisini çeken bir konu bu. Pek çok kişi ilgilendiren daha doğrusu. O yüzden eğitim reformu girişimi sosyal medya hesabı aracılığıyla bu politika notunu incelemelerini tavsiye ederiz. Mesela ayrımcılığı engelleyen açık kuralların oluşturulması, okul içindeki örtük normların görünür kılınması yine çok çok önemli bir mesele. Bir kısmına değinebildik, bir kısmına değinemedik ama sanat, spor, kolektif üretim alanlarının ücretsiz ve erişilebilir olması, bu alanların çoğaltılması gerçekten çözümün belki de ilk adımı olmalı diyelim. Çok teşekkür edelim Burcu Meltem Arık, biz de bu değerli çalışma için bir kez daha hatırlatalım. Eğitim reformu girişimini web sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu politika notuna bağları sıkılaştırmak, adil, güvenli ve barışçıl okullar için öneriler başlıklı bir politika notu bu. Ayrıntılarını konuştuk bugün eğitim reformu girişimi eğitim gözlemevi koordinatörü Burcu Meltem Arık'la. Tekrar teşekkür ediyoruz.
2: Güneş, ışık, sarı,

0: Ülkemizin ilk üniversite mezunu kadınlarından Süreyya Ağoğlu, Sara Aktik, Şevket Fazıl'a Giz, Nusret Gökdoğan, Remziye Hisar, Nebahat Karaorman, Müfide Küley, Türkan Rado, Pakize Tarzi ve Beraat Zeki Üngör. 1949 tarihinde Üniversiteli Kadınlar Derneği'ni kurdu. 1975 yılından sonra Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği adıyla kadınların okuryazarlık ve kız çocuklarının okullaşma oranında %100 oranına ulaşmayı, kadınların eşit, aktif ve özgür yurttaşlar olarak toplumun her düzeninde katılımcı olmalarını, karar mekanizmalarında değişimin öncüsü olmalarını, çağdaş, laik ve demokratik bir toplum düzenine ulaşmayı hedefleyerek çalışıyorlar. Burslar vererek, eğitimler düzenleyerek, önder kadınları ödülleriyle Cumhuriyet'in öncü kadınlarının taşıdığı ruhu yaşatan derneğin güncel çalışmalarını konuşacağız. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler telefon hattımızın diğer ucunda şimdi de. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum
1: yayına aldığınız için.
0: Biz de teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben kısaca özetlemeye çalıştım. Türk Üniversiteli evet. Kadınlar Derneği'ni 49 yılından bu yana ve hakikaten o ilk kurucu kadroda olan isimler de çok değerli ve şimdi de öyle. O zamandan bu zamana hep böyle değerli isimleri bünyesinde barındırmış köklü bir kurum. Türk Üniversiteli dernek, Kadınlar
1: evet,
0: Derneği, bir
1: evet,
0: dernek.
1: Evet.
0: Biraz genel hatlarıyla sizden de derneği dinleyelim, sonrasında da güncel çalışmalarınıza yer verelim dilerseniz.
1: Tabii ki, çok teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel özetlediniz. 1949 yılında kurulmuş, o zamanın önder üniversite mezunu kadınları tarafından, güçlü kadınlar tarafından kurulmuş bir dernek. Atatürk'ün devrimlerini ve gücünü arkasına alarak yürümüş şimdiye kadar ve Atatürk'ün ilke ve devrimlerini kendine şiar edinmiş bir derneğiz. Biz kamu yararına derneğiz. Ayrıca Dünya ve Avrupa Üniversiteli Kadınlar Derneklerinin federasyonlarının da bir üyesiyiz. Hatta bu sene, bu dönem için Türkiye'den bir arkadaşımız Avrupa Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin başkanı oldu. İlk defa olarak bir Türk, Doktor Başak Ovacık.
0: Ne güzel, kutluyoruz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Biz de çok gurur duyuyoruz. Ve bu yolda kadınların güçlenmesi asıl amacımız. Kadınlar güçlenirken tabii ki karar alma mekanizmalarına katılımları, siyasete katılımları, özellikle genç kadınların üniversiteye giden, 4 yıllık üniversiteye giden öğrencilere, biz genç kadın öğrencilere burs veriyoruz. 30 şubemiz var ve herhalde şu anda bu yaz süresince, bahara, sonbahar süresince de 7-8 şubemiz daha kurulacak. 2000'in üzerinde de bursiyerimiz var. Bir o kadar üyemiz var bu şubelerimizde. Böyle ilerlemeye devam eden güçlü bir derneğiz.
0: Neler yapıyorsunuz diye soracağım. Hayli fazla proje var. Belki böyle son projelere ağırlık vererek bahsederiz.
1: Şimdi en son herhalde kapsayıcı dil projemizden söz edeceğiz. Medyada kullanılan dilin dönüştürücü gücüne dikkat çeken evet. bir proje. Ondan önce ben kısaca söz edeyim. En son bir ay içerisinde yaptığımız 3 büyük çalışmadan söz edeyim. 22 Nisan'da 23 Nisan'a atfederek Hatay Antakya Serin Yol'da bir 8 derslikli bir ortaokul açtık. 23 Nisan'daki çocuklarımıza armağan olsun diye. Bunu bağışlarla yaptık biz. Bulgar Türk İş Kadınları Derneği ile MİDAS'la ve Bridge to Turkey diye bir fon, yurt dışındaki Türklerin bize ulaştırdığı bir fon. Ayrıca buradan depremzede öğrencilerimize de burs veriyoruz. 500'ün üzerinde deprem bölgesinden öğrencimiz var. Bunlarla birlikte yaptığımız bir okul. Bu bizim gururumuz, o bölgede özellikle
0: olması. Gazi Mustafa
1: olması.
0: Kemal Ortaokulu değil mi?
1: Gazi
0: isminde?
1: Mustafa Kemal evet. Ortaokulu, evet, tam söyleyecektim ben de. Evet, hep söylediğim gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim kırmızı

0: çizgimiz. Okulumuza da bu ismi verdik. Büyük bir gururla açtık.
1: Burada eğitim devam ediyor öyleyse şimdi.
0: Eğitime şimdi öğrenciler daha çok yeni. Öğrencileri o tarafa doğru aktarmaya başladı Milli Eğitim Müdürlüğü. Ve sanıyorum tam kapasiteyle eğitime Eylül ayında, yani yeni
1: Önümüzdeki eğitim
0: dönemle
1: yılında.
0: birlikte
1: Evet.
0: başlayacak. Evet, hatta karşısında bir ilkokul var. İlkokuldan çıkan öğrencilerin buraya aktarılması söz konusu. Ayrıca şu anda orası tek katlı ve zeminde bir okul olduğu için, aynı zamanda biliyorsunuz o bölgede çok fazla engelli çocuk var.
1: Evet.
0: Ve Milli Eğitim Bakanlığı, İl Müdürlüğü buna dönüştürülmesi konusunda bize bir istekte bulundu ve sanıyorum öyle olacak. Yani orada ampute çok kişi var tabii ki, sadece hani çocuklar gençler değil, depremde den dolayı bu
1: Evet.
0: ampute olmuş, yani engelli bulunanlar, onlara herhalde dönüştürülecek okulumuz.
1: Ne
0: O
1: güzel.
0: da ayrıca bir gurur verdi bize. Evet, yokmuş çünkü öyle bir okul o
1: Önemli
0: yörede.
1: bir ihtiyacı
0: Böyle bir okul
1: karşılayacak.
0: açtık.
1: Evet, ne güzel.
0: Tabii
1: Kutluyoruz,
0: ki, tabii
1: emeklerinize
0: ki.
1: sağlık.
0: Sağ olun,
1: Genç
0: sağ olun. Çok
1: Meşaleler
0: teşekkürler.
1: Projesi başlıklı bir proje var
0: Evet.
1: sanıyorum yine.
0: Evet, genç meşalelerde söylediğimiz gibi biz Atatürk'ün ilke ve devrimlerini benimsemiş kadınlarız üyelerimizle ve öğrencilerimize de bunları aşılıyoruz. Öğrencilerimiz bu yolda büyük bir gönüllülük çalışması yaptı. Şubelerimizden Antalya şubemizin bir projesiyle başladı bu. Diğer şubelerimizin de katılmasıyla, oradaki öğrencilerimizin de katılmasıyla büyük bir sempozyum haline getirdik. Ankara'da TED Üniversitesi ile işbirliği yaptık ve oradaki paydaşlarımızla birlikte, Ankara Kent Konseyi gibi, TÜSİAV gibi paydaşlarımızla birlikte de büyüttük bunu. Oradan gelen 29 öğrencimiz, yani şubelerimizden gelen 29 öğrencimiz kendi branşları ile ilgili bir fiil kendileri 6 aydır Kasım Aralık'tan beri çalışıyorlar üzerinde. Mesela diyelim ki tıp okuyan öğrencilerimiz veya hemşirelik, sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerimiz atamızın sağlıkla ilgili devrimlerini, mesela mühendislik okuyan öğrencilerimiz onunla ilgili, o konuyla ilgili, ziraat okuyanlar mesela tarım, toprak reformlarını inceleyerek 10'ar dakikalık sunum yaptılar. Çok muhteşem bir gündü. Hem ağladık, çok güzel hazırlanmışlar
1: Ne
0: ve
1: güzel.
0: ezbere okudular hepsi. Sonunda da hepsinin atamıza bir sözü oldu. Yani hani şu anda yaşıyor olsaydı veyahut da seni duyuyor olsaydı ne söylemek isterdin diye. O anda hele hepimiz koptuk. Çok güzel şeyler söylediler öğrencilerimiz. Öğrencilerimiz de gurur duyuyoruz. Hepsi gerçekten bir meşale ve bu devrimleri Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve bilimsel yaşatmaya, cumhuriyetimizi yaşatmaya söz vermiş gençler bunlar. Bizler gibi, üyelerimiz gibi
1: Siz
0: ve
1: de
0: bizlere
1: eğitimlerini
0: umut veriyorlar.
1: destekliyorsunuz, değil mi o
0: Tabii
1: öğrencilerin? Burs
0: burs
1: veriyorsunuz.
0: veriyoruz.
1: Belki biraz
0: 2000'in
1: bahsedebiliriz.
0: üzerinde
1: Evet.
0: 2000'in üzerinde öğrencimiz var. Üniversiteye giden genç kadınlar, söylediğim gibi. 4 yıllık devlet okuluna veyahut da eğer vakıf üniversitesindeyse tam burslu olması şartıyla bu öğrencilere biz burs veriyoruz. Başarı bursu. Her dönemin sonunda başarı belgelerini getirmelerini istiyoruz. Her şubemiz kendi bölgelerindeki, 30 şubemiz var söylediğim gibi 24 ilde, kendi illerindeki öğrencileri alıyor burs verecek olan şubelerimiz. Bursiyerleri bizzat konuşarak seçiyorlar. Büyük bir aşamadan geçiyor o dönemde. Tabii ki ihtiyacı olan öğrenciler ve birçok projeye katılıyorlar. Şimdi biz bu öğrencilere sadece, hani bir takım dernekler de tabii ki burs veriyor, fakat biz sadece burs vermiyoruz. Bu öğrencilerin eğitimiyle ilgili 4 yıl süresince, 5 yıl süresince, tabii ki diş hekimliği okuyanlar, tıp okuyanlar daha uzun süre olabiliyor. Bu süreçte çok fazla eğitimlerimiz oluyor. Eğitim komisyonumuz bunları burs komisyonumuzla birlikte çok güzel hazırlıyorlar. Mesela geleceğimi planlıyorum. Çok değerli bir hocamız İpek Garal veriyor. Mesela bir genç kadının davranışlarının nasıl olması gerektiği, CV hazırlamaktan tutun, Şiddetle
1: belki bir iş
0: ilgili.
1: Görüşmesi yine.
0: Tabii tabii onlar mesela karşılıklı öyle görüşme şeklinde hazırlayabiliyorlar.
1: Evet.
0: Felsefe kulübümüz var, İngilizce kulübümüz var. Ve bunlarla ilgili uzun süreli eğitimler alıp sonunda da sertifika veriyoruz. Biliyorsunuz mezun olduktan sonra işe girişlerinde bu tür sertifikalarının dosyalarında olması, çantalarında olması onlara güç veriyor. Ve işe alırken ben de aynı zamanda bir iş insanıyım ve Ankara'da İş Kadınları Derneği'nin de kurucusuyum Kayister'in. İş görüşmeleri sırasında bunların olması ben kendimden biliyorum.
1: Tabii.
0: Çok değerli.
1: Tabii.
0: Yani öğrencinin, mezunun daha doğrusu işe alımında bunların artı olarak onlara kazandırılmasını amaçlıyoruz.
1: Belki iş başvurularında da destek oluyorsunuz kendi çevreleriniz.
0: Tabii ki. Tabii, tabii.
1: Onları da tanıyorsunuz evet. Çünkü başarılı gençlerimiz, çalışkan genç kızlarımız.
0: Tabii. Genç TÜKAD diye bir platformumuz var. Orada topluyoruz bu mezunlarımızı. Onları evet. yönlendiriyoruz. Hem evet. bizlerden yani bittikten sonra okulları bizden kopmuyorlar. Hı-hı. Aynı zamanda bulundukları ilde mesela diyelim ki Ankara Şube'den burs alıyor. Fakat kendisi Isparta'da yaşıyor. Isparta'ya geri döndüğü zaman oradaki derneğim şubemize üye oluyor.
1: Evet.
0: Ve mesela ben Ankara Şube Başkanı'ydım. Şimdi genel merkez genel başkanıyım tabii ki. Ankara Şube'den mesela öğrencilerimiz bizim üyemiz şu anda. Ve böylece derneğimiz de şubelerimiz de gençleşmiş oluyor. Bir de kendileri zaten bu aşamalardan geçtikleri için
1: oluşumu tanıyorlar.
0: Bizi çok iyi biliyorlar.
1: Evet.
0: O yüzden bütün bu işte çeperlerdeki kadınları eğitmeye çalışıyoruz. Hem haklarını, hukuklarını bilsinler. Ve bir takım mesela almak istedikleri eğitimler oluyor kendilerinin. Onlarla ilgili eğitimleri veriyoruz. Buralarda bu gençler çok önemli. Çok büyük değer taşıyorlar. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda projeler yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Mesela muhtarların eğitimi konusunda projelerimiz var. Bir de bu gençlerin biz sene içerisinde bir takım eğitimler veriyoruz. Kendi kasabalarına, köylerine gittiği zaman, şehirlerine gittiği zaman orada daha küçük yaştaki öğrencilere hem Atatürk'ü hem Cumhuriyetimizi veya biraz önce söylemiş olduğum konularla ilgili küçücük yaşta o öğrencilere ilkokul seviyesinden başlayarak eğitimler veriyorlar. Aslında bu da çok değerli bir proje. Anadolu'da bir kızım var, projemiz var. Bu tür projelerle küçücük yaştan
1: eğitim
0: desteklemeye başlıyoruz.
1: Eğitim meşalesini oralara da taşımış oluyorlar.
0: Taşıyoruz
1: bu
0: tabii. Tam bir meşaleler yani Cumhuriyetimizin, Atatürk'ün, atamızın meşaleleri bunlar. Bu doğrultuda güzel çalışmalar yapıyorlar gençlerimizle.
1: Harika.
0: En önemlisi bize katılmaları.
1: Kesinlikle.
0: Ve hepsi diyor ki hocam biz mezun olduktan sonra bizim gibi öğrencilere burs vermek istiyoruz diyorlar. Hatta onları biz derneğimize alırken giriş aidatı almıyoruz. Çünkü onlar zaten bizden. Hı hı. Sonra işe başladıklarında da yıllık aidatlarını veriyorlar. Bu şekilde katılımları da kolaylaşmış oluyor. Genç TÜKAD'lerimiz çok, platformumuz çok işlevsel, çok güzel şeyler yapıyoruz hep beraber.
1: 19 Mayıs'ı geride bıraktık. Genç Meşaleler Projesi 10 Mayıs'ta
0: evet, 19
1: sanıyorum,
0: Mayıs'a
1: değil mi?
0: Atfettik onları.
1: Evet,
0: 10 Mayıs'ta oldu. 19 Mayıs'a atfettik. Çünkü birçok öğrencimiz ilindeki kutlamalara katılmak üzere gittiler. O yüzden 10 Mayıs'ta yaptık o projemizi.
1: Ve 15 Mayıs'ta da bir ödül töreni gerçekleşmiş.
0: Evet,
1: geleneksel
0: evet,
1: önder kadınlar.
0: Evet. Bu bir ay içerisinde çok büyük 3 tane etkinlik yaptık. Bir ay bile değil. Bu bizim gelenekselleşen 2008 yılında başlamış. Ankara o zaman başkanımız, genel başkanımız da Birten Gökyayın zamanında başlamış. Önder Kadın Ödül Törenimiz. 5 dalda, 4 dal, 3 dal da olabiliyor. Önder kadınlara gerçekten önderlik yapmış yani Türkiye'deki kadınlara, kadın hareketine hem bilimsel olarak hem medyada hem sporda önderlik yapmış güçlü kadınlara ödül veriyoruz. Çünkü onlar gerçekten görünür zaten olmuşlar ama bizim gibi bir dernek tarafından görünür olması çok önemli o kişilerin önder
1: rol model o kadınlar.
0: Rol model olması doğru söylüyorsunuz. Bu yıl mesela aslında çok yayınlandı bu. Birçok gazetede bugün, hatta bir gazetede daha yayınlandı, televizyonlarda yayınlandı. Bilim ödülümüzü Profesör Doktor

0: Mine Eder
1: Mine
0: sanırım.
1: Eder'e verdik.
0: Evet.
1: Ben bile konuşurken bazen isimleri kaçırıyorum. Bu
0: Evet.
1: herhalde pandemiden olsa gerek. Çok değerli bir hocamız. Biliyorsunuz çok güçlü bir hareketin de öncüsü bu kadınlar.
0: Evet.
1: Onun için Mine Eder bizim için çok değerliydi. Ona Başak Ovacık verdi, Avrupa
0: Harika,
1: Başkanımız
0: harika.
1: ödülünü. Evet.
0: Kutluyoruz. Onun dışında diğer isimlerden de bahsedelim dilerseniz ödül sahibi
1: Bahsedelim
0: olan.
1: tabii ki. Mesela Akbelen'deki İkizdere'deki direnişleri dolayısıyla biliyorsunuz toprağını vermek
0: Hı.
1: istemeyen, suyunu vermek istemeyen
0: İkizköylüler.
1: ikiz
0: Evet.
1: köylülere onlara verdik, Akbelen kadınlarına. Çok güzel bir şey oldu. Hep birlikte sahnedeydik, güldük, ağladık diyeyim. Yani hep beraber bir çalışmaya imza
0: İkizköy
1: attık.
0: muhtarı Necla Işık almış sanıyorum,
1: Muhtarı
0: değil mi
1: Necla
0: kadınların
1: Hanım
0: adına?
1: geldi. Evet.
0: O da
1: Sevgili
0: kadın
1: Esra
0: muhtarları temsilen ne kadar güzel bir örnek olmuş.
1: çok güzel oldu. Bir de şöyle, sevgili Esra daha yeni çıkmıştı biliyorsunuz. Rahatsızlığı dolayısıyla katılamadı. İkisi birlikte geleceklerdi.
0: Evet.
1: Fakat Esra katılamadı. Necla muhtarımız kendi başına geldi. Ve sevgili Esra'nın da güzel bir konuşmasını orada verdik. O da basında yer aldı. Görsel basında,
0: Esra Işık'ın,
1: televizyonda.
0: evet.
1: Esra'nın çok güzel bir konuşması vardı. Gözümüz kulağımız orada tabii ki.
0: Evet.
1: Buket Uzuner'e verdik sanat ödülümüzü. Çok değerli bir yazar biliyorsunuz. Kalemi
0: Evet.
1: güçlü bir yazar. Ve sadece öykü yazmakla kalmıyor. Hayatı yazıyor, her şeyi yazıyor. Ona verdik. O da çok güzel oldu bizim için. Sevgi Şahin medya ödülünü
0: Medya
1: aldı.
0: ödülü
1: O da
0: Sevgi Şahin, evet.
1: evet. O da biliyorsunuz tamamen halkın içerisinde bir
0: Hı.
1: gazeteci, bir yayıncı diyelim. Hem onun da Akbelen kadınlarıyla çok değerli çalışmaları olmuş vaktinde. Bildiğimiz gibi gazetecilik şu anda çok zor. Çok zor bir dönemden geçiyor. Sizler çok daha iyi biliyorsunuz yayıncılık. Her şeyi söyleyemiyoruz, her haberi yapamıyoruz. Bilemiyorum tabii ki hani nereye kadar gidecek bu, ama Sevgi Şahin kalemini hiçbir zaman geri çekmeyen bir kadın. O yüzden ona ödül vermek de büyük bir gurur oldu bizim için. 15 Mayıs'tan beri, bu ödül töreninden beri hala gazetelerde ve televizyonlarda yer alıyor. Çok güzel bir proje, çok değerli bir proje.
0: Kutluyoruz tüm,
1: 2008 yılından beri
0: evet,
1: veriyoruz bu şeyi,
0: ödülleri, Önder
1: ödül
0: Kadın
1: ödüllerimizi.
0: ödüllerini. Türk
1: Evet.
0: Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin Önder Kadın 2026 ödüllerini sahiplerini ayrı ayrı kutluyoruz. Medya
1: Çok
0: ödülü Sevgi
1: teşekkürler.
0: Şahin'e dedik. Medya diliyle ilgili de çok önemli çalışmalarınız var. O çalışmaları da hatırlatalım ama bir baktım ki saat zamanımızın sonunu gösteriyor.
1: Ama iki cümleyle
0: Hemen
1: bundan
0: alayım.
1: söz etmek istiyorum.
0: Çok kısa lütfen.
1: Biz Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yaptık bunu. Rektörümüz Profesör Doktor Özlenen Özkan Hoca ile imzaladık ve bu projenin koordinatörlüğünü de Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz gazeteci Songül Başkaya ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Seçil Deren Van Hethoff yaptı ve bu çok önemli bir proje. Burada bizim istediğimiz medyada kullanılan dilin dönüştürücü gücüne dikkat çekiyoruz ve haber içeriklerinde yer alan ayrımcı
0: Evet, cinsiyetçi
1: ifadeleri,
0: ifadeleri,
1: bu
0: ayrımcı ifadeleri
1: cinsiyetçi
0: kaldırmayı hedefliyoruz.
1: sadece cinsiyetle ilgili değil.
0: Evet.
1: Mesela işte Suriyelilerle ilgili
0: Hı.
1: veya buna benzer kapsayıcı dil içerisinde
0: Bu çalışmaya
1: yaygınlaştırılması
0: nasıl
1: önemli.
0: ulaşabilirler? Medya çalışanları için
1: Bu
0: çok.
1: şimdi medya birinci aşamayı geçtik aslında. Bunu biz yayınladık. Şeyde yerel gazetelerde
0: Evet.
1: yayınladık, web sayfamızda yayınladık, sosyal medyalarımızda ve çok fazla başvuru oldu.
0: Evet.
1: İlk aşamasını geçtik, eğitimleri verdik ve kodlama kısmını da, bunların hepsi bir kodlama şeysi oluyor sonuçta, çerçevesinde de devam ediyor. Ve
0: İkinci
1: sonuçta
0: aşaması devam
1: bunlar
0: edecek
1: ikinci
0: diyelim.
1: aşaması, üçüncü aşaması
0: Zamanımızın
1: kodlamaları devam
0: sonuna
1: ediyor.
0: geldik Sayın
1: Ve
0: Gül. Evet.
1: şunu söyleyeyim, en son durumda da yayınlayacağız bunu,
0: Ha.
1: raporlayacağız. Tüm Türkiye'ye, bu kısmı önemli, tüm Türkiye'ye bir basın açıklaması ile duyuracağız. Buradaki paydaşımız da demeyeyim de, bizi destekleyen kurumlar Gazeteciler Cemiyeti ve aynı zamanda Çağdaş Gazeteciler Derneği.

0: birlikte basın açıklamalarımızı yapacağız ve
1: takipte
0: tüm Türkiye'ye raporlayacağız.
1: Bu değerli raporun ayrıntılarını paylaşacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Böyle bir olanağı verdiğiniz için devamını diliyoruz.
1: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin sosyal medya hesabından da ulaşabilir ayrıntılı bilgi almak isteyenler diyelim. Derneğin Genel Başkanı Meral Güler'di konuğumuz ve bugün de bu sohbetle Güne Bakan'ın sonundayız. Tuğçe Bilgin, İbrahim Türksoy, Ebru Erkekli yoldaydık günün diğer yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım.
2: Geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.

Kelimenin peşinden gel. Bugünün kelimesi rüzgar. Bazen bir yaprağın hafifçe kıpırdamasıyla hissedilir. Bazen de güçlü bir esintiyle kapıları çarpar. Görünmez ama etkisi her yerde hissedilir. Rüzgar, hareket eden bir havanın değil, doğanın görünmeyen gücünün kelimesidir. Hadi gel, rüzgarın peşinden gidelim. Rüzgar kelimesi Farsça rüzgar sözcüğünden gelir. İlginçtir, bu kelime Farsça'da aslında zaman, çağ, talih gibi anlamlar taşır. Osmanlı Türkçesinde ise kelimenin anlamı zamanla değişir ve özellikle esen hava, yel anlamında kullanılmaya başlanır. Böylece rüzgar kelimesi Türkçe'de doğanın bir hareketini anlatan temel bir kelime haline gelir. Rüzgar insanlık tarihinin en eski gözlemlerinden biridir. Eski toplumlar rüzgarın yönüne bakarak hava durumunu tahmin eder, denizcilerse rüzgarı kullanarak yelkenlerini doldururdu. Bu yüzden rüzgar çoğu zaman yolculuk ve yönle birlikte düşünülür. Dilimizde rüzgar kelimesi birçok deyim ve ifadede yer alır. Rüzgar gibi geçmek denir mesela, hızlı bir şekilde geçip giden şeyler için. Rüzgar tersine döndü ifadesi ise şartların değiştiğini anlatır. Bir başka sözde rüzgar eken fırtına biçer denir. Yapılan bir davranışın daha güçlü bir sonuç doğuracağını anlatan eski bir uyarıdır. Edebiyatta rüzgar çoğu zaman değişimin ve hareketin sembolüdür. Çünkü rüzgar durmaz, yön değiştirir, güçlenir ya da hafifler ama hep hareket halindedir. Bu yüzden rüzgar hayatın sürekli değişen akışını anlatan güçlü bir metafordur. Rüzgar bize şunu hatırlatır. Hayatta bazı şeyler görünmez ama etkileri hissedilir. Bir düşünce, bir söz, bir karar. Tıpkı rüzgar gibi. Bugün esen bir rüzgarı fark et. Belki yüzüne değen hafif bir esinti. Çünkü bazen insanın dünyayı yeniden hissetmesi için küçük bir rüzgar yeter. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet fast, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemleri.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Reklamlar.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz haber yorumla karşınızdayız. 21 Mayıs 2026 günlerden Perşembe bugün. Haftanın sonlarına yaklaşıyoruz ama gündem oldukça yoğun. Programımızı Bahattin Ürgen hazırladı. Teknik yönetimde Semih Ballı var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Haber yorum başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki gündeminde de çok önemli mesajlar vardı. Terörsüz Türkiye süreci, AK Parti hareketinin dava şuuru ve derken söz ana muhalefete de geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik eleştiriler dikkat çekti. ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etmeye devam ediyor. ABD basını soykırımcı Netanyahu ile Trump'ın İran barış planı konusunda görüş ayrılığına düştüğünü yazıyor. Katil İsrail'in küresel somut filosunda alıkoyduğu aktivistlere insanlık dışı muamelede bulunduğu yine videolarla tüm dünyaya ilan edildi. Ardından Türkiye'den ve uluslararası kamuoyundan tepkiler ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli bir açıklama var. Bugün özel uçak seferleri düzenlenecek ve somut aktivist Türkiye'ye getirilecek dedi. Ayrıntıları konuşalım Kanal 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la. Sayın Daştan merhaba.
1: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Başlıklar yoğun ama evvela Hatay'a bir geçmiş olsun diyerek başlamak isteriz. Şiddetli yağış vurdu Hatay'ı ve meydana gelen heyelanda yıkılan evin enkazında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralı. Nedir son durum, sizden dinleyelim.
1: Ne yazık ki her yıl aynı dönemde aynı acıları yaşıyoruz. Son olarak da selim vurduğu Hatay'da bir köprünün çöktüğü bilgisi yine elimize ulaştı. Onu da aktaralım. Sağnak sonrası dere taştı ve köprü ne yazık ki o şiddetli sulara dayanamadı. Araçlar telde sürüklendi. Bu bilgiyi de paylaşalım dinleyenlerimize. Şiddetli yağış sonrası sabaha karşı Antakya'da meydana geldi. Tel ve heyelan. Evet. Yıkılan evin enkazında bir kişi hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı ekipler.

0: Her taraftan 3 kişi de yine yaralı olarak kurtarıldı. Ancak bölgede hala yer yer tehlikeler, riskler devam ediyor. Buradan da vatandaşlarımızı uyardı. Bunların lütfen ani yağışlara karşı ve sel ve su baskınlarına karşı lütfen dikkat edelim. Çünkü her türlü şu an için Türkiye'de aslına bakarsın, Türkiye genelinde altyapı yetersizliği nedeniyle böyle bir sorunla karşılaşıyoruz her yıl. Vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
1: Evet, biz de bu temenniyi gönderelim. Hayatını kaybeden vatandaşımız için başsağlığı dileklerimizi iletelim. Tabii Türkiye'de gündem çok yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran krizi başta olmak üzere bölgesel gerilimler vardı. Hattın diğer ucunda çok önemli bir cümle var. Makul bir çözüm mümkün dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat Trump'ın açıklamaları başka yönlere işaret ediyor. Neler konuşuldu, nasıl görüyoruz İran'daki son durumu?
0: Biliyorsunuz bu gerilim başladığından beri aslına bakarsanız olay savaşa evrilinceye kadar da Türkiye sürekli olarak diplomasi masasını işaret etmişti. Yani bu Şubat ayından beri savaşın başladığı ilk günden itibaren Türkiye sürekli olarak diplomasi masasını işaret etti. Son olarak yapılan görüşmede de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aslında müzakerelere yönelik bir vurgusu vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump grup toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda bir görüşme yapıldı. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Erdoğan ateşkesin uzatılması nedeniyle duyduğu memnuniyeti ABD Başkanı Donald Trump'a aktardı. Biliyorsunuz Trump son olarak ateşkesi tekrar uzatma kararı almıştı. Ancak buradaki ateşkes süreci de bıçak sırtında giden bir süreçti dekanım. Çünkü Trump'ın bir dediği de ne yazık ki diğerini tutmuyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan makul bir çözümün de mümkün olduğunu söyledi konuşmada. ABD Başkanı Donald Trump'ın da açıklamaları vardı. Trump görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Erdoğan'ı önemli bir müttefik olarak tanımladı ve bölgesel gücüne aslına bakarsanız Türkiye'nin bir kez daha atıfta bulundu. Ama diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump duruyor mu derseniz ne yazık ki durmuyor. Yani sürekli olarak tehditlerine devam ediyor. Yine Tahran yönetimini hedef alan açıklamaları vardı. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminden tüm dünya olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Her ne kadar ateşkesle beraber piyasalar özellikle birazcık daha yatay seyre geçmiş olsa da tam olarak Trump'ın açıklamaları güvende vermiyor tabii ki. Önümüzdeki günlerde bu ateşkes sürecinin biraz daha uzayacağını söyleyebiliriz. Ancak süreç bu şekilde devam ederken diğer taraftan yine ABD'nin de İran'a yönelik saldırı tehlikesi her an şu anda dünyanın ensesinde dolaşıyor. Bunu da vurgulayalım. Her an Trump başka bir çıkışla beraber İran'a yönelik saldırıları tekrar başlatabilir. Küresel sistemde bütün bu gerilimin içinde bir barış arayışında bırakalım.
1: Evet. Tabii Erdoğan-Trump görüşmesinin gündeminde Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesi de vardı Sayın Daş'tan. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak bu zirve. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de zirveye ilişkin açıklamaları vardı. Neler söylendi?
0: Şimdi Temmuz ayı Ankara açısından gerçekten yoğun bir ay olacak. Evet. 7 ve 8 Temmuz'da Mark Rutte başkent Ankara'ya geliyor. Sadece Mark Rutte değil aynı zamanda NATO liderleri de yine Ankara'da olacaklar. Ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de bu zirveye ilişkin açıklamaları tabii ki tüm dünya ve Türkiye kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. 21-22 Mayıs tarihleri arasında yine bir İsveç'te gerçekleştirilecek zirve var. Bunu da hatırlatalım. Bunun dışında Ankara'da yapılması planlanan zirveye ilişkin de beklentisinden çıkmadı Mark Rutte ve kendimizi Rusya'ya karşı savunmak için tek bir müttefike yani ABD'ye aşırı derecede bağımlıyız şeklinde bir açıklama yaptı Mark Rutte. Bu da aslına bakarsanız NATO ve ABD arasındaki gerginliği de biraz gözler önüne seriyor. Evet. Geçtiğimiz süreçte de biliyorsunuz ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle NATO'ya yönelik açıklamaları çok fazla gündem olmuştu. ABD'nin NATO'dan çıkıp çıkmayacağı konusu çok fazla tartışılmıştı. Ancak önümüzdeki günlerde anlaşılan o ki Temmuz ayında yapılacak olan zirvede bu konu biraz daha yüksek sesle konuşulacak olan başlıklar arasında yer alacak. Tabii merak edilen bir başka konu da şu Dilek Hanım, onu da vurgulayalım. Trump acaba Türkiye'deki zirveye katılacak mı?
1: Evet, evet.
0: Yani o konu hala belirsizliğini koruyor. Tabii zirveye biraz daha kısa bir süre kala yüksek ihtimaldir ki Kurban Bayramı'ndan sonra bu konu biraz daha netlik kazanacaktır. Ama Trump'ın katılmaması gibi bir durum da söz konusu bu zirveye. Eğer ki Trump Türkiye'deki zirveye katılmazsa yüksek ihtimalle bu ABD ve

NATO arasındaki gerilim biraz daha tırmanacak, biraz daha yükselecek. Tabii Trump içerisinde bulunduğu durumda, yani İran'la böyle bir savaşın içerisindeyken, Hürmüz gerilimi devam ederken NATO'yu da karşısına almayı göz önüne alabilir mi?

0: da ilişkilerin tamamen kopmasını bir yerde engeller. Çünkü işin içerisinde ticari ilişkiler de var. ABD'nin en çok biliyorsunuz ticari ilişki yaptığı başlık savunma sanayi başlığı ve savunma sanayi başlığında da özellikle NATO ülkeleri yani Avrupa Birliği ülkeleri burada önemli bir yer tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri, NSS nizamının NATO ülkelerini karşısına almayı ne kadar göz önüne alacak önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.
1: Evet, bu arada tabii ticari ilişkilerden bahsetmişken siz Avrupa Birliği yeni müttefiklik arayışlarına devam ediyor. Suriye ile önemli anlaşmalara imza atmaya çalışıyorlar. Erdoğan da dünkü görüşmede Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurguluyor. Zamanlamalar manidar, öyle değil mi?
0: Tabii zamanlamalar manidar çünkü Avrupa Birliği bölgede kendisine yeni destek olacak olan ülkelerle sürekli olarak destek teması içinde bulunmaya çalışıyor. Buradaki en önemli sebeplerden bir tanesi de tabii ki güvenlik aslına bakarsanız endişeleri. Avrupa Birliği ülkeleri şu anda çok büyük bir güvenlik endişesi içerisinde. Özellikle ABD ve NATO geriliminden pek biliyorsunuz AB üyesi ülkelerin çoğu aynı zamanda NATO üyesi. Yani bu noktada AB ülkelerinin etkilenmemesi gibi bir durum söz konusu değil ve bu noktada da bölgede özellikle yeni müttefikler elde ederek, Orta Doğu'da yeni müttefikler elde ederek buradaki gücünü daha fazla arttırmaya ve güvenliğini sağlamaya aslına bakarsanız amaçlayan hamleler bunlar. Şu ana kadar başarılı bir şekilde yürütüldü ama burada Türkiye'nin rolünü ayrı bir parantez açmak lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öncesinde pek çok kez söyledi. Yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan pek çok kez söyledi. Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye başat aktörlerden bir tanesi. Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğini asla söz edilemez. Hala bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'ye karşı burada ikircikli bir tutum içerisindeler ama önümüzdeki süreçte onlar da bunu daha net bir şekilde anlayacaklar diye ümit ediyoruz.
1: Evet. Tabii bir de taziye dileklerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'a. San Diego kentinde bir camiye düzenlenen menfur saldırı vardı. Ve Türkiye hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu bir kez daha vurguladı. Bu da çok önemliydi değil mi Sayın Daş'tan?
0: Yani burada aklına bakarsanız şöyle bir durum söz konusu. Dönüp bu saldırıya bir tekrar bir bakmak lazım.
1: Elbette.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir camiye düzenlenen bir saldırıdan bahsediyoruz. Aslında burada hala İslam düşmanlığının ABD'de batıda ne kadar
1: yaygın olduğunu
0: gözler önünde seriyor. Her ne kadar bu noktada gerekli kamuoyu bilgilendirmeleri yapılmış olsa da Avrupa'da batıda artan aşırı sağ önümüzdeki süreçte dünya için ne kadar büyük bir tehlike, ne kadar büyük bir sıkıntı haline gelebileceğinin de en büyük göstergesi ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmede ABD'nin San Diego kentindeki camiye yönelik gerçekleştiren saldırıda gündeme geldi ve bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ABD Başkanı'na taziye dileklerini iletti. Türkiye'nin de din fark etmeksizin tüm nefret suçlarına karşı olduğunu bir kez daha vurguladı. Yani burada aslına bakarsanız bizim duruşumuz çok net. Yani sadece İslam'a karşı değil, Hristiyanlar karşı da, yine diğer dinlere karşı da, diğer inançlara karşı da bizim saygımız biliyorsunuz zaten Müslümanlığın en önemli erdemlerinden bir tanesi. Bütün dinlere karşı saygımız çok yüksektir ve Türkiye olarak da pek çok dine mensup vatandaşımızla aynı çatı altında yaşamamız dünyaya da örnek oluşturan bir aslına bakarsanız yapı. Ancak baktığımızda Avrupa'daki artan bu aşırı sağın sürekli olarak kurduğu baskı ve şiddet mekanizması önümüzdeki süreçte ne yazık ki dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden bir tanesi. Belki yapılan haberler ya da kamuoyunda gündeme gelmesi çok fazla olmayabiliyor. Neden? Çünkü dünyada sürekli olarak bir gerilim var. Sürekli yeni çatışma alanları, sürekli yeni savaş alanları, yeni cepheler açılıyor. Gündem çok hızlı değişiyor artık dünyada. Ancak farkında olmadan başka bir tehlike yavaş yavaş dünyanın kılcal damarlarından atar damarlarına, ana damarlarına kadar yürüyor Dilek Hanım. Bunun da farkında olmamız lazım.
1: Elbette. Tam da bugünlerde öyle önemli bir tatbikat gerçekleşiyor ki İzmir'de Efes 2026 güvenliği konuştuğumuz bugünlerde yabancı heyetler, gözlemciler, çok fazla katılımcı vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş kapsamlı tatbikatlarından birini konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün İzmir'e gidiyor, öyle değil mi?
0: Dakikalar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taşıyan helikopter İzmir'e iniş yaptı. Bir yandan da gözlerim ekranda, tabii ki dinleyenlerimize an böyle son dakika geçti. aktarayım. Şu anda hücum botlar ve aynı zamanda atak helikopterleri Efes tatbikatında boy gösteriyorlar. Yerli ve milli silahlarımız bugüne kadar tatbikatın çeşitli safhalarında dosta güven, düşmana korku saldılar.

0: Bugün seçkin gözlemci günü icra ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa bir hitabının olmasını bekliyoruz buradaki seçkin gözlemci gününde. Önce tatbikatı izleyecek, daha sonrasında kısa bir konuşma yapacak. Mavi Vatan konusu bu kadar gündemdeyken aslına bakarsanız Efes tatbikatı biraz daha dünyada dikkatleri üzerine çeken bir tatbikat olarak gündemde yerini aldı. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan ve Fransa'nın el ele verdiği bir ittifak sürecinde, Türkiye'nin karşı çıktığı bir ittifak sürecindeyken Efes tatbikatının icra ediliyor olması küresel anlamda da bir mesaj aslına bakarsanız taşıyor. Pek çok yerli ve milli silahımız kullanıldı. Onlar boy gösterdiler. Kahraman Mehmetçiğimiz, Kahraman Leventlerimiz Mavi Vatan'ın her halükarda korunacağına dair mesajlarını net bir şekilde verdiler. Bugün de vermeye devam ediyorlar. Bir taraftan savaş gemilerimiz, fırsat gemilerimiz ve korvetlerimiz Mavi Vatan'da boy gösterirken diğer taraftan Gökvatan'da atak helikopterlerimiz, lisanslı hava araçlarımız ve karamızda da Türk topraklarında da kahraman Mehmetçiğimiz şu anda kabiliyetlerini sergiliyorlar Dilek Hanım. Gün boyunca da TRT radyo frekanslarından, TRT radyo frekanslarından anlayan yine gelişmeleri dinleyenlerimiz öğrenebilecekler.
1: Evet, siz hep dersiniz ya ayaklarına taş değmesin, öyle bir tatbikat olmasını temenni ediyoruz biz de. Önce kendileri geliyorlar, gözlemci olarak geliyorlar, ardından çok büyük anlaşmalar geliyor devamında. Bir tanesi içeriden geldi. Aselsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında çok önemli bir anlaşma daha imzalandı ve toplam büyüklüğü yaklaşık 470 milyon dolar. Hepimizi heyecanlandırıyor. Ne dersiniz?
0: Şimdi özellikle Taha ile beraber biliyorsunuz bu anlaşmalar çok fazla gündeme gelmişti. Evet. Bu konuda kamuoyunun biraz daha bilgilendirilmesi lazım. Çünkü bu haberler çok fazla geride kalabiliyorlar ama çok önemli haberler bunlar. Aselsan'ın Savunma Sanayi Başkanları arasında dev bir anlaşmaya imza atıldı. 470 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzalandı. Ve önümüzdeki süreçte de buradaki hak edişler teslim edilmeye başlanacak. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna bir açıklama yapıldı. Açıklamada Aselsan'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yapay zeka destekli, bakın burası önemli, yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 469 milyon 974 bin dolar olan bir sözleşmeden bahsediyoruz. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek. Yani ilk teslimatlar bu yıl yapılmaya başlanacak. Kent güvenlik sistemlerinden kastımız vatandaşlarımızın sürekli olarak işte bu kalabalık meydanlarda, caddelerde, sokaklarda, otoyollarda, karayollarda, demir yollarında gördükleri aslına bakarsanız kentlerdeki güvenlik kameraları, bu güvenlik kameraların yapay zeka destekli bir sisteme geçirilmesi için bu anlaşmaya imzalandı. Tabii bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki süreçte Aselsan imzası kent güvenlik sistemlerinde de yer alacak. Ayrıca da vatandaşların güvenliği en üst seviyeye çıkartılmış olacak.
1: Evet, Aselsan'dan yakın zamanda bir müjde daha bekliyoruz. Haberlere yansımıştır. Meraklı dinleyicilerimiz de takip etmiştir. Bir yerli cep telefonu sinyalleri geliyor. Bu da hepimizi heyecanlandırıyor. Bu arada yabancı heyetlere atıfta bulunmuşken bu tatbikat devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli misafirleri vardı. Külliye'de Sudan Başbakanı ve beraberindeki heyet kabul edildi. Oralardan neler yansıdı?
0: Şimdi Sudan heyetinin çok kalabalık bir şekilde aslına bakarsanız geldiğini söyleyebilir. Sudan Başbakanı Kamil İdris geniş bir heyetti. Türkiye'deydi. Tabii buradaki heyetin bu kadar kalabalık olması önümüzdeki süreçte Türkiye ve Sudan arasında yeni imzalanacak anlaşmalarında kapısını aralıyor. Bu heyetler kendi mevkidaşlarıyla, kendi Türkiye'deki yetkililerle beraber görüşmeler gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti grup toplantısı sonrasında külliyeye geçmişti mesaisine. Orada devam etmişti. Külliyede kabul etti Sudan Başbakanı Kamil İdris'i ve heyeti. Bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Heyet içerisindeki Sudanlarla da yine istişare etme fırsatı buldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve önümüzdeki süreçte de aslına bakarsanız yeni anlaşmalar imzalanacağının ilk çerçevesi, o imzalanacak olan anlaşmaların çerçeveleri de çizilmiş oldu. Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılmıştı görüşmeye ilişkin. Basına kapalı gerçekleşti görüşme. Görüşme sonrasında da heyetteki üyelerle beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil İdris'i bir hatıra fotoğrafı da çekildi direkt
1: adına. Evet. Şimdi tabii AK Parti grup toplantısında verilen mesajlar da çok önemliydi. Sayın Daş'tan özellikle terörsüz Türkiye süreci, AK Parti hareketinin çeyrek asrı devirmeye hazırlanan süreci, diğer taraftan da ana muhalefete yönelik eleştiriler.

0: Neler söylersiniz?
1: Bir süredir kamuoyundaki en fazla gerçekleştirilen tartışmaların başında yer alıyor. Özellikle terör Türkiye sürecinde biliyorsunuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli pek çok kez yasal düzenleme sürecinin hızlanması gerektiğini dile getirmiş. Daha sonrasında da acaba yeni modeller hayata alınabilir mi sorusu kamuoyunda çok fazla dillendirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında bu konuya açıklık getirdi. Güvenlik güçleri tarafından terör örgütünün fetih sürecinin yakından takip edildiğini söyledi devletin zirvesi. Daha sonrasında da yeni modeller üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyoruz dedi. Bu aslına bakarsanız yasal düzenleme sürecinde hızlandıracak bir adım. Tabii buradaki yeni modeller nasıl gerçekleştirilecek, detayları nelerdir? Önümüzdeki günlerde özellikle güvenlik kaynakları tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılacak olan açıklamalarla bu konu birazcık daha aydınlığa kavuşacak. Cumhur İttifakı'nın emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı. Terörsüz Türkiye sürecini ortak akılla, samimiyetle, menziline ulaştırmakta kararlıyız mesajı da ne dikkat çeken altı çizilen noktalardan bir tanesiydi. Bunun haricinde hafta sonu Kocaeli'nde biliyorsunuz gençlik buluşması vardı. Gençlik buluşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan stadyumda binlerce gence hitap etti.
0: Evet.
1: Ancak o program sonrasında özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel programa katılan gençleri hedef alarak bazı yakışıksız ifadeler kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında bu konuya da ayrı bir parantez açtı. Salonları dolduramayanlar stadyum dolu görünce söyledikleri sözler tabii ki izah edilemez ifadelerini kullandı ve hiçbir şekilde AK Parti cephesinde ve kendi nezdinde de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylediklerinin bir değeri olmadığını bir kez daha belirtti ve üzülerek görüyoruz ki cumhuriyeti kurmakla övülen CHP 3-5 sipahisinin elinde seçmeni utandıran bir parti haline dönmüştür cümlelerini kurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan seçmene yönelik mesajlar da vardı. Biz %52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız ama %48'in önemli bir kısmının da oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti kadrolarına ilişkin mesajındaysa tek başıma kalsam dahi bu yol hak yolu ve sabırla yürümeyi sürdürürüm bu yolda. Allah'a hamdolsun bugüne kadar yalnız değildim. Bundan sonra da yalnız olmayacağım dedi ve AK Parti kadrolarına duyduğu güveni de dile getirdi. AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
0: Evet, bir cümle dikkat çekiciydi. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak 1000 Tayyip Erdoğan gelir dedi. Bir sinyal mi veriliyor, bir mesaj mı veriliyor ileriye yönelik? Bu da biraz düşündürdü. Ne dersiniz?
1: AK Parti grup toplantısı sonrası aslına bakarsanız gazeteci arkadaşlarımız bu soruyu sordular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gülümseyerek cevap verdi ama şöyle bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatına baktığımızda böyle önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyonu da Türkiye için ortaya koyduğu vizyonu da düşünecek olursak bu noktada bir veda konuşması değil daha çok güçlenerek devam etme konuşması olarak algılayabiliriz. Bunu özellikle vurgulayalım. Çünkü bu konu çok fazla dün konuşuldu. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek konuşmasından, gerek vurgularından, gerekse de grup toplantısı sonrasındaki ifadelerine baktığımızda öyle bir vedanın söz konusu olmadığını söyleyebiliriz.
0: Evet, peki. Ana muhalefete yönelik eleştiriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınırlı değildi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da videoda bir paylaşım gördük. Daha evvel Özgür Özel isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Bu sefer bir benzerini Kılıçdaroğlu yaptı. O da isim vermedi ama eleştirilerini sundu. Neler söyledi?
1: Şöyle bir durum söz konusu şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi arasında açıktan değil ama gizli sürekli olarak artan bir gerginlik söz konusu. Biliyorsunuz bir mutlak kutlan davası var. O mutlak kutlan davasıyla alakalı her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Mesela son olarak eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olduktan sonra verdiği ifadeler Ankara'ya gönderildi ve mutlak kutlan davasının dosyasına girdi. Bu süreçte de Kemal Kılıçdaroğlu bir videolu mesaj paylaştı. Hı. Ve partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez ifadesi. Burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Özellikle CHP'de bu kadar çok yolsuzluk soruşturması ayyuka çıkmışken emanete kara çalınamaz dedi. Hele ki bu Uluçınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da biliriz. Ama yolumuzdan asla dönmeyiz ifadesini kullandı. Tabi bazı taraflarca bu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ben buradayım şeklinde kendini bir tekrar hatırlatmasıydı aslında bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da diğer taraftan sürekli olarak mutlak mutlan kararı çıkması halinde nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair kendi kurmaylarıyla bir çalışma gerçekleştiriyor. Ve bu süreç, bu kavga daha gizli bir şekilde önümüzdeki süreçte devam edecektir diye düşünüyorum. Ta ki mutlak mutlan kararı çıkana kadar. Yüksek ihtimalle mutlak mutlan kararı çıkarsa yargıda böyle bir durumda CHP Genel Başkanı, şimdi mevcuttaki Genel Başkan Özgür Özel bir tepki gösterse de zaman içerisinde bu tepki artık partinin önümüzdeki günlerde yapacağı yeni kurultayla beraber biraz daha tansiyon düşecektir. Peki CHP'de genel merkezin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bakışı nasıl? Tamam, Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezi eleştiriyor, yönetimi eleştiriyor. Ama genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı nasıl bir yaklaşım içerisinde derseniz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını, söz konusu verdiği mesajların CHP genel merkezini oldukça korkuttuğunu ve rahatsız ettiğini de söyleyelim. Bu arada Özgür Özel bugün genel merkezde A takımıyla bir araya gelecek. Onu da belirtelim. A takımıyla bir araya gelecek ve güncel gelişmeleri değerlendirecek. Daha sonrasında parti sözcüsü Zeynep Emre'nin bir basın toplantısı yaparak kamuoyundaki bu özellikle Kemal Kılıçdaroğlu konusuyla alakalı mesajlar vermesi bekleniyor.
0: Evet, ne çok konuştuk değil mi Sayın Daş'tan? Bu arınma çağrısı aslında çok önemli. Çünkü ana muhalefet partisini ne yazık ki son günlerde rüşvetle, yolsuzlukla çok fazla anar olduk. İmamoğlu suç örgütü davasında Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın sanık kürsüsünde. Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Boğaziçi Yönetimi AŞ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheli adliyede. Neler oluyor, son gelişmeler neler davalarda?
1: Şimdi 413 sanık yargılanıyor İmamoğlu suç örgütü davasında. Ekrem İmamoğlu ve diğer 413 sanığın yargılandığı davanın 41. duruşması bugün itibariyle başladı. 77 sanığın tutuklu olduğunu bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da 40. Ağır Ceza Mahkemesi Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılıyor duruşma. Tutuklanmaların ardından görevlerinden uzaklaştırılan kimler var? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Aşçı, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Mutlucalık, eski Beyoğlu Belediye Başkanı İlhan Güney, eski CHP milletvekilleri Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Olgun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Kereş, yine Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar bugünkü duruşmaya katıldılar. Duruşma tutuklu sanık Serhat Kapkin'in avukatının beyanının alınmasıyla şu an için devam edildiğini söyleyelim. Tabii davada artık yavaş yavaş bu beyanların tamamlanmasıyla beraber daha sonrasında mütalaya geçilecek. Esas hakkındaki mütalaya geçilecek. Esas hakkındaki mütalayla beraber de biraz daha süreç hızlanacak. İddianamede 16 kişi müşteki, 7'si firari, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 kişi sanık olarak bulunuyor. Bunun da altını bir kez daha çizelim. Suç örgütünün kurulduğu 2014'ten bugüne kadar faaliyetleri anlatılan iddianamede 143 eyleme ilişkin elde olunan menfaatle sebep olan kamu zararının suç tarihleri itibariyle toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar, gayrimenkul olarak da İstanbul'la ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret olduğuna ilişkin değerlendirmeler gerçekleştiriliyor. Söz konusu iddiaların ne kadar aslına bakarsanız ciddi iddialar olduğunu bir kez daha hatırlatmak için bu verileri dinleyenlerimizle paylaştım. Önümüzdeki günlerde artık Türk yargısı bu konuda son sözü söyledikten sonra Akkoyun Karakoyun'da netleşmiş olacak.
0: Evet, Türk yargısının uğraştığı başkaca çok önemli meseleler daha var. İzmir'de bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuştu 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın. Ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme var. Onun ayrıntılarını soralım size. Aynı zamanda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bir de Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahisten elde edilen kara parayı aklayanlara yönelik yürütülen soruşturma ayrıntılarını da bilmek isteriz.
1: Tabii şimdi Doğukan Büyükışık dosyası önemli bir dosya. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in daha öncesinde yaptığı şu açıklamayı bir hatırlatmakta fayda var. Faili meçhul kalmayacak demiş.
0: Evet.
1: Bakanı Akın Gürlek ve Dorukhan Büyükaşık dosyası tekrar raftan indirildi. Adalet Bakanı Gürlek yaptı açıklamayı ve 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşıldı. 9 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve önümüzdeki süreçte de tabii ki bu operasyonların devam edeceğini de işaret edildi. Buradaki gözaltılarla beraber yeni ifadeler alınacak ve Dorukhan Büyükaşık dosyası

0: büyük oranda aydınlatılması bekleniyor bu ifadelerle beraber. Diğer taraftan ünlülere yönelik bir uyuşturucu soruşturması gerçekleştirildi, bir operasyon vardı.
1: Evet.
0: Saatlerinde. Yine çok sayıda ünlü ismin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığını söyleyeyim. Yaklaşık 25 kişi gözaltına alındı ve baktığımızda bu operasyon kapsamında kimler var? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor soruşturmalar. İncelenen dijital materyaller var. Daha öncesinde yakalanan şüphelilerin, gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemeler var. Teknik ve fiziki takipler sonucunda elde edilen bazı bulgular var. Gözaltına alınan isimler kimler? Hemen onları da şöyle sayalım. Mabel Matiz. Daha öncesinde de biliyorsunuz Mabel Matiz'in zaten bir yargı süreci vardı.
1: Evet.
0: Yeniden gözaltına alındı. Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Berkay Şahin, Osman Hattan Canevi, Aslan Turanlı, Kübra İmren Siyah Demir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postaoğlu ve Eda Dora ile beraber Hanzade Gürkanlar, Yasemin İkbal'de gözaltına alınan isimler arasında 25 şahsın gözaltına alındığı bilgisi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılmıştı. Batman'da da yine kara para aklayan suç organizasyonlarına ilişkin operasyon gerçekleştirildi ve 19 milyar liralık, bakın 19 milyar liralık kara para aklayan 122 şüpheli Batman'daki başarılı operasyonla beraber gözaltına alındı. Yani Allah akıl fikir versin, 19 milyar liralık kara paradan bahsediyoruz. Yani direkt olay gerçekten çok büyük bir operasyon. Burada operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerimize de teşekkürlerimizi iletelim. Ayaklarına saygı
1: ederim. Tabii ki. Şimdi diğer taraftan toplumun çok hassas olduğu bir konu, infaz düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Özellikle 18 yaş altı bazı suçlarda ceza oranlarının yetişkinlerle eşitlenmesi için düzenleme yapıldığını söyledi. 11 yaşın üstünde suça karışan çocuklardan bahsetti. Bir komisyon kuruldu bildiğimiz kadarıyla. Nasıl gidiyor çalışmalar?
0: Şimdi komisyon çalışmaları başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Tabii o noktada komisyon çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber genel kurulda da bu konu tekrar intikal edecek. Genel kurulda zaten milletvekilleri tarafından sürekli olarak tartışılan meselelerin başında yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara Hakim Evi'nde Doğu Anadolu Bölgesi illerinde milletvekilleriyle bir araya geldi. 12. yargı paketindeki değişiklikleri aslına bakarsanız burada bir kez daha dikkat çekti. Kamuoyunda çok fazla tartışılan bir mevzuydu suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme.
1: Evet.
0: 15 ve 18 yaş aralığı için ceza düzenlemesinin gerçekleştirileceğini söyledi. Özellikle 15-18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemler nedeniyle aldıkları cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda cezalandırılmasına yönelik düzenleme yaptıklarını söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu da özellikle bazı yetişkinlerin çocukları suça sürüklemesine aslına bakarsanız engelleyecek olan düzenlemelerden bir tanesi olarak şu anda not olarak geçiyor, ama diğer taraftan tabii ki sadece bunun yetmeyeceği, bununla alakalı çeşitli yine düzenlemelerin de yapılacağı hukuk çevreleri tarafından konuşuluyor. Suça sürüklenen çocuklarla alakalı infaz düzenlemesi olarak geçiyor. Bu bir gün ya da iki gün olacak şekilde cezaların netleşeceğini, bir ya da iki gün olacak şekilde cezaların netleşeceğini söyledi. Diğer taraftan da okullarda takip ve kayıt sistemleri tabii çok fazla konuşulan mevzular arasında özellikle okullarda gerçekleştirilen, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde canımızı yakan bazı saldırılar gerçekleşmişti. Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da.
1: Evet.
0: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocukların gözlemlenmesi ve takip edilmesi gerektiğini ifade etti Adalet Bakanı. Aile ziyaretleri de çocukların durumlarının kayıt altına alınmasının planlandığını söyledi. Diğer taraftan da tabii bu konuyla alakalı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak bir komisyon kurduklarını da ifade etti. Bu komisyon da yine çalışmalarını sürdürüyor başarılı bir şekilde. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onları ne kadar çok suçtan uzak tutarsak, onları ne kadar çok böyle cezaevi ortamlarından uzak tutarsak bizim geleceğimiz de o kadar çok aydınlık olacak. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'te yaptığı açıklamalarla beraber aslına bakarsanız bu konudaki yaramıza 12. Yargı paketinin merhem olacağını anlattı dekan.
1: Evet, umuyoruz. Tabii kötülükle hep beraber mücadele etmek zorundayız. Siz de altını çizdiniz. Benzer şekilde iyiliğe hep beraber sahip çıkmak zorunda olduğumuz gibi hemen akıllara küresel somut filosu geliyor. İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere insanlık dışı muamelede bir bakanın gözetiminde yine

0: Dünyaya yayıldı bu görüntüler ve Türkiye'den, uluslararası kamuoyundan tepkiler arda arda geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli bir açıklaması vardı. Bu aktivistlerin tamamını Türkiye'ye getireceğiz açıklaması. Yine Türkiye'nin bu anlamda ne kadar vicdanlı ve ne kadar doğru tarafta durduğunu gösteren bir örnek. Ne dersiniz?
1: Yani ne yazık ki bu saldırıyı bekliyorduk. Yine malumun ilanı gibi oldu. Çünkü İsrail'e karşı uluslararası alanda net bir şekilde bir mesaj dünya kamuoyu tarafından verilmiyor. Yani Türkiye tepki gösteriyor, İspanya tepki gösteriyor,
0: Evet.
1: bazı devletler tepki gösteriyor. Ama gelin görün ki uluslararası alanda İsrail'in bu tarz saldırılarını engelleyebilecek, işte Amerika Birleşik Devletleri sürekli olarak arkasında olduğu zaman ya da diğer Avrupalı devletler tarafından İsrail destek alarak şımarıp bu saldırılarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu noktada tepkisini bir kez daha dile getirdi ve önemli bir adım atıyor Türkiye. Sumut filosunu alıkonulan katılımcılar Türkiye'ye getirilecek. Bu çok önemli. Toplam yolcu kapasitesi 400'ün üzerinde olan uçaklarla tahliye edilmek isteyen tüm katılımcıların Türkiye'ye getirileceğini belirtti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Uçakların akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor bu arada. Öte yandan Hakan Fidan sürece ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların güvenliğinin de öncelik olduğunu bir kez daha vurguladı. İlgili tüm kurumlarda koordinasyon içerisinde çalışmaların devam ettiğini söyledi ve sadece Türk vatandaşlarının değil bütün Sumut filosundaki katılımcıların istemeleri halinde Türkiye'ye getirileceğini altını çizdi. Türkiye'nin hem vatandaşların haklarını gözetmeyi hem de Gazze'deki sivillerin insani sorumluluklarını sürdürdüğünü de bir kez daha aklına başlarsanız anlatmış oldu Dışişleri Bakanı Hakan
0: Evet.
1: Fidan ve mazlumlara desteğinde Türkiye tarafından devam edeceğini belirtti.
0: Evet. Hep söylüyoruz bu yayınlarda, onlar ateşe su taşıyan karıncalar diyoruz. Tarih bir gün onların ne kadar kıymetli bir iş yaptıklarını yazacak. Umuyoruz bizler de göreceğiz o günleri. Sayın Daş'tan çok teşekkür ederiz bu yoğunlukta bize de vakit ayırdığınız ve değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Direkt.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Kanal 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan'la başladık haber yoruma. Hem içeride hem dışarıda yaşanan önemli gelişmeleri ayrıntılarıyla konuştuk.
2: Reklamlar.
3: 8. yükselin fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına, hadi.
5: Türkcell gücünde 5G.
6: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Reklamlar.
2: Haber yorum, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
3: Devam ediyoruz.

0: Değerli dinleyenler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kritik Çin ziyareti sona erdi. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşmişti bu ziyaret. Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması var. Çin Devlet Başkanı Xi'nin söyledikleri önemli, uluslararası düzen eleştirisi vardı. Dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde ise enerji ve ticaret vardı. Ayrıntıları soralım Kiev'den gazeteci yazar Deniz Berktay'a. Sayın Berktay, merhaba.
1: Merhaba Dilek Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Tabii biri orman kanunlarını konuşacaksa Rusya'yı da bunun dışında tutmadan konuşması gerekir. Nasıl görüldü
1: Doğru.
0: bu ziyaret? Ukrayna cephesinde nasıl yankılandı?
1: Şimdi tabii Ukrayna'nın bir taraftan Çin'le yoğun ticari ilişkileri var. Fakat diğer taraftan siyasi olarak ilişkiler epey soğuyor.
0: Evet.
1: Ukrayna yönetimi resmi olarak Çin'in de yani Çin'e karşı Ukrayna'nın tutumunda aslında bazı ikilemler olduğunu söylemek lazım. Şimdi ticari olarak yoğun ilişkiler dedik. Kastettiğim şey şu. Çin aslında 2014'ten bu yana, ki 2014 Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgal ve ilhak ettiği tarih. Yani Rusya ile Ukrayna arasında savaşın ilk başlangıcını 2014'e kadar götürebiliriz. Yani dolaylı savaş durumu vardı o tarihlerde. Ve 2014'ten itibaren Rus sermayesi Ukrayna'dan yavaş yavaş çıkmaya başladı. O tarihe kadar Ukrayna tamamen enerji alanında, ekonomi alanında, ticari alanda büyük ölçüde Rusya'ya bağlıydı. Fakat bağımlı durumdaydı. 2014 sonrasında Rusya yavaş yavaş Ukrayna'nın dış ticaretinde mevziyi kaybederken Rusya'nın boşluğunu aslında bir taraftan sessiz sedasız Çin doldurdu. Ve Çin savaştan önce Ukrayna'nın hem ithalat hem ihracatta bir numaralı dış ticaret ortağıydı ve şu anda bütün savaş şartlarına rağmen Çin hala Ukrayna'nın yani bazı kalemlerde birinci, bazı kalemlerde ikinci dış ticaret ortağı durumunda. Yani bütün bu Çin'in Rusya ile yoğun ilişkilerine rağmen oluyor.
0: Evet.
1: Diğer taraftan Çin'in Ukrayna siyaseti konusunda şunu söyleyebiliriz. Ukrayna savaşına bakış konusunda da şunu söyleyebiliriz. Çin bir taraftan sınırların değişmezliği ilkesini savunuyor. Çünkü kendisinin de Tayvan sorunu var.
0: Elbette.
1: Ve Tayvan yönetiminin giderek Çin'den, anakaradan uzaklaşmakta oluşu Çin bir bölücülük olarak sınırların değişmezliği ilkesine aykırı bir durum olarak değerlendiriyor. Bu şartlar altında Çin, Rusya'nın da Ukrayna sınırlarını kendi iradesine göre değiştirmesini savunmuyor. Yani Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi veya Rusya'nın Ukrayna'daki kendi işgali altında tuttuğu 4 ili ya da tamamen veya büyük ölçüde en azından ritmi altında tuttuğu o 4 ili ilhak etmesinde Çin savunmuyor. Ama diğer taraftan Çin Rusya-Ukrayna savaşının hiçbir şekilde Batı ittifakının zaferiyle de sonuçlanmasını istemez. Yani bu savaştan İngiltere'nin, yani çünkü Ukrayna'yı destekleyen başlıca güçler,
0: evet.
1: Bu savaştan İngiltere'nin ve Amerika'nın galip çıkmasını, Karadeniz bölgesinde bunların, yani Amerika ile İngiltere'nin nüfusunun artmasında Çin asla arzu etmez. Dolayısıyla bütün bu çerçevede bakacak olursak, şimdi dünkü zirve, bir taraftan yani Pekin'deki zirve özellikle büyük bir yakınlaşmayla sonuçlandı. Söylemlere baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ve özellikle bir taraftan tabii belki Rusya'nın önemli bir beklentisi karşılanmadı. Rusya bu zirvede Rusya'dan Çin'e enerji ithal edecek olan Sibirya Gücü 2 hattının, boru hattının inşasını öngörüyordu. Bu yönde
0: evet.
1: bir karar çıkmasını bekliyordu. Fakat Çin bu konuda henüz hazır olmadığını, yani Çin'in bu konuda henüz tam istekli olmadığı görüldü. Bu
0: evet.
1: Rusya açısından tabii bir olumsuzluk olarak görülebilir. Diğer taraftan yalnız askeri konulara baktığımız zaman bir karşılıklı anlayış birliğine varıldığını görüyoruz. Bir taraftan çünkü ortak deklarasyona baktığımız zaman Ukrayna konusunda Çin, yani Çin ve Rus liderleri şunu söylediler. Ukrayna'da müzakereler yoluyla bu iş halledilmeli. Yani bu Çin'in talebi, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi. Fakat diğer taraftan şunu söylüyor ortak deklarasyon. Bu Ukrayna krizinin, diyor Çinliler Ukrayna krizi derler. Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması. Temel nedenlerinin ortadan kaldırılması bir Rus söylemi. Kastedilen şey de şu, Rusya yönetimi hep diyor ki bu Ukrayna'daki çatışmalar, yani onlar özel operasyon diyor. Evet. Bu savaşın başlangıcının temel nedeni Ukrayna'nın NATO'ya girmesi ihtimalidir. Evet. Batılıların Ukrayna'yı NATO'ya almak istemesidir. Yani dolayısıyla Çin de bu konuda Rusya'ya destek veriyor. Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun tamamen gündemden düşmesi. Bu konuda Çin'in tamamen destek verdiğini gördük. Bir diğer konu da Rusya'da yine ortak deklarasyona baktığımız zaman yani Asya Pasifik bölgesinde NATO'nun da varlığına karşı olduklarını belirtiyor. NATO'ya benzer bir örgütün kurulmasına da karşı olduklarını belirtiyor. Yani Asya Pasifik bölgesinde Amerikan merkezli ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı olabilecek bir askeri ittifaka da Rusya'nın karşı olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla bu açıdan tabii söylem düzeyinde de aslında önemli bir zirve oldu. Bu tabii hani Ukrayna yönetiminin de çok hoşuna gitmeyen bir durum oldu diyebiliriz. Evet.
0: Şimdi tabii kritik bir yaz dönemine giriliyor. Biz Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmeleri konuşurken başkaca ülkeler var. Hassasiyeti çok yakından hisseden Belarus onlardan biri. Belarus evet. Hattı üzerinden yeni askeri senaryolar konuşulduğu söyleniyor. Kiev yönetimi de bu nedenle kuzey savunma hatlarını güçlendirme kararı aldı. Belarus'a dair neler dinleriz sizden?
1: Evet, Belarus özellikle son derece hassas bir ülke. Yani her ne kadar böyle küçük yüz ölçümü var, sürekli böyle Rusya'nın gündeminde yani biraz gölgesinde kalan bir yer ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile ilgili bazı böyle gelişmeler olmadığı sürece Belarus'ta böyle hani muhalifler bir çalkantı çok böyle ayuka çıkmadığı sürece Belarus pek dünya gündemine gelmiyor. Fakat aslında Doğu Avrupa'daki en kilit ülkelerden biri. Çünkü Rusya'nın batı yönünde şu anda ilişkisinin iyi olduğu tek ülke ve Rusya'nın batısında şu anda NATO'ya girmemiş ve NATO'ya girmesi de söz konusu olmayan tek ülke durumunda. Evet. Ve ayrıca tabii konumu itibariyle de Ukrayna Savaşı'nda da son derece büyük bir önemi var. Neden? Çünkü Belarus toprakları Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 150 kilometre mesafede bulunuyor. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlarında kısa sürede Rus kuvvetlerinin Kiev'e gelmesi ne sayesinde olmuştu? Rus kuvvetlerinin o dönemde Belarus'a konuşlanmış olmaları sayesinde olmuştu. Ruslar bir Sumy ili tarafından Kiev'e ilerlemişlerdi. İkincisi ise Belarus tarafından ilerlediler. Savaştan Rusya'nın 2022 Şubat'ında Ukrayna'ya saldırmasından kısa bir süre önce Belarus'ta Rus-Belarus ortak tatbikatı vardı ve orada Rus varlığı arttıkça Belarus yönetimi bu şeydir, bir tatbikattır, tatbikat bitecek, bunlar bu askerler gidecek diye güvence veriyordu Ukrayna tarafına. Dolayısıyla tabii bu önemli bir konu. Diğer taraftan hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski hem Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski Kiev'e kuzeyden bir taarruz ihtimalinin arttığını söylüyorlar. Fakat şu var tabii, eskiden savaşın ilk başladığı zamanlarda Belarus'tan Kiev'e taarruz çok kolaydı. Çünkü Belarus'la Ukrayna arasında pek çok yerde doğru düzgün bir tel örgü bile yoktu. Yani evet. Köylüler, iki taraftaki köylüler de birbirinin topraklarına rahat rahat girip çıkabiliyorlardı. Ve hiçbir engelin olmadığı o şartlarda Rusların Kiev'de sonuç almamaları kendileri açısından tabii çok büyük bir fırsatı kaçırmaları oldu kendileri evet. açısından. Evet. Fakat aradan geçen bu 4 yıl içinde Ukrayna o taraflarda epey büyük tahkimatlar yaptı. Dolayısıyla şimdi evet oradan bir saldırı ihtimalinin olduğunu Ukraynalı yetkililer söylüyor. Fakat bu eskisi kadar kolay olmayabilir. Belarus bahsinde bir de şunu söyleyelim ayrıca. Rusya ve Belarus nükleer tatbikata girişti. Önceki gün başlamıştı. Önceki gün, dün ve bugün devam ediyor. Belarus topraklarında Rus-Belarus ortak tatbikatı. Ayrıca Rusya kendi topraklarında da yine nükleer tatbikatı sürdürüyor. Bununla ilgili olarak da Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Evet. Nükleer silahların yayılmasının önüne geçme anlaşmalarına nükleer silahların nükleer olmayan bir ülkeye nakledilmesi gibi kuralların ihlal edildiğini dile getiriyor Ukrayna yönetimi.
0: Peki, çatışmaların sonuna yaklaşıyoruz diyen bir Putin görmüştük. Temenni ederiz, barışı konuştuğumuz günlerde buluşuruz. Deniz Berktay, çok teşekkürler.

0: değerli katkılarınız
1: Ben
0: için.
1: teşekkür ederim efendim.
0: Hoşçakalınız. Gazeteci yazar Deniz Berktay'da konuğumuz. Değerli dinleyenler, Putin'in kritik Çin ziyaretinin Ukrayna cephesinde nasıl yankılandığını sorduk.

0: Hava durumuyla devam edeceğiz. Şiddetli yağışın vurduğu Hatay'dan bahsetmiştik yayınımızın başında değerli dinleyenler. Hayatını kaybeden bir vatandaşımız var demiştik. Aslına bakarsak dünyada da çok farklı bir durum yok. ABD'de de yollar nehre döndü. Şiddetli yağış nedeniyle sular altında kalan yolların görüntüleri vardı. Ayrıntıları konuşalım meteoroloji mühendisi Hüseyin Öster'le. Sayın Öster merhaba.
1: Merhaba Dilek Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ne kadar üzgün olduğunuzu sesinizden anlıyoruz. Belki mevsimin normalidir, belki dikkat edilmesi gerekenler vardır ama yine de bu talihsizlikleri yaşamamızın önüne geçmiyor.
1: Dilek Hanım, evet, meteorolojik olarak Türkiye'yi zorlayan, kıyılardaki kentleri çok kuvvetli yağışlarla zorlayan hava olaylarının içerisindeyiz. Tabii ki başsağlığı diliyorum ben de hayatını kaybeden vatandaşımıza. Bari. Ancak gelecek günlerde bizi ne bekliyor konusu var. Hı hı. Aslında şu anda Batı Avrupa'ya sıcak bir hava çıkıyor. Ancak Türkiye ve Yunanistan'ın çevresine İtalya'ya kadar serin bir hava iniyor. Bu sıcakla soğuk yer değişimi sırasında Türkiye'nin üzerinde alçak basınç saat yönünün tersine dönüp duran geçtiğimiz 6-7 Mayıs'ta oluşan benzeri bir sistem oluşuyor. Bu Karadeniz'den Ege'ye, Akdeniz'e inip tekrar Güneydoğu'dan Doğu Anadolu'ya sokuluyor. Bir sarmal gibi düşünebiliriz bunu, yukarı seviyede dönüp duran. Bu denizlerimizin ısınmasıyla ve yukarıdaki kuzeydeki soğuk havanın kararsızlık yaratması sebebiyle gündüz çok kuvvetli yağışlar oluşturuyor. Aslında ilkbahar aylarında güneyimizden akan sıcak havayla kuzeyimizden bize sokulan soğuk havanın bu Türkiye üstünde çok gök gürültülü yağışlar getirmesine alışıyoruz. İlkbahar evet. aylarında alışıyoruz. Ancak üzerimizden geçiş yapan yağışlardan ziyade aynı yerde uzun süre yağan yağışlar riskli.
0: Evet.
1: Gelecek günlerdeki beklentimizi hızlıca aktarayım.
0: Tabii.
1: Aslında bugün de Batı Karadeniz'de ve Trakya'da yağış geçişleri var. Hı-hı. Çok şiddetli olmamakla birlikte Ankara'da da öğleden sonra özellikle düzeltiyorum. Kuvvetlice ama yerel olarak kuvvetlice yağış geçişleri olabilir. Ama şehir genelinde kuvvetli bir yağış beklemiyoruz açıkçası başkentte.
0: Evet.
1: Ancak Cuma, Cumartesi, Pazar günleri özellikle Ege'nin, Akdeniz'in iç kesimlerinde Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa ve Mersin, Konya gibi kentlerde, iç kesimlerde biraz kuvvetli yağabilir. Ege'de hafta sonu bulunacaklar. İzmir, Muğla, Antalya'da cumartesi günü çok bulutlu, rüzgarlı ve yağmurlu bir hava bekliyoruz açıkçası.
0: Evet.
1: Yani bugünlerde en çok tabii bu bayramın yaklaşmasıyla belki izinlerini birleştiren insanlar bunu soruyorlar.
0: Tabii.
1: Ama şunu söylemek istiyorum ben de Dilek Hanım. Meteorolojide bu kadar büyük enerjilerin yer değiştirdiği, konvektif dediğimiz karaların ısınmasına bağlı gelişen bulutların aşağı yukarı yerlerini tespit edebiliyoruz. Tam isabetle ve saatlerini söylemek gerçekten güç olacak. Havacılıkta, lojistikte bile şu an meteorolojik veri sağlayan kaynaklar dünkü yağışların bir kısmında bazı isabet hataları yaptı.
0: Elbette. Benim de
1: elimden gelen son tahminleri aktardığımı söylemek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Bu yağışlar bayrama kadar aralıklarla uzanacak. Yanımızda hep bir şemsiye olsun. Ya keşke kimsenin canına malına bir hasar gelmesi. Aslında Dilek Hanım havayı temizliyor, su havzaları tazeliyor.
0: Evet.
1: Yani pek çok olumlu özelliği var fakat sıra gelmiyor efendim.
0: Evet, çok haklısınız. Tabii İstanbul'u da merak ederiz. Sabah saatlerinde oraya yönelik de uyarılar görmüştük ekranlarda. İstanbul'a dair söyleyecekleriniz neler?
1: İstanbul'da bugün çok fazla bir yağmur, kuvvetli bir yağmur beklemiyoruz. Cuma ve özellikle cumartesiye ulaştığı sabah doğru biraz kuvvetli yağabilir ve pazar günü. Bunlar Karadeniz üzerinden kuzeyden güneye ineceği için serin bir havayla iniyor. İstanbullulara, Bursalılara, Körfez, Kocaeli, Sakaryalılara böyle mevsimlik ve hafif kalın giysiler öneririm. 17 derece, 16 derece hissedilen sıcaklıklar var. Ankara'da bile hissedilen sıcaklıklar daha yüksek kalacak. Kuzeyden gelen bu akış sayesinde Marmara ve Karadeniz gerçekten şöyle Nisan başındaki gibi, Mayıs sonundaki gibi değil ama Nisan ortası veya Nisan başı gibi hissedecek bir 5 günlük dönemde sıcaklıklarımızı diyebilirim Dilek Hanım. Bu da ülkemizin çevrelediği deniz

0: kültürlerle birlikte güzel coğrafyasının bir ürünü aslında.
1: Evet.
0: Mitolojik olarak arka planı biraz ürkütücü. Aynı yerlerde yağış geliyor, Tokat'taki durum derken bunlara yeryüzünde hazırlıklı olması gereken insanlar da biziz ama her noktaya yetişmek de mümkün görünmüyor.
1: Tabii.
0: Yetkililer ellerinden geleni yapıyor.
1: Elbette yalnızca ülkemize özgü olmadığını da hatırlattık yayının başında. Amerika
0: Evet.
1: Birleşik Devletleri'nden gelen görüntüler de oldukça korku
0: Tabii.
1: uyandırıcıydı.
0: Yani orada
1: Yolların nehre döndüğünü gördük oralarda
0: evet.
1: da. Siz nasıl
0: Çok uzağa
1: değerlendirdiniz?
0: gitmeyin.
1: Evet.
0: Şu anda Romanya, Bükreş, yani bildiğiniz Moldova, Ukrayna
1: Evet.
0: arasında çok kuvvetli yağıyor. Benzer görüntüler var. Gelecek günlerde bizim ülkemizde umarız bu şiddette yağmaz ama aralıklarla hep böyle bir günlerin öğlen, sabah öğlen saatleri bir de gece saatleri yağış bekleyelim. Bu günler geçecek. Eğer
1: Elbet.
0: sıkıldıysa insanlar, çünkü Haziran daha güneşli görünüyor. Uzun vadeli tahminlerde epey bir yaz havası ufukta görünmeye de başladı, söyleyeyim onu da.
1: Evet, umut verici olsun. Bir de hava kalitesi var ya, aralarda
0: Evet.
1: bahsettiğimiz bu yağışlar hava kalitesi açısından olumlu bir durum mu?
0: Çok olumlu bir durum. Çünkü havada bir sirkülasyon var ama bu sirkülasyon yağışla yere iniyor. Yere inmeseydi bu rüzgarlar yağışsız bir şekilde üstümüze dönseydi daha kötü olacaktı.
1: Evet.
0: Buradaki yağışın varlığı çok değerli. Yani spor yapanlar, açık havada vakit geçirenler, çoluğu çocuğu, bebeği olanlar,
1: Evet.
0: şöyle bir balkonda bahçede oturayım diyenler için çok güzel bir hafta sonu havası da yaklaşıyor yani.
1: Peki.
0: Onu
1: Çok
0: da
1: teşekkür
0: söyleyeyim.
1: ediyoruz. Bu güzel bilgiler için kolaylıklar diliyoruz
0: Ben de
1: çalışmalarınızda.
0: sizlere güle
1: Bayramdan
0: kalsın.
1: önce karşılaşırız diye düşünüyoruz. O
0: Tabii.
1: yüzden erken
0: Hava
1: kutlamıyorum.
0: durumunun mesaisi çok olmuyor. Ben buralardayım. İstediğiniz zaman karşılaşırız.
1: Peki.
0: Görüşürüz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Hoşça kalın.
1: Kolaylıklar dileriz. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'le yapıyoruz. Bugün haber yorumda vedayı size. Biz kimdik? Yapımda Bahattin Ürgen, teknik yönetimde Semih Ballı, mikrofonda ben Dilek Torun. Yarın buradayız. Bekleriz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. TRT Haber, dünyanın gözünü çevirdiği Hürmüz Boğazı'nı görüntüledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Sumut aktivistlerinin bugün Türkiye'ye getirileceğini söyledi. 8. Etnospor Kültür Festivali başladı. Uyuşturucu soruşturması derinleştirildi. Aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 25 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri Arife günü hesaplara yatacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Erdoğan bugün İzmir'de olacak. Efes 2026 tatbikatına iştirak edecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 yılda bir düzenlenen Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. Tatbikata milli unsurların yanı sıra 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurlar dahil olmak üzere 10 binden fazla personel katılıyor. Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş kapsamlı tatbikatlarından Efes 2026'nın Seçkin Gözlemci Günü etkinliklerine katılacak. Erdoğan'ın etkinlikte Türkiye'nin savunma sanayi hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yüksek teknolojik ürünlere ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. Bugün Efes 2026 tatbikatında Seçkin Gözlemci Günü icra edilecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları tatbikatı izleyecek. Tatbikat kapsamında deniz, kara ve hava unsurları müşterek operasyon yapacak. TSK envanterindeki yerli ve milli silah sistemleri denenecek, çelik kubbe sistemi tanıtılacak. Suriye ve Libya'nın ilk kez katıldığı tatbikatta 50 sistem ilk kez kullanılacak. Efes 2026 tatbikatında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katılımcılara seslenecek. Etkinlikte mehteran takımı marşlar seslendirecek, halk oyunları sergilenecek. Tatbikat, Hür Kuş ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuyla sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. İran'ın ABD'ye yanıt verme hazırlığında olduğu bildirildi. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. Müzakereler büyük ölçüde Hürmüz Boğazı meselesi etrafında kilitlendi. TRT Haber, dünyada enerji krizine neden olan Hürmüz Boğazı'nı görüntüledi. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosunda alıkoyduğu aktivistleri Aşdod limanına götürüp ellerini arkadan kelepçeledi, yüzüstü şekilde diz çöktürdü. Katil İsrail'in insanlık dışı muamelede bulunduğu bu sırada ırkçı bakan Ben-Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. Sumut filosu aktivistlerine yönelik şiddet görüntülerinin ardından Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini kaydetti. İsrailli bir bakanın sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz açıklaması yaptı. Soykırımcı İsrail'in aktivistleri yüksek güvenlikli Ketziyot hapishanesine nakletmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel Sumut filosuna yapılan müdahale sonrası alıkonulan aktivistlerin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeye planlıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından bilgilendiren Bakan Fidan, vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğunu yerine getirmeyi sürdüreceğini de vurguladı. Fidan, Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çatışmalarda sivillerin korunması başlığıyla oturum düzenlendi. Oturumda hitap eden Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, uluslararası hukuktaki çifte standarda dikkati çekti. Uluslararası hukuktaki seçici yaklaşımlar sistemin güvenilirliğini sarsıyor dedi. Büyükelçi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması konusunda yetersiz kalındığını vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Etnospor Kültür Festivali'nin farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, festivalde başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlık dramlarına dikkat çekilecek dedi.
0: Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcularımız festival alanlarımızda mücadele ederken ziyaretçilerimiz de birbirinden farklı kültürlerle tanışma fırsatı buluyorlar. Festivalimiz aynı zamanda dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini de festivalimizin önemli buluşma noktalarından biri olarak sunuyor. Geniş bir kültür coğrafyasının geleneksel tatları ziyaretçilerimizle buluşuyor. Kıymetli kardeşlerim, festivalimizde kurulan dayanışma obasında sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte sosyal farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekilecek. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir evvel bitmesi için güçlü bir çağrı yapılacak.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor dedi. Bakan Osman Aşkınbak, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti.
2: Gerçekten sporda büyüyen güçlü bir Türkiye var. Spor tesislerine yatırım yapılmış bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere değer vermesi ve Türkiye'nin

0: dört bir yanında yapılan yatırımlarla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Pek çok uluslararası turnuva, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları Türkiye'de yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapılan spor tesis hamlesi, modern stadyumlar, modern spor salonları, yüzme havuzları, her şeyle beraber bir spor ülkesi Türkiye var. Bu organizasyonun bu yılki mottosu dünya burada.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ata sporlarının insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini vurguladı. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir, dedi. Bakan Memişoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti.
2: Ata sporlarımız, insanı zinde tutan, bedeni güçlendiren, sabrı öğreten ve karakteri olgunlaştıran kadim bir kültür unsurudur. Okçuluk insana dikkat ve sabır kazandırır, cirit cesareti, çevikliği ve dengeyi geliştirir. Güreş, meydanlarda mücadeleyi, ahlakı ve mertliği öğretir. Atlı sporlar özgüveni, sorumluluğu ve beden-zihin uyumunu güçlendirir. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrencilerin mesleki eğitim sayesinde istihdama katıldığını söyledi. Her çocuğun topluma katacağı bir değer vardır, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel eğitimde mesleki eğitimin güçlendirilmesi projesi tanıtım programında kürsüdeydi.
3: Bizim marif anlayışımızda da her evladımızın kendine has bir istidadı, hayatla kuracağı bir bağı, topluma katacağı bir değeri mutlaka vardır. Eğitim süreçlerimizin en temel vazifesi çocuklarımızın içindeki bu potansiyeli fark etmek, geliştirmek ve çocuklarımızın kendi yollarını güvenle inşa edebilecekleri bir imkan sunabilmektir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin becerilerini görünür kılmak, tanınır kılmak ve ölçülebilir kılmak açısından önemli. Evlatlarımızın istihdama geçiş sürecine katkı sağlamasını hedefledik.
1: İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Akın Gürlek, delillerin karartıldığına yönelik bulgular elde edildiğini belirtti. Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan ihbar ve dijital materyaller titizlikle incelendi. Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar'ın yanı sıra Muğla'daki bazı ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahisten elde edilen kara parayı aklayanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 87 şüpheli gözaltına alındı. 34 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheli ise aranıyor. Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda ise 18 şüpheli gözaltına alındı. Masak raporlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyalle banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına el konuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatacağını söyledi. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri de aynı tarihte yatırılacak. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşların ödemeleri bankalar üzerinden olacak. Hesap bilgisi bulunmayanlar ödemeleri PTT'den alabilecek.

evlilik hazırlığındaki genç çiftlere devlet desteği sürüyor. Mayıs ayında 5.328 gence 1.228.000.000 lira ödendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir

0: borçları halinde ise kalan borcun tamamı hibe ediliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil mutabakata uyum, döngüsel ekonomi ve dijital ürün pasaportu gibi sürdürülebilirlik politikalarının önemine değindi. Bu konuların Avrupa Birliği Komisyonu ile ele alındığını belirtti. Yılın ikinci yarısında Avrupa Birliği ile yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısı yapılacağını söyledi. Bakan Bolat, sorumluluk ve uluslararası rekabet zirvesinde hitap etti.
1: Yeşil mutabakata uyum 1, döngüsel ekonomi 2, dijital ürün pasaportu 3, bunun gibi sürdürülebilirlik amaçlı çevreye uyumlu getirilen programlar üretimde, yatırımda, ihracatta, pazarlamada, ticarette bize yol haritaları şartı, zorunluluğu getiren yeni uygulamalar. Bunlara dikkat etmek zorundayız ve bütün bu bahsettiğim konuları Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü AB Komisyonu ile beraber yaptığımız yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantılarında bunların hepsi gündem maddelerimiz, ele alıyoruz. Bu senede yılın ikinci yarısında Temmuz'dan sonra yapacağımız üçüncü yüksek düzeyli ticaret diyaloğunda bu konuları görüşeceğiz.
0: Hatay'da sağanağın ardından yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı. Sel nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü. Defne ilçesinde ise su basan apartmanda mahsur kalan engelli vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araçlarıyla seyir halindeyken sağanağa yakalananlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Suya gömülen araçların yardımına çekiciler yetişti. Reyhanlı-Antakya karayolu, Narlıca kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Korsan Radyo yanlış anons yaptı, İngiltere karıştı. İngiltere'de Radyo Caroline, Kral Charles öldü anonsu yaptı. Teknik arıza nedeniyle yapıldığı belirtilen anons sonrasında radyo özür diledi. Hatanın radyonun ana stüdyolarından birindeki teknik arıza kaynaklı olduğu belirtildi. Sebep olunan her türlü kederden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedildi. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından bildirilmiştir. Muğla ili Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 154 kW'lık Muğla-Güney-Dalaman Enerji İletim Hattı'nın tesis çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak bahsi geçen enerji iletim hattına bugün saat 18'den itibaren 154 kW yüksek gerilim uygulanacak. Direklere tırmanılmaması, iletkenlere yaklaşılmaması can ve mal güvenliği açısından önemli duyurulur. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. TRT Haber, dünyanın gözünü çevirdiği Hürmüz Boğazı'nı görüntüledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Sumut aktivistlerinin bugün Türkiye'ye getirileceğini söyledi. 8. Etnospor Kültür Festivali başladı. Uyuşturucu soruşturması derinleştirildi. Aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 25 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri Arife günü hesaplara yatacak. Spor. Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa. Finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece Avrupa Ligi'nde ilk kez ipi göğüslerken teknik direktör Unai Emery ise kariyerinde 5. kez bu organizasyonun zirvesine çıktı. Beşiktaş'ta yeni futbol direktörü Önder Özen oldu. Siyah beyazlılar deneyimli futbol adamının göreve başladığını resmen açıkladı. Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı. Bordo Mavililer, Arnavut futbolcu için 8,5 milyon avro bonservis ücreti ödeyecek. Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan'la Bersan Duran yapacak. Cuma günkü final Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı Akdeniz'le İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle. Ankara, İstanbul ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Antalya 28, Adana 24, Kayseri 16, Samsun 19, Trabzon, Malatya ve Bolu 18, Afyonkarahisar 17, Zonguldak 20, Erzurum 14, Kars 12 ve Van 15 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ile 12. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
1: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Aygaz diyorum.
9: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 21 Mayıs Perşembe bugün saat 13.24. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek de burada olacağız, size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Son derece önemli bir konudan bahsedeceğiz bugün. Çocuklarda ve gençlerde obezite tehlikesinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki artık bu obezite tehlikesi gün geçtikçe artıyor. Hatta UNICEF 2025 raporuna göre okul çağındaki her 10 çocuk ve ergenden biri obezite tehlikesi altında. 2040'da 228 milyon obezite hastası olabileceği tahmin edilebiliyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında. Eskiden çok daha fazla evlerde yemekler yapılırdı, dışarıda yemek kültürü bu kadar fazla yaygın değildi, abur cubur bu kadar fazla yoktu ve bunlar arttıkça ne yazık ki obezite de arttı. Günlük yaşam temposu içerisinde hazır gıdalar daha çok tüketilmeye başladı. Genç nesilde hazır yiyecekleri daha çok tercih ediyor ve işte bunun sonucunda da obezite gibi bir sorun önümüze çıkıyor. Biz de acaba bununla ilgili neler yapabiliriz, çocukların yeme içme alışkanlıklarını nasıl düzenleyebiliriz? Sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Sağlıklı okul okur yazarlık dersleri nasıl verilmeli? İşte tüm bu sorularımızın cevabını program konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aslı Akyol Mutlu'yla konuşacağız. Ailece başladı. Profesör Doktor Aslı Akyol Mutlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Söylediğim gibi ne yazık ki çocuklarda, gençlerde obezite tehlikesi artıyor. Gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İleriki döneme ilişkin gerçekten kötü senaryolardan bahsediliyor. Avrupa'da özellikle çok artış var. Amerika'da artış var. Ve ilk defa fazla zayıflığın önüne geçti çocuklarda obezite sorunu yayımlanan raporlara göre. Şimdi neden arttı? Başta söylediğim gerekçeler var ama onun haricinde farklı durumlar var mı? Neden bu kadar çok obeziteden bahsediyoruz çocuklarda?
1: Evet, başta da belirttiğiniz gibi aslında içinde yaşadığımız beslenme çevresinde çok önemli değişimler oldu. Son özellikle 25-30 yıl içerisinde. Evet. Bundan önce bizler birazcık daha doğal besinlere daha kolay ulaşabilir bir çevre içerisinde yaşıyorken artık biz bunu obezojenik çevre olarak tanımlıyoruz bilimsel literatürde. Enerji içeriği, yağ içeriği ve şeker içeriği yüksek olan besinlerle etrafımız sarılı vaziyette. Ve bu gerçekten bir markete gittiğinizde de ya da ailece dışarıda bir organizasyon yaptığınızda da seçenekler arasında hep sağlıksız unsurların yaygınlıkla olduğunu görüyoruz. Tabii hızla endüstrileşen dünyanın getirdiği bir sonuç bu aslında. Bunlar çok temel etmenler. Bir de bunun yanında tabii yine çok hızla gelişen bir teknolojinin kullanıcılarıyız. Bu da bizi birazcık daha hareketsiz, daha sedanter bir yaşam tarzına yönlendirdi. Bu iki faktör de birleştiğinde günün sonunda besinlerden aldığımız enerji miktarı, harcadığımız fiziksel olarak harcadığımız enerji miktarının üzerinde kalıyor. Ve bu bir yaşam tarzı gelenek haline dönüştüğünde aile içerisinde bundan da en çok gelişmekte olan çocuklarımız ve gençlerimiz etkileniyor.
0: Ne yazık ki evet, çünkü insan böyle bir varlık, elinin altında imkan varsa tabii ki onu kullanmaya

0: yöneliyor. Daha kolay
1: Evet.
0: olana yöneliyor.
1: Evet.
0: İşte çok daha rahat dondurulmuş gıdalara yönelinebiliyor. Mesela daha hazır ve hemen şipşak yapılabilecek şeylere yönelebiliyoruz. Belki trafik bu kadar yoğun değildi. Daha çabuk insanlar evlerine ulaşıp yemeklerini daha kolay yapabiliyordu. Belki seçenek olmadığı için bu zaten mecburiydi. Şu an bunlar kullanılıyor ve ne yazık ki bu da bu tarz sorunlara yol açabiliyor. Onun haricinde genetik faktörü de var değil mi obezitenin?
1: Tabii, aslında şunu da söylemek lazım. 21. yüzyılın getirdiği en önemli bilimsel bulgulardan bir tanesi, biz hep genetik yapımızın böyle kapalı bir koza içerisinde kaldığını, çok dış dünyayla temas halinde olmadığını düşünüyorduk. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar bize gösterdi ki aslında genlerimiz çevremizde yaşadığımız faktörlerle bir iletişim, konuşma halinde. Ve bu işte hızla değişen beslenme alışkanlıklarımıza da çok kolay uyum sağladılar. Bunları sonraki jenerasyonlara da aslında aktarabilir durumdayız. Bugün işte karşılaştığımız bu büyük sorunun hani farkındayız, çok konuşuyoruz, çözüm önerilerimiz çok. Ama neden bunları aşamıyoruz noktasında da aslında genetiğin önemli bir yeri olabileceğini vurguluyor çalışmalar. Çünkü gerçekten giderek bir hani kar topunu yuvarladıkça kocaman bir çığ haline gelir. Geçmişten işte gelen o beslenme alışkanlıklarımızın değişimi tabii ki genlerimize de ulaştı ve bunları sonraki jenerasyonlara da hızla aktarmaktayız. Bu nedenle genetik de çok önemli bir konu.
0: Tabii paketli işlenmiş gıdalar vesaire, o kullanılan koruyucular, bunlar zaten çok etkiliyor. Bazen şöyle de bir durum olabiliyor, o da şaşırtıyor insanları. Dışarıda görüyoruz mesela herhangi bir çocuğu, işte sürekli elinde cips var, gofret var, çikolata var ama çocuk zayıf ya da normal bir kilo standardı içerisinde. İşte biz belki uğraşıyoruz, evde sağlıklı yemek yapalım, işte mümkün olduğunca o zararlı kimyasallardan kaçınalım, paketli bile alıyorsak işte temiz içerikli olanlara yönelim derken ne yazık ki bizim çocuğumuz obez olabiliyor ya da fazla kilolu olabiliyor. Bunun sebebi nedir?
1: Burada aslında çok katmanlı bir denklemden bahsetmek lazım. Bugün obeziteyi merkeze koyduğumuzda ve o beslenme çevresini etrafına koyduğumuzda binlerce farklı ilişkinin içerisinde bulunduğunu söylemek gerekiyor. Yani burada işte biraz önce genetik dedik, biyolojik. Bunun psikolojik bir yönü var, fiziksel bir boyutu var. Dünyanın neresinde yaşıyoruz, geleneksel, yöresel alışkanlıklarımız var. Onun için aslında çok kompleks bir sürecin içerisindeyiz. Geçmiş yıllarda biz bunu işte çok basit, hani sağlıklı besinleri tüketelim ve zayıflayalım bu şekilde
0: Ya da
1: açıklarken,
0: çok yiyorsa obezdir. Bu çocukta bir sıkıntı varsa kesin çok yiyordur gibi bir açıklama olabiliyordu.
1: Bu kadar basit aslında bir takım açıklamalar sunabiliyorduk ama artık günümüzde bu koşullar değişti.
0: Değil tabii.
1: Obezite artık bir beslenme davranışı problemi, çok ciddi kronik hastalıkların temelinde yatan bir sorun. Bu nedenle hani bir çocuk aslında sağlıkla dünyaya gelip nasıl obezite değerlerine ulaşır noktasında öncelikle tabii ki ailenin alışkanlıkları. Bugün bahsettiğiniz o paketli yiyecekleri biz ultra işlenmiş besinler olarak tanımlıyoruz. Çünkü bunların o paketler içerisinde saklanabilmesi ve korunabilmesi için işte tuz içerikleri çok yüksek, yağ içerikleri, bir takım katkı maddeleri yine kullanılıyor. Dolayısıyla konunun bir de tabii ki ekonomik boyutu da var. Bunların hepsini aslında göz önüne alan bir gıda endüstrisinin mücadelesi içerisinde kendimizi buluyoruz. Ve işte çocuklar bir noktada bunlarla tanıştığımda lezzet eşikleri de çok yüksek olduğu için bu besinlerin kolaylıkla bunlara adapte olabiliyorlar. Kolaylıkla uyum sağlıyorlar. Damak
0: Bağımlılık.
1: bağımlılık yaratabiliyor. Damak tatlarına yerleşiyor. İşte bugün besin bağımlılığı dediğimiz yine farklı bir kavramdan söz ediyoruz. Bu besinleri tükettiğimizde yapılan çok ilginç çalışmalar var. Beyinde haz veren, mutluluk veren bazı bölgelerin aktifleştiği gösterilmiş. Özellikle yüksek yağ ve yüksek şeker içerikleriyle beraber. Ne yazık ki maalesef bu besinler fizyolojimizi bu şekilde etkiliyor. Ve bunlarla tanıştıktan sonra çocuk, hele ki bunlar eve rutin protein olarak alınan, tüketilen besin kaynaklarıysa, daha da kötüsü, hani hepimiz sosyal varlıklarız aslında, hayatımızda bir noktada bu tür besinleri elbette tüketeceğiz, hiç tüketmeyeceğiz değil.
0: Evet, evet.
1: Ama bunların zaman zaman öğün yerine geçtiğini gözlemleyebiliyoruz. Mesela işte bir çocuk ana öğününde tüketmesi gereken çok sağlıklı proteinleri, yağları ya da karbonhidratları değil, bu ürünleri tüketmeye başlıyor. İşte oralar biraz tehlike sinyallerinin oluşmaya başladığı yerler. Bu şekilde tabii çocuk onun öğünde tüketilebilir bir tercih olduğunu da algılıyor. Aile ortamı bu noktada çok önemli, ama ailede yetişen çocuklarımızı okula gönderdiğimizde bambaşka bir beslenme çevresiyle, ki orada da bu ürünlerin maalesef bugün Sağlık Bakanlığı'nın çok ciddi bir şekilde gündeminde olduğunu biliyoruz. Okul gıdalarının üretiminin yapılarak aslında okullara okul gıdalarının sunulması, çalışmalar sonlanmak üzere diye biliyoruz ama halen tamamlanmadı. İşte kantin gerçeğimiz söz konusu. Orada halen bu tür sağlıksız ürünlerin satışı, çocukların bunlara kolaylıkla ulaşılabilmesi söz konusu. Tabii bu sefer ailenizde, evinizde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırdığınız bir çocuk, akran çevresinde bu ürünlerin tüketimine kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu nedenle aslında her aşamada kişisel bir takım beslenme farkındalık çalışmalarının oluşturulmasının çok önemli olduğunu, yani ailede 7'den 70'e ama bunların okul ortamına da mutlaka yaygınlaştırılması ve beslenme konusu aslında sağlıklı, bilinçli nesillerin geliştirilmesi gereklediğinin altını çizmek gerekiyor.
0: Çünkü bunun ilerisi de var zaten. Sadece burada kalacak bir şey değil. Belki siz bir yere kadar sınırladınız. İşte belki normal bir beden boyutuna da geldi o çocuk. Sağlıklı da oldu ama bu bilinç yerleşmezse ileride yine sorun yaşayacak. Bu bir bilinç meselesi aslında. Çocuklara aşılanması lazım. Kesinlikle. Şimdi o zaman hem aileye hem okula şöyle ayrıntılı bakalım bu konuyu ile ilgili. Ailede neler yapılabilir? Biz neler yapabiliriz? Çocuklar sağlıklı beslensin, bu bilinci geliştirsin diye.
1: Aslında hikaye anneden başlıyor. Ana rahmine düştüğümüz noktadan itibaren başlıyor. Çünkü anne metabolizması gebelik sürecinde özellikle annede herhangi bir beslenme davranış sorunu varsa, bu obezite de olabilir, farklı bir besine karşı geliştirilen sorun da olabilir. Bunlar gelişmekte olan fetüsü ve embriyoyu çok yakından etkiliyor. Obezite üzerinden konuşacak olursak, bugün de çok değerli çalışmalar var. Hamilelik sürecinde obezite sorunuyla karşılaşan annelerin çocuklarında da obezite ya da obezite ile ilişkili hastalıkların gelişme riski oldukça yükseliyor. Onun için aslında doğurganlık çağındaki her kadının sağlıklı beslenme konusunda bilinçli ve farkındalık düzeylerinin yüksek olması lazım. Bu süreç çok önemli. Bu süreçten sonra da tabii ki ailedeki beslenme ve besin tüketim alışkanlıkları çok önemli. Öğün düzenlerinin planlı ve saatli olması. Bugün çok fazla popüler diyetler kapsamında bir takım hani kısa süreli yanlış uygulamalara yönelik çok moda uygulamalar, bir takım reklamlar gözlemliyoruz ama hani günde 3 ana öğünün, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olarak planlı olması. Bizim 4 temel besin grubumuz vardır. Sebze ve meyveler grubu, süt ve süt ürünleri grubu, ekmek ve ekmek benzeri yiyeceklerin yer aldığı grup ve biraz daha protein ağırlıklı olan et, yumurta ve kuru baklagiller grubu. Her öğünde aslında bu 4 besin grubundan, bunda bir 4 yapraklı yoncaya benzetiriz hep, tabağımızda hep bir 4 yapraklı yonca sembolünü yansıtan besinlerin olması.
0: Yani sıfır
1: olması.
0: Karbonhidrat ya da sıfır gluten değil, değil mi? Bir çölyak hastası değilseniz.
1: Kesinlikle. Hiçbir besine tanımı almış bir sağlık problemi olmadan diyetimizden çıkartmamamız gerekiyor. Bunu zaten aile düzenine oturtabildiğimizde, oraya gelen çocukların da bu düzenle sağlıklı alışkanlıklarla yetiştiğini gözlemliyoruz. Konunun tabii bir diğer önemli boyutu aile içerisindeki aslında iletişim. Çocuklarımız çok hızlı büyüme ve gelişme eğrilerine sahipler. Orada çocuğun sağlık parametrelerini ebeveynlerin çok yakından aslında izlemesi gerekiyor. Vücut ağırlıklarının takibi, boy uzunluklarının takibi, belirli aralıklarla eğer biz aile içinde bunları gözlemleyerek kayıtlarını alabilirsek, oluşabilecek herhangi bir sorunun hem obezite yönünde hem de yetersiz beslenme yönünde aslında hem orada yakalama ve bir de konuya aslında ne kadar hızlı müdahale edersek sorunların da o kadar kolaylıkla çözümlendiğini görüyoruz obezite meselesinde. Onun için aile içindeki o yakın iletişim, izlem oldukça önem taşıyor. Sorunları tespit ettiğimizde de aslında bunu da tabii çocuklarımız çok kırılganlar. Onların çok farklı ve hassas bir dünyası var. Orada da biraz daha aslında yargılamadan,

0: Bunun çok aslında doğal bir süreç olduğunu, kendi bedenimizi tükettiğimiz besinlerle değiştirebileceğimizi, daha sağlıklı hale getirebileceğimizi, ama bunlar içerisinde de hep eğlenceli, belki biraz daha oyuna dönük, süreçten keyif almasını sağlayacak bir takım yaklaşımlarda bulunmak gerekiyor.
1: Bir de fiziksel aktiviteyi galiba
0: Evet.
1: ön plana almak da gerekiyor bu aşamada.
0: Kesinlikle. Evet, burada da aile boyu fiziksel aktivite
1: Evet.
0: diyoruz. Boş zamanlarda beraber yürüyüşlere çıkmak, farklı spor etkinlikleri yapmak, hem aile bağlarının güçlenmesinde hem zamanı daha keyifli, eğlenceli geçirmede, ama tabii ki en temelde de aslında sağlıklı bir yaşam tarzının da oluşmasında, işte çocuklarımızı hani bir şeyleri zorla dikte etmeden onlara bunun eğlenceli ve keyifli, sevgi dolu tarafını aslında hissettirerek tecrübe ettirmemiz gerekiyor.
1: Evet, bu aşamada da yine her aşamada olduğu gibi iletişim ön plana çıktı. Biz programlarımızda zaten hep bundan bahsediyoruz. Hangi konu olursa olsun işin ucu iletişime dokunuyor
0: Evet,
1: hakikaten. Ona mutlaka
0: kesinlikle.
1: dikkat etmek lazım.
0: Yani
1: Yasaklarla, cezalarla hiçbir şey çözülmüyor aslında.
0: evet, yani burada aslında zaten yapabileceğimiz de çok fazla şey var. Mutfak çok eğlenceli bir yer. Çocukları biraz daha oraya çekerek, onlarla belki beraber hani yemek hazırlamak olabilir, işte küçük sağlıklı sandviç hazırlama olabilir. Hani çok böyle abur cubur niteliğinde besin tüketen çocuklar için meyvelerle mesela yapılabilecek yine çok keyifli uygulamalar var. İşte meyveden dondurma yapmak gibi, ya da sebzelerden mesela çıtır cipsler yapmak gibi ev ortamında. Daha sağlıklı versiyonlar. Onlara da bu hazırlama, pişirme süreçlerine dahil ettiğimizde, onlara seçenek hakkı sunduğumuzda da hani onlar oyun oynadıklarını düşünüyorlar, ama aslında biz orada tabii çok
1: Bir şey
0: önemli,
1: öğretiyoruz,
0: evet,
1: evet.
0: bilgileri uygulama yoluyla öğretiyoruz ve bunları tüm hayatları boyunca da aslında davranış değişikliğine dönüştürerek yetişkinliğe kadar, yetişkinlik sürecinde de uygulamaya devam edebiliyorlar. Bunların kanıtlarının hepsinin bulunduğunu söylemek lazım.
1: Evet, okula da geleceğiz. Özellikle ergenlik döneminden de
0: Maalesef.
1: bahsedeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim.
0: Tabii ki.
1: Sonrasında bu önemli konuları konuşmaya devam edelim. Ailece devam ediyor.

0: TRT Radyo 1'desiniz. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aslı Akyol Mutlu'yla çocuklarda ve gençlerde obezite tehlikesinden, sağlıklı beslenmeden söz etmeye devam ediyoruz. Aileye baktık, neler yapabileceğimizi söyledik ama çocuklar gününün çok daha uzun kısmını aslında okullarda geçiriyor. Ailede edinilen sağlıklı alışkanlıklar bazen okullarda bozulabiliyor. Akranlar birbirine etkiliyor. Şimdi yanındaki çocuk o cipsi, o kolayı tüketirken, o bisküviden yerken bu çocuk nasıl yemesin gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. O yüzden okullarda da mutlaka bir eğitim verilmesi, sağlıklı yemekle ilgili bir okuryazarlık geliştirilmesi son derece önemli. Neler evet. yapılabilir bu aşamada?
1: Evet, aslında bizim ülkemizde bu noktada yapabileceğimiz yine çok şey var. Son yıllarda yine çok önemli çalışmalar gösterdi ki aslında eğitim müfredatlarına sağlıklı beslenme derslerinin yerleştirilmesiyle çocukların besin tüketim alışkanlıkları değişebiliyor. Yani bu eğitimi alan çocuklar daha sağlıklı tercihlere doğru yönelebiliyorlar.
0: Şu an öyle bir durum yok sanırım. Maalesef, değil mi? Çok maalesef. Yaygın değil. Evet
1: maalesef zorunlu müfredatımızda böyle bir ders yok.
0: Yok.
1: Bizler de zaten hani bu alanın hem öğretim üyeleri hem de aslında bu alanın önemli meslek emektarları olarak bu noktada da hem Eğitim Bakanlığı'na hem Sağlık Bakanlığı'na çok önemli çağrılarda bulunuyoruz. Okul diyetisyeni kavramı yurt dışındaki ülkelerde
0: çok
1: var.
0: Evet.
1: Çok güzel örnekleri var. Çünkü bunu sadece sağlıklı çocuk olarak da düşünmemek lazım. Farklı kronik hastalıkları olan
0: Tabii.
1: çocukların da farklı beslenme gereksinimleri olabiliyor. Onun için bu çok önemli. Yani bunu hem eğitim müfredatına sokmak hem de her okulda bir diyetisyenin aslında bulunması. İşte o akran örneklerinin düzenlenmesi, bireysel farkındalıkların gelişmesinde, ailede belki hani böyle bir farkındalık yoksa aileye bu eğitimin kazandırılmasında gerçekten çok kıymetli ve değerli olacaktır.
0: Çocukların birbirine etkilemesi çok önemli bu yaşlarda zaten. Onlar
1: Evet.
0: birbirine öğretirse
1: Evet.
0: aslında çok daha kolay olacak bir şeyler.
1: Evet. Çünkü bizde evet yani o dönem biraz da tabii ergenlik öncesinin tohumlarının da atıldığı bir dönem. Ve bu noktada birbirleriyle olan iletişimleri gerçekten çok önemli ölçüde etkiliyor. Beslenme davranışlarını da.
0: Kesinlikle.
1: Buralarda sağlıklı çevrelerin kurulması aslında çok önemli.
0: Ergenlik, o da çok önemli bir dönem. O beslenme alışkanlıklarının değiştiği, bazen o enerji ihtiyacıyla daha fazla tüketime yönelinen bir dönem. Orada nelere dikkat etmek lazım ergenlik döneminde?
1: Evet, burada aslında çocukluktan ektiğimiz tohumların yansımalarını aldığımız bir dönem. Onun için yine iletişime çok önem vermek gerekiyor tabii ki. Bugün obezitede de gözlemliyoruz. Suçlayıcı bir dil kullanmak, bir takım damgalama ifadeleri kullanmak hem çocuklarda hem de ergenlik dönemindeki aslında adolesanlarda beslenmeye karşı daha negatif duyguların oluşmasına neden olabilmekte. Onun için kesinlikle bu yargılayıcı dilden ev içinde de mümkün olduğu kadar uzak kalmak lazım. Belki burada daha somut hedefler konabilir. Hani bugün sağlığımız için ne yaptık, sağlığımız için beslenme noktasında nelere dikkat ettik gibi bir takım somut hedefler. Tabii ki küçük adımlı hedefler olabilir bunlar. Bunları belki gelişmekte olan ergenimize yine iletişim yoluyla ifade ederek, belirterek, hissederek aslında en önemli örnekler de biziz bu noktada. Da onlar için birer ebeveyn olarak kendi davranışlarımızda, kendi hareketlerimizde de o ayrıca koyduğumuz hedefleri aslında birer örnek olarak gösterebiliriz.

0: bilirsek onların iç dünyasında da bunların kazanımlarının yine daha iyi olduğunu biliyoruz.
1: Çok önemli çünkü sosyal medya çok etkiliyor.
0: Evet.
1: Obezite olduğu kadar bir de aşırı zayıflığın övüldüğü durumlar da var. Bunlara karşı da korumak lazım
0: Maalesef,
1: onları.
0: maalesef. Bizim en önemli mücadelemiz zaten bu noktada. Aslında her bir çocuğumuza, ergenimize beslenmenin uzun soluklu bir kazanım olduğunu hissettirmemiz lazım. Çok kısa sürelerde çok mucizevi sonuçlar
1: Evet.
0: öneren bir sihirli değnek değmişçesine birdenbire gerçekten belin inceleyecek, boyun uzayacak. Bunların aslında çok yanlış,
1: Ve
0: sağlık
1: sağlıklı
0: bozucu.
1: sınırlar önemli aslında. Burada
0: Evet.
1: dediğim gibi çok aşırı zayıflık, işte belin bilmem kaç santim olması gibi şeyler
0: Evet.
1: ön plana çıkabiliyor. Çok yanlış
0: Evet,
1: hakikaten.
0: bunun estetikten aslında çok
1: Evet.
0: uzak bir konu olduğunu, bugün işte longevity denen bir kavramı çok konuşur hale geldik. Uzun yaşamak, evet, ama bu uzun yaşamı sağlıklı yaşamak aslında
1: Evet,
0: daha
1: evet.
0: kıymetli. Ve işte hep aslında çocukluk döneminin yansımaları olacak buraya gidecek noktalar.
1: Evet. Umuyoruz çocuklarımızı düzgün yetiştirebiliriz bu açıdan da onları sağlıklı bir şekilde büyütüp sağlıklı beslenme konusunda uzman bir nevi olmalarını sağlayabiliriz. Çünkü bu hayatı çok önemli aşamalarda etkiliyor ve sağlığımızı her yaşta etkileyen bir konu sağlıklı beslenme. O yüzden elimizden geldiğince biz de bu konuda dinleyicilerimize aktarmaya çalıştık bu değerli bilgileri. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ
0: Ben
1: olunuz.
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aslı Akyol Mutlu bizimle birlikteydi. Ailece programının sonuna geldik böylece sevgili dinleyenler. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballıydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Hukuk ve Hayat başlıyor.
4: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kat malikleri kurulu kararlarının iptali üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimi dinliyoruz.
2: Kat malikleri kurulu. Bir apartman veya sitedeki bağımsız bölüm sahiplerinin ortak alanlar ve yönetimle ilgili kararlar almak için oluşturduğu resmi kuruldur. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
4: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz çok değerli hocam. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mehmet Akçağal. Mehmet Hocam, programımıza hoş geldiniz.
5: Sayın Hocam, hoş buldum.
4: Değerli hocam, tabii ki günümüz hukukunda özellikle şehirleşmenin de muazzam bir şekilde artmasıyla binalarda oturma oranı oldukça artmış durumda. Tabii ki kat malikleri arasında da birçok uyuşmazlık olabilir. Bir takım kararlar almak isteyebilirler. Kat malikleri kurulu, kat mülkiyeti hükümlerine tabi olan binalarda, bağımsız bölümlerde uygulanıyor. Peki kat malikleri kurulu bir karar alırsa, mesela kentsel dönüşüme geçiş kararı aldı ya da herhangi bir şekilde bir yapı yaptırma veyahut da binayı değiştirme gibi bir karar aldı diyelim. O kararların iptali mümkün müdür ve nasıl olur?
5: Tabii ki hocam, mümkündür öncelikle. Ortak hayatın gereği olarak artık toplu yapılarda daha fazla yer alıyoruz. Burada kat malikleri kurulu, diğer bir ifadeyle genel kurulumuz var. Ana taşınmazdaki bütün

kat maliklerinden oluşan bir kuruldur. Kat Malikleri Kurulu'nun toplantısı olağan ve olağanüstü toplantı olmak üzere ikiye ayrılır. Olağan toplantı zamanı, yeri, toplantıya çağrı şekli yönetim planında gösterilir. Eğer toplantının yönetim planında belirtilen esaslara aykırı yapılır ise alınan kararlar birer geçersizlik sebebi olarak değerlendirilebilir. Olağan toplantılar yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda gerçekleştirilir. Şayet yönetim planında böyle bir zaman gösterilmemiş ise kurul her Ocak ayı içinde toplanır. Olağanüstü toplantı ise önemli bir sebebin çıkması halinde her zaman yapılabilir. Ama bunun için yöneticinin veya denetçinin ya da kat maliklerinden en az üçte birinin istemi aranır. 60 kat maliki varsa en az 20 kat malikinin bu yönde talebi gerekir. Bunun üzerine toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla toplantı sebebinin de bildirilmesi gerekir. Hem olağan hem de olağanüstü toplantı için yapılacak ilk çağrıda birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilmelidir. Ayrıca ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında en az 7 günlük bir süre bırakılmış olmalıdır. Uygulamada sıkça ilk toplantıya katılımın yeterince sağlanamadığı, ikinci toplantıya kaldığı görülmektedir. Zira ilk toplantı yeter sayısı kural olarak kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan fazlasıdır. Böylece ilk toplantı için kanun koyucu çift çoğunluğu aramış olur. İlk toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için yapılamayacak olursa ikinci toplantı en geç 15 gün içinde yapılır. İkinci toplantı için çift çoğunluk aranmaz. Toplantı katılanlarla gerçekleştirilir. 60 malik olsa da mesela 20 malikle ikinci toplantı pekala yapılabilir. Karar yeter sayısı ise kural olarak toplantıya katılan kat maliklerinin sayı itibariyle salt çoğunluğudur. Bu hem ilk toplantıda hem ikinci toplantıda geçerlidir. Ama kanun koyucu bazen özel hükümlerle nitelikli çoğunluk arayabilmektedir. Mesela yönetici atanması için sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar alınmış olması gerekir. Yine biraz önce bahsettiğiniz üzere kentsel dönüşüm bakımından kanun koyucu nitelikli çoğunluğu %50 artı 1'i aramış bulunmaktadır. Yönetim planı değişikliğinde ise 4'te 5'lik bir çoğunluğun arandığını söyleyebiliriz. Öyle bazı kararlar vardır ki bunlarda da oy birliğinin arandığını söylemek mümkün. Mesela mesken olarak gösterilen bir bağımsız bölümde dükkan açılması isteniyorsa burada oy birliğine ihtiyaç vardır. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa kat malikleri kurulunda bunları ya içlerinden biri ya da üçüncü bir kişi temsil edecektir. Alınan karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat malikinin toplantıya katılma hakkı olmakla birlikte oylamaya katılma hakkı bulunmamaktadır. Oyun bizzat kullanılması da şart değil. Temsilci aracılığıyla da kullanılabilir. Kat malikleri kurulu kararları birden başlayarak sırayla giden sayfa numaralarını taşıyan ve her sayfası noter mühürüyle onaylı bir deftere yazılarak toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. Burada bazen toplantılarda yönetim kararlarıdır gibi başlık atılsa da kat mülkiyeti bakımından yönetim ayrı bir organdır. Burada her ne kadar zarfta yönetim planı ifade edilse de bu mazrusta aslında bir genel kurul kararıdır. Dolayısıyla müeyyidelere tabidir. Kat malikleri kurulunca verilen karar kural olarak hem olumlu hem de olumsuz oy kullanan hem de toplantıya katılmayan kat malikler bakımından bağlayıcıdır. Ancak bir geçersizlik sebebi varsa bunun için iptal davası açılması mümkündür. İlk olarak kat malikleri kurulunca verilen kararlar bakımından davacılar iptal davası açabilirler. Davacı burada ya toplantıya katılmış ve fakat olumlu oy kullanmamış bir malik olacak ya da toplantıya katılmayan bir kat maliki olacak. Mesela çift çoğunlukla alınan bir karara karşı olumsuz oy kullanan ya da toplantıya katılmayan kat maliki pekala iptal davası açabilir. Ama yöneticinin ise eğer kat maliki değilse iptal davası açma yetkisi yoktur. Peki husumet kime yöneltilir?
Kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Böylece yüzlerce kat malikine husumet yöneltilmemiş olur. Yönetici de açılan davayı bütün kat maliklerine duyurur. Kurul kararının iptali halinde buradaki yargı

0: yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanacaktır. İptal davası çeşitli sebeplere dayanabilir. Mesela kararın usule, sözleşmeye, yönetim planına, emredici hükümlere aykırı olması iptal davasına konu olabilir. Peki süreler nelerdir? Vatandaşların esas dikkat etmesi gereken noktalardan biri süre hususu. Çünkü açılmış olan bir iptal davası bakımından hak düşürücü süreler söz konusudur. Yani hakim açılan davanın süresinde olup olmadığını, tarafların bu konuda bir savunması iddiası olmasa bile kendiliğinden dikkate almak zorundadır. Bu hukuki niteliği itibariyle itirazdır. Dolayısıyla vatandaşların iptal davası bakımından süreye çok dikkat etmesi gerekir. İptal davası kısa 1 aylık, uzun 6 aylık hak düşürücü sürelere tabidir. Bu süre kurul toplantısında olumsuz oy kullanan kat maliki için karar tarihinden itibaren ancak 1 aydır. Dolayısıyla toplantıya katılanın süresi sadece 1 aydır. 6 aylık süreyi kesinlikle dikkate almayız. Ama toplantıya katılmayan kat maliki bakımından ise kararı öğrenmesinden itibaren kısa süre 1 ay ve uzun süre her halükarda karar tarihinden itibaren 6 aylık süredir. Kısaca özetlemek gerekirse toplantıya katılanların bu 1 aylık süreye çok dikkat etmesi, katılmayanların da en geç 6 aylık süreye çok dikkat etmesi gerekir. Aksi takdirde iptal sebebi bulunsa bile sanki kat malikleri kurulu kararı geçerli bir kararmış gibi hüküm ifade edecektir. Önemli bir husus, arabuluculuk kanununa eklenen değişiklikle birlikte artık kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuğa tabidir. Dolayısıyla böyle bir uyuşmazlık için sulh hukuk mahkemesinde dava açılmasından önce mutlaka ve mutlaka dava şartı arabuluculuğunda yerine getirilmiş olması, mümkünse burada helalleşilmesi, değilse de davanın bu şekilde açılması beklenir.
1: Değerli hocam, yaptığınız açıklamalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz değerli hocam Profesör Doktor Mehmet Akçaaldı ve kat malikleri kurulu kararlarının iptali konusunu değerlendirdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Lezzet arıyorsan
5: Festin.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: buldum,
4: Opet'te bulacaksın.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
0: Reklamlar.

0: Zeytin ağacının gölgesinde.
1: Tarih bazen kazananların kaleminden yazılır, bazen de hakikatin sessiz tanıklığı olarak yüzyıllar boyunca ayakta kalır. Filistin tam da bu ikinci tanıklığın coğrafyası. Bugün Zeytin Ağacı'nın gölgesinde programında Filistin'in yalnızca modern bir siyasi mesele değil, kadim, çok katmanlı ve üç semavi din açısından derin anlamlar taşıyan tarihini konuşacağız. Efendim bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Türkay Güner ve ben Muhammed Burak Yayla. Bugün Zeytin Ağacı'nın gölgesinde programında Antik Kudüs'ten El Halil'e, Nasıra'dan kutsal metinlere uzanan bu yolculukta yazar Ahmet Turgut bizlerle birlikte olacak. Seküler tarihle dini anlatıların kesiştiği noktada Filistin'i bir kez daha anlamaya çalışacağız. Ahmet Turgut, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Efendim şimdi Filistin'i konuşuyoruz. Filistin'i bilmek değil, Filistin'i anlamak istiyoruz. Sizin kitabınızdan, Kalbim Kudüs'te Kaldı kitabından bir parça vardı. Onunla ben başlayacağım. Bilmeye değil, anlamaya talibim demişti diye bir ifade var. Çok dikkat çekici. Kudüs'e tek kanatlı olarak gelmişken aradığı ikinci kanadı bulabilirse muradına bir adım daha yaklaşacağına inancı tamdı diye. Bilmek kanadın bir tanesi. Bir de anlayabilirsek, sezebilirsek, idrak edebilirsek o ikinci kanadı da takmış oluyoruz adeta. Bugün Filistin deyince hepimizin aklında bir şeyler oluşuyor. Ama hep de bu öznede savaş var. İyi şeyler olmuyor diyoruz. Modern çatışmalar konuşuluyor. Hayat bir kemalat yolculuğu, kabul ediyoruz. Güller ve dikenler var. Biz bugün bize yansıtıldığı itibariyle o dikenli taraflarını görebiliyoruz. Ama Filistin aslında öyle bir yerdi ki diye başlayan cümleleri de vardır birilerinin. Kitaplarında, heybelerinde, hafızalarında sakladığı. O yüzden Filistin tarihini bilmek çok önemli. Belki Kudüs sevgi dolu, şefkat dolu, merhamet dolu, hane-i saadet dediğimiz, evin içinin güzelleştiği yerlerden biriydi. Şu anda bilmiyoruz. Ama anlamak da istiyoruz. O kısmı bilmek istiyoruz. Birazcık bize kadim Filistin tarihinden, birazcık bize uzak diyarlardan, o Filistin'den, güllerinin kokusunun geldiği Filistin'den, sizlerde uyandırdığı yansımalardan biraz bahsedebilir misiniz? Bugün böyle başlamak istiyorum sohbete.
2: Eyvallah hocam. Hani Kudüs kelimesi kutsiyeti anlatıyor. Cenab-ı Allah'ın El Kudüs ismi vardır. Özde temizlikle ilgilidir bu, tertemiz oluşla ilgili. Kudüs temizliğin, temizlenmenin, arınmanın bir beldesi olarak böylesi bir isim almış. Aynı coğrafya Peygamber Efendimiz'in dilinde Beyt-i Makdis. Hani o kutsanmışlığın evi. Kutlanmışlığın diyarı olarak zikredilmişti ve yine bizim kadim tarihimiz bölgeyi Darusselam diyerek anlatıyor. Darusselam, selamet yurdu, barış yurdu, huzur yurdu demek. Hani İbranicesi de Yeruşalim. Şu an Siyonistlerin sıklıkla ismen kullandığı ama hani müsemmasına baktığımız zaman tamamen harp ve zulüm alanına çevirdikleri yere, Yahudiler de aslında Darusselam demek istiyorlar, Yeruşalim diyerek. Bölgenin Darusselam oluşunun şahididir tarih, bin küsur yıl. Hangi yıllar? Hazreti Ömer'in 638'de Kudüs'ü fethi, devam eden İslam hanedanlarının bölgedeki hakimiyeti, 876'da Tolunoğlu Ahmet Bey ile birlikte bölgede bir Türk-İslam hakimiyeti başlamıştı. Tolunoğulları Akşitlere nöbeti devretti. Yine Türkmen. Selçukluların, Memlük, Eyyubilerin, Osmanlı'nın hani bu nöbeti devam ettirdiğini görüyoruz. Yaklaşık 1000 yılı bulan, hani 10 asırlık Türk-İslam, 2 asırlık önceki hani Emevi-Abbasi dönemi, 12 asırlık bir Darusselam oluş var Kudüs için. Hani ehli kitap olan Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar bir arada barış içerisindelerdi Kudüs'te. Hani bunu Müslüman tarihçiler mi sadece söylüyor, Hristiyan tarihçiler de söylüyor, Yahudi tarihçiler de söylüyor. Üç geleneğin bir arada nasıl yaşayabileceğinin destanını Müslümanlar orada yazdılar, çizdiler. Hani şu an Kudüs'te mesela pek çok Hristiyan vakfı vardır. Oranın nizamnamesini en son Osmanlı 1852'de son haline getirmişti. Yani Hazreti Ömer'le Sultan Selahaddin'le başlayan nizamnameyi son hali 1852'de Osmanlı kurdu. Hala o kullanılıyor. Çünkü alternatif bir konsept, alternatif bir bakış yok. Tabi bu bahsettiğim Hristiyan vakıflarla ilgiliydi.
1: Evet.
2: Siyonistler bir şekilde razı oldular buna ama konu Müslümanların mülküne geldiğinde Siyonistler razı olmamıştı. Müslümanların durumu bu konuda hani maalesef hepimiz için bir hani imtihan olarak önümüzde duruyor. Bölgenin hani barışa dair tarihi özetle İslamiyet. Ama İslamiyet evvelinden yahut İslam hakimiyetinin arasına giren Haçlı işgali, İngiliz işgali, Siyonist işgale baktığımız zaman sürekli kan ve gözyaşını tarih bize anlatıyor. Çok genel bir bakışla hani maziye erken döneme gittiğimizde Kudüs ve havalisinde hani ilk yerleşimlerin milattan önce 4000 gibi başladığını görüyoruz. Devam eden süreçte işte Romalılar tarih sahnesinde Kudüs'le ilgili bir şeyler yapmışlardı. Hani seküler bir bakışla, ehli kitap dışı bir bakışla yahut düşünecek olursak dönemin hegemon ya da hakim güçleri Kudüs, Filistin bölgesini daha çok ticari bir üs olarak değerlendirdiler.
1: Evet.
2: Hani baharat yolu Hindistan'dan gelir, Arabistan'a, Arabistan'dan kervanlar yoluyla Akdeniz'e ulaşacak olan malzemeler, metalar hani Filistin'e gider. Hani biz Peygamber Efendimiz'in mesela ya da Kureyş'in hep tüccar olduğunu söyleriz. Kafileler, kervanlar vardı deriz. O kervanların çoğu bugünkü Gazze'ye, bugünkü hani Filistin sahillerine gidiyordu. Peygamber Efendimiz'in babası Hazreti Abdullah malum hani bir ticaret seferi esnasında dönüp hasta oldu ve vefat etti diyoruz ya. Resulullah'ın babası Hazreti Abdullah da Gazze dönüşü vefat etmişti. Yahut Resulullah'ın dedesi Hazreti Haşim doğrudan Gazze'de vefat etmişti. Hani o baharat yolu Hindistan'dan gelen Arabistan'dan Filistin'e uzanan bir süreç ki bu Roma dönemi için de geçerlidir. Sonraki hani o seküler tabir edebileceğimiz dönemlerde Filistin hep bir ticaret kavşağı olarak düşünüldü. Ama nübüvvet tarihinden baktığımız zaman Kudüs her zaman hak batıl mücadelesinin en görkemli sahnesiydi. İbretlerin, ilhamların en yoğun olarak işlendiği kısım ve hani biz Kur'an-ı Kerim'den isimlerini bildiğimiz o 25 peygamberin çoğunlukla hani bu coğrafyada
1: Evet.
2: bir mücadelesine tanırız. Hani Hazreti
1: Merkezi.
2: Lut da, Hazreti İbrahim de, Musa Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, Hazreti Harun, Hazreti İsa, Hazreti Zekeriya, Kur'an-ı Kerim'den ismini bilmediğimiz ama hani işaretlerini gördüğümüz, İslam tarihçilerinin anlattığı, daha çok hani Tevrat'tan alıntı olan başkaca hani nebiler, sıklıkla bu Filistin coğrafyasında hak batıl mücadelesinin hani zirve örneklerini insanlara gösterdiler. Buradan okuduğumuz zaman hani Filistin'de bir mücadele okuyoruz. Seküler, kapitalist bir bakışla bölgeye
1: okuduğumuzda.
2: yaklaştığımızda oranın bir ticaret, bir alışveriş merkezi olduğunu, her halükarda etkileşimin yüksek olduğu bir mekan Filistin. Ki 21. asırda da etkileşim muhteşem, muazzam. Hani bunu iyi anlamda söylemiyoruz. İyisi ve kötüsüyle. Konu hak batıl mücadelesi başlığına döndüğünde de zaten Filistin hani evvelce de sıklıkla vurgulanmıştır. Bir imtihan olarak hepimizin önünde duruyor. Kudüs'ü, Filistin'i bağlantılı olarak Gazze'yi hani o imtihanın, etkileşimin bazen hani idealler anlamında bazen maalesef hani kapital değiş tokuşlar anlamında sürekli kendisini tekrar ettiğini görüyoruz
1: Evet.
2: bölge itibariyle.
1: Tarih boyunca böyle oldu. Sizin de dediğiniz gibi bülbülün çektiği dili belasıdır derler ya.
2: Eyvallah.
1: O biraz hani Kudüs öyle bir yer ki o güzel nameleriyle

0: Tarih boyunca hep öyle olmuş. O yüzden o kadar kıymetli.
1: Ama hani
0: Ama
1: altını
0: bir
1: tekrar çizip vurgulayalım. Hani
0: lütfen.
1: oranın barış selamet yurdu oluşunun 12 asırlık bir süreci var.
0: Mazisi
1: Bu
0: var.
1: İslam hakim.

0: Onu
1: Umarım.
0: hatırlamak lazım. İnsan
1: Kesinlikle.
0: nisyanla mağlul. Unutuyor sürekli diyoruz. O hazırlamayı tekrardan organik canlı kılmak lazım. Yoksa o bildiğimiz haliyle hep o varmış gibi zannedeceğiz. Ama sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet derler.
1: İnşallah.
0: Ona inanıyoruz. Birazcık da özel bir bağlamda El Halil özellikle Hazreti İbrahim ekseninde de oradan düşündüğümüzde de çok özel bir şehir. Bu şehirleri birazcık da bilmeme üzerinden soruyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz de ilgililer konuyla ama bu şehir neden tüm semavi dinlerde bu kadar merkezi? Biz o
1: Eyvallah.
0: bölgenin hani Mescid-i Aksa'yı bir program daha yapmıştık sizinle. Orası sadece bir bina değil, orası bir yer değil, mekan da değil. Orası koca bir coğrafyadan bahsediyoruz
1: Eyvallah.
0: demiştiniz. El Halil için ne söyleyebiliriz?
1: Şimdi Halil kelimesi dostluğu anlatıyor. Klasik hani İngilizcesiyle friendship ya da Türkçe arkadaşlık dediğimiz dostluktan çok daha öte bir dostluk. Öyle ki Hazreti İbrahim'le hani bütünleşmiş, Cenab-ı Allah'a dost olmak isteyen, dostluk kurmak isteyen milyarlarca insan geldi gitti yeryüzünde. Ama Cenab-ı Allah Halil'im diyerek, hani Halilullah ünvanını Hazreti İbrahim'e atfetmişti. Hadis-i şeriflerden biliyoruz ki bu noktada Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı da Habibullah olarak tanıyoruz. İsa aleyhisselam kelimetullah'tır, Musa aleyhisselam kelimullah'tır ama hasreten Halilullah Hazreti İbrahim. El Halil şehri Hazreti İbrahim'le birlikte hani bir şan ve şerefin sahibi oldu, gönüllere nakş oldu. El Halil Kudüs'e 100 kilometre kadar mesafede bir şehir. Bu noktada hani bir mukayese, zihinlerde daha iyi bilinen örnekten ilerleyelim. Hani Mekke bizim için vahyin kalbi. Mekke deyince spontan bir şekilde hemen Medine'yi hatırlıyoruz. Mekke ve Medine. Mekke Mescid-i Haram. Medine Mescid-i Nebevi. Şimdi konu Kudüs olduğunda, Kudüs Mekke'nin hani ikiz kardeşi. İlk kıblemiz, ikinci kıblemiz. Kıblelerden düşünürsek zaten birbirlerinin muadilleri. Kudüs'ü de hatırlayınca otomatikman El Halil şehri devreye giriyor. Hani Mekke'nin Medine'si gibi Kudüs'ün de El Halil şehri var. El Halil ismini Hazreti İbrahim'den dolayı hani kazandı dedik. Hazreti İbrahim'in hani siyer kitapları, tarih kitapları hani geniş bir tarihçe sunar. Hani Irak'ta başlayıp Urfa'da devam edip Mısır'a uğrayan Mısır dönüşü tekrar Filistin'de bir yerleşme durumu vardır. Hani Hazreti İbrahim'in bölgeye yerleştiğini biliyoruz. Artık Hazreti Sara, Hazreti Hacer isimleriyle hani tarih kitapları bizi tanıştırıyor. Süremiz kısıtlı olduğu için detaya gitmiyorum. Sadece imajlar hatırlansın. Hazreti İsmail ve Hazreti İshak'la coğrafya tanışmaya başlamıştı. Sonrasında Hacer validemiz ve Hazreti İsmail'in hani Mekke'ye götürüldüğünü biliyoruz. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak oğludur. Torunu Hazreti Yakup. Hani İshak Aleyhisselam'ın oğlu. Ve artık El Halil hani üç semavi din ya da ehli kitap açısından hani bir mühür haline gelecek. Nasıl? Dinler tarihçilerinin Makbele mağarası diyerek tarif ettikleri bir yer var. Bir mağara. Hazreti İbrahim o mağaraya defnedilmişti. O vefat etti. Hazreti Sara da yanına defnedildi. Daha sonra Hazreti İshak vefat edince yine aynı mağaraya defnedildi. Eşi Refika da oraya defnedildi. Sonra Hazreti İbrahim'in torunu yani İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam oraya defnedildi ve eşi defnedildi. Bir rivayet Hazreti Yusuf da yine oraya getirildi. Yusuf Aleyhisselam normalde Mısır'da vefat etmişti. Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olan kısım kesin değildir ama kesin olan şu üç nesil üç peygamber İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam ve Hazreti Yakup o mağarada defnedildi ve eşleri. Ve bir rivayet Yusuf Aleyhisselam da orada. Yani üç yahut dört nesil peygamber bir mağaraya defnedildi. Genel anlamda Makbele mağarası deniyor. Müslümanlar bölgeye hakim oldukları zaman biz oraya bir hani cami inşa ettik. Halilurrahman Mescidi, El Halil Mescidi. Nasıl ki Mescid-i Nebevi, Medine'deki Mescid-i Nebevi, Mekke'deki Mescid-i Haram'ın kardeşi ise,

0: O Halilurrahman Mescidi de aslında Mescid-i Aksa'nın kardeşi. Yani El Halil şehriyle Kudüs şehrinin hukukunu tamamlayan bir mühür. El Halil Camisi 1200-1300 yıllık bir maziye sahip. Orada hani Müslümanlar ziyaretlerde bulundular. Hani o cami şenlendi. Kültürün, ilmin, irfanın merkezi oldu. Tabii
1: Evet.
0: bir Haçlı işgali dönemi görüyoruz. Bir şeyler değiştirilmişti ama Sultan Selahaddin'le beraber yeniden normal hale döndü. İngiliz işgal döneminde İngilizler bölgeye çok hani tahrifat yapmak istememişlerdi mimari anlamda. Hindistanlı pek çok coğrafyadaki Müslümanların hani damarına basmamak için. Lakin Siyonistler 1967'deki 6 gün savaşından sonra bölgeye, Batı Şeria'ya hakim olunca adım adım hani o mescide karşı da kinlerini ortaya koydular. Hani tarih değişik örnekler sunuyor bize. Siyonistlerin bir sabah namazı vakti bölgeye girip hani onlarca Müslümanı katlettiğini biliyoruz. Organize bir eylemdi. Hani helikopterlerin desteklediği Siyonist teröristlerin bir baskınıydı. Sonrasında Siyonistler dediler ki biz artık bölgede güvenlik tesis etmek istiyoruz. Birkaç ay kullanıma kapattılar. Sonra bir açıldı ki o meşhur Halilurrahman Mescidi'nin yarısına el koymuşlar.
1: Evet.
0: Yahudilere ayırmışlar. Şu an orayı biz ziyarete gittiğimiz zaman hani kendimize ait olan bir mekana hani 40 arama tarama eşliğinde gidiyoruz ve
1: Öz yurdunda garipsin, öz vatanında
0: kesinlikle yani
1: paria.
0: Siyonistlerin Mescid-i Aksa için yapmayı düşündükleri her şeyi Siyonistler Halilurrahman Mescidi'nde prova yapıyorlar. Provayı El Halil'de yapıyorlar. Proje tuttuysa Kudüs için niyete geçiyorlar. Yani her açıdan El Halil Kudüs'ün Halilurrahman Mescidi de Mescid-i Aksa'nın habercisi konumunda ve bu noktada hani Müslümanların ödevleri, sorumlulukları
1: Ödevleri,
0: bayağı yoğun.
1: evet.
0: İnşallah
1: Vakte
0: alnımızın
1: de
0: aklıyla çıkarız.
1: amin, teşekkür ediyoruz. Gerçekten de öyle. Dost deyince, El Halil deyince ismiyle müsemma dost olarak kalmaya devam edecek. Fethi Gemuhluoğlu vakte de dost olmak gerekiyor
0: Eyvallah.
1: demişti. Yarı gar diyordu Hazreti Ebubekir için. Hazreti Muhammed'in peygamberimizin arkadaşı olarak nitelendirdiğinde. Ama bu dost kimliği günün birinde elbette yine o bildiğimiz haliyle bizim karşımıza çıkacak. Siz Müslümanlara ödev düşüyor dediniz. Yunus Emre de diyor ki, olsun be aldırma, yaradan yardır, sanma ki zalimin ettiği kârdır, mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır diye. O vakte doğru gidiyoruz, o vakte dost olmak gerekiyor, o vakti doğru anlamak, bilmek gerekiyor. Şimdi vakti de böyle biraz hızlı kum saati gibi akıtıyoruz Ahmet Bey. Hem öneri anlamında hem gençlerin de bizi dinleyenlerin de doğru anlam yapısını inşa etmeleri bakımından Filistin'i anlamak için sizin uyguladığınız bir zihinsel metot var mı? Yani biz seküler taraftan mı bakacağız tamamen yoksa dini tarafını mı tek yol edineceğiz kendimizi? Siz nasıl bir bakış açısı geliştiriyorsunuz? Bize de en azından oradan böyle bir ışık olsun. Yani arkadaşlar şu yönden ben bakmaya çalışıyorum. Siz de lütfen bu noktaları kaçırmayın. Minvalinde bize söyleyebileceğiniz
0: Hocam toplu
1: şeyler.
0: bakışlar lazım. Hani seküler dediğimiz bakışları da okuyup öğrenmemiz, dinleyip anlamamız lazım. Tabii özde temel olan hani bizim orayla ilgili manevi hukukumuz. Hani İslam açısından Kudüs, İslam açısından bölgenin ehemmiyeti, Mevlana'nın pergel metaforundaki gibi ayağımızın sabit bir noktaya bastıktan sonra bölgenin seküler kıymeti, değeri, Hristiyanlar açısından hangi açıdan kıymetli, Yahudiler açısından ne ifade ediyor? Bunları tek tek anlamaya başlamamız lazım. Tabii siz programın girişinde romandan bir alıntı yapmıştınız. Çift kanat. Yani kanadın biri bilgi, diğeri duygu. Şimdi bilgi kitaplardan edinebiliyoruz. Ama duygu için sanat lazım hocam. Hani empati lazım. Hani bu film, tiyatro, edebiyat yoluyla bir duygu edinilebilir.

0: bundan belki de daha güçlü olan gidip yerinde Kudüs'ü yaşayabilmek. Hani Kudüs'ü hissetmek. Bir önceki yayın hani demiştik, Kudüs'te dağlar ve taşlar konuşuyor. Gidip Kudüs'ü dinlemek lazım. Yani yerinde durup Kudüs'ü okumak lazım. O surlar da bir şeyler anlatıyor. Oradaki camiler bir şeyler anlatıyor. Oradaki kiliseler bir şeyler anlatıyor. Hani 50-60 Avrupa ülkesinden yüz binlerce şövalye bir araya gelip Kudüs'e aktı. Birbirleriyle düşmanlardı. Ama Mesih uğruna ve Kudüs uğruna bir araya geldik deyip ölen binlerce, on binlerce şövalye var. O bile bir şey anlatıyor bize. Ben muharref bir İncil, tahrif olmuş bir dinin müntesibiyken bütün iç kavgalarımı terk ettim. Şövalyeler olarak geldim ve topluca ölüp bedel ödedim diyor şövalye. 21. asrın Müslümanlarına çok şey anlatıyor. Elinde tahrif olmamış bir kitap var. Son Nebi'nin ümmetisin. Kudüs uğruna en çok bedel ödemiş geleneğin evladısın. Hani sağcıydın, solcuydun, Türktün, Kürttün, Araptın, laiktin, dindardın, Aleviydin, Sünniydin, bırak bunları. Kudüs için bir araya gel diye bas bas bağırabiliyor oradaki bir kilise. Yani Müslüman bir hatipten bahsetmiyorum. Bir kilise bunu bas bas bağırabiliyor oradaki Müslüman ziyaretçiye. Hani oradaki türbeler pek çok şeyin vaazını veriyor insanlara. O duygumuzu kuşanmamız lazım. Evvelinde bilgi dediğimiz kısım çoklu bakışlarla ilgili. Bilgiyle duygumuzu yan yana getirebilirsek anlayış, o anlayışın üzerine de böyle bir irade ortaya koyabilirsek özgür Kudüs'ün şahitleri olacağız inşallah. Tarih bizi buna çağırıyor. Biz duymak istesek de istemesek de.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok yerinde bir sohbet oldu. Bir anlamda bizi böyle bir muhasebeye de aldınız. İç hesaplaşmaya soktunuz ama Kudüs bizim iç bahçelerimizden bir tanesi. Orası biraz karıştı. Orayı temizlemeye ihtiyacımız var doğru bakış açılarıyla. Ahmet Turgut çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun
0: ben
1: sohbetiniz için. Yine çok keyif aldık sizinle konuşmaktan. Efendim yine meselemiz Kudüs. Derdimiz Kudüs. Kudüs'ü konuştuk bugün de. Filistin'i anlamak yalnızca bir coğrafyayı değil, insanlığın ortak hafızasını anlamaya çalışmak. Taşlar konuşuyor, oradaki taşlar. Kadim taşların, kutsal metinlerin ve yaşayan insanların hikayesi iç içe geçmiş durumda. Bugün zeytin ağacının gölgesinde de bu derin mirası ışık tuttuğu için, bir kez daha değerli katkılarını sunduğu için yazar Ahmet Turgut'a teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tarihin gölgesinde ama umudun ışığında buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
2: Zeytin Ağacının Gölgesinde

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Biz Anadolu Hükümeti Milliyesi'ne karşıt değildik. Bütün gezimiz sırasında onun lehine olarak propagandalar yapıyorduk. Fakat böyle nazik devirlerde dert anlatmak epeyce güçtü. Hem de bizim gibi Hazar Denizi ile Karadeniz arasında uzanan dağlar arasında milli bir hükümetin, yani bir Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin kurulmasına hararetle taraftar tanınan kimselerin Anadolu'da varlığı kuşkuyla karşılanacak ve bizi tehlike içine atabilecekti. Ben bu düşüncelerle İstanbul'a hareketimi biraz daha ertelemek istedim. Ecdadımın yurdu olan Abazya'nın tarihi hikayeleri ruhumda o kadar yer etmişti ki onu görmeden dönmek bana pek acı geliyordu.

0: Kimi arkadaşlarımı açtım. Tabii uygun gördüler. Onları selametledim. Bu sırada Kafkasya'nın ünlü kahramanı Şeyh Şamil'in torunu Sait Bey, Suriyeli iki Çeçen arkadaşıyla Tiflis'e gelmişti. Kendisiyle görüştüm. Dağıstan'a gitmek için geldiğini öğrendim. Şu dakikada durum o kadar aleyhimize dönmüştü ki, dağlarda ve dağlı halk arasında bir şey yapmanın imkansızlığına inanıyordum. Zira Bolşevikler Dağıstan ve Çeçenistan'ı işgal etmiş durumdaydılar. Bu kanaatimi Sait Bey'e de açıkça söylemişsem de dağlılar arasında bir hareket yaratmak hakkındaki fikirlerinden caydıramadım. Bu sırada Abazya'yı temsil eden bir kurulun Gürcü hükümetiyle temas etmek üzere Tiflis'e geldiklerini ve bulundukları oteli Haydar Bamat'tan öğrendim. Haydar'ın verdiği adres üzerine otellerine gittim, çok memnun oldular. Behemihal beni Abazya'ya götüreceklerini pek içten bir dille söylediler. Bir de bu kişilere resmen katılmış iki kibar ve nazik zatın anısını hiç unutmayacağım. Mihail ve Rafail adında iki aydın genç bir gece beni Tiflis'teki kulüp bahçesinde akşam yemeğine davet ettiler. Bütün konuşmamız Türkiye'deki Abazların anavatana göçleri etrafında toplanıyordu. Abazya'nın ileride bir varlık gösterebilmesi ve Gürcü istilasından yakasını kurtarabilmesi buna bağlı diyorlardı. Adını bugün hatırlayamadığım bir genç ressamdan bahsettiler. Birkaç gün evvel Londra'ya gitmek üzere Tiflis'i terk ettiğini söylediler. Bu genç Abaz ressam, ünlü Londra tiyatrolarının dekor ressamıymış. İçimden şöyle diyordum. Zavallı genç, Londra tiyatrolarının dekorlarında kullandığın fırçayı Abazya ve Abazların uğradıkları ağır felaketleri tasvir eden bir tabloda kullansan, hiç olmazsa gelecek kuşaklara tarihi bir matem levhası hediye etmiş ve onları uyanışa davet etmiş olurdun. Aklımda kalan bu satırlar Ahmet Cevdet Canbulat'ın günümüz Türkçesine uyarlayıp yayına hazırladığı Mustafa Butbay'ın Kafkasya Hatıraları adlı kitabından, Türk Tarih Kurumu yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
1: Hangi film?
0: Odası bugün biraz karanlığa, biraz absürt mizaha, biraz da modern insanın iç sıkışmasına açılıyor. Karanlıkta Islık Çalanlar filmini konuk ediyoruz. Bugün konuğumuz yönetmen Pınar Yorgancıoğlu. Dünya premierini Goa'da gerçekleştiren, ardından San Francisco ve İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan film, şehirli orta sınıfın hayal kırıklıklarını, aile içi sessizliklerini ve bugünün varoluş krizini absürt bir dille anlatıyor. Devamını yönetmeninden ve senaristinden dinleyeceğiz şimdi. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Filmin ismiyle başlayalım isterseniz. Değişik bulanlar olabilir ya da neden bunu tercih etti diyenler de olabilir. Cezbedici bir ismi var. Karanlıkta ıslık çalanlar. Neyi temsil ediyor?
2: Ben aslında ilk senaryoyu yazmaya başladığımda hep aklıma şey geliyordu. Karanlıkta ıslık çalma diye bir şey
0: derler,
2: vardır ya.
0: Derler değil mi büyüklerimiz?
2: Çalma, hani şeyler, cinler gelir falan. Böyle bir ondan sonra batın lanetlenmiş belki, gibi evet, bir şey olursun. Bir şekilde hani hem ona, çünkü nihayetinde sürreal bir element var. O sürreal element geliyor artık, bir ayrıcalık mı, lanet mi belli değil. Çöküyor üç karakterin üstüne. Hem de o ıslık olayı bir şekilde bana hep şeyi çağrıştırıyordu. Yani hem oyunbaz hem de tekinsiz bir tarafı var. Yani bir şekilde filmin ismi hem o oyunbazlığı hem de tekinsizliği verecek bir atmosferi olsun diye koyduk ve sonra değiştirmedik. Aklımıza da gelmedi değiştirmek filmin ismini. Öyle kaldı.
0: Islık böyle şeydi, böyle herkesin kendine özgü bir ıslık çalışı vardır. Burada da karakterlerin de çok kendine özgü karakterler. Yani evet, bir ailenin içinde evet, eş, işte anne, baba, çocuk karakteri hepsi birbirinden farklı. Anneanne bambaşka bir karakter, babaanne bambaşka. Arkadaşlar birbirinden evet, farklı. Hani aynı kuşağın insanları da birbirinden farklı evet, olabiliyor. O yüzden bence gayet güzel de olmuş. Şimdi filmin bir diğer karakteri de Ankara.
2: Evet.
0: Şimdi yapı

0: bir şey olunca ya sen Ankaralı mısın diye mi soruyorlar, bir fark ediliyoruz
1: Evet.
0: aslında Ankaralılar değil mi?
1: Evet.
0: Güzeldi, ben de yıllar sonra böyle bir Sıhhiye açılışıyla filme öyle başladı. Bu ne ya, Sıhhiye Köprüsü'ne benziyor falan. Doğru değil mi? Doğru
1: Evet,
0: tahmin
1: Sıhhiye'de
0: ettin.
1: başlıyor film. Genelde de hani Kızılay, Sıhhiye, Çankaya, o taraflarda şehir merkezi, artık eski merkezi diyelim, o taraflarda devam ediyor.
0: Evet, böyle tahmin etmeye çalışıyor insan. Ben de baktım ya,
1: Evet.
0: bu ev nerede, bu mahalle ne taraf acaba, bu nereye gitmiş olabilirler diye düşünmeden edemiyor insan da. Şimdi biz açılışta da hani söyledik, böyle bir orta sınıf sıkışmıştı diyoruz ama biraz böyle filmin hani sürprizini de bozmadan biraz konusunu, karakterleri konuşmak isteriz. Bir de senaristi paylaşıyorsunuz bir arkadaşla birlikte değil
1: Evet,
0: mi? Hani
1: Emre
0: o
1: Gürcan.
0: Emre Gürcan'la birlikte nasıl süreç başladı, ilerledi bu konu? Senaryo yazımı, çekimler, biraz onu dinlemek isteriz.
1: Ya aslında her şey şöyle başladı. Benim yüksek öğrenimimi yurt dışında yaptım. Oradaki okul arkadaşlarımdan bir tanesi Emre. Bir başka okul arkadaşımız, benim çok yakın arkadaşımdır. Bana annesinin başına gelen bir olaydan bahsediyordu. Annesi bir şey görmüş. Teyzesini kaybettikten hemen sonra bir melek görmüş. Bunu anlatıyordu. Ama annesi öyle bir tarif ediyor etmiş ki yani o meleği. Ben dinledim dinledim. Yani bunu bir şekilde beyaz perdeye uyarlanacak olsa bu film değil, bir belgesel olmalı. Yani o kadar
0: O
1: gerçekçi
0: kadar.
1: anlatıyor. Yani o kadar detayları düşünülmüş ki. Ben böyle, bu benim ilgimi çeken bir şey oldu ilk başta. Hani sürreal bir şey ama belgesel gibi. Bir yandan şu bana çok anlaşılabilir gelmişti. En yakınını, kardeşini kaybeden bir insanın melek ya da her neyse, yani bir şey görme ihtiyacını çok insan, yani anlayabiliyorum. Hani inanırsın veya inanmazsın buna, ama inanmasan bile çok anlaşılabilir bir şey. Yani neden bir insanın yaşamdan sonra bir ikinci bir yaşamın olduğuna inanacağını. Bir şekilde şey kısmı, yani işin melek kısmı bana çok anlaşılır gelmişti. Öteki tarafta insan ilişkileri hep çoğu zaman böyle alengirli ve anlaşılmazdır ya. Şöyle bir fikir gelmişti. Mesela insanların gözünden bu olay anlatılacak olsa, bu meleği görme durumu anlatılacak olsa, film onunla alakalı yok ya da belgesel onunla alakalı olacak olsa, şu çok ilginç olurdu. Yaşayan insanların gözünden biz bu gerçek dışı olayı anlamak yerine, aslında gerçek dışı karakterlerin gözünden yaşayanları, insanları, neyi niye yaptığımızı anlamaya çalışıyorsak, dışarıdan bir bakışla insan olma haline dair bir şey anlatıyor olsa aslında bu özünde, gibi bir fikir gelmişti. Sonra bunu birazcık yazmaya başladım. Ardından Emre işin içine dahil oldu. Bizim Emre ile espri anlayışımız benzer. Filmin de kendince bir kendine, şahsına münhasır diyelim, bir espri anlayışı var. Beraber çalışmaya başladık. Sonra Venedik'in Biennale College diye bir proje geliştirme platformu vardı. Ona birlikte başvurduk. O arada Emre artık yurt dışına taşınmıştı. Ben de Türkiye'ye taşınmıştım. Uzaktan çalışarak ilk başta. Sonra bir yere geldikten sonra benim tekrar, çünkü herkesin artık dili farklı oluyor.
0: Doğru.
1: Yönetecek insanın son bir üzerinden geçmesi gerekiyor. Son aşamalarında da kendim devam ettiğim bir yazım süreci oldu. Çok keyifliydi Emre ile çalışmak doğal anlamda. Birlikte sohbet ederek, kendi kafamın içine sıkışmadan bir şeyleri yazabilmek. Böyle gerçekleşti senaryo aşaması.
0: Senaryo. Çekimlere ne zaman başlandı? Ne kadar sürdü?
1: Çekimlere 2023'te başladık. Biz tam böyle o pandemi zede filmlerden
0: Bitti.
1: bit. Evet, 2023 Haziran, Mayıs'ta başladık, Haziran'da bitirdik. Sonrasında da kurgusu, filmin 3 ana karakteri olduğu için kurgusu da biraz uzun sürdü, onu oturtması, dilini oturtması. Kurgusuydu, işte post prodüksiyon süreciydi. Yani 2025'in sonunda bitirdik biz filmin post prodüksiyon sürecinde.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkürler.
0: Festivallerde de gayet başarılı bir şekilde izleyiciyle de buluştu. Aslında bakıldığında filmi izlemiş olanlar ya da izleyecek olanlar da görecekler ki

0: ve absürt bir mizahla karanlık bir dram arasında çok güzel bir ton var aslında. Güzel bir denge de var. Bu dengeyi kurmak zor oldu mu?
1: Benim için çok zor olmadı. Çünkü benim zaten mizah anlayışım şaka yapayım dediğim zamanlarda değil de bir şeye gerildiğimde veya strese girdiğimde kendimi rahatlatmak için veya karşı tarafın sinirlerini birazcık düşürmek için yaptığım bir şey aslında şakalar vesaireler. O yüzden benim kafamda zaten gerginlik, çatışma ve mizah benim kişiliğimden ötürü zaten birbiriyle çok bağlantılı şeyler. Ama bunu seyirciye de yani herkese hitap edebilecek bir kıvama getirmek kurgusu sırasında üzerinde çalıştığımız bir şeydi. O anlamda ama ilk ya üç kurgucuyduk. Ben vardım, Barış Demirdelen, Iris Alptekin. Üçümüz böyle bir şey yaptık. O dili güzel oturtabildiğimizi düşünüyorum. Yani onların da çok katkısı oldu o dengeyi kurmaya.
0: Evet, çünkü şöyle bir şey de var. Hani o kuşaklar da var. Şimdi evin kızı olan Toprak karakteri, son yıllardaki ev genci diyebileceğimiz, hani okumuş ama ne yapacağına tam karar veremiyor. Yurt dışına mı gidecek, ülkede mi kalacak? Bir yandan kitap yazıyor, doktorayı yarım bırakmış. Çok karşılaştığımız hayatımızda olan
1: Evet, maalesef.
0: karakterlerden biri. Baba yeni emekli olmuş ama emekli olması imkansız, çünkü bir bilime adamış kendini, anladığımız kadarıyla çocukluğundan beri aşığı olduğu bir mesleği yapmış. Bir müzeden, MTA'dan emekli olmuş olması, annenin sağlık sektöründe oluş, bir hemşire oluşu. Karakter olarak da biraz farklılar bakıldığında. Biri daha hırslı, sürekli yeni projeler peşinde. Diğeri hani konfor alanında sevdiği şeylerle vakit geçirmeyi ve ikisinden de biraz çok etkilenmiş bir çocuk var esasında. Aile kavramı çok merkezde bir yerde duruyor. Biraz bu filmdeki aile meselesini de konuşmak isteriz. Eşler arasındaki ilişki. Anne kız, annenin de kendi annesiyle olan, yani anneanne, anne ve kız, o üç kuşak ilişkisini. Çünkü Toprak'ın bir gün annesiyle ve anneannesiyle olan ilişkisine şahit olması ve dayanamayıp tepki vermesi sahnesi çok çok güzeldi. Bence psikolojik en güzel
1: Teşekkür ederim.
0: yerlerden de biriydi.
1: Yani biz senaryo yazarken aslında film aile olmak ve aile olmanın artıları eksileri bununla alakalı ama aile filmi olmasın diye düşündük. Yani aileye hem artılarını hem eksilerini görebilen ve bunun üzerine konuşabilen bir yerden yaklaşalım diye. O anlamda zaten şey benim üzerine çok düşündüğüm bir şeydir. Birey olmakla bir gruba aidiyet arasında hep bir çatışma vardır. Hem kendini keşfetmek, kendinin peşine düşmek seni bir tarafa çeker. Bir gruba ait olmak, onlara uyum sağlamak da başka bir tarafa çeker ve herkes kişiliğine göre

0: iki tarafın dengesini kurabildiği kadar kurar. Ama bu çatışmasız bir denge kurma hiçbir zaman olmuyor tabii
1: Olmaz.
0: ki.
1: Tabii.
0: Bu benim ilgimi çeken bir konu zaten genel olarak. Bir yandan da herhangi yani ailen olmanın ötesinde herhangi bir gruba aidiyet yani toplumu olur, arkadaş grubuna dahil olmak olur vesaire. Hep bir böyle insan olgunlaştıkça değişmek ister. Ama bir yandan da mesela en yakınlarımız değişirken de onu geri tutarız, korkarız çünkü hani o değişiyor ve gidiyor. Ben de arkada bırakılan kişi mi olacağım diye. Dolayısıyla en yakınlarımızı büyümekten hep alıkoymadır içgüdüsü insanın. Ben mesela hatırlıyorum yurt dışına okumaya gittikten sonra kardeşim de orada okudu. Aralarda geldiğimde ki 8 sene kalmışım bir şey yaptığımda annemin bize kızarken söylediği böyle en sert vurmak istediği zamanlarda hep şey sen çok değiştin derdi. Nasıl? Zaten aksi düşünülebilir mi yani? Ama bunu biz de kullanır. Yani herkes buna
1: Tabii.
0: negatif olarak kullanır. Bu yani tabii ki film dediğimiz şey büyüme hikayesi çoğu zaman. Bu yani 65-70 yaşındaki insan bile olsa bir
1: Tabii.
0: büyüme hikayesi oluyor. Aile deyince ona geri tutmaya çalışan bir element geliyor. Çatışmayı oradan çıkardık biz.
1: Evet. Zaten o mutlu aile tablosu değil de o aile olma meselesi. Yani
0: Evet.
1: insanın seçemediği
0: Evet.
1: hani hiçbir zaman kimin anneni, babanı, kardeşini seçemediğin, zaten üst
0: Seçemem,
1: soyunu
0: evet.
1: asla seçemediğin bir o hikaye. O yüzden de önemli bir yerde de duruyor o çatışma. Ve mesela o Toprak karakterinin o yazdığı kitap, roman, o sektörün sorunlarının da bir anda içine giriyoruz, böyle bakıyoruz. O da hoş. Yani insanın en yakınından saklaması bazı şeyleri. Bazen en yakınına kendini kabul ettirmen daha zor olabiliyor. Hani yaşı gereği de içinde bulunduğu dönem, geçtiği dönemden dolayı da arkadaşlarının arasındaki durumu, annesiyle ilişkisi, babasıyla ilişkisi, o bir türlü gün yüzüne çıkmayan kitap mesela.
0: Evet.
1: Bu da çok, o da başlı başına filmde bir karakter esasında, ki de bir önümüze gelen artık çay lekesi olmuş olan senaryoyu değil mi? Kitabı da aslında konuşmak lazım.
0: Ben düşünürken mesela hep şey gibi düşünmeye çalıştım. Aslında neredeyse 3 jenerasyon yani anne karakterinin annesi, anneanne karakteri üst jenerasyon, sonra anne var, sonra kız var. Bir de kızın kitabı daki karakterle olan ilişkisi var.
1: Evet.
0: Yani oradaki aslında yaşadığı hayal kırıklıklarını sürekli kitabına da yansıtıyor olma. Kitabın başarısını kendi başarısı sayıyor olma. Ve annenin de kızın başarısını kendi başarısı sayıyor olma. Veya anneannenin kızıyla ilgili kızının yaşayacağı bir utancı kendi yaşayacağı bir utanç olarak düşündüğü için o orada öyle giyinmesin falan.

0: ya baştan
1: Evet.
0: şey yapması. Yani bir şekilde oradaki ilişki, evet, biz gerçekten karakter gibi düşündük kitabı mesela.
1: Hı. Evet. Herkesin kendi doğruları, yanlışları, sınırları var, değil mi? Her nesilden işte rengi fazla buluyor, hani diyor ki kızınla aynı kıyafeti mi giyeceksin? Bu ne bu kadar kırmızı diyor. Öbürü kızı için diyor ki işte sürekli şeyin başında oyun neymiş diyor. Mesela
0: Evet.
1: bilgisayar oyunu neymiş diye. Herkesin aslında kabullendiği ve kabullenmediği kısımlar var. Güvercin de bir karakter esasında baktığımızda. Filmin en başından en sonuna kadar onu da böyle bir hissediyoruz. Yani insan, hayalet ve hayvan
0: Evet.
1: hepsinin bir arada olduğu, güvercin de önemli bir yerde.
0: Güvercini, tabii güvercin herkes için farklı bir şey, bir manaya geliyor olacak
1: Aha.
0: benim tahminim filmi izledikten sonra. O yüzden hep işte hayaletler ne manaya geliyor, güvercin ne
1: Hı
0: manaya
1: hı.
0: geliyor, ona bir tanım koymaktan biraz imtina
1: Hı
0: ediyorum.
1: hı.
0: Çünkü bazen gerçekten bir seyirciyle konuşurken ben şöyle düşündüm deyince içimden şöyle geçiyor. Keşke ben de öyle düşün. Yani
1: Değil mi?
0: benim aklıma gelmedi o sırada ama çok iyi
1: Doğru.
0: düşünmüşsünüz. Ben bunu hiç bozmayayım diye kendi şeyimi söylemiyorum.
1: Hı.
0: Ama o yüzden hani çok detayına girmemekle beraber güvercini birazcık biz şehrin gözü olarak da kullanmaya çalıştık. Çünkü sürekli onları gözlemleyen bir dış göz var. Tabii sürreal tarafı da var ama
1: Hı.
0: en başta biz aslında bir şey sekansıyla, bu bir spoiler olmadığı için
1: Tabii. Hı.
0: söylüyorum. Biz Sıhhiye'de bir güvercinin gözünden insanları görüyoruz. Sonra güvercinin gözü bir kişiye kilitleniyor, onu takip ediyor ve o insan, o karakterle beraber o karakterin ailesini tanıyoruz.
1: İçine giriyoruz
0: Yavaş
1: resmen.
0: yavaş o ailesindeki karakterleri takip etmeye başlıyoruz. Bir orada aslında bir bakış koreografisi var neredeyse.
1: Hı.
0: Benim kafamda mesela ilk başta güvercinin baktığı diğer insanlardan bir tanesini de takip edebilirdi güvercin ve en
1: Hı.
0: az bu kadar ilginç bir film olurdu. Çünkü şu beni filmlerde hep çok büyük hikayeler izlemeye alıştık ya.
1: Hı.
0: Şu etik olarak beni biraz üzüyor. Bir sürü insan işine gidiyor. Sonra eve geliyor, ailesiyle belli dengeleri kurmaya çalışıyor. İşte çocuğunun ödevine yardımcı oluyor bilmem ne ve aslında hayatında toplasan bir film etmeyeceğine inanarak yaşıyor ve
1: Hı-hı.
0: ölüyor ve bu beni genel olarak, yani keşke böyle olmasa,
1: Olmasa.
0: çünkü herkesin hayatı bakınca, yeterince iyi bakarsan bir film ediyor.
1: Doğru.
0: Ve biraz güvercinle ben hani bu insana da bakabilirdik, o da bir film ederdi, bunu seçtik, o film edecek, sonra onun kızının da bir filmi olacak, bu
1: Hı-hı.
0: karısının da bir filmi olacak gibi normal hayatlardan bir film çıkarmaya çalıştım güvercinlerin gözünden.
1: Evet, ben evet, bu doğru, bu da çok güzel bence. Ben de böyle hani daha böyle ulak gibi, yani o çıkınca bir haber geliyor
0: Evet, o
1: gibi,
0: zaten var,
1: bir
0: evet.
1: yerden haber getiriyormuş gibi, diğer
0: O
1: alemle olan ilişkiyi
0: aynen
1: sağlıyormuş gibi
0: öyle.
1: de
0: Evet.
1: düşünmüşlüğüm var.
0: Evet.
1: Şimdi filmin dünya premierini Goa'da yapmak nasıl bir deneyimdi? Onu da sormak isteriz tabii.
0: Goa çok ilginç bir yer. Ben daha önce Hindistan'a hiç gitmemiştim.
1: Düşündüğümüz Hindistan'dan çok farklı zaten normal
0: Evet.
1: gördüğümüz.
0: Zaten Hindistan düşündüğümüz Hindistan'dan farklı bir yer çünkü. Yani sanırım daha Avrupa sentrik bir harita anlayışımızın olmasından ötürü ben Hindistan'ın bu kadar büyük olduğunu bile farkında değildim. Haritada gördüğümüzden çok daha büyük
1: Büyük.
0: bir yer. Bir Avrupa kıtası kadar bir yer. Ve bir kere yani klima ve bitki örtüsü vesaire, doğası zaten çok ilginç bir yer.
1: Hı.
0: Onun dışında kültürel olarak da sinemaya aşırı aşık bir ülke zaten. Ve Goa özellikle oranın en büyük film festivali, bir A
1: Doğru.
0: sınıfı film festivali olarak geçiyor. Onlar film festivallerini bir karnaval gibi yaşıyorlardı. Bütün şehir, yani şehrin başka başka yerlerinde ve bütün onların kendi starları geliyorlar, başka starlar geliyor. Ben hiç o kadar büyük bir festival hayatımda
1: Değil mi?
0: görmemiştim. Biraz ambale oldum. Çok güzeldi ama.
1: Ne kadar güzel. Böyle bir dakikadan az vaktimiz var. Yeni proje var mı? Onu soralım, öyle veda edelim.
0: Yeni birkaç tane proje var. Onların üzerinde ufak ufak çalışıp hangisi tutarsa onun peşinden ilk bir kancayı atıp devam etmeli bir şey düşünüyorum ama Bakalım.
1: Bu ilk uzun metrajdı.
0: Evet.
1: Bundan sonra uzun metraj mı yeni projelerde?
0: Uzun metraj dizi

0: Ya da hani şey değilim ben, kapalı değilim. Çünkü çoğu insan artık zaten
1: Dijitale mi?
0: platform, evet yani
1: Dijital eşi
0: dijital.
1: yapacağım.
0: Dijital, herkes dijital izliyor. Valla film
1: Doğru.
0: izleyen kalmamış.
1: Onu da yapmak da lazım. Film yapmak için para da lazım sonuçta, değil
0: Evet,
1: mi?
0: ya ben
1: O
0: paramı
1: yüzden.
0: zaten kurgudan kazanıyorum. Hani
1: Aha.
0: umarım kurgu işi gelir. Buradan kurgu ceryem için
1: Bunu
0: yönetmenlere
1: da söyleyelim Mehmet. Yeni projeler için para lazım, o yüzden kurguda neden olmuşsun. Çok güzel bir
0: Çok
1: sohbetti.
0: teşekkürler
1: Ayağınıza
0: ağırladığınız için.
1: sağlık. Kırmayıp stüdyomuza kadar geldiğiniz, programımıza konuk olduğunuz için. Film odasında yönetmen ve senarist Pınar Yorgancıoğlu bizimle birlikteydi. Bu haftalık film odası kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karakelli, Muhammed Eğrecesu ve ben Elif Karahan Toker. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Film Odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün dijital dünyadaki varlığımızın önemli ama çok da ihlal edilen sınırlarından birini konuşacağız. Zamanın hukukunu. Sevgili dinleyenler, sizin de aklınıza geliyor mu? Elimizdeki o cam ekranların bizi dünyaya 7/24 bağlı kılması, acaba her an ulaşılabilir olma zorunluluğunu mu getiriyor? Yoksa nezaket, muhatabımızın zamanına ve mahremiyetine duyduğumuz o sessiz saygı mıydı? Hepimizin aklında dönüp duran sorulardan biri, öyle değil mi? Teknoloji mesafeleri kısalttı biliyoruz ama sınırları da büyük ölçüde belirsizleştirdi. Sevgili dinleyenler, artık birine ulaşmak için kapısını çalmamıza gerek yok. Cebindeki o küçük titreşimle doğrudan hayatına sızabiliyoruz. Ancak bu erişilebilirlik bize her istediğimiz saatte muhatabımızın zihnini meşgul etme hakkını vermiyor. Gecenin yarısı atılan bir iş mesajı, sabahın köründe gönderilen bir hatır sorma, bunlar dijital dünyanın nezaket süzgecinden geçmeyen, zaman hırsızlığı olarak adlandırabileceğimiz nezaketten çok uzak davranışlar. Modern sosyolojinin ünlü ismi Bauman, modern dünyayı akışkan modernite olarak tanımlar. Bauman'a göre her şeyin bu kadar akışkan ve hızlı olduğu bir çağda insanlar arasındaki bağlar zayıflarken dikkat en pahalı metaya dönüşmüştür. Birine mesai saatleri dışında veya istirahat vaktinde mesaj atmak, Bauman'ın işaret ettiği o akışkanlığın içinde karşı tarafın özel alanını işgal etmektir. Zarafet sahibi bir ruh bilir ki teknoloji ne kadar hızlı olursa olsun insanın dinlenme ve kendi içine çekilme hakkı kutsaldır. Büyük İslam düşünürü İmam Gazali vaktin kıymetini bize anlatırken onu bir emanet olarak niteler. Gazali'ye göre başkasının vaktini gereksiz yere meşgul etmek sadece bir kabalık değil, aynı zamanda bir kul hakkı ihlalidir. Kıymetli dinleyiciler, ince bir kimse beklemeyi bilen kimsedir. Göndermek istediğimiz o mesajı muhatabımızın dinlenme saatine saygı duyarak sabahın makul bir saatine ertelemek ya da akşamın dingin istirahat zamanlarına hassasiyet gösterebilmek, Gazali'nin işaret ettiği o vakit edebinin dijital dünyadaki karşılığıdır. Bir mesajı yazmak saniyeler sürüyor ama o mesajın karşı tarafta yarattığı meşguliyet hissi bazen saatlerce sürebiliyor. İmam Maturidi o bilge dünyasında ölçüyü her şeyin esası sayar. Ona göre bir insanın iradesi, hürriyeti, başkasının dilediği an müdahale edebileceği bir alan değildir. Kıymetli dinleyiciler, her şeyi yerli yerine koymak, ahlaki tavırların terbiyesini ele veren bir ölçüdür. Bir iş mesajını iş saatinde, bir kişisel mesajı ise karşı tarafın sosyal hayatını aksatmayacak bir vakitte atmak aklın ve zarafetin gereğidir. Müsait misin diye sormadan konuya girmek, kapıyı çalmadan içeriye dalmak kadar kaba bir davranıştır. Sadi Şirazi o derin hikmetinde diyor ki, vaktin kıymetini bilmeyen dostun kıymetini de bilmez. Şirazi'ye göre zarafet, dostuna duyduğun sevgiyi onun huzuruna saygı duyarak da göstermektir. Kıymetli

0: Dinleyiciler, dijital dünyada nezaket, mesajı attığımız andan çok o mesajın muhatabına ulaştığında hissettireceği duyguyla ölçülür. Mesela acil olmayan bir konu için hafta sonu birini rahatsız etmek. Aslında ona senin kendine ayırdığın vakit benim sana söyleyeceğim şeylerden daha önemsiz demek olabilir. Elbette anlayışlı olacağız. Fakat bazen böylesi zamansız davranışlar kibrin en modern hali gibi de algılanabilir. Bugün rehberimizdeki isimlere, kişilere bir numara olarak değil de birer hayat ve zaman olarak bakmaya söz verelim kendimize. Bir mesajı göndermeden önce parmağımızı o gönder tuşunun üzerinde bir an bekletelim, durduralım, soralım. Şu an doğru zaman mı? Yoksa benim için sabırsızca yolladığım bir özensizlik hali mi bu? Unutmayın ki incelikler hızda değil, dikkatte gizlidir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin o eşsiz tespitiyle bitirelim. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler. Oysa gönle giren gözden ırak olsa ne yazar? Gönle girmek istiyorsak o gönlün vaktine ve huzuruna nezaketle yaklaşalım. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, zamanın korunduğu, sınırların hatırlandığı ve dijital dünyanın zarafetle harmanlandığı çok huzurlu günler diliyoruz. Zarafetin ve vaktin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatına 50 ülkenin katılmasını Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olarak nitelendirdi. Tatbikat müttefiklik ruhunu güçlendiriyor dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin küresel istikrar için önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel somut filosuna yapılan müdahale sonrası alıkonulan aktivistlerin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz dedi. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosuna müdahalesi uluslararası tepki çekti. Birçok ülke aktivistlere yönelik muamelenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. İsrail'e açıklama yapması ve alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs'ta yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ata sporlarının insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini vurguladı. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir, dedi. Bakan Memişoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Etnospor Kültür Festivali'nin farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 41. oturumla devam ediyor. Duruşma sanıkların savunmalarıyla sürüyor. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 53 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Bugün mahkemenin bayram tatili öncesi sanıkların tutukluluk hallerini değerlendirmesi bekleniyor. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Hatay'da sağanak etkili oldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kente metrekareye 157 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Yağış nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.
1: Spor.
0: Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa. Finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece Avrupa Ligi'nde ilk kez ipi göğüslerken teknik direktör Unai Emery ise kariyerinde 5. kez bu organizasyonun zirvesine çıktı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa Batı Kavşağı Bursa Teknoloji OSB kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Suşehri Geminbeli Zara yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında Geminbeli tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Pilot Garaj Auto
4: Expertiz. Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Üreten Türkiye.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 15'e 8 dakika geçerken Üreten Türkiye başladı. Program yapımcımız Harun Sarı, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğrice Su ve ben spikeriniz Demet Akat. Hoş geldiniz diyoruz Üreten Türkiye'ye. Efendim, üretimin, ticaretin ve ihracatın görünmeyen ama en kritik güçlerinden biri lojistik sektörü. Bir ürünün üretim hattından çıkıp dünyanın farklı noktalarına ulaşmasına kadar geçen süreçte lojistik yalnızca bir taşıma faaliyeti değil, planlamanın, hızın, teknolojinin ve koordinasyonun merkezi haline geliyor. Biz de bugün lojistik sektörünün bugününü ve geleceğini, Türkiye'nin küresel taşımacılıktaki konumunu, teknolojik dönüşümü, yeni nesil lojistik modellerini ve sektörün önümüzdeki yıllardaki yol haritasını konuşacağız. Bu kapsamda lojistik alanında uzun yıllardır çalışan ve sektörün dönüşümünü yakından takip eden değerli isim Çobantur Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ulaş Çobanoğlu az sonra bizlerle birlikte olacak. Efendim, bayram öncesinde ekonomideki son durum nedir? Öne çıkan başlıklar nedir? Onlara bakalım hep birlikte. Öncelikle şunu duyuralım değerli dinleyenler. Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak. Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Üreten Türkiye devam ediyor. İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri de Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatırılacak değerli dinleyenler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödenekleriyle yarım çalışma ödeneğinin, ücret garantili fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerinin Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bunu da duyurmuş olalım. Ve konuğumuz hazır, saatlerimiz 15.10'u gösterirken Çobantur Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ulaş Çobanoğlu'na merhaba diyoruz. Merhabalar, Üreten Türkiye'ye hoş geldiniz efendim.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Türkiye lojistik sektörünü genel çerçevede değerlendirerek başlayalım istiyoruz. Bugün nasıl bir tablo var önümüzde? Sektörün güçlü yönleri ve gelişime açık alanları nelerdir? Sizden dinleyelim.
2: Şöyle tarif edeyim. Türkiye lojistik ve taşımacılık sektörü hizmet ihracatı içerisindeki payını her yıl arttırarak ülke ekonomisinde en stratejik alanlardan biri haline gelmiş durumda. Son yıllardaki verilere baktığımızda lojistik sektörünün turizmle birlikte hizmet ihracatının lokomotifleri arasında yer aldığını net bir şekilde görüyoruz. 2026 özelinde sektörde fırsatlar ve riskler olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin coğrafi konumu Avrupa, Asya, Orta Doğu hattındaki stratejik rolünü güçlendirmeye devam ederken transit taşımacılık, entegre lojistik çözümleri ve katma değerli hizmetler önemli fırsatlar sunuyor. Buna karşılık küresel ticaretteki dalgalanmalar, maliyet baskıları ve finansmana erişim konuları sektör açısından dikkatle yönetilmesi gereken alanlar olmaya devam edecektir. Bu dönemde öne çıkacak firmalar maliyetlerini iyi yöneten, verimliliği ve operasyonel esnekliği yüksek, finansal olarak güçlü ve uluslararası organizasyon kabiliyetine sahip şirketler olacaktır diyebilirim.
1: Efendim, bahsettiğiniz risklere ne kadar hazırız ya da avantajları sektör yeterince kullanabiliyor mu? Bunlara vaktimiz kalırsa döneceğiz ama öncelikle şunu da soralım istiyoruz size. Lojistik deyince çoğu zaman yalnızca taşımacılık anlaşılıyor. Oysa üretimden ihracata, perakendeden sanayiye kadar çok geniş bir yapıyla bağlantılı. Siz sektörün gerçek gücünü nasıl tanımlarsınız?
2: Sektör aslında küresel ticaretin ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan ana unsurlardan biri. Birbirinden farklı birçok sektörle entegrasyon kuruyor. Ve lojistiği sadece bir taşımacılık faaliyeti olmaktan çıkarıp stratejik bir güç merkezine dönüştürüyor. Doğru lojistik dokunduğu her sektörün operasyon yapısını ve başarısını doğrudan şekillendirirken

0: makroekonomik düzeyde şirketlerin ve hatta ülkelerin rekabet gücünü de belirliyor diyebilirim.
1: Efendim, Türkiye'de lojistik sisteminin güçlü olması üreticiye, ihracatçıya ve ekonomiye nasıl yansıyor?

0: hem bundan önce pandemide yaşadığımız sorunlar, akabinde Ukrayna'daki kriz ve şu an önümüzdeki problem. Bu küresel krizler aslında sektörde büyük değişiklikler yarattığını söyleyebilirim. Ancak bizim kendi tarafımıza bize neler öğrettiğine değinecek olursam, bu krizlerde operasyonel esneklik ve finansal güç kavramlarının hayati önem kazandığını gördük. Küresel ticaretteki dalgalanmalar karşısında statik kalan firmaların elendiğini izledik. Biz de firma olarak bu süreçte kalıplara sıkışık kalmamayı ve köklü geçmişimizden aldığımız bilgi birikimle esnek ve hızlı çözümler üretmeyi tercih ettik. Bunu bir avantaja çevirdik.
1: Evet, aslında dünya olarak ilginç zamanlardan geçiyoruz. Dediğiniz gibi bir pandemiye şahit olduk. Bu tedarik zincirinde önemli kırılmalara sebep oldu. Üzerine dediğiniz gibi diğer politik gerilimler de bu sistemi çok derinden etkiledi. Eskiden hız önemliydi. Bugünse öngörülebilirlik ve esneklikten bahsediyoruz, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Öncelikler bu anlamda değişti diyebilir miyiz lojistik sektörü için?
0: Hız hala önemli. Hızı bu konunun dışına itemeyiz. Ancak tabii onun yerine az önce de belirttiğim gibi daha esnek çözümler üretebilen, mevcut olan krizlerde çözüm yaratabilen lojistik servislerin daha ön plana çıktığını söyleyebilirim.
1: Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için yineleyelim. Üreten Türkiye TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Lojistik sektörünü konuşuyoruz. Çoban Tur Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ulaş Çobanoğlu konuğumuz. Sayın Çobanoğlu, Türkiye'nin konumundan bahsettik. Aslında bunu düşündüğümüz zaman bile sadece sektör için ne kadar önemli bir ülke olduğumuzu ya da bu sektörün ne kadar bir potansiyele sahip olduğunu anlamak mümkün. Karayolu, hava yolu, deniz yolu ve demir yolu gibi farklı taşıma modlarını da aynı anda kullanılabilen ülkelerden biri ülkemiz. Bu çeşitlilik nasıl bir avantaj sağlıyor ya da bu konumu yeterince kullanabiliyor muyuz?
0: Ülkemiz coğrafi konumu ve gelişmiş ulaşım altyapısı gerekse büyük ticaret hacmi ve dinamik ekonomisi sayesinde aslında küresel lojistikte önemli bir role sahip. Özellikle Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu geçiş koridorunda yer almamız sebebiyle Doğu, Batı, Kuzey, Güney ticaretinde stratejik transit geçiş ve bağlantı noktası oluşturuyor. Bu potansiyeli değerlendirmek adına altyapıya yapılan yatırımlar da kritik önem taşıyor. Bu yönüyle coğrafi konumumuz bize her dönem aslında avantaj sağlamaya devam edecek. Altyapıya gereken önemi verirsek, yatırım yaparsak ülkemizden geçen yük miktarı da ciddi ölçüde artacak diye düşünüyorum. Sektörün farklı taşıma modlarını bir arada kullanılması da lojistikteki gücümüzü her geçen gün daha da arttırıyor diyebilirim.
1: Peki son dönemde daha sık gündeme gelen bazı modeller var. Parsiyel taşımacılık gibi ya da intermodal çözümler gibi. Bunlar sektörün ihtiyaçlarından doğan şeyler mi?
0: Parsiyel taşımacılık, evet, bugünün ihtiyaçlarından doğan bir şey. İntermodal taşımacılık modu uzun süredir deneniyor. İntermodalde bildiğiniz gibi birçok taşıma modunun bir araya geldiği ve gerçekleştiği bir model bu aslında. Bu maliyetleri düşürürken aynı zamanda yeşil lojistik anlamında bir katkı sağlıyor. Hem sektöre, hem üreticiye, hem ekosistem için. Parsiyel taşımacılık açısından değerlendirecek olursak, bugün tabii ki ihtiyaçlar birazcık daha bu yönde evrildi diyebilirim. O sebeple de bugün günümüzde önemi birazcık daha arttı.
1: Şimdi e-ticareti konuşmasak olmaz. Çünkü e-ticaret lojistikle var. Lojistik için de artık e-ticaret çok önemli. İkisi birbirini nasıl tetikliyor? Nasıl bir dönüşüme sürüklüyor acaba?
0: E-ticaret lojistiğin DNA'sını değiştirdi diyebiliriz. Yerinde olur diye düşünüyorum onu söylemek.
1: Bütün dünya için değil mi bu?

0: Tabii ki bütün dünya. Geleneksel lojistikteki toplu sevkiyatlar yerini daha küçük, sık ve adrese teslim mikrosüreççilere bıraktı. Bu durum depolarda sıfır hatalı otomasyon sistemlerini, anlık veri takibini ve bulut tabanlı akıllı taşıma yöntemleri sistemlerini deneysel olmaktan çıkarıp zorunluluk haline getirdi. Bu bağlamda sektöre büyük bir etkisi olmuştur.
1: Efendim, artık teknolojiyi konuşmasak olmuyor. Her sektör için aslında böyle, ama lojistiğin de kalbinde yer alıyor yeni gelişmeler. Yapay zeka, veri analitiği ve dijital takip sistemleri sektörü nasıl etkiliyor diye soracağız, ama siz bu işe ilk başladığınızda nasıldı, şimdi nasıl? Bu dönüşümün hızıyla ilgili de bize neler söylersiniz?
0: Biz 48 yıllık bir firmayız. Uzunca bir süredir bu sektörde varlığımızı devam ettiriyoruz. İlk zamanlarını tabii ben de hatırlıyorum. O zamanla bu zaman arasında teknoloji anlamında çok ciddi dönüşüm oldu. Çok ciddi farklar var. Eskiden telex, fax kullanırken bugün artık yerine daha hızlı iletişim sistemleri geçtiği gibi onun yanı sıra çok daha ileri düzeyde şeyler var. Mesela nesnelerin interneti dediğimiz, sensör aracıyla denetlediğimiz araçların anlık içerisindeki özellikle soğuk zincirde kullandığımız araçlarda ilaç ve gıda taşırken bunların içindeki sıcaklık ve nem değerlerini ölçebiliyoruz. Yapay zekanın entegre olduğu bir düzende yapay zeka tabanlı rota optimizasyonu yapabiliyoruz. Trafik yoğunluğunu, hava durumunu, gümrük bekleme süreleri ve teslimat noktalarının konumları yapay zeka tarafından analiz edilebiliyor. En az yakıt tüketen ve en hızlı rota saniyeler içerisinde çizilebiliyor. Onun yanı sıra akıllı depo otomasyon sistemleri var. Yani şu an depolarda. Depolarda insan gücü yerine otonom forkliftler kullanılabiliyor. Otomatik yönlendirmeli araçlar ve robotik kollar kullanılabiliyor. Ürün kabul, barkodlama, rafa yerleştirme ve sipariş toplama işlemleri sıfır hata ile gerçekleşebiliyor. Eskiden bulut sistemleri yoktu. Bugün bulut sistemleri dünyada çok aktif. Bulut tabanlı taşıma yönetim sistemleri kullanıyoruz. Üretici, lojistik firması, gümrük müşaviri ve alıcı aynı platform üzerinde entegre çalışıyor. Evrak işleri dijitalleşiyor ve tedarik zincirinde tam uçtan uca bir şeffaflık sağlanabiliyor. Ve büyük veri kullanarak tahminleme yapabiliyoruz. Geçmiş dönem sevkiyat verileri analiziyle hangi dönemde hangi hatlarda yoğunluk olacağı veya ne kadar araç ihtiyacı doğacağı yönünde tahminler üretebiliyoruz. Yani bu açılardan, bu başlıklardan ben kısaca özetledim ama bu açıdan bakacak olursak geçmişle bugün arasında ciddi farklar olduğunu
1: Evet,
0: söyleyebilirim.
1: 48 yıl dediniz ama teknolojinin yansımasına baktığımızda bunun 100 yıldan daha uzun bir zamana tekabül ettiğini söylemek mümkün galiba.
0: Evet,
1: Peki efendim,
0: diyebiliriz.
1: lojistikte dijitalleşme yalnızca operasyonel hız ve kolaylık sağlamıyor elbette. Maliyet yönetimine ve verimliliğe katkısı nasıl?
0: Aslında teknoloji sadece kolaylaştırıcı değil, hayatta kalmayı sağlayan ana stratejik araçlardan biri. Bütün bu bahsini yaptığım şeyleri kullanarak elbette süreçlerinizi hızlandırıyor, dijitalleştiriyor ve hem müşteri anlamında müşteriye yansıyan tarafta bir memnuniyet yakalayabiliyorsunuz. Hem de süreçlerinizde yaşattığınız kolaylıklarla maliyetlerinizi aşağıya çekebiliyorsunuz. Biz araçları da daha iyi denetleyebildiğimiz için araçların daha verimli çalışmasını sağlayabiliyoruz. Şoförlerimizi buna göre yönlendirebiliyoruz. Gerektiğinde eğitebiliyoruz. Bu şekilde yakıt maliyetlerimiz de düşüyor. Çok çeşitli yönden fayda sağladığınızı söyleyebilirim açıkçası.
1: Sayın Çobanoğlu, aslında çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik her sektör için önemli bir gündem. Elbette lojistik için de öyle. Karbon salınımı ve çevresel etkiler açısından lojistik sektörü nasıl bir değişim dönüşümün içerisinde hem dünyada hem Türkiye'de?
0: Lojistik ağının ve teslimatın çevresel etkisini en aza indiren iş uygulamalarını içeren yeşil lojistik aslında bugün daha önemli hale gelmiş bir kavram. Biz de yeşil lojistik anlayışını tüm operasyonlarımızın merkezine yerleştirmiş durumdayız. Bunun için her yıl düzenli olarak karbon ayak izi raporlaması yapıyoruz. Emisyon azaltımına yönelik tüm iyileştirmeleri veriye dayalı bir şekilde yönetiyoruz ve her şeyden önemlisi Euro 6 motorlu araç kullanarak taşımacılık kaynaklı emisyonları azaltıyoruz. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Lojistik Yetki Belgesi'ni biz 2023 yılında almış olduk ve bu şekilde sürdürülebilir taşımacılıktaki kararlılığımızı da tescilledik. Euro 6 motor kullanımı sayesinde araçlarımızda daha düşük emisyonlu motorları tercih etmiş oluyoruz. Onu da tekrar etmek istiyorum. İntermodal faaliyet tarafında ise yakıt ve enerji tüketimini azaltarak karbon salınımını düşürüyoruz. Enerji tasarrufuna yönelik ise ofis ve depolarımızda yer alan aydınlatma ve cihaz kullanımlarında tasarruf uygulamalarımız da bulunuyor. Dijital dönüşümü benimseme noktasında da evrak gerektiren süreçleri dijitalleştirerek kağıt kullanımını önemli ölçüde azaltmış durumdayız. Mevcut önlemlerimizi daha ileri taşımak adına da gelecek yatırımlarımızı da güneş enerjili tesisler ve dijitalleşme odaklı projeler üzerine kurgulayarak sektörün dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyoruz. Biz kendi tarafımızda bunu anlatabilirim.
1: Peki efendim, insan kaynağı konusunu konuşmadan geçmeyelim istiyoruz. Vaktimiz de azaldı ama az önce robotik operasyonlardan bahsettiniz. İnsansız faaliyetler de yavaş yavaş sektörün aslında içine girmeye başladı ama biz şunu sormak istiyoruz. Kalifiye çalışan ihtiyacı bugün hangi noktada ya da bunu karşılayabiliyor musunuz?
0: Evet, bu konuda ciddi bir eksiğimiz var ülke olarak. Yani sürücü, depo yöneticisi ve operasyon koordinatörü gibi pozisyonlarda 2024 istatistiklerine baktığımızda 50 bin kişiye kadar varan ciddi bir boşluk var sektörde. Özellikle genç nesilde tır şoförlüğüne olan ilgi yok, onu söyleyebiliriz. Ve bu kriz her gün derinleşiyor. Tabii bu bizim ülkemizde değil sadece, bütün Avrupa ülkelerinde en üst seviyede. Lojistik eğitiminin arttırılması gerekirken hala sahada çalışacak teknolojiye hakim personel bulmakta da zorlanıyoruz. Büyük firmalarda taşıma yönetim sistemi, depo yönetim sistemi ve elektronik SMR gibi yazılımlar kullanılsa da sektörel dijital geçiş henüz yeterli bir noktaya da gelmiş değil açıkçası. Bu anlamda sıkıntılar var.
1: O zaman sektörün bir üniversite sektör işbirliğine ihtiyacı olduğunu da söylemek mümkün. Ne dersiniz?
0: Gayet tabii. Yani eğitim kurumlarındaki teorik bilgiyle sektörün dinamik, teknolojiye odaklı pratik beklentiler arasında maalesef hala bir mesafe var. Lojistik eğitiminin müfredat düzeyinde dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları ve yeni nesil yazılımlarla güncellenmesi gerekiyor. Üniversite sektör işbirliğini sadece staj düzeyinde bırakmayıp öğrencilerin doğrudan sahada ve teknolojinin içinde yetişeceği ortak programlara dönüştürmeliyiz.
1: Peki efendim, sektörün geleceğiyle ilgili son söyleyeceklerinizi alıp size veda edelim öyleyse.
0: Evet, en büyük dönüşüm sektörde geleneksel taşımacılığın tamamen aslında otonom, karbon nötr ve yapay zeka tarafından yönetilen bir ekosisteme, yani lojistik 4.0 olarak adlandırdığımız yapıya evrilmesi olacaktır. Geleneksel nakliye komisyonculuğunun yerine tamamen dijital orkestrasyon ve tahminleme modellerine bırakacak diyebiliriz.
1: Peki.
0: Biz de Çoban Turu Lojistik olarak tüm odağımızı bugünü yönetmeye değil, önümüzdeki 5-10 yılın bu yeni nesil lojistik ihtiyaçlarına hazır bir yapı kurmaya verdik.
1: Çok teşekkür.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamlar. Gelecek Postası.
4: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Gelecek Postası'na hoş geldiniz. Ben Özgür Gündoğdu.
5: Ben Hakan Özalpuk.
4: Gülen Alptekin ve Gülden Acar'la birlikte yaklaşık yarım saat boyunca TRT Radyo 1 frekanslarında sizlerle olacağız. Bizim için haftanın son günü, çünkü biz salı, çarşamba ve perşembe günleri bu mikrofonlardayız. Evet. Haftanın son günü olduğunda da tabii bütün haftanın o bazen veremediğimiz, o havada uçuşan bilim ve teknoloji haberlerinin içerisinden biz şöyle elimizle kapabildiklerimizi sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü çok haber var bu alanda. Biz de işte hem Türkiye'de hem de dünyada bilim ve teknoloji alanında yaşanan bu gelişmelerin hepsini sizlere aktarmaya gayret gösteriyoruz. O zaman zamanımızı da iyi kullanalım ve hemen başlayalım. Gelecek Postası'nda çok sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi dünyamızın yaşamış olduğu aslında iklim krizi üzerine. Hem iklim krizinin bilimsel araştırmaları hem de bu iklim krizinin çözüm yolları üzerine yenilikçi çözümleri de çok konuşuyoruz aslında. Bilim insanlarının bu yönde yapmış oldukları araştırmaları. İşte onlardan bir tanesi geldi. O da nedir? Daha önce 2100 yılı için bir projeksiyon sunmuştu bilim insanları. Yani bu yüzyılın sonunda dünyamızda hava sıcaklığının kaç derece olacağına dair. O zaman yapmış oldukları öngörülerde dünyamızın sıcaklığının şimdikinden 4,5 derece daha fazla olacağını öngörmüşlerdi. Ama şimdi bunu revize ettiler ve bu revize yukarı yönlü değil, aşağı yönlü oldu.
5: Evet, gerçekten sevindirici bir haber gibi, görece sevindirici bir haber. Çünkü 2100 yılı için öngörülen senaryo 4,5 derecelik bir küresel sıcaklık artışıydı ki bu gerçekten bir felaket anlamına geliyor. Peki bunun, bu yeni tahminin 3,5 dereceye düşmesi bir felaket değil mi? Bu da bir felaket. Yani 2100 yılında küresel sıcaklık artışının 3,5 derece olması yine dünyamızda çok ciddi bir sorun yaratacak. Ama şuradan ümitli haberi haberleştirenler ve tabii ki bunu tespit eden bilim insanları bir şekilde bir bilinç

0: oluştuğundan ve o 4,5 derecelik senaryonun 3,5 dereceye düşmesinin arkasında fosil yakıtlardan vazgeçme ve yenilenebilir enerjilere yönelme gibi bir takım unsurların olduğunu, bunun da sevindirici olduğunu söylüyorlar. Hani bir bilinç oluştu ve bu 4,5'tan 3,5'a indiyse tabii ki herhalde insanı heveslendiren kısmı bu 2,5'a niye inmesin,
1: Evet.
0: 1,5'a niye
1: Tabii
0: inmesin
1: ki.
0: gibi. Ama şunu da hatırlatalım, 2015 yılında imzalanan Paris İklim Şartı'nda öngörülen maksimum artış 2 dereceydi. O 2 derecelik artışa da bu senaryo hala uzakta, 3,5 dereceyle.
1: Evet.
0: Biraz tabii Paris İklim Şartı'ndan gelir gelmez imzasını çeken Amerika Birleşik Devletleri'nin daha sorumlu davranması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en büyük petrol üreticisi, en büyük petrol tüketicisi, büyük bir sanayi, dünyanın en büyük devleti, en büyük ekonomisi, yani karbon ayak izi en büyük ülkenin.
1: İki ülkeden biri.
0: Evet, bu ülkenin bir şekilde Paris İklim Şartı'ndan imzasını çekmesi tabii ki biraz insanı, moralini bozuyor. Umarım en yakın zamanda tekrar Paris İklim Şartı'na geri dönerler ve bu 2 derecelik sınırı altına iner dünyanın senaryosu, iklim senaryosu ve biz de elimizdeki tek gezegende bindiğimiz dalı kesmeden güzel güzel yaşarız. Bu anlamda bir şeyi daha hatırlatayım. Biliyorsun COP31 Türkiye'de bu sene yapılacak.
1: Evet, doğru.
0: Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında bütün dünya liderleri, bilim insanları, sivil toplum örgütleri, özel sektör, herkes orada olacak. Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı, dünyanın en önemli iklim zirvesi. Umarım bu iklim zirvesi yepyeni emisyon azaltım projelerinin, yenilenebilir enerji kullanımı projelerinin de öncüsü olur.
1: Bu arada senin de mutlaka dikkatini çekmiştir. Şimdi sonuç itibariyle yaklaşık 75 yıllık hani 75 yılın üzerinde altında bir projeksiyondan bahsediyoruz. Yani 2026 yılındayız. İşte 2100 yılı için öngörülerde bulunuyoruz. Yenilenebilir enerjiyle ilgili, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu kadar uzun perspektifte bir değerlendirme yaptığın zaman bilim insanları şuna da dikkat çekmişler. Yenilenebilir enerji kaynakları şu sıralar maliyetleri düşüyor gibi görünebilir. Zaten bu düşüş nedeniyle, bu bilimsel araştırmalar, yenilikçi çözümler nedeniyle de zaten bu 4,5 derece, 3,5 derecelere indi. Ama diyorlar, yenilenebilir enerji kaynaklarında önümüzdeki 10 yıllarda eğer bu maliyetler yükselirse
0: Özellikle bu
1: acaba...
0: kritik minerallerin kıtlaşması
1: Nedeniyle
0: tabii.
1: yani ona da dikkat çekmişler. Tamam biz böyle söylüyoruz ama önümüzdeki yıllar, önümüzdeki 10 yıllarda bu yenilenebilir enerji kaynak maliyetleri, o kritik mineralleri bulmadaki sorunlarımız yaşanırsa eğer o zaman biraz daha bunu revize etmemiz gerekebilir diye kafamızda soru
0: Bunun
1: işaretleri var.
0: altında aslında COP31'i özellikle söylememin sebebi de oydu. Ticaret savaşlarına dünyanın geleceğini kurban etmeyelim anlayışı var aslında.
1: Evet doğru.
0: Yani diyorlar ki bir takım ticari zorluklar olabilir ama bu ticari zorlukları biz ortak tek bir gezegende yaşadığımızı düşünerek enerjinin ve gezegenin sağlığının, özellikle küresel ısınma açısından sağlığının ortak bir projeksiyonla birlikte dostane bir şekilde yapılması gerekiyor. Antalya büyük bir fırsat bunun için.
1: Şimdi bahsedeceğimiz haber de aslında az önce konuştuğumuz konuyla oldukça doğru orantılı. Şöyle ki şimdi Singapur'daki araştırmacılar da yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili hani dedik ya yenilikçi çözümler üretiliyor sürekli. Hem maliyetleri düşürmek hem de maliyetleri düşürürken de verimi arttırmak üzerine. Şimdi araştırmacılar insan saç telinden yaklaşık 10 bin kat daha ince hem yarı saydam perovskit güneş enerjileri üretmeyi başarmışlar. Hem verimi arttırıyorlar hem de bu incelik sayesinde maliyetleri de düşürmeyi planlıyorlar.
0: Evet, gerçekten güneş enerjisinden yararlanmak çok akıllıca. İnsanoğlunun belki de yaptığı en akıllıca işlerden biri. Çünkü gerçekten orada bir yıldız var. İnanılmaz bir enerji sürekli üretiyor. Nükleer enerji
1: Kesintisiz.
0: kesintisiz ve bize ulaşımı gayet güzel. Bu dünyada yaşamı sağlayacak uzaklıkta ve kimseye ait değil. Bu noktada aslında çok da barışçıl bir enerji güneş enerjisi. Bizim ülkemiz için de tabii çok büyük bir önemi var. Özellikle fosil yakıt kaynakları olmayanlar için de bir enerji bağımsızlığı kaynağı. Ama biz bunu tabii daha verimli, daha yüksek nasıl kullanabiliriz diye düşünürken Singapur'dan bu haber geldi. Bunun faydası ne olacak? 10 bin kat ince yarı saydam güneş hücreleri ne fayda eder? Bu şu fayda edecek, daha fazla kullanmamızı sağlayacak. Nerede? Pencere sistemlerinde, ofislerde, gökdelenlerde,

0: delenlerin kaplanmasında olabilecek her türlü camın üzerine.
1: Yani yaygınlaşacak diyorsun.
0: Evet, yani düşünün kendi evinizi, camlarınıza hemen onu kaplayıp çok ince bir şekilde 10 nanometreden bahsediyoruz. 1 nanometrenin 1 metrenin milyarda biri olduğunu düşünürsek ciddi anlamda bir incelikten ve bunu rahatlıkla sürüyorsunuz camın üstüne ya da kaplıyorsunuz ve çok büyük enerji verimliliği sağlıyor size. Bu da büyük şehirlerde bize çok büyük avantaj sağlayacak. Şehirlerin aslında şebekenin üzerindeki yükünü yok
1: Yok
0: edecek.
1: edecek.
0: Bir de tabii bu yeni ürettikleri teknolojide şöyle bir güzellik var. Dolaylı ve dağınık ışık altında da elektrik üretebiliyor. Ne demek istiyorum? Hani direkt güneşi görmesine gerek yok. Gölgede de bir takım başka yerlerden kendisine yansıyan ışıkları da bir enerji kaynağı olarak değerlendirebiliyor. Bu da şu açıdan önemli. Gökdelenlerle dolu birçok metropolde gölgelerde kalmış binalar ya da fabrikalarda rahatlıkla güneşi direkt görmeden de enerji üretebilecek bu yeni teknolojiyle.
1: O zaman çok önemseyeceğimiz bir haberle devam edelim. Çok önemsiyoruz çünkü niye? Ülkemizden bir haber. Madem bu kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsettik. Bak, Singapur'daki araştırmayı konuştuk. Daha sonra bu alanda çalışan bilim insanlarının 2100 yılı için öngörülerini konuştuk. 4,5 derecelerden 3,5 derecelere aşağı yönlü bir revizeyi konuştuk. Bunların hepsinde en büyük payın yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu belirttik. Peki ülkemizde durum nedir? İşte önemseyeceğimiz bölüm burasıydı. Türkiye'de de bu anlamda bir rekor kırıldı. O da nedir? Güneş ve rüzgar enerjisinden elde ettiğimiz enerji ilk kez kömürü geçti. Nisan ayının 2020, yani bu ayın, geçtiğimiz ayın Nisan ayının verileri kömür santrallerinde yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payı %71'e ulaşınca Hakan, kömürden elde ettiğimiz elektrikten daha yukarı çıktı ve böylece kömürü geride bırakmış olduk.
0: Evet, burada tabii yenilenebilir enerji kaynaklarının temeline baktığımızda hani rüzgar ve güneş temelde ama tabii %42'yi hala hidrolik santraller oluşturuyor. Burada tabii bizim kurduğumuz güneş enerjisi tarlalarının, güneş tarlalarının önemli bir payı var. Ne kadar? %13,80. Diğer yandan rüzgar hasadı yapan rüzgar türbinlerimiz %10'a yakın bir pay sahibi. Bunların hepsinin toplamı %22 etti. Kömür ise %21'de kaldı. Bu ilk defa oluyor ve ilk defa biz kömür gibi ağır bir fosil yakıttan daha fazla üretmiş olduk. Güneş ve rüzgar
1: Ne
0: ikilisini.
1: kadar güzel.
0: Buna hidroliği de katarsak bu %70'lere çıkıyor sudan elde ettiğimiz ki bu sene Anadolu'nun çok yağış aldığını düşünürsek hidrolikte de ciddi bir artış oldu hidroelektrik santrallerinde. Bunun dışında benim önemsediğim kısımlardan biri jeotermal mesela 3,28 oda ve biyokütle mesela bu da geleceğin enerji üretim yöntemlerinden biri biyokütle santralleri. Orada da %2,32'lik bir büyüklük var ve bir yandan da tabii ithal kömür ve doğalgazdan kaynaklı enerji üretiminde de düşüş var. Bu da bizim enerji bağımsızlığımız ve dışa bağımlılığın azalması açısından da önemli bir veri.
1: Ekonomik açıdan da kıymetli çünkü biz onları ithal ediyoruz.
0: Evet, ithal ediyoruz ve enerji üretirken artık kendi güneşimizden, rüzgarımızdan
1: Tabii ki.
0: daha az maliyetle üretmiş oluyoruz.
1: Şimdi daha önce Gelecek Postası'nda şu tür haberleri çok paylaştık sizinle sevgili dinleyenler. İşte örnek veriyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir doktor, işte İrlanda'daki bir hastayı uzaktan bir şekilde robotik cerrahi ile ameliyat ettiğini, operasyon yaptığını veya yine buna benzer dünyanın başka ülkelerinden doktorların, bilim insanlarının başka memleketlerdeki hastaları bu şekilde uzaktan robotik cerrahi ile bir operasyonla onlara tedavi ettiği haberlerini çok paylaştık. Şimdi bu ilk kez Türkiye'de gerçekleşti. Hatırlıyor musunuz? Biz 5G'ye geçtiğimizde Gelecek Postası'nda o gün yayınımızı dinleyenler hatırlayacaklardır. 5G gelince neler olacak diye. Neler olacak bölümünde bundan da bahsetmiştik. Şimdi ülkemizde altyapısı olan, yani sizlerin de kullandığı bir GSM operatörünün 5G altyapısıyla İstanbul'dan Muş'a uzaktan bir ameliyat gerçekleştirildi. Bu 5G altyapısı kullanılarak bir böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirildi. İşte 5G bu işe yarıyor. Yani yaradığı işlerden biri diyelim özellikle.
0: Evet, kesinlikle sağlık sektörüne çok önemli bir katkı yapacak ve tabii böylece sağlık hizmetlerine erişimde de bir fırsat eşitliği olacak.
1: Tabii ki.
0: Çünkü bunun dünyanın her tarafına yapılabildiğini düşündüğümüzde en uzman hekimlerin en ulaşılamaz yerlerdeki hastalara da rahatlıkla en son teknoloji ameliyatları yapabilmesinin önü açılacak. Burada 5G'nin sağladığı şey ultra düşük gecikme süresi tabii,
1: evet,
0: ki.
1: Tabii ki.
0: Çünkü veri aktarımı ve yüksek veri aktarım kapasitesi. O veri aktarımı yüksek kapasitede olmalı ve tabii ki düşük gecikmeyle olmalı. Çünkü İstanbul'daki hocamız, İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tizevat Tevfik, herhangi bir hareket yaptığında karşı tarafta, yani Muş Devlet Hastanesi'ndeki operatör doktor Rıfat Burak Ergül, bunu hemen saliselik olarak algılamalı ve uygulamalı ki
1: evet,
0: ameliyat sanki başında, o hastanın başında yapılabiliyormuş gibi olsun. 5G işte şu anda bunu sağlıyor. Bu teknolojinin bir kısmı.
1: Evet.
0: Bu haberdeki teknolojinin diğer kısmı da ameliyatı yapan robotik cihazla ilgili. İbn-i Sina adlı robotik cihazdan da söz edelim. Çünkü onu da üreten bir Türk firması Ankara Ostim'de ve Türkiye'nin ilk yüksek teknoloji tıbbi cihazıyla bu ameliyatları gerçekleştirilmesini sağlıyorlar. Ve yaklaşık 10'dan fazla ülkeye, bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Polonya, Katar gibi ülkeler var. Buraları da ihraç ediyorlar bu robotik cihazı. Yani aslında 5G ve yine Türkiye'de üretilmiş bir robotik cerrahi cihazı, ikisi birlikte iki yetenekli hekimin elinde İstanbul'dan Muş'a bir böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdi.
1: Şimdi 2025 yılında küresel çapta yapay zeka harcamalarını konuşurken bazı ekonomistlerin uluslararası arenada acaba yapay zekaya yapılan yatırımların, harcamaların ekonomik dilde, hani tırnak içinde söylenir ya, bu bir balon mudur diye,
0: evet,
1: gibi haberlerini çok sık görüyorduk. Balon mu değil mi? Hani buraya çok ciddi yatırımlar yapılıyor, ne olacak diye. Balon mu değil mi bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Gelen veriler de bunu söylüyor. Hala bu yatırımlar çok üst seviyede, hatta öngörülerinin üzerinde artmaya başladı. Çünkü niye? Yine Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir araştırma ve danışmanlık şirketinin son yayınladığı rapora göre 2026'da yıllık bazda %47 bir artış bekleniyor yapay zeka harcamalarında küresel ölçekte.
0: Evet, burada tabii ana etken yapay zeka ajanlarının yaygınlaşması. Çünkü yapay zeka ajanları çoklu görevler yapmaya başladı.
1: Evet.
0: Ve bu sektörlerde aslında büyük bir ilgi uyandırdı. Birazdan başka bir aşamasını da anlatacağız bu yapay zeka ajanlarının. Şimdi yapay zeka ajanlarının kullanımda, endüstride ya da şirketlerde kullanılmaya başlaması tabii inanılmaz bir talep doğurdu. O talebin karşılığında da yatırımcılar tabiri caizse kesenin ağzını açtılar. Çünkü hani kaz gezecek yerden
1: tavuk
0: ördek tavuk
1: evet,
0: estirgemiyorlar. Dediler ki işte bulut hizmet sağlayıcılara, yapay zeka altyapı harcamalarına mümkün olduğunca para aktaralım.
1: Evet.
0: Ve bu 2,5 trilyon doların yaklaşık %45'ini yapay zeka altyapı harcamalarına harcıyorlar. Burada zaman zaman söylüyoruz, işte bunun en baş birinci sırasında veri merkezleri geliyor. İkinci sırasında o veri merkezlerine yönelik enerji sağlayıcı sistemler ve tabii ki çip teknolojileri. Bu konuda kesenin ağzını açmış durumdalar. Görülüyor ki ekonomi değişiyor, toplumsal yapı değişiyor, endüstri 4.0 geliyor, robotlar geliyor Çin'den bir yandan.
1: Evet, doğru.
0: Bunlar gelirken bunlara yatırım yapmamak çok akıllıca olmazdı açıkçası. Bu rakamları ben gayet normal görüyorum, bu kadar yapay zeka ajanı ve otonom yapay zeka modeli ortadayken.
1: Önümüzdeki günlerde göreceğiz bunların hepsini. Çünkü bu raporlar sık sık yenileniyor sevgili dinleyenler. Tekrar yenilendiği takdirde biz yine gelecek postasında bu mikrofonlardan bunların hepsini duyuracağız size. Ama şimdi yine yapay zeka ile bağlantılı küresel bir haberden bahsedelim. O da nedir? Şimdi e-ticaret, hatta dün de konuşmuştuk e-ticaretle ilgili yapay zekanın ülkemizdeki e-ticaret firmalarını nasıl kullandığına yönelik bir haberden bahsetmiştik. Bu kez küresel ölçekte yapay zeka ile e-ticarette yeni dönem başlıklı bir haber var. Burada da aslında bir protokol hazırlanıyor Hakan. Evrensel ticaret protokolü. Burada da yapay zekanın e-ticaretteki varlığının aslında nasıl olacağı, nasıl düzenleneceği, bir zemine oturtulacak mı, bir eşitlik orada var mı? Bunların hepsi bir protokol içerisinde yer alacak galiba gördüğümüz kadarıyla.
0: Evet, şimdi tabii bir standart getirilmeye çalışılıyor. Önce bir ürünler hepimizi heyecanlandırdı, firmalar çıktı, yapay zeka şirketleri ardı ardına bizi adeta sağanak yağmur altında bırakırcasına yapay zeka modelleri yayınladılar. Şimdi onların ardından tabii bunların, özellikle de yapay zeka ajanlarının bir şekilde para kazandırması gerek. Yani bir yerlerde kullanılmalı ki siz onları satabilirsiniz. Bu
1: evet.
0: endüstrinin ya da ticaretin içinde yer alsın ki yaşayabilir bir ürün olsun. Satılabilir, geliştirilebilir. Yani ekonominin içerisinde yer alması gerek. İşte buna çabalarken ajanlar geliştirildi. Ajanlar çoklu görevleri yapıyordu ama e-ticaret sitelerinin protokolleri farklı farklı.
1: Evet.
0: O yüzden de hepsi farklı yapay zeka ajanlarıyla farklı protokoller kullanıyordu. Bir başka yapay zeka ajanı diğer protokole giremiyordu falan. Şimdi öyle bir ortak protokol geldi ki artık yapay zeka ajanları sizin yerinize görevleri yaparken özellikle e-ticaret sitelerinde hangisine girerlerse girsinler hiçbir zorluk yaşamadan sanki hep aynı siteye giriyor, aynı protokolü kullanıyormuş gibi standart bir protokolle karşılaşacaklar. Bu da aslında yapay zeka ile ticaretin yan yana geldiğinin, yapay zeka balon endişesinin
1: Evet.
0: de olmadığının bir göstergesi.
1: Bunu hani desteklemek adına söylüyorum senin sözlerini. Hatırlarsan işte 2 ay önceydi galiba, şöyle bir haber paylaşmıştık. Yapay zeka modellerinin hem para kazanmaları için, biliyorsun onların yapay zeka modellerinin ekonomik sıkıntıda olduğu üzerine de haberler geliyordu ya, para kazanma yönlerini araştırırlarken veyahut da kendilerine yeni kapılar açarlarken bu e-ticaretle ilgili hepsinin aslında belirli firmalarla anlaşmalar yaptığını, bu yapay zeka sohbetlerinde eğer siz bir komut verdiğinizde bu yapay zeka ajanına sizi yönlendirdiği bazı e-ticaret siteleri vardı. Tabii bu sizin yaptığınız anlaşmaya göre. Şimdi işte senin söylediğinle beraber biz neyi görüyoruz artık? Burada bir standart oluşacak. Siz hangi yapay zeka modelini kullanıyorsa olun, yani hangisiyle işlem yapıyor olursanız olun, artık böyle bir işlem yapmaya başladığınız takdirde bir eşitlikçi, anladığımız kadarıyla bir temel, bir zemin oluşturulacak ve bu zeminde işte bu şeyin protokolün içerisinde yer alan e-ticaret firmalarıyla beraber karşılıklı bir iletişim ve bir temas, artık alışveriş ticaretinizi oradan yapabilme
0: yani
1: imkanı sunulacak.
0: E-ticaret siteleriyle yapay zeka modelleri aynı dili konuşacak diyebiliriz.
1: Evet.
0: Ve bu arada tabii büyük e-ticaret siteleri de bu projenin arkasında.
1: Ha, destekliyorlar zaten.
0: Tabii hepsi bu koalisyonun üyesi, bu protokolün oluşması için en büyük desteği de e-ticaret siteleri vermiş.
1: Dün hatırlarsan bir haberi konuşurken arada bir cümleyle bahsetmiştik ama bugün biraz daha ayrıntılı konuşalım diye bu haberi gündemimize aldık. O da nedir? Meta'nın geçtiğimiz günlerde 8 bin çalışanını işten çıkardığı, 7 bin çalışanını da şirkette çeşitli departmanlarda yer kaydırdığı konusunda, yani yerlerini, konumlarını, pozisyonlarını değiştirdiği konusunda artık Silikon Vadisi'nde çalışanların şöyle bir endişesi olmaya başlamış görünen o. En azından gelen haberler bu yönde. Acaba yarın işte olabilecek miyiz?
0: Evet, Silikon Vadisi korku vadisine
1: sanki
0: döndü.
1: Sanki o güzel oldu bu. Evet, doğru. Biraz öyle olmuş.
0: Ve beyaz yakalı işsizliği tarihte belki de hiç görünmeyen ya da hiç beklenmeyen bir şey olmaya başladı. Beyaz yakalı işsizliğiyle karşı karşıyayız.
1: Evet.
0: Yapay zekayı yaratanlar, üretenler ürettikleri ürün yüzünden işsiz kalmaya başladılar. Çok trajik, çok ironik bir durumla dünya tarihi açısından karşı karşıyayız. Şimdi tabii ki çok eğitimli insanlar bunlar. Bunlar
1: elbette.
0: En eğitimlilerimiz, en akıllılarımız, en çalışkanlarımız, en girişkenlerimiz.
1: Evet.
0: Bunlar gitmişler Silikon Vadisi'nde riskler almışlar, çok iyi projeler yapmışlar, çok iyi üniversiteler
1: tabii
0: okumuşlar.
1: Dünyanın pek çok ülkesinden insanlar var orada.
0: Evet ve çok yenilikçi bir model, yapay zekayı geliştirmişler. Sonra bir gün diyor ki patronunuz size, geliştirdiğim bu yapay zeka sana gerek duyurmuyor. Seni göndereceğiz ve gönderiyorlar da.
1: Evet.
0: Şimdi öyle bir açıklama yapmış ki bu beyaz yakalı eğitimli işsizler, psikolojimiz bozuldu, terapiye ihtiyacımız var diyerek girmişler söze. Yani
1: tabii yarın
0: bu kadar
1: yarın bir iş sahibi olacaklar mı, olmayacaklar mı? Gerçekten hep soru işaretiyle yani geziyorlarmış.
0: Nereye dönecekler yani?
1: Ha,
0: bu kadar
1: bu arada
0: MIT, Stanford'u bitirmiş, elektrik elektronik mühendisliğine doktora yapmış ve bu kadar bu işin içine girmiş yazılım mühendisi insanlar kalkıp hani tekrar nereye dönsünler? Hangi işi yapsınlar? Böyle bir değişik döneme giriyoruz. Bu bir yani toplumsal ve sosyolojik olarak da böyle bir ilginç yanı var. Bir yandan da tabii yapay zekanın biliyorsun konuşulurken yapay zeka işsizliği konusunda panik yapmayın, olmayacak öyle. Zaten yapay zeka yok ettiği kadar iş de yaratacak deniyordu.
1: Evet.
0: Ama
1: İnsanlar korkuyorlar.
0: İnsanlar işsiz kalıyor. Korkunun ötesine geçti.
1: Evet.
0: Yani 8 bin işten çıkarılmış. Bir 8 bin de beklenti içine girmiş gibi. Ama tabii hani Meta böyle bir şey düşünmüyorum diyor. Ama Meta düşünmüyor, başka biri düşünüyor.
1: Elbette.
0: Yani
1: bir de şöyle bir durum da olmuyor mu Hakan? Hı-hı. Geçtiğimiz haftayı hatırla, Çin'den bir haber paylaşmıştık. Çin'de iş yerlerinin, yani firmaların personeli işten çıkarırken yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarmalarını önüne almak için bir düzenleme yaptığı,
0: evet,
1: haberini
0: mahkeme
1: paylaşmıştık
0: haberi
1: buradan.
0: Çıkmıştı,
1: bir mahkeme
0: evet.
1: haberi çıkmıştı. Mesela burada işte Meta'dan 8 bin personel işten ayrıldı. Hı-hı. Gerekçe ne? Artık sana ihtiyaç yok. Çünkü niye? Yapay zeka senin işini yapabiliyor.
0: Evet.
1: Yapay zeka senin işini yapabiliyorsa, bu alanda çalışan birisi, o zaman o vadinin içerisinde diğer teknoloji firmalarında da diyecekler ki sen bu nedenle çıkartılmışsın. Bende de yapay zeka var.
0: Evet.
1: O zaman senin niye iş alayım?
0: Evet.
1: Gibi.
0: Burada işte yapay zeka konusunu tekrar baştan ele almamız gerek. Sosyal sonuçlarıyla birlikte
1: Elbette.
0: sadece teknoloji patronlarının, teknoloji devrelerinin kar ve büyüme hedefleri,
1: Hı.
0: verimlilik hedefleri ne bırakılmamalı. Çünkü bir insan yaşamı söz konusu. Bir yandan da toplumsal yapıyı bozan bir başka yanı da eğitime olan inancı da
1: Çok haklısın.
0: zedeleyebilir.
1: Bak bu son söylediğin harika. Evet,
0: Evet,
1: gerçekten
0: yani
1: çok haklısın.
0: Stanford'a gitmek için hedefleyen birçok genci gördüğü zaman bunu diyecek ki benim de sonum böyle olacak.
1: Evet.
0: Bütün toplumsal yapıyı birlikte düşünmemiz gerekiyor ve sadece teknoloji devlerinin bu ne diyelim kar ve büyüme odaklı hırslarına bırakılmamalı sosyolojik yapı.
1: Bununla bitirelim. Haftaya bu
0: Tamam.
1: konuları yeniden değerlendiririz hep birlikte. Ama şimdi Gülden diyor ki bugün gidin siz, haftaya Salı yeniden dönersiniz. Olur Gülden. Peki o zaman bizden bugünlük bu kadar sevgili dinleyenler. Haftaya Salı saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde TRT Radyo 1'de yeniden Gelecek Postası'nda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Gelecek Postası.

0: soralım bakalım.
1: Yapay zeka nedir? İş geliştirmede nasıl kullanılabilir? Yapay zeka iş geliştirme uzmanı, kimyager ve polimer malzeme mühendisi Fatih Küçükuysal'a sorduk.
2: Yapay zeka sadece sorulara cevap veren bir sohbet aracı değil, insan zekasını modelleyerek veriden öğrenen ve karmaşık problemleri çözen bir matematiksel sistemler bütünüdür. Bu teknoloji, büyük veri dediğimiz devasa bilgi yığınlarını saniyeler içinde analiz eden derin öğrenme ve sinir ağları altyapısı ile çalışmaktadır. Temelinde yatan makine öğrenmesi sayesinde sistem geçmiş verilerden sonuçlar çıkararak geleceğe dair öngörülerde bulunmaktadır. Sohbet araçlarının çok ötesinde tıpta tanı süreçlerinden savunma endüstrisine, finansal analizlerden enerji yönetimine kadar her alanda büyük bir dijital dönüşümün öncüsüdür. Bir iş ortağı olarak yapay zeka, rutin işleri kolaylaştırırken, tasarım süreçlerinde ve stratejik karar alma aşamalarında eşsiz bir hız kazandırıcıdır. Yapay zekayı girişimcilik ve iş geliştirme süreçlerinde doğru kullanmaya gelirsek, burada en kritik kural, sistemle iletişime geçmeden önce çerçeveyi net çizmektir. Yapay zekadan verim almak için önce kullanıcının kendisini, o iş konusundaki yetkinliğini ve tam olarak neyi hedeflediğini sisteme aktarması gerekir. Ancak bu netlik sağlandıktan sonra yapay zeka gerçek bir uzman iş ortağı gibi size yardımcı olabilir. Girişimcilik süreçlerinde bir diğer önemli husussa doğrulama aşamasıdır. Bu teknoloji halüsinasyon dediğimiz hatalı çıktılar üretebilmektedir. Sistemden mutlaka kaynaklı bilgiler sunması istenmeli ve bu kaynaklar kontrol edilmelidir. Verimliliği artırmak adına yapay zeka sadece içerik üretmek için değil, pazar analizi yapmak, müşteri eğilimlerini öngörmek,

0: etmek ve iş süreçlerini ölçeklenebilir hale getirmek için kullanılabilir. Bu sayede küçük ölçekli girişimciler bile yapay zeka desteğiyle küresel çapta rekabet edebilecek bir operasyonel güce ulaşabilir. Ancak bu süreçlerde veri güvenliği ve etik kurallar her zaman öncelikli tutulmalıdır. Özetle yapay zeka, işi insanın yerine yapan bir araç değil, vizyonu ve kapasiteyi arttıran güçlü bir kaldıraçtır. Bu teknolojiyi doğru yöntemlerle ve eleştirel bir bakış açısıyla iş süreçlerine entegre eden girişimciler, geleceğin dünyasında fark oluşturacaktır.
1: Soralım bakalım.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatına 50 ülkenin katılmasını Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olarak nitelendirdi. Tatbikat, müttefiklik ruhunu güçlendiriyor dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin küresel istikrar için önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise, İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isterken İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulan küresel somut filosu aktivistlerinin ülkelerine dönmesi bekleniyor. Aktivistleri taşıyan uçakların akşam saatlerinde Türkiye'ye iniş yapacağı bildirildi. Sumut filosundaki aktivistlerden 428'i Aşdod limanına götürüldü. Soykırımcı İsrail, aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulundu, bir bölümü sınır dışı edildi. 78 Türk de dahil olmak üzere kalan aktivistler yüksek güvenlikli Ketziyot hapishanesinde tutuldu. Buradan Ramon Havalimanı'na sevk edildiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs'ta yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ata sporlarının insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini vurguladı. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir, dedi. Bakan Memişoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Etnospor Kültür Festivali'nin farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 41. oturumla devam ediyor. Duruşma sanıkların savunmalarıyla sürüyor. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 53 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Bugün mahkemenin bayram tatili öncesi sanıkların tutukluluk hallerini değerlendirmesi bekleniyor. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz, dedi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Hatay'da sağanak etkili oldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kente metrekareye 157 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Yağış nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.
3: Four.

Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa. Finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece Avrupa Ligi'nde ilk kez ipi göğüslerken teknik direktör Unai Emery ise kariyerinde 5. kez bu organizasyonun zirvesine çıktı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Continental takacaksın. Futbol topunu havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklamlar.

0: İklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de İklimin Geleceği başladı. İklim değişikliği dediğimizde aklımıza hep eriyen buzullar, kuruyan göller ya da yükselen deniz seviyeleri geliyor. Oysa ilk aklımıza gelenlerden biri de sağlığımız olmalı. İklim değişikliği hem var olan hastalıkların görülme sıklığını artırıyor hem de yeni hastalıkların oluşumuna yol açıyor. İklim krizinin en büyük faturası doğrudan halk sağlığını ilgilendiriyor. Güzel bir gelişmeyi aktaracağız bugün size. Kasım ayında ülkemizde Antalya'da yapılacak 31. İklim Zirvesi öncesi çok önemli bir milat yaşandı ve sağlık konusu ilk kez öncelikli başlık olarak kabul edildi. Bu karar zirve sonunda dünya devletleri için bağlayıcı, daha ilerici ve somut adımların atılmasını sağlayacak mı? Bunu konuğumuzdan öğreneceğiz. Konuğumuzsa Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Didem Evci Kiraz. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, yine birlikteyiz Hafize Okan.
1: Evet, birlikteyiz, ne mutlu. Sizden yine çok önemli bilgiler alacağız. Sözünü ettiğimiz bu iklimle ilgili meseleler sadece çevre sağlığını değil, insan sağlığını, halk sağlığını da nedenli etkiliyor. Bunun üzerinde belki dikkatleri çekmek açısından da COP31 çok önemli bir başlangıç yapmış olacak diyebiliriz sanıyorum. Türkiye'nin ev sahipliğinde. Bu zirvelerde hep ekonomi, enerji odaklı konular öne çıkıyordu. Bunu nasıl başardık? Sağlığı öncelikli başlıklar arasına aldırmayı sizce?
2: Evet, başardık. Kendi adıma çok sevinçliyim, çok mutluyum. Görev yaptığım, çalıştığım, üyesi olduğum, katkı verdiğim uluslararası, ulusal her kurum, kuruluş, profesyonel camiada bunu savundum. Bu doğrultuda da çalıştım. Tabii uluslararası alanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Sağlık Örgütü'ne, ulusal düzeyde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na, diğer tüm paydaşlara çok teşekkür etmek lazım. Aslında uzun bir yolculuğun sonucu bugüne geldik Hafize Okan. Ancak sonda söyleyeceğim, başta söylemek istiyorum. 1996 yılından bu yana içinde olduğum iklim ve sağlık çabalarımızda sürekli belirttiğim bir nokta bu. İklim değişikliğinde sağlık sosyal sektörün bir parçası değil. Sağlık iklim değişikliğinden etkilenen diğer sektörleri yatay kesen bir alt konu başlığı da değil. Sağlık iklim müzakerelerinin asıl nedeni aslında. Müzakerelerin birinci gününde iklim değişikliği ve sağlık etkileri ele alınmalı. Diğer günlerde de bu etkilerin ortadan kaldırılması için diğer sektörlerin yapması gerekenler tartışılmalı. Ve sonuç bildirgesi de tek sağlığı koruyan, güçlendiren, geliştiren iklim değişikliği programlarına vurgu yapmalı. Şimdi başarının nedeni aslında 1979 birinci Dünya İklim Konferansı'nda artık iklimi insan değiştiriyor, iklim de insanı değiştiriyor demekle başlıyor. 2000'li yıllara geldiğimizde de çok sayıda bilimsel çalışma bunu desteklemeye başlıyor. 2008'de de Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Asamblesi'nde Dünya Sağlık Günü temasını sağlığımızı iklim değişikliğine karşı koruyalım olarak belirliyor. 2010'da da ilk küresel iklim ve sağlık projesi başlatılıyor. Barbados, Bhutan, Çin, Fiji, Kenya, Ürdün, Özbekistan'ı ele alan büyük bir proje aslında. Ama bence iklim değişikliğinde sağlık etkilerinin dönüm noktası COP24 2018. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir iklim ve sağlık özel raporu yayınlanıyor. Bundan sonra her şey ortaya serilmiş oluyor. Tüm eksiklikler, başarılar, yapılması gerekenler tartışmaya açılıyor ve yine birlikte tartışmıştık COP28 2023'te ilk dünya COP Sağlık Günü kutlanıyor. Sağlık ve iklim değişikliği bildirgesi yayınlanıyor. COP31 10. temanın sağlık olması nedeniyle çok önemli. Sağlık müzakere masalarında yer alacak demektir bundan sonra.
1: Tabii şimdi iklim krizinde sizin en çok vurguladığınız en kırılgan sektör sağlıktır. Çünkü tüm olumsuz zincirleme etkilerin son ucu hastalıklara ve ölümlere çıkar diyorsunuz. Ve iklim değişikliğinin özellikle de halk sağlığını nasıl etkilediğini belki pek çok insanın ilk defa duyabileceği bir büyüklükte böyle bir COP31'de ortaya çıkmasına neden olacak zincirin halkalarından çok önemli bir ayağı oluşturuyorsunuz. Halk sağlığı açısından bu küresel iklim politikalarında hiç adım atılmadı mı aslında? Yani sağlık bakanları ülkelerin davet ediliyordu. Burada sağlığın ne kadar etkilendiğini biz konuşuyor idik. Bu sanki 1975'ten 2020'lere gelene kadar fosil yakıtlardan hiç söz etmemek gibi bir şey neredeyse, değil mi?
2: Aslında şöyle bir belki de ikilem oldu. Yani hep iklim değişikliğinin çözümlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele hep azaltımla gerçekleşecekmiş gibi düşünüldü. Fakat aslında ikiz eylem dediğimiz iklim değişikliğinin hem azaltım boyutu var hem de uyum boyutu var. Böyle olunca ülkeler uyumu biraz arka plana itmiş olabilir. Ama bundan sonra bu zirveyle birlikte sağlığın öncelikli başlık olmasıyla birlikte dünya devletleri daha somut adımlar atmak zorunda kalacaklar. Çünkü Türkiye'de COP uygulama COP'udur diye bir anons yapıldı. Seneye Etiyopya'da 32. COP yapılacak. Buraya kadar Türkiye ve Avustralya birlikte tüm dünya ülkelerini bu öncelikler kapsamında uygulama yapmaya teşvik edecekler.

0: karbonlu sağlık altyapısı kurmaya başlayacaklar. İki, ulusal sağlık planlama ve yönetişimde hep bahsettiğimiz ve istediğimiz iklim risk değerlendirmesi, iklim sağlık riski değerlendirmesi ve iklim sinyallerine odaklı hastalık sürveyans sistemlerini eklemeyi tartışacaklar. Ve COP31'in sağlık perspektifiyle öne çıkması ülkeleri daha somut uygulamalara yönlendirebilir diye düşünüyorum. İklime duyarlı hastalık listesine çok önem veriyorduk. Bunu oluşturacaklar. İklime dayanıklı sağlık hizmeti sunan hizmet yapılarını geliştirecekler. Son alıcısı birey olan halk sağlığı erken uyarı sistemleri hemen başlatılacak belki de. Sağlık çalışanlarımız iklim odaklı değiller. Onların eğitimi yoğunlaşacak. Diğer sektörlerle birlikte ortak bir sağlık dili oluşacak. İklim ve sağlık okuryazarlığı artacak. Özellikle de etkilenebilirliği yüksek olan duyarlı kesimlere yönelik hakkaniyet odaklı sağlık politikaları ortaya çıkacak.
1: Evet.
0: Bu bizim için büyük bir başarı olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, çok haklısınız. Ama tabii bütün bunların içinde mesela sizin vurguladığınız hakkaniyet odaklı sağlık sistemleri, sağlık politikaları ya da dinamik ve dirençli sağlık sistemleri. Burada COP31'de bunun önemli öncelikli başlık olması sağlık meselesinin çok büyük bir adım, büyük bir başarı. Bu bütün dünya ülkelerinin COP toplantılarında artık COP ajandasında sağlık gündemi mutlaka öncelikli başlık olacak anlamına da geliyor demek mümkün herhalde bundan sonra.
0: Evet, bundan vazgeçemeyecekler çünkü uygulamaları buna odaklı. Hiç olmadı bir yıl boyunca yapmak zorundalar ama bir yılda bir şey gerçekleşemeyeceğine kadar göre bunu sürekli yapmaları gerekecek ve bu zaten artık yapılması gereken bir durum, bundan kaçar yok. Bir de tabii en önemli kısım, para olmadan bunların hiçbirisini yapmak mümkün değil. Bunların hepsi hayal olur. Ortak bir iklim parası önemli. 2022'de de iklim ve sağlık dönüşümü eylem ittifakı, kısa adıyla ETH diye bir hareket başlamıştı sağlık alanında. Uluslararası bir ortaklık. Şimdi de aldığımız haberlere göre Dünya Sağlık Örgütü düşük ve orta gelirli ülkelerin iklime dayanıklı ve sürdürülebilir düşük karbonlu sağlık sistemleri inşa etmesi için Yeşil İklim Fonu dediğimiz bir fonla işbirliğine gitti.
1: Evet.
0: Bu da çok önemli bir
1: Tabii.
0: adım.
1: Bu arada bir haberde ben dinleyicilerimizle paylaşayım. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın geçen yıl aldığı tarihi iklim krizi kararını büyük bir çoğunlukla kabul ettiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çarşamba günü yapılan genel kurul oylamasının hükümetlerin vatandaşlarını giderek ağırlaşan iklim krizinden koruma sorumluluğunu ortaya koyduğunu söylemiş. Şimdi bu giderek ağırlaşan iklim krizi sadece ekonomik, sadece başka alanlarda değil, aynı zamanda sağlık alanında da çok etkiliyor. Örneğin iklim uzmanlarıyla konuştuğumuzda, Pasifik Okyanusu'ndaki Amok kanalının durabileceğini, bunun durmasının da dünyanın birçok yerinde kuraklık, çölleşme var yaşanırken Avrupa'nın kuzeyinde buzul çağı gibi bir ortamın yaşanabileceğini söylüyorlar. Eğer bu kanalın akışı durursa Pasifik Okyanusu'nda buzulların hali zaten ortada. Yaşadığımız COVID gibi bir salgın ve bundan sonra geleceklerle ilgili uyarıları her gün duyuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Bütün bunlar aynı zamanda dünyamızdaki biyoçeşitliliği, halk sağlığı ilişkisini de ciddi anlamda etkiliyor. Burada mesela yarın 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik, Biyolojik Çeşitlilik Günü. Sizse her fırsatta vurguladığınız, literatüre, savunuculuğuna çok katkı sağladığınız bir kavram var. One Health, tek sağlık. İnsan, hayvan ve çevre sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu söylüyorsunuz. Bütün bunları bir araya getirerek acaba bizim söz konusu gelecekteki canlı hayatı açısından, halk sağlığı ve canlı hayatı açısından nasıl bir rehber olacak bu yaklaşım?
0: Evet, iklim değişikliği sessiz ama derinden etkiliyor sağlığı. Sadece bir sivrisinek

0: parıltısı gibi gelebilir bütün bu konuştuklarımız. Ama sivrisinek önemli bir başrol oyuncusu, bir vektör. Geçen yıl İtalya sivrisinek kaynaklı batı Nil ateşi, Fransa chikungunya vakalarıyla rekor kırdı. Nedeni de sıcak hava sadece sivrisinek yayılmasını kolaylaştırmıyor. Aynı zamanda virüs kapmış bir sivrisineğin bulaşıcı hale gelmesi için de süreyi kısaltıyor. Tabii bu sivrisinek dediğimizde, bu sivrisinek sadece sağlık sektörünün konusu olamaz. O zaman bu sivrisinekle ilgili, üreme alanlarıyla ilgili görüşmemiz gerektiğinde belediyelerimizle birlikte çalışmamız gündeme geliyor. İşte tarımla ilgili arazilerdeki ölü su boşluklarıyla ilgili görüşmemiz gerekiyor. Ya da barajlarımızla ilgili kuruluşlarla birlikte çalışmamız gerekiyor. O zaman tek bir sağlık var. Yani bir tek faktörün etrafında bu örnekten bile baktığımızda aslında hepimizin bir sağlığı konuşmamız gerekiyor. İklim değişikliği kaynaklı menzil kaymaları, sizin de söylediğiniz gibi menzil kaymaları nedeniyle ekosistem hizmetleri, yani insanlara doğal, çevre ve sağlıklı ekosistemler tarafından sunulan birçok çeşitli faydalar ortadan kalkabiliyor. Örneğin tarımsal ekosistem, orman ekosistemi, otlak ekosistemi, su ekosistemleri, bunlar işlerliğini kaybettiğinde, kesintiye uğradığında, bitkiler tozlaşmazsa, temiz hava sağlamaz, yutak alan kapasitesi azalır, aşırı hava koşullarını hafifletmez bu durum, insan huzuru ve refahı da ortadan kalkar. O zaman iyi sağlıktan bahsetmek imkansız hale gelir. Tabii bu arada bulaşıcı hastalıklar için de güzel üreme ortamları ortaya çıkar. Bulaşıcı hastalık olmayan diğer hastalıklar için de işte beslenme yetersizliği, obezite artışı, büyüme geriliği gibi bir yan riskten de bahsedebiliriz.
1: Evet.
0: Türlerin ortadan kalkması demek aslında yaşamın, insan yaşamının ortadan kalkması anlamına da geliyor. Bir de deniz seviyesi dediğimiz hep aklımızda olmayan, sanki bizi etkileyemeyecek gibi düşündüğümüz bir konu var. Ama alttan alta tuzlanan, eski verimliliğini kaybeden o muhteşem ovaları, yeraltı sularının yok olmasını düşünmemiz gerekiyor. Bunlar eşittir beslenme bozukluğu, yine açlık ve su kıtlığı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. O nedenle tek sağlığı savunmak zorundayız ve dünyadaki tek sağlık hareketini de güçlendirmek zorundayız.
1: Evet, biz sadece önümüzdeki günleri ya da en fazla gelecek yılı değil de bundan sonraki, belki çok uzun değil, yani bizden sonraki kuşaklardan sonraki kuşaklar değil de neredeyse bir 10 yıl sonra felaket kapımıza kadar gelmiş gibi görünüyor. O da en iyi ihtimalle 10 yıl diye söylüyorum. Şimdi bizim için çok önemli bazı kavramları ilk defa programımızda sizin gibi çok değerli uzmanlarımızdan duyuyoruz. Örneğin hakkaniyet odaklı sağlık politikaları diyorsunuz. Hakkaniyet deyince de Pasifik ada ülkeleri her zaman iklim konusundaki mücadelelerde hep öncelikli sırayı aldılar. Çünkü onlar çok çabuk etkilenecek olan ülkeler arasındaydılar. Ve çok önemli adımlar onların örneklerinden yola çıkılarak atıldı. Hakkaniyet odaklı sağlık politikaları ya da dinamik ve dirençli sağlık sistemleri açısından baktığımızda bizim hastanelerimiz, sağlık sistemimiz iklim krizine ne kadar dirençli?
0: Dünya sağlığı merkeze koymadan toplumla birlikte iklim değişikliğinde yol almanın önemini anlamadan sadece kirliliği azaltma politikaları söylediğim gibi çok zaman kaybettirdi. İşte o nedenle belki de o ülkeler hep zor durumda kaldı. Şimdi tabii iklim değişikliği konuşurken de biz iki tane kıtadan bahsediyoruz. Kuzey ve Güney. O bakış açısıyla bakıyoruz. Bunlar arasındaki bu hakkaniyet odaklı iklim değişikliği mücadelesi ve iklim

0: ve sağlık gelişmeleri bu iki bölgeye örneklerinden yola çıkarak geliştirilmeye çalışılıyor. Hastanelerimize baktığımızda ise dünya sağlık sistemleri krizler karşısında mücadele gücünü COVID-19'da test etti. Sonuçlar çok da iç açıcı olmadı. İklim değişikliğinde azaltım bir mücadele, uyum mücadele yeteneği, dirençlilik ve mücadele gücü. O zaman biz bu üç tane yapıyı güçlendirmek zorundayız. COVID-19'da tek bir etken vardı. Ama şimdi iklim değişikliği geldi, haydi bir şeyler yapalım diye bir durum yok ki. Bunun zaten var ve olmaya da devam edecek. Sağlık sistemleri yangına, sele, depreme ne kadar hazırsa iklim sinyallerine de o kadar hazır olmalı. İşte bu nedenle de iklim değişikliğiyle ilgili sağlık hizmetlerinin direnci arttırılmalı dediğimizde sadece hastaneyi düşünmemeliyiz. Sağlığı oluşturan tüm sistemleri, mesela ilaç sektörünü de düşünmeliyiz. Öyle olunca özel sektörü de düşünmeliyiz. Lojistiği de düşünmeliyiz. Aşıların birinci basamak sağlık hizmetlerine ulaştırılması sırasındaki o aşırı sıcaklardan etkilenmesini düşünmeliyiz. Hastanelerimizin enerji sistemlerinin güçlendirilmesini düşünmeliyiz. Tüm hepsi bir bütün. Şu anda yetersizlikler var dünya çapında da. Bunların geliştirilmesi için uğraşılıyor. Bunun için bir politika ortaya konması gerekiyor. İşte COP31 bunların tartışılacağı bir nokta olacak.
1: Evet.
0: Türkiye'deki yeni hastane modelleri yeşil hastane ya da iklime duyarlı, dirençli hastane bakış açısıyla inşa edilmeye çalışılıyor. Örnek
1: Evet.
0: vermek gerekirse.
1: Evet, zaten Sağlık Bakanlığı da İklim Değişikliği ve Sağlık Bilimsel Danışma Kurulu yeni dönemi için ilk toplantısını Ankara'da yapmıştı. Dolayısıyla şu an hem dünyada hem ülkemizde bu anlamda gelişmeleri biz de yakından takip edeceğiz. Özellikle de bizim sağlık sistemlerinin iklim krizlerine karşı hazırlıklı olmasından söz ederken İlk belki iklim krizine karşı korumak için hemen atılması gereken en acil adım sizin baktığınız yerden uzman gözüyle hangisi görünüyor efendim?
0: Birincisi erken uyarı sistemlerini hemen harekete geçirmek zorundayız. Yani biz hep gelecekte bir şey olacakmış gibi konuşuyoruz ama her yayında edek acak gibi kullanılmaması gerektiğini de birlikte vurguluyoruz. Şu anda yapılması lazım. Yani dün geç, bugün zaten geciktik, yarın çok hızlı olmamız gerekiyor. Birincisi erken uyarı sistemleri. Özellikle sıcak hava, soğuk hava dalgası, tropikal uzun sürecek olan geceler, bütün bunlarla ilgili etkilenebilecek nüfusların hepsine ulaşan kişiye özel erken uyarı sistemleri. İkincisi şehirleri daha sağlıklı ve dirençli hale getirmeliyiz. Bunlar sadece yeşil alan oluşturmak ya da doğa temelli çözümlerle olabilecek işler değil. Bütün sektörlerin direncini
1: Evet.
0: yükseltmekten bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Üçüncüsü de sağlık sistemlerine odaklı. Eğitimle başlayan, sağlık çalışanlarının eğitimiyle başlayan bir süreci hızlandırmalıyız. Ve en önemlisi de yine vurgulayalım, hakkaniyet perspektifini kaybetmemeliyiz. Çünkü iklim krizinden en fazla siz de vurguladınız bazı ülkeler ama yaşlılar, yalnızlar, fakirler, hastalığı olanlar,
1: Daha
0: dış
1: çok
0: ortamda
1: etkilenecek.
0: çalışanlar etkileniyor.
1: Efendim şimdi Kasım ayını hepimiz dört gözle bekliyoruz. İzleyeceğiz, dinleyeceğiz, paylaşacağız. Bu uğurda çok emek verenlerden birisiniz. Önce bu önemli adım için sizi kutluyoruz, başarınız için. Daha güzel haberleri, daha güzel adımlarla beraberce konuşmayı diliyoruz. Profesör Doktor Sayın Didem Evcikiraz, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum bu şansı verdiğiniz için. İnşallah diğer COP'larda Türkiye'nin başarısını konuşacağız.
1: İnşallah efendim. Görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: İyi günler.
1: Evet sevgili dinleyiciler, program yapımcımız Neşe Yeni.

0: Teknik yönetmenimiz Atilla Aliler ve ben Hafize Okan. Bugün de özellikle atılan güzel adımlardan bir örnekti programımıza taşıdığımız, devamının gelmesini dileyelim ve haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
1: İklimin geleceği.
2: Reklamlar.
3: Tek güzel çay Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay Doğuş Çay.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: İnancıyla kılçık hocam.

0: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. İslam dini, insanın özünde var olan duyguları Allah Teala'nın belirlediği ilkeler doğrultusunda iyiye yönlendirmeyi hedefler. İnsanın fena ve çirkin olan söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklere sarılması için evrensel ilkeler getirir. İnsanı hem yüce yaratanın rızasına yönlendiren hem de toplumsal hayatta ilişkilerini düzenleyen bu ilkelerin başında vicdan, rahmet ve utanma duygusunu içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin mahremiyet sınırlarını bilmesini sağlayan ve onu hayra yönelten fıtri bir duygudur. Allah'ın sevdiği bu üstün meziyet, imanın süsü olup insanın mayasında var olan temel bir vasıftır. Müminleri günahlardan koruyan en etkili kalkandır. Haya duygusu, inanan gönülleri sevgi, saygı ve güvenle doldurur. Aşırılıkların önüne geçerek huzurlu bir toplum oluşturur. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurur. Öteden beri insanların peygamberlerden öğrene geldiği bir söz vardır. Utanmıyorsan dilediğini yap. Değerli dinleyenler, Allah'ın koymuş olduğu bütün emir ve yasakların birçok hikmeti vardır. İffetli olma emrinin ve zina yasağının en önemli hikmeti ise ailenin korunmasıdır. Zira evlilik dışı birliktelikler bir yandan aile kurumunun çöküşüne neden olurken, diğer yandan da temiz nesillerin varlığını tehdit etmektedir. Haya ve iffetten mahrum kalmak bir insan için felakettir. Kişiyi Rabbinin rızasından uzaklaştıran, azaba yaklaştıran ve ebedi hüsrana sürükleyen acı bir durumdur. Bu nedenle İslam sadece zinayı değil, ona götüren davranışları da yasaklamıştır. Küçük bile görünse ahlaka aykırı adımlardan kaçınılmadığı müddetçe harama sürüklenmek mümkündür. Yüce Rabbimiz bizleri şöyle uyarmaktadır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Bugün ahlaki yozlaşma konusu üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Doktor Muhlis Akar. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamd, Efendimiz'e salat ve selam ediyor. Siz değerli kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzeriniz olsun değerli kardeşlerim. Rabbim umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. İmanımızın gereği olarak hayatımızı salih amellerle, hayırla, hizmetle, insanlara faydalı olarak, güzel ahlakla, güzel örnekle değerlendirmeyi cümlemize Rabbim nasip eylesin. Bugünkü sohbetimizde biraz ahlaki problemlere değineceğiz. Hayatımızda yaşadığımız maalesef insana, Müslümana yakışmayan birçok olumsuzluklar görüyoruz. Evrensel olan bir yüce İslam'ın mensupları olarak, ahlaki güzelliği bize anlatan dinin mensupları olarak çevremizde gördüğümüz ahlaki davranışlara, hakka, hukuka aykırı olan gayri ahlaki davranışlar, sözler bizi üzüyor. Dolayısıyla dinimizin bu konudaki mesajlarını siz değerli kardeşlerimize paylaşmak istiyoruz. Bize emanet edilen bu kısa vakit içerisinde. Şimdi bazı olumsuzluklara işaret edecek olursak, mesela Müslümana yakışmayan emanete hıyanet etmek, yani kendi bedenine, çocuklarına, ailesine, onlara sahip çıkmamak veya kamu malına zarar vermek, kamu emanetine hıyanet etmek, yani vatana, millete, devlete ihanet etmek, bunlar hep emanete hıyanet bağlamındadır. Asla Müslümanların yaşadığı bir ülkede bunların olmaması lazım. Kamu malını zimmetine geçirmek, yine kaçak elektrik ve su kullanıp başkalarına bunun parasını ödetmek, hak ve yetkiyi kötüye kullanmak, hayatın değişik alanlarında adaletsizlik yapmak, rüşvet alıp vermek, hazineye, belediyeye, vakıflara, kamu kurumlarına ait menkul ve gayrimenkulleri şahsi çıkarlar için kullanmak, havayı, suyu, toprağı kirletmek, çevreye zarar vermek, israf etmek. Bakın bugünlerde su problemi yaşıyoruz. Küresel ısınma diye bir problem var. Allah bizi açlıkla, susuzlukla değerli kardeşlerim imtihan etmesin. Bu evimizin musluğundan akan suyu amacının dışında kullanmak, abdest alırken, banyo yaparken veya herhangi bir temizlik yaparken suyu ihtiyaçtan fazla kullanmak israftır, savurganlıktır, haramdır. Ahlaki değerlerimizle, dinimizin genel prensipleriyle bağdaşmamaktadır değerli kardeşlerim. Yine vakıf mallarına zarar vermek, trafik kurallarına mesela uymamak, bir sürü mal ve can kaybına yol açan trafik problemleri yaşıyoruz. Yani trafikler Allah korusun. En çok insanımızı bugün trafikte kaybediyoruz. Bunlar neden oluyor? Yani hakka hukuka riayetsizlikten, ahlaki kurallara, yani trafik kurallarına uymak aynı zamanda bir Müslümanın dini görevidir, ahlaki görevidir. Bunlar yaşanıyor değerli kardeşlerim. Komşuyu rahatsız etmek, gürültüyle, yüksek sesle televizyonu açarak, müzik dinleyerek, yerleri kirletmek, sigara izmaritlerini atmak, sigarayla çevreyi kirletmek, insanlara kötü örnek olmak, sözünde durmamak. Buna benzer değerli kardeşlerim, yani sözle, davranışla bir Müslümana yakışmayan gayri ahlaki davranışlar, bunların hepsi, hiçbirisi Müslümanlıkla, dinle, dindarlıkla bağdaşmaz. Yani ben namaz kılıyorum, ben kelime-i şehadet getirdim, Müslümanım diyen bir insanın hayatında bunların olmaması gerekir. Değerli kardeşlerim, kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan bir insan, yani kelime-i şehadet getiren bir insan, Allah'a karşı, insanlara karşı çok önemli, kapsamlı görev ve sorumlulukları yüklenmiş demektir. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen bir insan gönülden bunu söylediği zaman Müslüman olur. Bunu söyleyen Müslümanın Rabbine karşı, yaratıcına karşı, kendi bedenine karşı, eşine karşı, çevresine karşı görev ve sorumlulukları vardır. İşte bu kelime-i şehadetin getirdiği sorumluluklardır. Mesela İbrahim suresinin 24 ve 25. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala, bakın imanımızı neye benzetiyor? Biz Müslümansak Müslümanlığımızın gereğini hayata taşımamız gerektiğini Allah-u Teala

bize ifade etmek için şöyle buyuruyor. Elem tara keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten ke şeceretin tayyibetin. Bir farkındalık oluşması için Allahu Teala böyle bir ifade kullanıyor. Görmez misin? Bakın diyor, Allah o güzel kelimeyi, yani kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi, o imanı neye benzetiyor? Güzel bir ağaca benzetiyor. İyi anlayalım diye. İmanımızın meyvelerini, olup olmadığını, tespitini yapalım diye Allahu Teala böyle ifade buyuruyor. Diyor ki, öyle bir ağaç düşünün ki asluha thabitun ve fer'uha fissema. O ağacın kökü yerin derinliklerindedir. Gövdesi ve dalları da gökyüzüne doğru uzanmıştır. Tü'ti üküleha küllehinin bi'idni rabbiha. Rabbinin izniyle o kökü derin, gövdesi dalları gökyüzüne uzanmış. O ağaç Allah'ın izniyle her zaman meyve verir. İşte sizin imanınız da böyle olsun. Öyle bir meyve ağacı düşünün ki yaz kış hiç durmuyor. Yani zihninizde böyle bir ağaç canlandırın. Çok sağlam bir ağaç. Kökü derinlere uzanmış, yerin derinliklerine. Gövdesi dalları gökyüzüne uzanmış ve her zaman meyve veriyor. İşte Rabbimiz bize, ey kullarım, sizin de kalbinizin derinliklerine yerleştirdiğiniz o iman var ya, o kelime-i şehadet var ya, ne yapsın? Onun gövdesi dalları olsun. Onun namaza dönüşsün o iman. Oruca dönüşsün, ibadete dönüşsün. Ondan sonra o iman ve ibadetler meyve versin. Güzel söz olarak, güzel ahlak olarak, hayır hizmet üreterek, insanlara faydalı olarak. İşte bunun farkına varırsak değerli kardeşlerim, hayatımızın bütün alanlarında güzel ahlakı da görürüz. Aslında biraz önce saydığım bazı olumsuzluklar vardı. Allahu Teala'nın yine Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde "Ey iman edenler" diye ayetlerine baktığımız zaman, "Ey iman edenler" diye Allahu Teala bize hitap ettiğine göre bizden görev istiyor, sorumluluklarımızı yerine getirmemizi istiyor. Bunları yerine getirdiğimiz zaman iyi insan, güzel insan oluruz, güzel ahlaklı insan oluruz. Bizim çevremize faydalı oluruz. Şer üretmeyiz, kötülük üretmeyiz, iyilik üretiriz. Mesela bunlardan bazı ayetleri paylaşalım. Yani ahlak da nasıl namaza dikkat ediyorsak, ahlaklı olmamız da mutlaka namazın gereği olduğunu bilelim değerli kardeşler. Bizim kıldığımız namaz bizden ahlaklı davranmayı ister. Bizim verdiğimiz zekat ahlaklı davranmayı ister. Tuttuğumuz oruç ahlaklı davranmamızı ister. Mesela Efendimiz buyuruyor ki, nice oruç tutanlar vardır ki, akşama sağda solda insanların gıybetiyle, dedikoduyla, iftirayla uğraşır. Diliyle, kalbiyle, bakışıyla insanları yaralar. Onun tuttuğu oruç aç ve susuz kalmaktan başka bir şeye yaramaz. Demek ki bizim tuttuğumuz oruç bize ahlaki güzellikleri kazandırması lazım. Kul hakkı ihlallerinden sakınmamız gerekir. Bizim kıldığımız namaz bizi her türlü kötülükten uzaklaştırması gerekir. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Allahu Teala öyle buyurur. Kıldığınız namaz sizi her türlü ahlaksızlıktan, fuhşiyattan, sözde, davranışta, çirkinlikten alıkoyar. Öyle bir namaz kılmalıyız ki hayatımıza ahlaki güzellikler yansısın. Eğer bunlar yansımıyorsa o zaman tuttuğumuz oruçta, kıldığımız namazda eksiklik var, problem var değerli kardeşlerim. Bunlar önemli. Allahu Teala sesleniyor. Ya yuhelledine amenu evfu bil ukud. Ey iman edenler, Allah'a verdiğiniz sözlere bağlı kalın. Eğer siz gerçekten Müslümansanız, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldunuz ya, o zaman Allah'a verdiğiniz bir kulluk sözü var. Beş vakit namazı hakkıyla kılacaksınız. Namaz kılmıyorsanız Allah'a karşı yalan söylediniz. Oruç tutmuyorsanız mazeretsiz Allah'a karşı yalan söylediniz. Eğer kazancınıza haram katıyorsanız Allah'a karşı yalan söylediniz. Eğer midenize helal olmayan lokmaları indirdiyseniz Allah'a karşı yalan söylediniz. Eğer eşinizin hakkını hukukunu ihlal ediyorsanız Allah'a karşı yalan söylüyorsunuz. Eğer komşunuza eziyet ediyorsanız Allah'a yalan söylüyorsunuz. İşte Allah'a imanın gereği değerli kardeşlerimiz. Hayatımızın her alanında gerek Rabbimize karşı ibadetleri yapmak, gerekse birbirimizin hakkına, hukukuna riayet etmek, Allah'a verdiğimiz sözü tutmaktır. İşte ahlak da burada ortaya çıkar. Din nedir değerli kardeşim? Din imandır, inançtır. Kalbimizin derinliklerine yerleştirdiğimiz imandır. Din ibadettir. İmanın gereği olarak kıldığımız namazlardır, tuttuğumuz oruçlardır, zekattır, hacdır, ibadetlerdir. Din muamelattır. Birbirimizle ilişkilerimizdir. Eşimize karşı davranışımız dindir kardeşlerim. Hakka, hukuka riayet ettiğimiz zaman, eşler birbirinin hakkını koruduğu zaman dinin ve dindarlığın gereğini yerine getirmiş olur. Din muamelattır, komşularla ilişkilerdir. Komşunun hukukuna riayet ettiğimiz zaman muamelatı yapmış oluruz. İlişkilerimizde hakkı hukuku esas almış oluruz. O zaman ahlaklı Müslüman olmuş oluruz. Efendim, din ticarette müşteriyi aldatmamaktır. Ticarette dürüstlüğü Allah emreder. Dürüst olduğumuz zaman hem kazancımıza haram katmamış oluruz hem de ahlaklı bir Müslüman olmuş oluruz. İşte ahlaki güzellikler iman temelli olarak böyle çıkar. Allahu Teala, ey iman edenler, akitlerinize, sözlerinize bağlı kalın. Ey iman edenler, birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın, borçlarınızı ödeyin.
Demek ki birbirimize borcumuzu ödediğimiz zaman o zaman hakka hukuka bağlı kalmış ahlaki değerleri yaşamış oluruz. Ya eyyühellezine amenüttekullah ve kulu kavlen sedida. Ey iman eden kullarım, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a verdiğiniz sözün gereği olarak özünüzde, sözünüzde, işinizde dürüst olun. Yalan söylemeyin. Biz bu ayetin gereği olarak özde sözde dürüst olduğumuz zaman o zaman ahlaki problemleri ortadan kaldırmış oluruz değerli kardeşlerim. Ya eyyühellezine amenü la te'kulu emvalekum beynekum bil batıl. Ey iman eden kullarım, haksız yollarla, batıl yollarla birbirinizin mallarını yemeyin. Emeği sömürmeyin. Kamu malından çalmayın. Bakın değerli kardeşlerim, nerede bir ahlaki problem varsa o problemin aslında kaynağından kurutmayı Allah-u Teala istiyor. Bir kere ey iman edenler diyerek iman akdine bağlı kalmamızı istiyor. Onun gereği olarak özde sözde doğru olmayı, kazançta helal haram duyarlılığına sahip olmayı Allah-u Teala bizden istiyor değerli kardeşlerim. Bakın bir ayeti kerimede Allah-u Teala Bakara suresinin 77. ayetinde gerçek dindarlığın ne olduğunu bize ifade ediyor. Bir insanın gerçekten ben Müslümanım, dindarım diyebilmesi için Allah-u Teala şöyle buyurur. Leysel birre en tüvellü vücuhekum kıbelel meşriki vel mağribi. Yüzünüzü sağa sola çevirmeniz, şöyle böyle olmanız değildir iyilik, dindarlık. Bir insan ben dindarım demesi için şunlara sahip olması. Velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahir vel kitabi vel nebiyyin. Önce bir insanın dindar olabilmesi için iman esaslarını kalbinin derinliklerine yerleştirmesi gerekir. Allah'a iman, Allah'ın peygamberine iman, meleklere iman, kitaplara iman. Yani iman esasları, amentüye inanmadan bir insan Müslüman olamaz. Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaba iman, ahirete iman, yani kadere iman. Bütün bunlara inanmak Müslüman olmanın temel şartıdır. Peki ben bunlara inanıyorum hocam ama diğerlerini yapmıyorum. Dindar olamaz bir insan. Müslümanlığını tamamlamış olamaz. Ne yapacak? Ve atel male ala hubbihi devil kurba vel yetama vel mesakine ve ibne sebil ve sailine ve firkab. Ayet-i kerime o kadar güzel bir sıralama yapıyor ki o iman temeline dayanmış olarak diyor ki helalinden kazandığınız, çok sevdiğiniz o malı Allah rızası için zekatını vermek, zekatın da ötesinde böyle komşusu açken tok yatmamak, fakire, fukaraya, komşuya, efendim akrabaya, yetime, öksüze, çaresizlere yardım etmek. Dindarlık budur işte. Sahip olduklarınızdan imanın temeli üzerine bu işleri yapıyorsanız, fakire fukaraya yardım elinizi uzatıyorsanız o zaman siz Allah'ın sevdiği ahlaklı, dürüst Müslümanlardan oluyorsunuz. Peki bu da yeterli mi? Ve ekamet salih ve ate zekat, namazı da hakkıyla kılmak, zekatı vermek. Bununla beraber peki ben hocam Allah'a imanımda bir şüphe yok. Allah'a inanıyorum, iman esaslara inanıyorum. Elhamdülillah kalbinin derinliklerinde imanı yerleştirdim. Şükürler olsun. Allah iman nimetinden bizi mahrum eylemesin. İmanımıza zarar veren her türlü söz, düşünce, batıl inanış ve ideolojilerden cümlemizi korusun kardeşlerim. Ama imanımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Biraz önce sohbetimin başında İbrahim suresinin bir ayetini paylaşmıştım. Allah imanı güzel bir meyve ağacına benzetiyor. O meyve ağacı nasıl her zaman meyve veriyorsa sizin imanınız da meyve versin diyor. İşte o imanın meyvesi nedir? Namazı hakkıyla kılmaktır, zekatı vermektir. Helalinden kazandıklarımızdan fakire, fukaraya, yetime, öksüze, garibe, gurabeye yardım etmektir. İşte dindarlığımız böyle gelişiyor. Peki bunları yaptım yine yeterli değil. Vel mufune bi ahdihim iza ahadu. Birbirinizle sözleştiğiniz zaman, birbirinize söz verdiğiniz zaman sözlerinize bağlı kalmaktır. Bakın ayet-i kerimeler hep bunu vurguluyor. Değişik ayet-i kerimeler, sevgili peygamberimiz hadislerinde bunu uyguluyor. Bu ayet-i kerimede de diyor ki birbirinizle yaptığınız akitlere bağlı kalmak iyilik, dindarlık budur diyor. Eğer yalan söylüyorsanız, akitlere bağlı kalmıyorsanız, eşinizle yaptığınız evlilik akdinin gereği olarak eşinizin hakkını, hukukunu gözetmiyorsanız, efendim yani hayatın her alanında hakka, hukuka riayet etmiyorsanız o zaman gerçek dindar olamazsınız. Ve sabirine fil ve'sâi ve'd-darâi ve hînel bes. Bir de sıkıntılı anlarda elinize geçen bütün tedbirleri aldıktan sonra üzerinize düşen görev ve sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra çaresiz kalırsanız başka bir çare kalmazsa başınıza gelen sıkıntılara sabretmektir. Ulaikellezine sadaku ve ulaikehumul muttakun. İşte özünde sözünde sadık olan, dürüst olanlar onlardır. Onlar Allah'ın sevdiği müminlerdir. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimenin özeti şu. Bir insanın gerçek dindar olabilmesi için bir kere imanı kalbinin derinliklerine yerleştirmesi lazım. İmanının gereği olarak
ibadetlerini hakkıyla yapmış olması lazım. Ondan sonra kazancından, helalinden yapacağı kazancından başkalarını faydalandırması lazım. Sözleşmelerine bağlı kalması lazım. Kimseyi aldatmaması lazım. Dindarlık budur değerli kardeşlerim. Bu ölçülere uyduğumuz zaman hayatımızda yaşadığımız birçok ahlaki problemler de kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Allah rahmet eylesin.

0: Aliye İzzet Begoviç, Bosna'nın bilge kralı, nur içinde yatsın. Gerçek bir Müslümandı, örnek bir liderdi. Onun şöyle bir sözü var. Diyor ki, yağmurluk yağmurlu havalarda sınanmalıdır. Bosnalılar şemsiye yağmurluk diyorlar. Diyor ki, birden yağmurluk aldığınız zaman, yani şemsiye aldığınız zaman, acaba bu şemsiye yağmuru akıtır mı akıtmaz mı? Güneşe tutarak anlayamazsınız. Ne zamanki yağmur yağar, onu açarsınız. Eğer o şemsiye su geçirmiyorsa, üzerinizi ıslatmıyorsa şemsiye sağlamdır. Peki buradan nereye geliyor? Diyor ki, Müslümanın Müslümanlığı da hayatın içinde sınanır. Sadece kelime-i şehadet getirmekle sınanmış olmaz. Kelime-i şehadet getiren Müslümanın o kelime-i şehadetin gereğini yerine getirip getirmediği, kıldığı namazla, efendim ailedeki davranışıyla, ticaretteki dürüstlüğüyle, yani hayatın içinde sınanır. Hayatın içinde bir Müslüman imanının gereği olarak dürüst davranıyorsa, hakka hukuka riayet ediyorsa, sözünden el müslimu men selmel müslimune min lisanihi ve yedihi, Müslüman elinden ve dilinden insanların zarar görmediği insandır. Hadis-i şerif gereğince diliyle, eliyle, bakışıyla, davranışıyla insanların gönlünü kırmıyorsa, efendim gıybetle, dedikoduyla, iftirayla insanlara hayatı zindan etmiyorsa, insanların malına, canına, namusuna zarar vermiyorsa, işte o insanın imanı hayatın içinde sınanmıştır. O insan iyi bir insandır, iyi bir Müslümandır. Rabbim bu değerlere uymayı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşler, ahlaki güzellikleri sadece saymak yetmez. Yani işte din şudur, dürüstlük şudur. Bunları farkındalığa dönüştürmemiz gerekir. Yani biz değerlerin adamıyız. İnanç değerlerimiz var, milli değerlerimiz var, manevi değerlerimiz var. Bu değerleri ne zaman yaşarsak, o zaman biz o değerlere uygun dindarlığımızı ortaya koymuş oluruz. Yani değerlerin sahip olmakla değil, değerlerin adamı olduğumuz zaman gerçek Müslüman oluruz, ahlaklı Müslüman oluruz. Bu son derece önemlidir değerli kardeşlerim.
1: Değerli kardeşlerim, yayınımızın sonuna geldik. İnşallah bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'ın affı, mağfireti, rahmeti cümlemizin üzerine olsun. Selam ve dua ile.
2: Program konuğumuz Doktor Muhlis Akar'ın Ahlaki Yozlaşma başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Furkan Suresi 71'den 77. ayete kadar. Okuyan Şükrü Aslı Eren.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak.
1: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Din ve ahlak.

0: Bir soru, bir cevap. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 68. maddesinde yapılan düzenleme doğrultusunda katılım payı nasıl uygulanmaktadır? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığından Doktor Nurgül Karabekmez cevaplıyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 68. maddesine yapılan düzenlemede vergi usul kanununa uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranı kadar her yıl artırılır hükmü bulunduğundan her yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğde belirtilen yeniden değerleme oranı kadar katılım payı uygulaması ile ilgili tutarlar sağlık uygulama tebliğinde güncellenerek Ocak ayının 1'i itibariyle uygulanmaya konulmaktadır. Yeni düzenlemede birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları olan aile sağlığı merkezinde, toplum sağlığı merkezinde ve iş yeri hekimliğinde yapılan hekim ve diş hekimi muayenesine katılım payı alamıyor. Yani birinci basamak sağlık hizmetleri eski uygulamada olduğu gibi ücretsiz olmaya devam ediyor. Ancak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında katılım payı tutarları Ocak ayının 1'i itibariyle güncellendi. Devlet hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde, tıp ve diş hekimliği fakültesi bulunan devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde katılım payı 26 lira uygulanmakta. İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşlarında katılım payı ise 60 lira uygulanmakta. Düzenlemenin önemli bir diğer yönü ise sevk uygulamasıyla ilgili. Eğer vatandaşlar aile hekiminden sevk edilerek hastaneye giderse ödeyecekleri katılım payı %50 indirimli oluyor. Yani hasta aile hekiminden sevkli olarak hastaneye başvurduğunda 26 liralık katılım payı 13 lira olarak

0: tahsil edilmektedir. Vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi hem de sağlık sisteminin daha dengeli ve verimli işlemesi amaçlanıyor.
1: Bir soru, bir cevap.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatına 50 ülkenin katılmasını Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olarak nitelendirdi. Tatbikat müttefiklik ruhunu güçlendiriyor dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin küresel istikrar için önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isterken İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistlerinin hepsi sınır dışı edildi. Aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçakların akşam saatlerinde Türkiye'ye inmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs'ta yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atasporlarının insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini vurguladı. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir dedi. Bakan Memişoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Etnospor Kültür Festivali'nin farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 41. oturumla devam ediyor. Savunma yapan iş insanı Şehmus Sarıboğa, savcının BFK şirketini kaç liraya devraldın sorusuna ticari sır diye yanıt verdi, hakkındaki suçlamaları reddetti. Savcı mütalaasında 5 tutuklu sanığın tahliyesini, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Hatay'da sağanak etkili oldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kente metrekareye 157 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Yağış nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki askeri varlığını azaltıyor. NATO Genel Sekreteri ittifakın planlarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı. NATO'nun caydırıcılık kapasitesinde zayıflama olmayacağını vurguladı. Avrupalı müttefiklerin savunmada daha fazla sorumluluk üstleneceğini söyledi.
3: Spor.
2: Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa. Finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece Avrupa Ligi'nde ilk kez ipi göğüslerken teknik direktör Unai Emery ise kariyerinde 5. kez bu organizasyonun zirvesine çıktı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa Batı Kavşağı, Bursa Teknoloji OSB kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Suşehri, Geminbeli, Zara yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında Geminbeli tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
10: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
11: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
12: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
12: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Reklamlar.

Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engel Sesler'den hepinize merhabalar. Pektus farkındalığı üzerine söyleşmek üzere. Biz bu hafta Pektus Derneği Başkanı Doçent Doktor Nezih Onur Ermerak hocamızla evlendik.

0: Birbirinize konuk oluyoruz ama onun öncesinde engel seslerin birbirinden özel mi özel, güzel mi güzel ekibini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Türkay Güner. Siz değerli dostlar için engel sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak müsaadenizle konuğumuza merhaba demek isterim. Onur Hocam merhabalar.
1: Merhabalar Deniz Hanım. Size ve bütün ekibe saygılarımı ve emeklerinden dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Engelsiz Seslerin herkese selamlar.
0: Onur Hocam, sizin için de uygunsa öncelikle PEKTUS nedir? Bunun tanımlamasını, kavramını belirterek, tanımlamasını yaparak ve arkasından kaç çeşit PEKTUS deformitesi vardır? Bunlarla ilgili bizi bilgilendirmenizle başlayalım mı sohbetimize, sizin için de uygunsa?
1: Tabii, çok teşekkür ederim Deniz Hanım. PEKTUS deformitesi yani ön göğüs duvarının, imant tahtası ve kaburgaların farklı bir şekilde deformite şeklinde ortaya çıkmasıdır. İki çeşit ana başlıkla inceleyeceğiz bunu. Pectus excavatum dediğimiz, yani kunduracı göğüs, içe çökük olan. Pectus carinatum dediğimizde dışa çıkık olan, yani güvercin göğüsü. Bu iki deformite normalde 300-400 canlı doğumda bir görüldüğü bizim çalışmalarımızda hep rapor edilse, aslında biz bunun çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu deformiteler kimi zaman atlanıyor, kimi zaman farkındalık olmadığı için gözden kaçıyor. Kimi zaman kişiler ilgili merkezler veya ilgili yerler bulamadıkları için, uygun optimum tedavi alamadıkları için oran daha da düşük olarak çıkabilmekte. Ancak bu deformitelerin bir diğer formunun olduğunda gördüğümüz hibrit dediğimiz, yani ikisinin de bir arada olduğu veya atipik deformitelerde mevcut. Bu tip deformitelerin farklı tedavi seçenekleri mevcut olup hastalarımız daha uygun merkezlere gittiklerinde, farkındalığı yüksek yerlere gittiklerinde çok daha optimum bir tedavi yönetimle karşılaşıyorlar.
0: Onur Hocam, merakım celbetti de sizden şu an dinlerken, özellikle ikisinin bir arada görüldüğü zaman biz bunu atipik pektus olarak mı adlandırıyoruz?
1: Bunu atipik ya da hibrit göğüs duvarı deformitesi olarak adlandırıyoruz. Yani hem pectus excavatum, yani içe çökük olanı, hem de perinatum dediğimiz içe çıkık olanı da içerebiliyor bu deformite.
0: Hem kunduracı hem güvercin göğsü, ikisi bir
1: Aynen,
0: arada.
1: içerebiliyor. İki komponent de bir arada içinde, bunlara hibrit deformiteler diyebiliyoruz. O zaman tabii tedavi her ikisinden farklılaşıyor biraz ama yine aynı temel noktada ilerliyoruz.
0: O zaman özellikle bununla ilgili galiba genelde, hani Mustafa Hocam daha önceki yayınlarda değindiği üzere hatırladığım kadarıyla, özellikle gelişme çağında olan çocuklarda galiba çok sıkıntılar görülmekte ve
1: Evet.
0: özellikle bunların belirtilerini bize sıralamanızı isteyeceğiz ve özellikle aileler burada hani hangi durumlarda, aa benim çocuğumda da acaba kunduracı veya işte güvercin göğüs tarzında bir çıkıntı söz konusu, acaba hemen bir doktora mı danışsam diyebilmeli. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında bu deformiteler bizim gözlemlerimizle yapılan çalışmalarda doğumsal olarak tespit edilebiliyor. Ancak doğumda küçük çocukların kemikleri çok ince ve zayıf ve kıkırdakları da çok oynak olduğu için bazen yanılsamaya da neden olabiliyor. O yüzden bir süre takip ettikten sonra bazı yeni doğanlarda bu deformiteler kaybolabiliyor. Bazen de derinleşebiliyor. Ama 3-4 yaşından itibaren deformitenin olup olmadığını biz aslında anlıyoruz. Burada kritik nokta o

0: bunun sosyal ve ek hastalıklar yönünden tecrübeli bir merkez tarafından takip edilip aileyle birlikte bu süreci en kolay ve en stres yaratmayacak şekilde yönetmek. Ancak ergenlikle birlikte bu deformitelerin derinleştiğini görebiliyoruz. Yani ergenlik döneminde hızlı boyatma ve vücut gelişmesiyle birlikte deformite o şekilde daha da büyüyebiliyor. Bu ergenlik dönemi de önemli çünkü o sırada yapılacak müdahalelerimizi, tedavi seçeneklerimizi daha arttırıyor. O döneme kadar veya o dönemde yakaladığımız hastalar. Ama ergenlik bittikten sonra tedavilerin seçeneklerinde daha kısıtlı veya sadece cerrahi gibi yönelebiliyoruz. Aileler nasıl fark edebilir? Bu çocuklar için en önemli nokta şu, bu hastaların %95'inin üzerinde herhangi bir bulgu vermiyor görsellik dışında. Ama bu %5'lik kısımda çabuk yorulma, nefes darlığı, göğüs ağrısı, aynı zamanda çarpıntı olabiliyor. Bu çocuklar en sık kendilerini diğer arkadaşlarıyla oyun oynarken daha çabuk yoruldukları olarak tarifliyorlar. Ya da göğüs ağrısı olarak tarifliyorlar.
1: Veya çarpıntı.
0: Çarpıntı. Buna dikkat etmesi gerekiyor ailenin. Ama esas bizim üstünde durmak istediğimiz nokta, zaten bu semptomlar, bu bulgular varsa aile bir şekilde başvuruyor. Ancak bulgu olmasa da bu çocukların sosyal yaşamına çok etki edebiliyor bu deformite. Yani okul çağında özellikle çocuklar daha biraz rahat ve yargılayıcı oluyorlar.
1: Daha acımasız olabilmekte.
0: Evet, acımasız oluyorlar.

0: müdahale edip bir merkez tarafından yönetilmezse, bir psikososyal destek olarak da yönetilmezse bu çocuğun hayatında kalıcı olarak kalıyor.
1: Çünkü önemli dönüm noktaları bunlar.
0: Aynen, önemli dönüm noktaları. İleride siz bunu düzeltseniz de çocuğun küçükken yaşadığı travma, akranlarının ona yaşattığı
1: zorbalık.
0: O bir nevi zorbalık, evet, bu çocuğun hayatında kalıcı kemikleşmiş bir etki yaratıyor. Yani biz deformitenin kemiğini düzeltsek de bu kalıcı ruhsal deformiteyi düzeltemiyoruz.
1: Onur Bey, yine geldik dayandık. Benim diğer yayınlarımda da zaten sağ olun takip ettiğinizi biliyorum.
0: Evet.
1: Bizim bu yayının sürekli uğradığı durak oldu artık maalesef ki, akran zorbalığı. Evet, bu konu
0: Çok da
1: çok
0: önemli bir
1: önemli.
0: konu gerçekten.
1: Onur Bey, özellikle tedavi yöntemlerine isterseniz biraz bahsedelim.
0: Tabii tedavi yöntemleri, dediğim gibi, ya ne kadar erken çocuk bir merkezde takibe girerse tedavi seçeneklerinde skalası o kadar genişliyor. Örneğin 4-5 yaşındaki bir çocuğun deformitesi yakalandığında cerrahi dışı seçenekler, yani ekskavatum dediğimiz küçük olan deformitede vakum tedavisi, karinatum dediğimiz işte güvercin göğsünde de ortez tedavisi uygulayabiliyoruz. Çünkü çocukların kemik maturasyonu, yani olgunlaşması ve kemiklerin o rigid, sıkı ve daha esnemeyen halinde yakaladığımızda bu tip tedavilerden daha çok yararlanıyoruz. Ve bu tabii çocuğun cerrahi geçirmeden böyle bir sorunsaldan kurtulmasını sağlıyor. Ama ergenlikle birlikte cerrahi tedavi daha ön plana çıkıyor. Bu durumda da pectus excavatus'un NUS ameliyatı dediğimiz minimal invaziv, küçük deliklerden halk arasında kapalı diye bilinen bir yöntemle, karinatumda da Abramson denilen bir yöntemle gerçekleştiriyor. Bunlar da nikel ve titanyum alaşımlı implantlarla göğüs duvarına üstten bastırarak ve aşağıdan göğüs doğru yükseltilerek deformite bir şekilde çözülüyor. Ve bu barlar 2 ya da 3 sene sonra çıkarılıyor. Ama düşünün ki 2 tane ayrı cerrahi geçirmeden cerrahi dışı bir tedaviyle tedavi edilebilecek bir yaş grubunda yakalanması çok daha bizim için tercih edilen, çünkü aile içinde tercih edilen bir tedavi seçeneği oluyor.
1: Onur Bey, özellikle burada fizyoterapi adına böyle bir durum söz konusu mudur? Çünkü belki fizyoterapiyle de belki biraz durum belki ekart edilebilir ama
0: Tabii.
1: bilemedim. Buyurun, sizde söz.
0: Tabii. Şimdi zaten pek deformitelerin skolyoz gibi kemik, diğer omurga deformitelerin sıkışık gibi diyor. Zaten burada önemli olan bu deformiteden muzdarip bir kişi ve ailesinin mutlaka merkez dediğimiz pektüs merkezine gitmesi lazım. Bu pektüs merkezine ilk gelmektedir. Zaten derneğimizin amaçlarından biri de pektüs merkezlerinin olup hastaların oraya refer edilmesi. Nedir bunlar? Fizyoterapisti, fizik tedavi uzmanının, çocuk ve normal kardiyolojinin, çocuk ve normal göğüs hastalıklarının, aynı zamanda bir diyet ekibinin mutlaka olup
1: Çünkü beslenme de önemli. Beslenmeye dikkat etmek.
0: Tabii beslenme de çok önemli. Çünkü bu çocukların aynı zamanda en büyük şikayetlerinden biri yemek yemelerine rağmen kilo alamamaları. Ve bu da aileleri çok muzdarip eden bir durum. Bu ekibin yönetmesi gereken bir süreç bu. Yani sadece çocuğun deformitesi değil, ailenin bunu algılaması, ailenin kaygısı, çocuğun kaygısı ve çocuğun bundan minimum psikososyal negatif etkilenmesiyle yürütülen bir sonuç bu.
1: İnterdisipliner bir durum değil mi biraz?
0: Aynen öyle, interdisipliner bir durum. Kesinlikle multi ve interdisipliner bir durum.
1: Evet, bizzat değil, biraz değil, bizzat interdisipliner bir durum. Özellikle bu arada sanki hani otizm gibi, sanki Down sendromu gibi pektusta da erken tanı, erken teşhis hayat kurtarıyor değil mi?
0: Kesinlikle erken teşhis hem hayat kurtarıyor hem de erken teşhis çocuğun tedavisinin daha kolay olmasını sağlıyor, öyle söyleyebilirim.
1: Hocam, bu arada benim bugün sizi konuk alacağımı duyan, çünkü o yaptığım duyurularda öğrenen aslında minik bir dostumuzun bir maili var, size iletmemi istedi.
0: Tabii, tabii.
1: Çünkü ne yapacağını bilememiş galiba. Çünkü yaşı da artık
0: Tabii,
1: küçük
0: tabii.
1: olduğu için belki tabii tecrübe bakımından ne yapacağını bilemiyor ama bizler belki büyükler olarak ona yol gösterebiliriz diye inanarak size aktarmak
0: Tabii.
1: istiyorum. Onur Hocam, merhabalar. Bu hafta galiba Pektus'u anlatacaksınız Engel Sesler programında. Ben özellikle beden eğitimi dersi olduğu gün maalesef okula gitmek istemiyorum ve evde de bunu kimseye anlatamadığım için evde de maalesef istemeden annemle kavga etme halindeyim. Özellikle gerçekten arkadaşlar benim üstümü değiştirirken görüp ve bana tuhaf tuhaf sorular soruyor ve bana tuhaf tuhaf baktıklarını fark ediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten böyle zamanlarda gerçekten okula gitmek istemiyorum ve evde de anlatamadığım için ne yapacağımı bilmiyorum hocam şeklinde benim bunu size arz etmemi istemiş. Buyurun hocam,
0: Çok teşekkür ederim.
1: hasta
0: Zaten
1: sizindir, buyurun.
0: çok güzel özetlemiş. Biz Bizim derneğe direkt ulaşabilirler. Bizim derneğe ulaşsınlar. Biz de bu sürecin onun yönetimi.

0: Etip bu aslında sorun küresi çözmesinde biz dernek olarak zaten amaçlarımızdan biri de bu. Yön gösterici olup gerekli en optimum ve en kolay ulaşabileceği çözümü biz ona sunarız. Derneğe direkt ulaşmasını tavsiye ediyorum.
1: Onur Bey, siz burada mentörlük de mi veriyorsunuz, mentörlük hizmeti?
0: Tabii de biz derneğimizde zaten bir ekip olarak gönüllüler ve doktorlardan oluşan bir ekibimiz olarak çok güzel bir ekibimiz var. Orada gelen herkese bir yol belirleyemeyen, çünkü bu sorun olduğunda maalesef farkındalığı dernek arttırmaya çalışıyor ama farkındalık istediğimiz düzeyde değil, dünyada da değil. Biz onlara yol gösterici bir ekip, mentorluk, aynı zamanda yönlendirici ve bu süreci beraber yönetebileceğimiz bir ortam sağlıyoruz derneğimizde. Zaten derneğin tek amacı da bu. Pektus deformiteli bireylerimize hem yol göstermek hem de onların tedavisi için dünya standartına gerekiyorsa en optimum şekilde almalarını sağlamak. Bu konuda da derneğimiz çok aktif.
1: Onur Hocam, bu arada belki hani biraz derneğin hizmetlerinden bahsetmek belki yerinde olacaktır, ama onun öncesinde belki bu arkadaşımızın hani sorununa biraz daha çözüm olabilmek adına burada sanki hani o akranları yönetilmek adına galiba öğretmenlerimize, değil mi, her zaman olduğu üzere,
0: Tabii,
1: çünkü
0: tabii.
1: toplumun gelecekteki bireylerini yetiştiren kişiler, öğretmenlerimiz gerçekten çok kutsal kişilerimiz. Öğretmenlerimize ne gibi rol düşmekte? Bence onlara sizin mutlaka söyleyeceğiniz, edeceğiniz iki çift sözünüz vardır olsa gerek.
0: Tabii tabii kesinlikle öğretmenlerimizin de bu durumu zaten biz dernek olarak okul okul gezip ben de bizzat başkan olarak ve diğer ekibin bireyleri olarak biz okul okul gezip anlatmaya çalışıyoruz. Farkındalığı yaratıp öğretmenlerimin farkındalığı çocuklardan önce fark edip bu deformiteyi onlara bunu herkese bir takım farklılıklar olabileceğini ve bunların farklılıkların bizleri gruplaştırmaya değil beraber olmaya iteceğini anlatması gerekiyor açıkçası. Biz de bu konuda detaylı bilgileri öğretmenlerimize çeşitli sempozyumlarla dernek aracılığıyla veriyoruz.
1: Yani farklılığımız aslında bizim eksikliğimiz değil, zenginliğimiz, değil mi Onur Hocam?
0: Aynen öyle kesinlikle yani kesinlikle.
1: Peki o maili gönderen arkadaşımıza kendisini de söylemek istersiniz? Çünkü eminim dinliyordur.
0: Yani ona söyleyeceğim tek şey bu deformite onun için tedavisi olmayan ve çaresizlik durumu değil. Ve onun gibi birçok hastamızın, birçok bireyin olduğunu ve biz hep beraber aile dernek olarak ona bu yolda yürümemiz gerektiğini söylüyorum. İçimiz ferah olsun. Her farklılıklar dediğimiz gibi zenginleştirir ve hepimizin farklılıkları var. Bunları zaten anlayışla karşılayıp birbirimize bunları normalize ederek güzel bir hayat sürmemiz gerekiyor. O konuda bize destek vermek için dernek olarak gönüllüyüz.
1: Onur Hocam, bu arada derneğimizin paylaşmak istediğiniz bir adresi olabilir. Belki sosyal medya adresi olabilir. Belki telefon numarası olabilir. Buyurun.
0: Tabii bizim derneğimiz Pektus Derneği diye geçiyor zaten. Pektusderneği.org'dan direkt girebilirler. Orada bütün informasyonumuz, bütün bilgimiz var. Oradan ulaşabilirler bize. Aradığımız dernek telefonlarımız da var. Orada yazıyor hepsi. Oradan e-mail aracılığıyla veya telefon aracılığıyla direkt ulaştıklarında direkt karşılarına bir muhatap buluyorlar.
1: O zaman biraz da derneğin çalışması, belki siz birazcık bir mentorluk hizmeti olarak minicik değindiniz, ama derneğin birbirinden kıymetli, belki anlatsak bir yayında ona ayırmamız gerekecek çalışmaları olsa gerek.
0: Tabii.
1: Çünkü bugün sizin de burada olmanızın sebebi zaten bu. O güzel derneğin birbirinden güzel, o emek verenlerinin birbirinden değerli çalışmalarını bize biraz aktarmanızı, paylaşmanızı rica ediyoruz.
0: Tabii ki biz güzel bir ekip olarak 2017 yılında kurulduk. 2010 yılından beri her geçen gün üstüne koyarak devam ediyoruz. Şimdi en son geldiğimiz noktada biz derneğimizin yıllık kongresini gerçekleştirdik. Ve dernek merkezimizde aynı zamanda herkese açık eğitimler düzenlemeye başladık. Sadece Pektus'la alakalı değil, genel eğitimler olarak ki çeşitli zanaatleri de gösterebileceğimiz. Aynı zamanda son dönemde İl Sağlık en büyük projelerimizden biri bu aynı zamanda. İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber Pektus'u fark et, tedaviye sevk et projesi kapsamında İstanbul'da 4 ve 13 yaş arasındaki çocukları tarama programı var şu anda. 39 ilçede aile hekimleri Pektus taraması yapıp tespit ettikleri gençlerimizi ve çocuklarımızı ilgili merkezlere yönlendiriyorlar. Ve bu inanılmaz bir hizmete dönüşüyor. Yani daha demin gönderdiğim e-mail aslında fark edilip daha bu raddeye gelmeden o e-maili gönderen kardeşimizden o raddeye gelmeden tespit edilip ilgili merkezlere ulaşmasını amaçlıyor bu proje. Ve önümüzdeki ay bunun sonuçları da açıklanacak. Bu bizim için gurur verici bir tablo. Bu dünyada ilk defa yapılıyor ve dünyaya da örnek teşkil ediyor. Bunu dünyada da sunduk biz kongrelerde. Bu anlamda en büyük projemiz şu anda bu. Tabii gelecek projemiz bu cerrahi dışı tedavilerin ödenme, SGK ödenme kapsamına alınması. En büyük hedefimiz şu anda o. Bir diğer hedefimiz de MHRS'ye ayrı bir kulvardan girip bu hastanın özellikle olarak doktorlarına ulaşmak.

0: ulaşabilmesini amaçlıyoruz. Bu projelerde aktif yer alan yönetim kuruluna ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum buradan da.
1: Yönetim kurulunun gerçekten birbirinden kıymetli çalışma ve desteği, emeği bizim için de çok değerli. Burada sanki biraz melek yatırımcılara da mı iş düşmekte? Çünkü belki SGK'nın çünkü karşılayamadığı yerlerde belki melek yatırımcılara iş düşer değil mi?
0: Olabilir tabii ki. Bu tabii SGK ve endüstri işbirliğiyle hastalarımızı en kolay SGK'nın içinden nasıl ulaştırılabilir bu? Ücret verilmeden. Çünkü cerrahiler ücretsizken cerrahi dişçiler ücretli bir duruma geliyor. Yani daha doğrusu dışarıdan almaları gerekiyor. Bu da bir zor duruma sokuyor. Biz sadece bunu çözümlemek için herkesin her şeye eşit bir şekilde ulaşmasını sağlamak istiyoruz.
1: Çünkü Onur Hocam bizde bir alışkanlık var. Hani her şeyi devletten bekliyoruz da.
0: Evet.
1: Ama yani devletimiz zaten birbirinden büyük, birbirinden kıymetli işler yaparken nereye ne kadar yani bütün gün kime yetişecek, kime yetişsin? Yani
0: Aynen öyle dediğiniz gibi.
1: ondan bence melek yatırımcılara da burada çok büyük roller düşmekte değil mi Onur Hocam?
0: Evet, evet kesinlikle bunu yani zaten dediğiniz gibi devletimiz bir tekliğe katkı sağlıyor. Hemen hemen her şeyi sağlıyor. Böyle şeylerde yetemeyebilmesi normaldir. O yüzden biz de melek yatırımcılar ve biz de dernekler, sosyal kurumlar olarak STK olarak burada destek verip bunları yapabiliriz diye düşünüyorum ben de.
1: Sizin bu arada gerçi az önceki projenizde zaten sonuçları bekliyoruz dediniz ama özellikle başka bu seneye damgasını vuracağını beklediğiniz belki başka inandığınız projeniz var mıdır? Veya belki hedeflenen çalışmalar var mıdır?
0: Hedeflenen çalışmalarımız şu anda kongremizi yapmak istiyoruz yine ikincisini. Artık geleneksel olmasını istiyoruz. O kongrede bütün ilgili doktorları toplayıp bir arada bu farkındalığımızı ve deneyimlerimizi aktarıyoruz. Ayrıca çeşitli projeler olarak bu eğitimlerimizi arttırmak, okullara daha fazla gidebilmek, üye sayımızı arttırıp daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz.
1: Siz il dışındaki okullara da gidiyorsunuz değil mi?
0: Evet, il dışındaki okullara da gitmeye çalışıyoruz.
1: Özellikle bu arada belki 2 aylık buradaki çalışmalar yani ya ameliyat çalışmaları olacak ya da belki ameliyat dışında işte fizyoterapi destekli çalışmalar olacak ama Onur Hocam biliyorsunuz malumunuz bazen sadece internette kuru bilgiye dayanarak mesela kulaktan dolma
0: Evet.
1: bilgilere de maalesef tedavi yöntemlerimiz meşhur. Onlarla ilgili farkındalığımızı da arttırması açısından neler söylemek istersiniz? Çünkü sizin söyleyecekleriniz gerçekten buradan bizler için çok kıymetli.
0: Ya farklı yapmak için zaten bir diğer projemiz de ondan bahsetmedim ama bir diğer projemiz de bütün ücretli olarak dağıtabileceğimiz halkımıza bir kitapçık hazırlamak istiyoruz büyük. Bütün bu pektusla ilgili bütün farkındalığı, sorunları, olabilecekleri, karşılarına çıkabilecekleri sorunları veya çözümlerini hep biriktireceğimiz bir kitap yazmak istiyoruz şu anda. Ona başlayacağız bu sene. Onunla birlikte hepsini aslında kolayca indirip bunu okuyabilecekler bireyler. Ama aynı zamanda farkındalığı arttırmak için söyleyebileceğim pektus deformitesi çözümsüz bir şey değildir. Çözümü vardır. Ve pektuslu bireyler beraber her zaman her yerde çözüme odaklı olarak hareket edecektir. Bunu söyleyebilirim.
1: Peki özellikle burada belki anne belki çok gençtir. Hani yeni annedir. Belki ilk anneliğidir, ilk ebeveynliğidir. Yaşı küçüktür. Belki henüz kendisi bile daha çocuktur. Özellikle burada onlara belki kulaklarına biraz küpe olması açısından neler söylemek
0: tabii
1: istersiniz?
0: Çocukların göğüs duvarlarına dikkat edip göğüs duvarı bir çocuk üstünlük bir en iyi anne test eder. Fark ediyorlarsa derneğimize başvurabilirler veya ilgili doktorları mutlaka bir erkenden götürmeleri tavsiye ederim. Çocuk doktorları da bilgililer. Çocuk doktorlarına da bundan bahsedebilirler. Onlar da sevk edebilir ama erkenden çocukların göğsünde, göğüs duvarında, iman tahtasında bir gariplik, farklılık veya değişim fark ediyorlarsa mutlaka ilgili doktorlarına, pediatrilerine veya bu konuyla ilgili göğüs cerrahına başvurmalarını öneririm ben.
1: Onur Hocam kulaklar için nasıl özellikle Ege Üniversitesi'nden geçtiğimiz malum engel sesler dostları hatırlayacaktır. Geçtiğimiz otizm farkındalığı haftası ile ilgili yayında söyleşirken Sezen Köse, Profesör Doktor Sezen hocamız demişti ki hani zaten annelerin böyle onların hafızasında bir şeyler iyi gelmiyorsa, bir şeyler onlara göre ters gidiyorsa zaten annelerimizin içgüdülerine aslında inanmak en doğrusu demişti. Annelerimize güvenelim demişti. Galiba anneler çok basit bir en ufak bir pürüz gördüklerini çocuklarında değil mi? Aslında çok
0: Tabii
1: basit
0: ki.
1: bir çocuk doktoruna başvurduklarına belki sanki düğün buradan çözülecek değil mi?
0: Aynen öyle, kesinlikle. Bir annenin çocuğunu gözlemlediği kadar dünyada kimse o çocuğu gözlemleyemez. O yüzden o annenin gözlemleri çok önemli. O gözlemleri ihmal etmeyip mutlaka çocuk doktorlarına bundan bahsetsinler.
1: Çünkü her zaman gerçekten anneler bilir yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Özellikle pektus farkındalığı haftasına dair
0: Evet.
1: Son mesaj anlamında siz burada neler söylemek istersiniz?
0: Pektus farkındalık haftasında biz o haftayı pektus farkındalık haftasında

0: olarak kutluyoruz her yıl. Haziran'ın son haftası, 300. haftası daha doğrusu. Ve o haftada herkesi bizimle birlikte bu farkındalık haftasını kutlamaya davet ediyoruz. Burada bizim çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Lütfen internet sitemizden takip edip bu etkinliklere yer alsınlar ve bizim derneğimizin bir parçası olarak bize bu konuda destek versinler.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim böyle bir şans verdiğiniz.
1: Ne demek, her zaman. Siz yeter ki böyle kıymetli bilgilerle, kıymetli projelerle bize geldiğiniz sürece hepinizin başımızın üstünde yeri var. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, biz bu hafta özellikle PEKTUS farkındalığı üzerine söyleşmek üzere PEKTUS Derneği Başkanı Doçent Doktor Nezih Onur Ermerak'la evlerinize konuk olduk. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkın sosyal farkındalık değil, sosyal farkındalık gerektiren konuları her zaman söylediğim üzere hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaşabilmeniz olsun. Hoşçakalın. Engelsiz Sesler.

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Binacele Kılçuk hocam. Albayrak Finans,
13: yarını güvenle planlar. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
16: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
18: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
19: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Sefer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Barış Sağlam'la enerji konuşacağız. Ardından Cahit Sönmez'le hem finansal istikrar raporunu konuşacağız, hem de Goldman Sachs'ın Türk bankaları için beklentilerini aşağı çektiği haberi geldi. Biraz ona bakacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %2,36'lık düşüşle 13.681 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Amerikan doları serbest piyasada 45 lira 61 kuruş, avro 53 lira 5 kuruştan işlem görürken tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %43,78 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altın onsu 4507 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 43.027 lira, çeyrek altın 10.814 lira, gram altın ise 6.615 liradan işlem görüyor. Tarım sermaye piyasalarına dönüp rakamlar şimdi.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam stüdyomuzda. Barış hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhaba.
0: Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi görevine başladı. Nerede arıyor? Yok, bu arama değil, bu sondaj.
2: Bu sondaj gemisi
0: Sakarya'da.
2: Sakarya gaz sahası içerisinde. Zaten hani hep haberlerini verdik. 4 tane fazı vardı. 5 milyon metreküp, 10, 20 ve 40 şeklinde. Şu anda o fazların ilerlemesi için bölgede sondajın ve sondaj faaliyetlerinin arttırılması gerekiyordu. Bu gemiyle birlikte daha derin kıyılar, daha doğrusu daha yüksek derinliklerde çok daha önemli araştırmalar ve sondajlar yapılacak. Bu sondajların altından da Türk Ali 16 kuyusunda alt tamamlama işlemleri yapacak. Ne demek bu? Kuyunun basıncının ayarlanması, pompalarının yerleştirilmesi ve üretime tam hazırlanması aşamalarını ve ilk sondajlarını gerçekleştirecek. Ardından da üretim gerçekleşecek. İşte bu süreçleri tamamlamak ve fazlarda daha önce öngörülen tarihlerde bu hedeflerin, üretim hedeflerinin yakalanması için önemli bir adım. Şu ana kadar planlar çerçevesinde ilerleyen, hatta biraz da bu planların öncesinde sonuçlar alınıyordu. Bu gemimiz de bu sürece katkıda bulunacak.
0: Yine iyi bir haberle o zaman devam edelim. Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi ilk kez kömürü geride bırakmış.
2: Bu çok güzel bir haber.
0: Ki zaten %60'larda olduğunu hep konuşuyoruz.
2: Evet, yani şu anda bu haber kapsamında Nisan'da %71'e yükseldi tüm yenilenebilir enerjinin. Şimdi bu haberin güzelliği ise güneş ve rüzgarın kömürü geçmesi. Yani yaklaşık %22.8, buna %23 diyelim kabaca. %23'ü üretilen elektriğin %23'ü güneş ve rüzgardan geldi. Güneşin payı 9.7, rüzgarın payı da 13. Rüzgarın 9.7, güneşin de 13.1. Niye peki %22 ya da 23 ve 71 rakamları var? %71'lik rakamın içerisinde hidroelektrik santralleri, biyoyakıtlar ve diğerleri var. İşte HES'lerin yenilenebilir olup olmadığı tartışılıyor. Yeşil bir enerji ama yenilenebilir olup olmadığı tartışılıyor. Yenilenebilir tartışması yaşanmayan en net iki yenilenebilir enerji kaynağı güneş ve rüzgar. Bunlar işte kömürü geçmiş. Bu çok çok önemli bir haber. Evet. Fakat şunu söylememizde fayda var. Hürmüz gibi ana üretim, ya daha doğrusu ana ithalat kaynaklarının dara düştüğü bir ortamda kömürden elektrik üretmekten vazgeçemeyiz. Bu mecbur. Hatta kömürden elektriği hiç üretmesek bile yedek bir kaynak olarak kömür orada duracak ve bizler o üretim yapmayan tesislere para ödeyeceğiz. Bu şöyle benzetilebilir. Savunma sanayinde savaş yok, o yüzden silah üretmeyelim demediğimiz gibi, bu stratejik bir adım olduğu gibi, kömür de hep burada kalacak. Çünkü bildiğimiz gibi yenilenebilir enerjinin dengesizliği ve tahmin edilemezliği ne yazık ki baz yükünü bizim kömür de olsa, doğalgaz da olsa, nükleer de olsa sürekli başvurabildiğimiz güvenilir ve sürekli kaynaklara iletmemiz gerekiyor.
0: Bu arada bir son dakika geldi. Yani sadece siyaseti değil ekonomiyi de ilgilendirdiği için bu son dakikayı aktaralım.
2: Butlan?
0: Evet, butlan.
2: Mutlak butlan mı çıktı?
0: Evet, mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Asliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin de görevi devralmasına karar verdi. O 3-4 dakika önce gelen bir son dakika gelişmesi bu. Hemen bakalım, BIST 100'de de ciddi bir düşüş var. %3'e yakın bir düşüş var bu gelişmeyle birlikte. Borsa İstanbul'da ekonomiyi ilgilendirdiği için bunu aktarmış olduk. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi yarın başlıyor. Ne konuşulacak bu zirvede?
2: Doğal kaynaklar özellikle seçilmiş bir başlık. Neden? Sadece enerji değil, doğal kaynakların tamamı. Yani burada kritik mineraller de var. Doğal kaynakların içerisinde şu anda zaten hepimizin bildiği gibi Hürmüz krizi sonrası yerli hidrokarbon, yani doğalgaz ve petrolün üretimi, aranması, bulunması ve üretimi son derece kritik bir aşamaya geldi. Aynı zamanda yurt dışında TPA'nın atılımlarıyla çeşitli kara ve denizlerde aramalar ve buralardan üretimin Türkiye'ye taşınması ya da işte takas ya da TPA'nın birikimini genişletmesi açısından önemli konular, ama yerli kaynaklar, doğal kaynaklar açısından bizim Çin'le yarışamasak da, çünkü bu sonuç itibariyle jeolojik bir süreç, bizim de son derece önemli kritik kaynaklarımız var. Kritik madenlerimiz Eskişehir'de bulunan, hepinizin bildiği gibi. İşte bunlar konuşulacak ve Hürmüz'ün gölgesinde yerli ve milli kaynakların ülke ekonomisine ve ülkenin stratejik çıkarları açısından nasıl kazanılacağına dair çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek. Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanımız katılacak ve Sayın Bakan da katılacak. Umarım Türkiye açısından güzel bir süreç olacak.
0: Evet, sonuçlarıyla da sonuçlarını da haftaya konuşuruz galiba.
2: Umarım. Yani
0: bir sonuç

0: bildirgesi yayınlanacak mı?
1: Temel itibariyle daha çok benim bildiğim kadarıyla oturumlarda bazı sonuçlara varılıyor ama son bir kararı ben hatırlamıyorum. Belki konuşabiliriz.
0: Peki. Aslında biraz da bağlantılı son başlığımızda. Ama anlamadığım şu, Çin bazı stratejik minerallerde madencilik kontrolüne hazırlanıyor. Kontrolden kastımız.
1: Şimdi şunu söyleyelim, birincisi zaten Çin iki önemli konuda son derece hassas davranıyor. Birincisi bu stratejik madenler, kritik mineraller ve teknolojinin geliştirilmesi için bazı hassas minerallerin ve madenlerin üretiminde yerli olmayan, yabancı sermayesi bulunan hiçbir şirkete lisans vermiyor. Bunu şu anda zaten uyguluyor. Fakat lisans süreçlerini daha da sıkılaştırmak, özellikle lisans başvurusu yapacak firmaların sermaye yapısını dış kaynaklardan korumak, süreçlerin özellikle ekonomiye katkısını araştırmak ve bu süreçlerin maden cevherini ne kadar üretime dönüştürebileceği gibi çeşitli kritik noktalarda daha fazla uzun süre araştırma yapıp ondan sonra lisanslama sürecine geçecek ve bu izni verebilecek bir süreci devreye sokuyor. Bu şu demek, Amerika Birleşik Devletleri'nden hiçbir şirket, bu özellikle yani bunu söylemem gerekiyor, Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılı hiçbir şirketin buraya sızmasına bir imkan tanımak istemiyorlar. Bunun yanında başka ülkeler, yani sadece Amerika Birleşik Devletleri değil ama temel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir şekilde ortağı olan ya da işte Şeysellerde, oralarda, Virginia Adaları'nda kağıt üstünde Çinli görünen bir şirketin ama aslında sermayedar ve de kar yapısı açısından Amerika'ya doğrudan hizmet edebilecek bir yapıyı önüne geçmek istiyorlar. Yabancı yapılara diyelim. Yabancı yapıların tamamen önüne geçmek istiyorlar. Bunun için de araştırma süresi elde ediyorlar. Bunların hepsi Çin'in bu sektöre ne kadar kritik bir önemle yaklaştığı ve ileride bizim başımıza neler açacağı konusunda önemli bir ipucu.
0: Bunun Trump Xi Jinping görüşmesinden hemen sonra olması da aslında enteresan. Çünkü o görüşmeden dışarıya sızan hava şuydu. Sanki Trump biraz teslim oldu. İşte tamam, Tayland'a biz karışmıyoruz filan havasındaydı. Yani Çin orada istediğini yapabilir. Biraz böyle hani çipten ve işte çip teknolojisinden sanki.
1: Evet.
0: Biraz vazgeçmiş bir görüntüsü vardı. Bunun üzerine olması enteresan değil mi?
1: Çok enteresan. Tayvan'ı bu noktada...
0: Tayvan, pardon, ben Tayland dedim.
1: Tayvan'ı bu noktada suçlamış olması çok enteresan. Çünkü Çin'in denize açılan kapısının hemen önünde Tayvan ciddi bir projeksiyon gerçekleştiriyor. Tıpkı Kıbrıs'ın bizim ve İsrail ve diğer Doğu Akdeniz ülkeleri için bir projeksiyon gerçekleştirmesi gibi. Çok ilginç bir şekilde denize açılan bu süreçte Tayvan'ı sanki satmış gibi oldu ama gelişmelere bakacağız. Üstüne de bunun gelmiş olması, zaten Çin'in bu konuda ne kadar ciddiye aldığı, şu anda Tayvan'ı suçlasın suçlamasın, bu kritik çip ve diğer kritik teknolojik materyalleri üretebilmek için tüm dünyanın, Çin'in sahip olduğu, çoğunluğuna sahip olduğu bu minerallere ihtiyacı var. Ve Çin bunu söke söke bize ağlata ağlata sağlayacak gibi görünüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda yaptığı bu adımla Çin'i aynı konularda zaten köşeye sıkıştırmış durumda.
0: Peki Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Cahit Sönmez'le devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez de telefon attığımızda. Hocam merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi finansal istikrar raporu yayımlandı. Ne söylüyor bize, ne anlamalıyız? Ama şimdi bu son gelişmelerle birlikte finansal

0: istikrar raporunun, bir sonraki finansal istikrar raporunun nasıl olabileceğini de soracağım size.
1: Tabii şimdi finansal istikrar raporu enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde aynen enflasyon raporu gibi finansal istikrar raporu da şeffaflık ilkesi gereği 6 ayda bir yayınlanıyor. Ve şu anda da 42.si olan finansal istikrar raporu söz konusu. Tabii ne yazık ki diyeyim, çünkü bir süredir Merkez Bankası uyguladığı politikalarda finansal istikrarı ön plana koymak zorunda kaldı. Tabii ki kanunda fiyat istikrarı ana amacı Merkez Bankası'nın, ama tabii ki fiyat istikrarını sağlamak için şu aşamada ekonominin koşulları ve bulunduğu dinamikler sonucunda finansal istikrar gerçekten ön planda gidiyor. Ve bu da finansal istikrar derken bankacılık sektörü de var bunun içinde. Merkez Bankası, işte krediler, kredi hacmi, ekonomi aktörlerinin, yani hane halkının bireysel kredileri, bu kredilerin geri dönüşleri, ticari kredi tarafı, özel sektörün, reel kesimin açık pozisyonları gibi bir dizi finansal istikrarı ilgilendiren konulara bu raporda Merkez Bankası yer veriyor. Ve tabii şu anda yine bir öncelik sıralaması yapacak olursak, Merkez Bankası'nın gerçekten ilk sıraya koyacağı konu mevduatların ve diğer varlıkların TL'de kalması. Yani herhangi bir dolarizasyonun olmaması Merkez Bankası için hayati önem taşıyor. İşte bu açıdan da acaba finansal istikrar raporunda bununla ilgili de bazı ipuçları olabilir mi? Bunu da merakla bekliyoruz tabii bu rapor yayınlanmadan öncesinde de. Ve bir önceki raporda, Kasım 2025'te yayınladığı raporda da benzer şekilde buna vurgu yapıyor. Yani bankacılık sektörünün yükümlülük tarafında toplanan işte bu şeyler de olabilir, diğer bazı araçlar da olabilir, finansal araçlar da olabilir. Yani sadece mevduatlar değil. Burada kompozisyon olarak %50'nin üzerinde TL payı var. TL varlıklarının payı yabancı para, YP'ye göre daha fazla. Ancak tabii reel kesimin bu mevduatlarında ve sahip olduğu bankada tuttukları varlıklarda TL daha kompozisyon, TL lehine, yani %60'lar civarında TL varken %40'lar civarında YP'de. Ama hane halkını biraz daha TL'de %52'ler civarında kalıyor ve YP'de de %48 gibi bir kompozisyon söz konusu. Onun için tabii Merkez Bankası da bu konuya özellikle vurgu yapıyor. Yani TL mevduat ve dolarizasyon alt başlığını hiçbir zaman ihmal etmiyor. Ve bu bağlamda TL mevduatlarında paranın TL'de kalması yönünde sıkı duruşumuzu koruyacağız mesajı da veriyor. Bu gerçekten raporun en önemli kısımlarından bir tanesi. Bunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde finansal istikrar açısından diğer çok önem arz eden konu ise Merkez Bankası'nın rezerv durumu ve buna bağlı olarak da yabancı sermaye hareketleri, yani gelen ve giden olarak değerlendiriyor. Bununla ilgili de malum, İran savaşı sonrasında rezervde belirgin bir aşağı çekilme vardı, ama bu daha sonrasında işte bazı işlemlerle, özellikle swap işlemleriyle Merkez Bankası tekrardan bunu 170 milyar doların üzerine çıkardı. Yani swap'ta hariç olduğunda 35 milyar dolar üzerinde bir rezerv kalitesi var, büyüklüğü var. Dolayısıyla bu da şu aşamada kısa vadeli dış borçların çevrilmesiyle ilgili. Yani biliyorsunuz Merkez Bankası'nın brüt rezervi bir ülkenin kısa vadeli dış borçlarını karşılayabiliyor mu sorusu ile yeterlilik düzeyi sorgulanıyor. Bu şekilde bakıldığında da Merkez Bankası rezervlerde çok fazla bir söz, yani bir kırılganlığın olmadığını vurguluyor. Finansal raporunda bu konuda oldukça önem kazanıyor aynı şekilde. Bunun yanı sıra jeopolitik riskler de vurgulanıyor. Ve bu bağlamda dış finansmanla ilgili bir sıkıntı olur mu olmaz mı? Ki burada malum CDS gibi risk faktörleri de önemli. Ve sonuçta böyle bir çerçevede karşımıza çıkan bir finansal istikrar raporu var. Aynı şekilde tabii şunu da unutmadan eklemek istiyorum. Bankacılık sektörünün bu aşamadaki dayanıklılığı da dile getiriliyor Merkez Bankası tarafından bu raporda. Yani bankaların aktif kalitesi, sermaye yeterlilik rasyoları, karlılık ve likidite tamponları, bunlar tabii biliyorsunuz belli sıklıkla BDDK tarafından da yayınlanıyor. Ve dönem karı da 288 milyar TL gibi bir düzeyde. Sermaye yeterlilik rasyosu da %16'nın üzerinde. Dolayısıyla şu aşamada bankacılık sektörü de finansal sistemi destekleyecek güce sahip. Dolayısıyla bu çerçevede bir rapor. Tabii ki fiyat istikrarı yönelik olarak enflasyon raporu yayınlanmıştı. Dolayısıyla onun akabinde bu finansal istikrar raporu da oldukça önemliydi. Bu bağlamda böyle bir raporda Merkez Bankası şunu vurguluyor. Gerek fiyat istikrarı gerekse finansal istikrar açısından elimizden geleni yapıyoruz. Her şey kontrol altında gibi bir ana fikir çıkarılabilir.
0: Peki hocam, yani yayının başını dinleyebildiniz mi bilmiyorum. Bir son dakika gelişmesi aktarmıştım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen mutlak butlan kararı. Şimdi borsa konuşmuyoruz burada sizinle ama ilk son dakika haberi geldiğinde %2,5 civarında bir düşüş vardı BIST 100'de. Şu anda %5'i geçmiş durumda. Yani 15 dakika içinde. Birkaç dakika sonra da zaten seans kapanacak. Ama bunu biraz da Goldman Sachs'ın da beklentileri aşağı çekmesiyle birlikte konuşmak istiyorum. Bundan sonra nasıl etkilenir ve şu 9 günlük bayram tatilinde piyasalar durulabilir mi acaba diye. Çünkü işte ABD-İran savaşı kaynaklı jeopolitik risk primi ve enerji fiyatlarındaki karlılığın etkileriyle birlikte Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin ışığında Türk bankacılık hisselerine yönelik daha temkinli bir duruş benimsediğini bildiriyor Goldman Sachs. Şimdi ilk etkilenen borsa olur ama finansal piyasaların topyekün etkileneceğini öngörmek de herhalde kahinlik olmaz bu tür siyasal sarsıntılardan. Sizin beklentiniz nedir hocam?
1: Ben de kesinlikle size katılıyorum. Yani iç gelişmelere bağlı olabilir, dış gelişmelere bağlı olabilir. Tabii ki bu net bir şekilde türbülans yaratıyor ve hızlı bir şekilde de riskli araçları, yani hisse senedi, borsayı çok etkiliyor, olumsuz etkiliyor yani. Bunu geçen sene Mart ayında da gözlemlemiştik. Gerçekten tabii ki o siyasi gelişme, kaos ortamı ve buna ek olarak ileriye yönelik siyasi beklentiler, tabii ki finansal davranışları da yakından ilgilendiriyor. Yani hem Türkiye'de yatırımcıları hem de yurt dışı yatırımcıları, böyle bir durum olduğunda maalesef yabancı sermayede tabii açık pozisyonlar olduğu için, carry trade dediğimiz açık pozisyon olduğu için hızlı bir şekilde kur riski de üstlenmemek adına, çünkü kurlar çok yükseldiği takdirde yabancı sermaye TL cinsi yaptığı kar yok olup gidecek. Yani çünkü onu tekrar dolara çevirmesi lazım.
0: Evet.
1: Bu yüzden yani hem içeride bu piyasalar ciddi bir türbülans yaratabileceği gibi belirgin bir şekilde yabancı

0: Seçkin gözlemci gününde sonuydu ve bugün itibariyle tatbikat sona erdi. Tatbikatın son gününde icra edilen çıkarma harekatı nefes kesti. Hisar, Siper, Tolga, Gökbey, Karaok, Karayel, Türk savunma sanayinin yerli ve milli birçok ürünü tatbikatte ilk kez sahadaydı. Hava harekatıyla hedefler bir bir vuruldu. Düşman atları zayıflatıldı. Mayınlı arazi ölçü birliklerince temizlendi. Ve çıkarma harekatı da bu şekilde başlatıldı. 50 ülkeden 10.388 personelin katıldığı Efes 2026 tatbikatı nefes kesen görüntülerle son buldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Belgin Aydın, aktardığın detaylar için. Son olarak CHP ile ilgili de bir gelişme var. Bunu da almak istiyoruz.
0: Evet, CHP'nin son kurultayına dair olarak bir dava süreci vardı bilindiği gibi. Mutlak butlan olarak biliniyor kamuoyunda. O karar mahkemeden çıktı. Kurultayın iptal edilmesi gündemde ve bu anlamda da mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemin parti meclis ve MYK üyelerinin tekrar parti yönetiminde söz sahibi olması bekleniyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Belgin Aydın, aktardığın bilgiler için kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçiliğini ağırlamaya başladı. Festival alanına bağlanacağız. Spiker Muhammed Niyazi Çevik telefon hattımızda. Muhammed Niyazi Çevik, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Festival kapılarını açtı ve ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Senden ilk olarak alandaki o ilk izlenimleri almak istiyoruz. Festivalin ilk gününde şu an nasıl bir atmosfer var?
3: Evet, sizin de söylediğiniz gibi 8. Etnospor Kültür Festivali bugün 21 Mayıs Perşembe günü itibariyle Atatürk Havalimanı'nda başladı. Etnosporun içeriklerinden bahsetmeden önce dilerseniz etnospor ne demek? Önce ondan bir başlayalım. Etnospor öncelikle bir kültür festivali ve bu festival geleneksel sporları ve kültürel mirası da içinde barındırıyor aslında. Festival İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılıyor demiştik ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmettin Bilen Erdoğan bu yıl etnospora 24 farklı ülkeden katılım olacağını söylemişti. Katılımcılar arasında sporcular, kültür, sanat ve gastronomi insanları var. Bu yıl Etnospor Festivali'ne yaklaşık 1 milyonun üzerinde de ziyaretçinin katılması bekleniyor. Etnospor sadece sportif faaliyetlerin yapıldığı bir organizasyon değil aslında. Farklı bir amacı da var bu festivalin. Geleneksel sporların kuşaktan kuşağa aktarılmasına hizmet etme amacı gidiyor aslında Etnospor. Etnospor'un bu yılki sloganı ise Dünya Burada. Yani bu da festivalin içinde dünyanın farklı coğrafyalarından buraya gelen katılımcıların kendi kültürlerini, geleneklerini, sporlarını, sanatlarını ve müziklerini de buraya taşıyacağını işaret ediyor aslında. Ve 30 farklı ülkeden 52 üyesi var Etnospor'un. Etnospor'un ne olduğundan bahsetmişken şimdi de bu seneki programın içeriğinde neler var ondan bahsedelim. Çok çeşitli kültürel mozaiklerin bu festivalde yer alacağını söylemiştik. Bunlardan bazıları geleneksel sporlar, okçuluk, binicilik, sahne ve el sanatları, oba alanları, kıl çadırlar, atölyeler ve interaktif oyunlar var. Bu yıl festivale ilk kez katılan misafir ülkeler de var. Bunlar arasında Rusya, Litvanya ve Azerbaycan yer alıyor. Etnospor sadece ziyaretçilerin pasif olarak izlediği bir etkinlik değil, katılımcılar aktif olarak festival alanında bulunan okçuluk, binicilik gibi sporları profesyoneller eşliğinde deneyimleme imkanına da sahipler ayrıca. Ve atölye alanlarında da etkinliklere katılım sağlayabiliyorlar ve ayrıca bu etkinliklerin hepsi tamamen ücretsiz.
1: Evet.
3: Etnospor etkinliği her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek olanakları da sahip aslında. Çocuklardan tutun da yetişkinlere kadar ailelerin birlikte vakit geçireceği deneyim alanlarına ve etkileşimli oyunlar da var Etnospor'da. Ve şimdi ulaşım konusuna gelirsek toplu ulaşımla festival alanına gelmek isteyen ziyaretçilerimiz Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosuna binerek festival alanına ulaşabilirler. Bir ikinci ulaşım yöntemi ise Marmaray'ın Yeşilyurt durağında inerek 10 dakika yürüme mesafesinden sonra askeriye giriş kapısından alana giriş yapabilirler. Festivalde bir de akşam konserleri olacak. Bugün saat 19'da ana sahnede Ekin Uzunlar konseri olacak ve diğer günlerde de Kıraç,

0: Ayyola gibi isimler yer alacak ve dünya müziğinde de çok önemli yer eden sanatçılar yer alacak. Bunlardan bir tanesi de dünyaca ünlü Kazak şarkıcı Dimash Kudaibergen olacak. Ve 8. Etnospor Kültür Festivali 21 ve 24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda tüm ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca festivalle ilgili tüm programa ve etkinlik detaylarına Etnospor'un sosyal medya hesaplarından erişilebileceğini söyleyelim. Ve sözü buradan size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Muhammed Niyazi Çevik. Bizlere Etnospor Kültür Festivali'nden sıcak notları ve güzel atmosferi aktardın. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin ziyareti enerji, finans, teknoloji ve küresel güç dengeleri açısından dikkatle izleniyor. Çin-Rusya hattında gelişen yeni stratejik yakınlaşmanın dünya siyasetinde çok kutuplu yeni dönemi nasıl şekillendireceğini konuşacağız. Telefon hattımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum Muhammed Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmeye ilişkin değerlendirmelerinizle başlamak isteriz.
3: Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bölgenin en güçlü ülkesi olarak savaşın bilçatıyla ilgili dün yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini yine savaş sürecinin devam ettiği noktada da Türkiye'nin etkin diplomasi faaliyetlerini yürüttüğünü görmekteyiz ki hem Trump'ın üzerindeki ilişkiler çerçevesindeki söylemleri hem de bölgenin geleceği noktasındaki önemli bir telefon trafiğini yürüttüler. Ve bu süreçte ateşkesin uzaması, bölgenin geleceğiyle ilgili dünya perspektifinin yeniden şekillenmesinin hız kazandığı bir dönemde bu görüşme çok çok hem bölge için hem de küresel ölçekli yapılar için çok çok önem arz ettiğini ifade etmemiz gerekiyor ki artık 21. yüzyılda giderek dayalı güç sistemlerinin şekillenmeye başladığını da hem Başkan Trump'ın Çin ziyaretinde hem Putin'in Çin ziyaretinde hem de Avrupa liderlerin Çin'e koşarak gitmelerinde görmekteyiz. Bu anlamda Türkiye çok çok stratejik bir konumda. Türkiye hem Kazakistan ziyaretinde hem de resmi olmayan Türk Devletler Teşkilatı toplantısıyla beraber önemli bir güç konumuna gelmesi ve dünyanın geleceğindeki etkin yapılanmasını bölgedeki gelişmeler perspektifinde de etkinliğini hem diplomaside hem sahada hem de masadaki varlığıyla beraber yürüttüğü bir gerçeklik var ki işte bu görüşme bu anlamda çok çok önemli.
1: Evet Mehmet Hocam, Putin'in Pekin ziyareti neden sıradan bir diplomatik temas olarak görülmüyor sizce?
3: Tabii baktığımız zaman Trump'ın Çin ziyaretinden sonra hemen arkasından özellikle Putin'in Pekin'e gitmesi, biz ayrı ayrı baskılayamazsınız, biz birlikte masaya otururuz ve dünyaya verilen birliktelik mesajı çok çok önemli. Çünkü artık ittifaklıklar modellemesinin değiştiğini görüyoruz, stratejik işbirliğine dönüldüğünü görüyoruz ki ülkeler arası stratejik işbirlikleri her alanda farklı bir ortaklığı ve yapılanmayı beraberinde getiren 21. yüzyıl gerçeğindeki yeni bir dönemi ortaya çıkartıyor. Bu nedenle Çin-Rusya stratejik ekseni enerji, finans, jeopolitik ve yeni dünya düzeninin inşasında Batı'nın şimdiye kadarki hakim gücüne karşı yeni bir sistemsel ortaklık olarak görülmelidir diye değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet hocam, Çin ve Rusya'nın son dönemde verdiği ortak mesajlar sizce Batı'ya nasıl bir cevap niteliği taşıyor?
3: Bir bakın, verilen ana nokta Amerikan merkezli tek düzenin artık dünyadaki tek seçenek olmadığı gerçeğidir. Dolayısıyla 45 sonrası kurulmuş olan ve 2. Dünya Savaşı'nın kazanımlarını şimdiye kadar Batı'nın kazanımları olarak gördüğümüzde 21. yüzyılda bu düzen nasıl olacak sorularını da beraberinde getiriyor. İşte bu noktada bu yeni ve adil bir küresel düzen çağrısıyla liderlerin yaklaştığı bir görüşme trafiğini görmekteyiz ki hem Putin'in hem Pekin Xi Jinping'in açıklamalarına baktığımız zaman yavaş yavaş şekillenen bir sistemsel yeni yapının ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu da artık ortaklığı

0: deneme dayalı bir fakat döndüğünün haber olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İdeolojik değil, stratejik ve pragmatik bir değişimin de artık yavaş yavaş şekillendiği, batı dışı alternatif bir küresel sistemin inşa edildiğini söyleyebiliriz.
1: Evet hocam, enerji ve finans alanında Çin-Rusya yakınlaşması küresel sistemi nasıl etkileyebilir peki?
0: Tabii bakın, İran savaşıyla beraber artık enerji jeopolitiğinde denizlerin hakimiyetinin bu savaşla beraber çok büyük riskleri beraberinde getirdiği ve ülkeler farkına vardı. Dolayısıyla artık enerji jeopolitiğinin daha çok karaya kaydığı yeni bir dönemi görüyoruz ki siber 2, yani siber güç 2 dediğimiz Çin ve Rusya arasındaki yeni enerji boru hatlarının giderek etkin bir yapılanmayla taraflar arasında görüşme trafiğinin başlaması ve yıllık 50 milyar metreküp kadar gaz kapasite potansiyeli olan bu boru hattının dünyadaki artık yeniden enerjinin karaya kayması ve daha güvenli nakilini akıllara getirdiğini söylemek gerekiyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri için denizlerdeki hakimiyetindeki en büyük etken güçlerinden bir tanesiydi. Bu onlar, Amerika'nın elinden alınması anlamına geliyor. Rusya için Avrupa'daki kaybolan pazarının telafisi anlamına geliyor. Çin için Hürmüz bağımlılığını azaltan kara enerji nakil hatları olarak karşımıza çıkıyor. Tabii hepsinin davranışı Batı'nın deniz hakimiyetine alternatif bir yapılanmanın aktif giderek şekillenmesi, aktif güzey koridoru ve orta koridorun öneminin artmasıyla beraber Mackinder'den McMahon'a kadar, Don Rio doktrinine kadar, Roosevelt doktrinine kadar baktığımız zaman artık Amerika Birleşik Devletleri doktrinlerinin bu tür küresel stratejik geçiş noktalarındaki hakimiyetinin de bu noktada artık sona erdiği, dönemin de başladığını söyleyebiliriz ki bunun karşılığında baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri Trump koridoru gibi, Meksika Körfezi'nin adını Amerikan Körfezi olarak değiştirmesi gibi, Panama kanalındaki Çinlilerin hakimiyetini tekrar kendi hakimiyetine geçirme gibi hamlelerle cevap verdiğini görüyoruz ki bu da stratejik sirkülasyon noktasındaki bu geçiş noktalarının ne kadar önemli olduğu, 21. yüzyıl gerçeğindeki esas çalışmaların burası olduğunu karşımıza çıkartıyor. Tabii finans savaşlarına gelince Mahmut Can Hanım,
1: evet,
0: doların silahlaşmasına karşı bir alternatif yapılanmanın giderek etkin hale geldiğini görüyoruz ki doların yıpratılmasıyla beraber dolar dışı enerji ticareti çok çok önem arz ediyor bu konuda. Dijital yuan ve ruble çalışmaları, özellikle Rusya'nın Çin'e olan enerji satışlarında dolardan vazgeçerek yuana dönmesi ve Avrupa'nın tekrar Rusya'nın petrol ve doğalgazına duyduğu ihtiyacı yüksek ses tonuyla artık gündeme getirdiği şu günlerde ruble satışıyla gündeme getirmesi Amerika Birleşik Devletleri için de çok büyük bir kaybı beraberinde getireceğini söylememiz mümkün.
1: Evet hocam, son olarak şunu da sormak istiyoruz tabii konuyla ilgili olarak, yapay zeka, kritik mineraller ve tedarik zincirleri gibi başlıklar dikkat çekiyor. Yeni dönemin mücadele alanı artık teknoloji mi oluyor?
0: Evet, ve biliyorsunuz artık her şey teknoloji üzerinden yürütülüyor. Teknoloji ve çip savaşları dediğimiz bu dönemde yarı iletkenler, yapay zeka, kuantum, uydu ve uzay, büyük veri ve 5G ve 5-6 noktasına, yani 6G noktasına artık dünyanın yavaş yavaş geçtiğini gördüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar Çin'e karşı uyguladığı çip ambargolarının karşısında Çin'in elindeki nadir toprak elementleri kozunun Çin tarafında büyük bir kart olarak geçtiğini görüyoruz ki Çin'in bu çip konusunda da çok önemli bir üretim merkezi konumuna geldiğini söylememiz gerekiyor. Tabii Çin-Rusya işbirliği, özellikle Rusya kılıç gücü olarak değerlendiriyorduk, sert güç olarak yani, ama bugün yapay zeka, uzay, savunma sanayisi ve siber güvenlik ve süper bilgisayarlarla ortak bir çalışmaya ki sadece Çin ve Rusya değil, İran'ı da katabiliriz buna, Kuzey Kore'yi de katabiliriz ki biliyorsunuz Kuzey Kore ziyareti gündemde. Dolayısıyla bu birliktelik dünyadaki teknolojik savaşlarının da daha giderek artacağını ortaya çıkartıyor ve
1: evet,
0: bu teknoloji savaşları hayatın her alanına girerken özellikle güvenlik doktrinin ön plana çıktığı 1. yüzyılda orduların yapılarının değişmesiyle beraber mühendis askerlerin artık silahlı kuvvetlerde görev alacağı yeni bir dönemi de beraberinde getirdiğini söylememiz
1: evet
0: gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirme

0: Görüşmeleriniz için hocam kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.
0: Size de iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gündemdeki gelişmeleri güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
9: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Binaenaleyh kılçık hocam.

0: Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklamlar. Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
3: Geleceğini şansa bırakma.
2: Yasa dışı bahise hayır de.
4: Gün ötesinde dünya gündemi.
5: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.26'yı gösteriyor. Dünya gündemine dair önemli başlıkları değerlendireceğiz. 15 Mayıs 2026'da Kazakistan'ın ev sahipliğinde Türkistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi gayri resmi zirvesinin teması dijitalleşme, yapay zeka ve ortak teknoloji vizyonu oldu. Türk dünyasında işbirliği, kültürel ve diplomatik alanlarla birlikte veri güvenliği, dijital ticaret, yapay zeka, siber güvenlik ve ortak dijital altyapılar gibi stratejik konuları da içeriyor. Bugün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doktor Ömer Faruk Karaman'la Türk dünyasında dijital entegrasyon arayışını, bölgesel işbirliklerini ve teknolojinin yeni jeopolitiğini konuşacağız. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Türk dünyasında son yıllarda kültürel birlik söyleminden daha somut ekonomik ve teknolojik işbirliklerine doğru bir geçiş görüyoruz. Bu dönüşüm neden şimdi hız kazandı sizce?

0: Evet, bu dönüşümün hızlanmasının aslında temel nedeni şu. Dünya artık sadece askeri güç, enerji kaynakları ve diplomatik ittifaklar üzerinden şekillenmiyor. Yeni dönemde gücü belirleyen ana unsurlar var. İşte bunlar veri, teknoloji, yapay zeka, lojistik ağlar, siber güvenlik ve yine dijital pazarlar. Türk dünyası da bu gerçeği gördü ve ortak tarih ve kültür zeminini artık somut ekonomik ve teknolojik kapasiteye dönüştürmeye çalışıyor ve bu aşamaya da geçtik diyebiliriz. Burada son Türkistan bildirisi sizin de az önce belirttiğiniz gibi çok kritik. Bildiride yapay zeka ve dijital kalkınma, Türk dünyasının inovasyonu, ekonomik büyüme ve yine kapsayıcı refahı için stratejik öncelik olarak tanımlıyor. Ayrıca dijital Türk dünyası kavramı burada bakın çok önemli. Bu da yine dijital entegrasyon, inovasyon ekosistemleri, veri temelli işbirliği ve yapay zeka alanlarında kapsamlı bir çerçeve olarak öne çıkarılıyor. Bu aslında bir eşik değişimidir. Önceden ortak dil, ortak tarih, ortak kültür diyorduk. Şimdi buna ortak veri standartları, ortak dijital gümrük, ortak yapay zeka modeli, ortak teknoloji fonları ve yine ortak lojistik altyapıyı eklemliyoruz. Sorunuza gelecek olursak, bu geçişin şimdi hızlanmasının nedeni de küresel sistemde boşlukların olması. Tedarik zincirleri yeniden kuruluyor. Orta koridor önem kazanıyor. Yapay zeka rekabeti sertleşiyor. Yine devletler dijital egemenlik arayışına giriyor. Böyle bir dönemde tabii ki Türk dünyasının dağınık kalma gibi bir lüksü yoktu. Tabii biraz iddialı bir cümle olacak ama ben şunu söylemek istiyorum. Türk dünyası 21. yüzyılda sadece geçmiş ortaklığıyla değil, gelecek ortaklığıyla da var olacak ve bu gelecek ortaklığın temel yapı taşlarından biri de dijital entegrasyon olacak.
1: Evet, hocam dijitalleşme artık ekonomi, güvenlik ve diplomasiyle de doğrudan ilişkili. Devletler açısından dijital egemenlik kavramı neden bu kadar önemli hale geldi peki?
0: Şimdi dijital egemenlik artık modern devlet egemenliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Eskiden egemenlik deyince sınır, işte bayrak, ordu, para ve diplomasi akla gelirdi. Bugün bunların yanına veri merkezleri, işte bulut yapısı, siber güvenlik, yapay zeka modelleri, dijital kimlik, ödeme sistemleri ve yine kritik yazılımlar da eklendi. Çünkü devletin vatandaş verisi, kamu hizmeti verisi, finansal verisi, yine sağlık verisi ve stratejik kurumlarının altyapısı başka aktörlerin kontrolünde ise o devletin karar alma kapasitesi de sınırlanır, zayıflar. Bunun örneğini biz tabii çok yakın geçmişte İsrail'in Hizbullah ve İran çatışmalarında gördük. Bu nedenle veri güvenliği artık sadece teknik bir konu değil, aynı zamanda milli güvenlik meselesidir. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da yine Türkistan zirvesinde siber güvenliğin kara, hava ve deniz güvenliği gibi hayati olduğunu vurguladı. Türkistan bildirisinde yine bu iki konuda iki somut başlık çok önemli bence. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital İnovasyon Merkezi ve Siber Güvenlik Konseyi önerileri. Bu şu anlama geliyor. Türk dünyası dijital egemenliği artık sadece teorik bir kavram olarak konuşulmuyor. Bunun kurumsal mekanizmalarını oluşturmaya da başlıyor aslında. Bence burada tabii kullanılacak en net cümle şu olabilir. Verisini koruyamayan devlet sınırını da ekonomisini de tam koruyamaz.
1: Evet.
0: Çünkü dijital çağda ekonomik rekabet, kamu yönetimi, savunma sanayi ve yine ulaştırma, enerji, finans yine aynı şekilde büyük ölçüde dijital altyapılar üzerinden çalışıyor. Türk dünyası açısından dijital egemenlik tabii bunu bence iki yönde düşünmemiz gerekiyor. Birincisi dışa bağımlılığı azaltmak. Bunu işte kritik yazılımlar mümkün olduğunca yerli ve milli olarak oluşturmamız, yine ortak çözümlerle desteklememiz gerekiyor. İkincisi de dünyadan kopmadan stratejik özellik üretmek. Yani Amerika Birleşik Devletleri, işte Çin ve Avrupa ve diğer merkezlerle de işbirliği yapılacak. Fakat Türk dünyası sadece tüketici pazar olmayacak bu noktada. Yani kendi standardını, kendi verisini, kendi modelini ve yine kendi dijital pazarını oluşturması gerekiyor.
1: Evet, hocam Türk Devletleri Teşkilatı içinde yapay zeka ve dijital kalkınma başlıklarının öne çıkmasını nasıl okumalıyız? Bu alanlar gelecekte bölgesel gücü belirleyen ana unsurlar mı olacak dersiniz?
0: Bunu Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceğe dönük en stratejik hamlelerinden biri olarak yorumlamak mümkün. Çünkü yapay

0: zeka artık sadece teknoloji şirketlerinin meselesi değil. Yapay zeka ekonomi, güvenlik, eğitim, sağlık, tarım, savunma, ulaştırma, finans, diplomasi, artık aklınıza ne gelirse bu alanların tamamını dönüştüren yeni bir güç çarpanı. Türkistan bildirisi yine bu konuda çok açık. Yapay zeka ve dijital teknolojiler, ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma, inovasyon, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve Türk kültürel mirasının korunması için stratejik araçlar olarak tanımlıyor. Bu şu anlama geliyor. Teşkilat, yapay zekayı sadece teknolojik modernleşme olarak değil, bölgesel güç inşasının ana unsurlarından biri olarak görüyor. Bugün dünyada rekabetin merkezinde veri var. Veriyi işleyen yapay zeka geliştiriyor. Yapay zekayı geliştiren sanayide, ticarette, savunmada ve yine diplomatide üstünlük kazanıyor. Dolayısıyla Türk dünyasının bu alanda ortak hareket etmesi bir tercih değil, bence bir zorunluluktur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bakın son cümle çok önemli. Türk dünyası yapay zeka çağında sadece kullanıcı olursa bir pazar olur. Ama aynı zamanda üretici olursa bir güç merkezi haline gelir.
1: Hocam, Orta Koridor projesi sık sık gündeme geliyor. Dijital altyapılar ve veri akışı bu hattın stratejik önemini nasıl değiştirebilir?
0: Tabii şimdi biz Orta Koridor deyince aklımıza işte demir yolu, liman, karayolu veya Hazar geçişinden ibaret görürsek bunu biz eksik okumuş oluruz. 21. yüzyılda güçlü koridor sadece yük taşıyan koridor değildir. Aynı zamanda veri, belge, ödeme, sigorta, gümrük bilgisi ve yine lojistik istihbarat taşıyan bir koridordur. Dünya Bankası'na bakın baktığımız zaman Orta Koridor'da doğru yatırımlar ve verimlilik önlemleriyle seyahat süreleri yarı yarıya indirilebilir ve ticaret akışları 2030'a kadar 3 katına çıkarılabilir. Bakın bu çok önemli bir rakam. Fakat bunun için fiziki altyapı kadar dijital altyapı da şart. Türkistan bildirisi yine bu noktada somut adımlar da içeriyor. Bildiriye baktığınızda e-CMR uygulaması, elektronik dijital imzaların karşılıklı tanınması, e-permit sisteminin yine devreye alınması, ulusal tek pencere sisteminin entegrasyonu, gerçek zamanlı yük takibi ve e-sır prosedürlerinin uygulanması destekleniyor. Bunların amacı sınır ötesi belgeleri hızlandırmak, idari engelleri azaltmak, yük hareketliliğini daha şeffaf hale getirmek ve Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridorunu daha verimli hale getirmek.
1: Evet.
0: Ben bu anlamda şu kavramı kullanmakta bir beis görmüyorum. Türk dünyası dijital koridoru. Bu kavramla tabii kastettiğimiz şey şu aslında. Orta koridor sadece fiziki bir ticaret yolu değil. Ortak dijital gümrük, ortak veri akışı, elektronik imza, dijital taşıma belgesi, anlık yük takibi, yapay zeka destekli rota optimizasyonu ve yine güvenli ödeme sistemleriyle çalışan akıllı bir Avrasya omurgası haline gelmeli. Aynı zamanda Orta Koridor'un dijital sistemlerle desteklenmesi yalnızca malların değil, verilerin, hizmetlerin ve yine sermayenin de daha hızlı dolaşımını sağlayacak. Bunu başarabilirsek Türk dünyası sadece Doğu ile Batı arasındaki bir geçiş güzergahı olmaz. Az önce de bahsettiğim gibi lojistik, finans ve veri üreten, hizmet üreten jeoekonomik bir merkez haline gelir.
1: Evet hocam, yapay zeka alanında dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor tabii. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa kendi dijital bloklarını oluştururken Türk dünyası bu denklemde nasıl bir pozisyon alabilir sizce?
0: Tabii bu anlamda Türk dünyasının pozisyonu ne çok içe kapanma olmalı bence, ne de başka güç merkezlerinin pasif uzantısı olmalı. Bence en doğru pozisyon şudur: açık işbirliği, stratejik özellik ve ortak dijital kapasite. Bugün baktığımızda yapay zeka alanında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve yine Avrupa, bunlar kendi aralarında sert bir rekabet yaşıyorlar. ABD'nin özel tabii yapay zeka yatırımları 2025'te bakın çok önemli, $285 milyar ulaştı. Çin'de bu en yakın Çin olarak bahsediyorum. Çin'de bu rakam $12.5 milyar olarak gösteriliyor. Bu tablo tabii yapay zeka yarışında sermaye, altyapı ve model geliştirme kapasitesinin ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Bu rekabette tabii tek tek Türk devletlerinin işte ABD veya Çin ölçeğinde yatırım yapması kolay değil, mümkün de gözükmüyor şu an.
1: Evet.
0: Ama Türk dünyası birlikte hareket ederse başka bir ölçek ortaya çıkar.
1: Evet.
0: Türkistan bildirisi

0: tam da bu nedenle ortak teknoparklar, inovasyon merkezleri, girişim fonlarını destekliyor. Tabii ayrıca küresel dijital yönetişim, etik yapay zeka ve veri koruma konularında da ortak pozisyon geliştirme iradesi ortaya koyuyor. Dolayısıyla Türk dünyası dijital çağda blokların arasında sıkışan değil, bloklar arasında denge kuran ve kendi alanını inşa eden bir aktör olabilir ve olmalı da. Bu da tabii ancak dediğim gibi teşkilat çatısı altında bir ortak stratejiyle mümkündür. Devletler tek tek, tek başına yapabileceği şeyler değildir bunlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Türkçenin ve diğer Türk dillerinin dijital dünyada daha görünür olması için ortak yapay zeka projeleri ve büyük dil modelleri konuşuluyor. Dilin dijitalleşmesi sizce kültürel bağı da güçlendirebilir mi? Son olarak önümüzdeki 10 yılda Türk dünyasının gerçek anlamda güçlü bir dijital ekosistem oluşturma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? 1-2 dakikaya yorumlarsanız memnun kalırız.
0: İlk sorunuza gelecek olursak kesinlikle güçlendirir. Hatta bugün kültürel bağın geleceği büyük ölçüde dijital görünürlüğe bağlı. Bir dil dijital dünyada yoksa, yapay zeka modellerinde temsil edilmiyorsa, eğitim platformlarında yine yeterince yer almıyorsa, arama motorlarında ve dijital içerik evreninde zayıfsa, o dilin genç kuşaklar üzerindeki etkisi de zamanla azalır. Bu yüzden Türk Büyük Dil Modeli son derece stratejik bir proje. Türkistan bildirisi Türkiye'nin girişimiyle Türk Büyük Dil Modeli ve ilgili yapay zeka araçlarının geliştirilmesini destekliyor. Bildiriye göre bu model kültürler arası iletişimi kolaylaştırmalı, Türk dillerini koruyup zenginleştirmeli, eğitim platformlarını geliştirmeli, sağlık teknolojilerine katkı sunmalı ve yine aynı zamanda ekonomik entegrasyonu desteklemeli. Tabii çok önemli çünkü mesele sadece Türkiye Türkçesi değildir. Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence ve diğer Türk lehçelerinin dijital temsili de stratejik bir kültürel meseledir. Dolayısıyla dil sadece geçmişin mirası değil, aynı zamanda dijital çağda da geleceğin bir altyapısıdır. Son sorunuza geçecek olursak, önümüzdeki 10 yılda Türk dünyasının geleceğini sordunuz. Açıkçası bir ekosistem oluşturma ihtimalinden bahsettiniz. Ben bu ihtimali yüksek görüyorum. Fakat bu işlerin kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini de biliyoruz. Fakat potansiyelimiz çok büyük ama başarı da uygulamaya bağlı. Türk dünyasının elinde ciddi avantajlar var. Bakınız, genç nüfusumuz var, enerji kaynaklarımız var, stratejik coğrafya var, orta koridor yine bizde, Türkiye'nin savunma sanayi, yazılım, girişimcilik ve dijital kamu hizmetleri tecrübesi var. Yine Azerbaycan'a baktığımızda enerji rolü var. Kazakistan ve Özbekistan'ın Orta Asya'daki ölçek ve reform kapasitesi var. Kırgızistan'ın bölgesel bağlantı rolü var. Jeostratejik önemi çok büyük. Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yine aynı zamanda gözlemci devletler bunlar teşkilatta. Bu aktörlerin oluşturduğu daha geniş bir etkileşim alanı var. Tabii bu potansiyelin gerçek güce dönüşmesi gerekir. Bunun da yolu bellidir. Birincisi, Türk Devletleri Teşkilatı yapay zeka ve dijital kalkınma eylem planı hızlandırılmalı. Türkistan bildirisi bu planın tabii 2026 sonuna kadar hazırlanmasını öngörüyor. Bu bence çok değerli. Çünkü takvim verilmiş olması meseleyi artık temenniden çıkarıp bir kurumsal taahhüde dönüştürüyor. İkincisi, orta koridorun dijital katmanı kurulmalı. Az önce bahsettiğim gibi e-CMR, e-permit, elektronik imza gibi uygulamaları tek tek teknik ayrıntı gibi belki bunlar görünebilir ama aslında Türk dünyasının ortak pazar altyapısını kuracak araçlar bunlardır. Son olarak da ortak yapay zeka ve girişimcilik ekosistemi kurulmalı. Ortak fonlar, teknoparklar, inovasyon merkezleri, üniversite sanayi işbirliği, yapay zeka araştırma merkezleri ve yine ortak dil modeli projeleri bu anlamda desteklenmeli. Zaten bildiride bunlara da değinilmiş. Türk dünyası 20. yüzyılda ortak hafızasını korudu. 21. yüzyılda ortak dijital geleceğini kurmak zorunda. Eğer bunu başarırsa sadece kültürel bir havza değil, Avrasya'nın teknoloji, ticaret, veri ve bağlantısallık merkezlerinden biri haline gelir. Sonuç olarak ben tabii Türk dünyasının bu potansiyele sahip
1: evet, olduğunu
0: düşünüyorum. Ama potansiyel tek başına sonuç üretmiyor malumunuz. Sonuç kurumsallaşma, takvim, yatırım, insan kaynağı ve siyasi iradeyle geliyor. Türkistan bildirisi bu iradenin oluşmaya başladığında zaten gösteriyor. Şimdi asıl mesele

0: bu vizyonu uygulanabilir ve ölçülebilir projelere dönüştürmek.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyoruz tüm bu değerlendirmeleriniz için hocam. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Türk dünyasında dijital entegrasyon arayışını, bölgesel işbirliklerini ve teknolojinin yeni jeopolitiğini konuştuk. Konuğumuz 18 Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doktor Ömer Faruk Karaman'dı.
2: Reklamlar. Tek güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18 bin TL, yurt dışı kurban bedeli 7 bin TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde görünür farklılıkları olan bireylerin yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekmek ve yüz eşitliği bilincini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Yüzümle Mutluyum Haftası kapsamında düzenlenen kampanyaları ve farkındalık çalışmalarını dernek başkanı Emre Erdal'la konuşacağız. Emre Bey telefon attığımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz Emre Bey.
2: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Emre Bey, Yüzümle Mutluyum Derneği'nin bu yılki kampanyasında özellikle hangi mesajı öne çıkarmak istiyorsunuz?
2: Biz her yıl uluslararası paylaşlarımızla Mayıs ayının ikinci haftası düzenliyoruz. Bu seneki kampanyamızın ana teması herkes görülsün, herkes hizmet alsın mottosuyla kafe, restoran ya da mağaza gibi kamusal alanlarda bireylerin yaşadığı zorbalığa dikkat çekiyoruz. Biz bunun yanı sıra tabii kendimiz de Türkiye olarak kendi kampanyamızı yaptık her sene olduğu gibi. Kendi derneğimizin belirlemiş olduğu 100

0: Müslüm'le Mutluyum sevinci onu gerçekleştirmiş olduk. Her sene olduğu gibi bu sene de çok başarılı bir kampanya süreci devam ediyor.
1: Evet Emre Bey, Yüzümle Mutluyum işareti nasıl ortaya çıktı? Hikayesi nedir?
0: Evet, şöyle söyleyeyim. Dernek bireylerimizden bir arkadaşımız önerdi bunu. Elimizde yüzümüzü kapatıyor gibi, yani maskeliyor gibi ve onu maskeyi indiriyor gibi yarım fidel çizip sonrasında işaret parmağımızla gülümseyerek yüzümüzü işaret ediyoruz. Burada amaç yüzümüzde ne olursa olsun o şeyleri yırtıp atıp kendimiz olduğumuz gibi mutlu olabiliriz. Bu mesaj var, bu metafor var bunun altında. Bu işaret bu şekilde. Sonrasında bunu ilk kez geçen sene Kocaeli Spor Futbol Kulübü ile işbirliği yaptığımızda bu futbolcular yaptı bu hareketi ve ondan sonra da global bir harekete dönüşmeye başladı.
1: Evet, peki siz de bahsettiniz aslında herkes görülsün, herkes hizmet alsın kampanyasında neye dikkat çekiyorsunuz siz?
0: Burada kamusal alanlarda herkes, yurt dışı yapılan araştırmada her 100 kişide 10 kişinin yüz görünümü farklı ve ciddi anlamda zorbalığa maruz kalma ya da ihmal edilme, görmezden gelinme, hizmet standartizasyonlarında maalesef çifte standart uygulama gibi olumlu olmayan durumlar yaşanıyor. Buradaki amaç herkesin eşit olduğu bilinciyle görmezden gelinmeden, ihmal edilmeden ve insan haklarına saygı çerçevesinde herkese eşit yaklaşılmasının bilincine aşılamak biraz da.
1: Evet, Emre Bey, hizmet sektöründe görünür farklılığı olan bireyler nasıl deneyimler yaşıyor peki?
0: Mesela bir masaya gittiniz ve orada size ihmal ediliyorsunuz ya da bu mekandan gitmeniz, hani üstü örtülü şekilde bahsediliyor, sizin masanıza geç servis geliyor gibi ya da görüntüsü, yani görünür farklılığı olduğu için daha arka plana itilme çabası oluyor. Bu esasında bir ayrımcılık nedeni ve bunu bu bilinç düzeyiyle aşarak, esasında bu bilinci sağlayarak, geliştirerek o insanın da psikolojisini tabii ki daha iyi seviyelere getirmemiz lazım. Bunun dışında hizmet sektöründe çalışan bireylerimiz de var, görünür farklılığı olup. Bu bireylerin de işveren gözüyle daha pozitif bağlamda öne sürülüp daha özgüvenli şekilde ortamda çalışmalarını sağlama yönelik tedbirlerin alınması gerekiyor.
1: Evet, peki medya ve dizi film sektörüne neden özel çağrı yapıyorsunuz?
0: Çünkü bir şey ne kadar çok olursa ya da normallik tanımı görünür olduğu kadarıyla olur. Dolayısıyla ne kadar çok bizim bireyler göz önünde olursa normallik algısı da esasında o derece bizim lehimize gelişmiş olur. Dolayısıyla medya, dizi sektöründe bir de küçüklükten başlayan böyle seri masallarıyla dayatılan bir idealize edilmiş bir görünüş algısı var maalesef. Yani siz güzelseniz, yakışıklıysanız siz daha avantajlısınız ve başarı, mutluluk bununla ilişkilendiriliyor. Bu esasında sakıncalı bir durum. Halbuki biz neyi önemsiyoruz? Biz her insanın olduğu gibi yeteneğiyle, değerleriyle, karakteriyle ve biricik ve eğitimli olduğunu savunuyoruz. Dolayısıyla dizi, film, bu kitlesel yayın yapan kuruluşlarda bu bireyleri daha pozitif rollerde görmek istiyoruz. Biz bir de bu sene dünyada bir ilk yaptık. Manga grubunun solisti Ferman Akgül bizim uluslararası niyet erçimiz. Kendisi bizim için yüz eşitliğini içeren bir İngilizce teaser hazırladı, şarkı hazırladı. Ama önce bunun nakaratını yayınladık. We Are The EQ, onundan da bahsedelim. EQ buradaki equalizer anlamında uluslararası şarkı olacak bu. Ve yurt dışı paylaşlarımızda çok da sevildi. Yani equalizer nasıl müzik sisteminde farklı notaları, sesleri bir harmoniyle yayınlayabiliyorsa biz de farklılıklarımızla eşitiz esasında. Ve bütünsel bir daire içinde herkesin bir payı var, herkesin bir eşitlik nosyonu var. Bu We Are The EQ şarkısı da çok sevildi ve dünya mirasına bir armağanımız oldu. Biz geçen sene Kocaeli Spor'la yine bir dünyaya imza atmıştık. Taraftarlarla, çocuklarla seremoniye çıkmıştık. O faaliyetten sonra bu yaptığımız İngilizce şarkı dünya mirasına ilk olarak tarihe geçtik. Ve uluslararası bir isimle, Ferman Akgül gibi güçlü bir isimle bu parçayı çıkarmak çok mutlu etti bizi. Henüz bir hafta oldu ama çok sevildi. Okullarda ve uluslararası paylaşımların elinde bu şarkıyı da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
1: Evet, Emre Bey, fotoğrafsız özgeçmiş önerinizin temel amacı nedir? İş hayatına nasıl bir katkı sağlayacağını da paylaşabilir misiniz?
0: Tabii. Fotoğrafsız CV buradaki temel amaç şudur. İşe alımlarda, mülakat süreçlerinde ayrımcılığa maruz kalmadan ön yargı oluşmasını önlemek esasında. İşverenler tarafından değerlendirilme sürecinde nasıl bir kağıt elinize geldiğinde fotoğrafına bakıp eğer görünür farklılık varsa bu belki negatif anlamda bir izlenim yaratabilir. Onun yeteneğine, yaptıklarına, kişiliğine direkt önem vermeden fotoğraf hakkında bir olumsuz yargıya kapılmak maalesef direkt yanlış bir tercih yapabilir insan kaynakları tarafında ki belki de çok değerli bir yeteneği kaçırıyor olabilir. Dolayısıyla biz burada amacımız görünüşten öte bu yeteneklerine, geçmişine,
1: evet,
0: kişinin kapasitesine bakıp ona göre daha adil, daha işli tercih yapılmasını sağlamak esasında.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında süremizin sonuna geldik. Soracağımız birkaç daha soru vardı ama kolaylıklar diliyoruz size bu katkılarınızdan dolayı.
0: Biz teşekkür ediyoruz yayına davet ettiğiniz için.
1: Sağ olun.
0: Çok verimli oldu. Daha fazla bilgiye de internetten ulaşabilirsiniz.
1: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Yüzümle Mutluyum Haftası kapsamında düzenlenen kampanyaları ve farkındalık çalışmalarını Dernek Başkanı Emre Erdal'la konuştuk ve bugün de programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Muhammed Eğrice Su ve spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz güneşte meydana gelen parlamalar. Güneşin yüzeyinde aniden ortaya çıkan çok güçlü enerji patlamalarıdır. Bu olaylar evrendeki en büyük enerji açığa çıkışlarından bazılarıdır ve hem güneş sistemini hem de dünyayı etkileyebilecek güce sahiptir. Güneş sadece sıcak bir gaz küresi değil, aynı zamanda çok karmaşık bir manyetik alana sahiptir. Bu manyetik alanlar sürekli hareket halindedir. Güneşin yüzeyinde bulunan plazma, yani aşırı sıcak iyonlaşmış gaz, bu manyetik alanları büker, gerer ve zamanla düzensiz hale getirir. Tıpkı birbirine dolanmış lastik bantlar gibi düşünebiliriz. Bu alanlar belirli bir noktaya kadar gerilir ve sonunda aniden kopup yeniden bağlanır. İşte bu olaya manyetik yeniden bağlantı denir ve güneş parlamalarının temel nedeni budur. Bu yeniden bağlantı sırasında inanılmaz miktarda enerji açığa çıkar. Açığa çıkan enerji, ışık, ısı ve yüksek enerjili parçacıklar şeklinde uzaya yayılır. Parlama sırasında özellikle X ışınları ve mor ötesi ultraviyole ışınlar büyük miktarda artar. Bu ışınlar dünyaya ulaştığında atmosferin üst katmanlarını etkileyebilir. Güneş parlamaları bazen tek başına gerçekleşirken, bazen de koronal kütle atımı adı verilen daha büyük olaylarla birlikte görülür. Bu durumda Güneş uzaya milyarlarca ton plazma fırlatır. Eğer bu fırlatma dünyaya doğru gerçekleşirse birkaç gün içinde gezegenimize ulaşabilir. Bu olaylar manyetik fırtınalara neden olur. Dünya bu tür olaylardan tamamen savunmasız değildir. Gezegenimizin güçlü bir manyetik alanı vardır ve bu alan güneşten gelen zararlı parçacıkların bütün bir kısmını saptırır. Ancak çok güçlü güneş parlamaları ve koronal kütle atımları yine de bazı etkiler yaratabilir. Örneğin kutup bölgelerinde aurora, yani kuzey ve güney ışıkları oluşur. Bu ışıklar genellikle yeşil, mor ve kırmızı tonlarında görülür ve oldukça etkileyici bir doğal olaydır. Bunun dışında güçlü güneş parlamaları uydu sistemlerini, GPS sinyallerini ve radyo iletişimini geçici olarak bozabilir. Hatta çok nadir durumlarda elektrik şebekelerinde kesintilere bile yol açabilir.

0: Bu yüzden bilim insanları Güneş'i sürekli olarak gözlemler ve olası patlamaları önceden tahmin etmeye çalışır. Bazı görüntülerde Güneş parlamaları yeşil renkte gösterilebilir. Ancak bu, Güneş'in gerçekten yeşil ışıkta patladığı anlamına gelmez. Bu tür görüntüler genellikle farklı dalga boylarını daha iyi analiz edebilmek için yapay olarak renklendirilir. Yani yeşil renk, bilimsel bir görselleştirme tekniğidir. Sonuç olarak Güneş parlamaları, Güneş'in manyetik yapısından kaynaklanan son derece güçlü ve etkileyici doğa olaylarıdır. Hem evrenin nasıl çalıştığını anlamamızda önemli bir rol oynar, hem de teknolojik dünyamız üzerinde doğrudan etkileri olabilir. Bu nedenle Güneş parlamalarını anlamak ve takip etmek modern bilim için büyük önem taşır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak buttan kararı çıktı. Mahkeme Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkması sürüyor. 8. Etnospor Kültür Festivali birçok bakanın katılımıyla başladı. Uyuşturucu soruşturması derinleştirildi, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Hatay'da sağanak etkili olduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. olağan seçimli kurultayına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. Mahkeme kurultayın mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük nedeniyle sakatlandığına hükmederek iptaline karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararla birlikte Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. 38. kurultay tarihinden önce CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmesi kararlaştırıldı. Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da iptaline hükmetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu.
2: Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken, başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatına 50 ülkenin katılmasını Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olarak nitelendirdi. Tatbikat, müttefiklik ruhunu güçlendiriyor dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin küresel istikrar için önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini vurguladı.
3: Efes 2026 tatbikatında fiili ve gözlemci katılımlarla birlikte 50 farklı ülkeden askeri personelin iştirak etmesi de ülkemize duyulan güvenin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin saygın konumunun ve geliştirdiğimiz güçlü ilişkilerin somut birer göstergesidir. Bu yönüyle tatbikatın müttefiklik ruhunu güçlendirdiğini ve çalışabilirliğini artırdığını memnuniyetle müşahede ettik. Türkiye, stratejik konumu, güçlü ordusu, gelişen savunma sanayii, etkin diplomasisi ve dostlarıyla geliştirdiği çok boyutlu işbirlikleriyle bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrara yönelik önemli sorumluluklar üstlenmeye devam etmektedir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'de düzenlenen NATO paneline katıldı. Burada ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza ciddi bir teveccüh var dedi. Akar, Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin %56'sının NATO ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirtti. İran ve ABD arasındaki müzakerelerden sonuç çıkacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. İran basını Tahran'ın Washington'a yanıt verme hazırlığında olduğu haberini geçti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Trump, inanın bana tam sınırdayız. Eğer doğru yanıtları alamazsak süreç çok hızlı ilerleyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın askeri kapasitesini yeniden inşa hızını yanlış hesapladığı iddia edildi. Amerikan medyasında yer alan istihbarat raporuna göre Tahran, drone kapasitesini beklenenden hızlı yeniliyor. 6 ay içinde savaş öncesi haline getirilebilir. Füze tesisleri, fırlatma rampaları ve kritik silah sistemlerine yönelik üretim altyapısı da yeniden inşa ediliyor. Bu arada İran'dan nükleer adım geldi. İran medyasına göre dini lider Müçteba Hamaney, nükleer silah üretimine yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına gönderilmemesi talimatını verdi. ABD Başkanı Donald Trump da katil Netanyahu arasında çatlak büyüyor. Trump, İran'a saldırıların sürmesini isteyen bebek katili Netanyahu'ya sert çıktı. Amerikan basını soykırımcı Netanyahu için tutuştu ifadesini kullandı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isterken Haydut İsrail tarafından alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistlerinin tamamı sınır dışı edildi. Katil İsrail aktivistleri kaçırdı, Ashdod limanında işkence etti. Yetmedi, yüksek güvenlikli Ketziot hapishanesinde esir aldı. Türkiye harekete geçti, aktivistleri uçaklarla aldı. Küresel Sumut filosunda 44 ülkeden 428 aktivist yer alıyordu. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isterken İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulan aktivistlerin tamamı sınır dışı edildi. Türkiye aktivistleri almak üzere İsrail'e 3 uçak gönderdi. Daha önce sınır dışı edilen aktivistlerden biri İtalyan gazeteci Alessandro Mantovani'ydi. İtalya'ya döndüğünde ilk sözleri İsrail terör yeri oldu. Bir diğer aktivist de İsrail vatandaşı bir Yahudi olan, sonradan da Müslümanlığı seçen Zohar Regev'di. Katliamcı İsrail Regev'i

0: etti. Soykırımcı İsrail hedef gözetmeksizin Gazze'deki katliamını sürdürüyor. Saldırılarda bir çocuk, 3 Filistinli daha katledildi. Katil İsrailli işgalciler Kudüs'te Batı Şeria'da da Filistinlilere zulmediyor. Bir grup işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. El Halil yakınlarında da işgalciler Filistinlilerin koyunlarını çaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Etnospor Kültür Festivali'nin farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, festivalde başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlık dramlarına dikkat çekilecek dedi.
1: Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcularımız festival alanlarımızda mücadele ederken ziyaretçilerimiz de birbirinden farklı kültürlerle tanışma fırsatı buluyorlar. Festivalimiz aynı zamanda dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini de festivalimizin önemli buluşma noktalarından biri olarak sunuyor. Geniş bir kültür coğrafyasının geleneksel tatları ziyaretçilerimizle buluşuyor. Kıymetli kardeşlerim, festivalimizde kurulan dayanışma obasında sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte sosyal farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek, başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekilecek. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir evvel bitmesi için güçlü bir çağrı yapılacak.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor dedi. Bakan Osman Aşkınbak, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti.
2: Gerçekten sporda büyüyen güçlü bir Türkiye var. Spor tesislerine yatırım yapılmış bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere değer vermesi ve Türkiye'nin dört bir yanında yapılan yatırımlarla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Pek çok uluslararası turnuva, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları Türkiye'de yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapılan spor tesisi hamlesi, modern stadyumlar, modern spor salonları, yüzme havuzları, her şeyle beraber bir spor ülkesi Türkiye var. Bu organizasyonun bu yılki mottosu dünya burada.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atasporlarının insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini vurguladı. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir dedi. Bakan Memişoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti.
3: Atasporlarımız insanı zinde tutan, bedeni güçlendiren, sabrı öğreten ve karakteri olgunlaştıran kadim bir kültür unsurudur. Okçuluk insana dikkat ve sabır kazandırır, cirit cesareti, çevikliği ve dengeyi geliştirir. Güreş, meydanlarda mücadeleyi, ahlakı ve mertliği öğretir. Atlı sporlar özgüveni, sorumluluğu ve beden-zihin uyumunu güçlendirir. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrencilerin mesleki eğitim sayesinde istihdama katıldığını söyledi. Her çocuğun topluma katacağı bir değer vardır dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel eğitimde mesleki eğitimin güçlendirilmesi projesi tanıtım programında kürsüdeydi.
4: Bizim marif anlayışımızda da her evladımızın kendine has bir istidadı, hayatla kuracağı bir bağı, topluma katacağı bir değeri mutlaka vardır. Eğitim süreçlerimizin en temel vazifesi çocuklarımızın içindeki bu potansiyeli fark etmek, geliştirmek ve çocuklarımızın kendi yollarını güvenle inşa edebilecekleri bir imkan sunabilmektir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin becerilerini görünür kılmak, tanınır kılmak ve ölçülebilir kılmak açısından önemli. Evlatlarımızın istihdama geçiş sürecine katkı sağlamasını hedefledik.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran en sosyal hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde bir sofrada miras temasıyla bu yıl 5. kez kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın Anadolu'nun köklü lezzetlerini dünyaya tanıttığını vurguladı. Türk Mutfağı Haftası geçmişten bugüne uzanan güçlü medeniyet

0: mirasımızı da yaşatmaktadır ifadelerini kullandı. Burhanettin Duran, Emin Erdoğan başta olmak üzere bu değerli mirası yaşatan tüm aşçılara, üreticilere ve emek veren herkese teşekkür etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kültürümüzün en önemli taşıyıcılarından birinin Türk mutfağı olduğunu vurguladı. Türk mutfağı eşsiz yemek kültürümüzü ifade ederken sadece yemekleri tanımlamıyor, yüzlerce yıllık bir mirası anlatıyor ve taşıyor dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 41. oturum görüldü. Mahkeme 9 sanığın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 53 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Serhat Kapke'nin çapraz sorgusunun ardından savunma sırası iş insanı Şehmus Sarıboğa'ya geldi. İddianamede Sarıboğa, sahte fatura düzenlemek ve haksız gelirleri nakde çevirmek için bankacılık işlemleri yürütmekle suçlanıyordu. Sarıboğa iddiaları reddetti. Cumhuriyet Savcısı tarafından BFK şirketini kaç liraya devraldın sorusu üzerine Sarıboğa, bu ticari sır, elden ödeme yaptım diye yanıt verdi. Savcı ara mütalasında 5 tutuklu sanığın tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etmişti. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamı istendi. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı. 9 sanığın tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Akın Gürlek, delillerin karartıldığına yönelik bulgular elde edildiğini belirtti. Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan ihbar ve dijital materyaller titizlikle incelendi. Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar'ın yanı sıra Muğla'daki bazı ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Şu ana kadar 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan bazılarının yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatacağını söyledi. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri de aynı tarihte yatırılacak. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşların ödemeleri bankalar üzerinden olacak. Hesap bilgisi bulunmayanlar ödemeleri PTT'den alabilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil mutabakata uyum, döngüsel ekonomi ve dijital ürün pasaportu gibi sürdürülebilirlik politikalarının önemine değindi. Bu konuların AB komisyonuyla ele alındığını belirtti. Yılın ikinci yarısında AB ile yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısı yapılacağını söyledi. Bakan Bolat, sorumluluk ve uluslararası rekabet zirvesinde hitap etti.
1: Yeşil mutabakata uyum 1, döngüsel ekonomi 2, dijital ürün pasaportu 3, bunun gibi sürdürülebilirlik amaçlı çevreye uyumlu getirilen programlar üretimde, yatırımda, ihracatta, pazarlamada, ticarette bize yol haritaları şartı, zorunluluğu getiren yeni uygulamalar. Bunlara dikkat etmek zorundayız ve bütün bu bahsettiğim konuları Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü AB Komisyonu ile beraber yaptığımız yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantılarında bunların hepsi gündem maddelerimiz, ele alıyoruz. Bu senede yılın ikinci yarısında Temmuz'dan sonra yapacağımız üçüncü yüksek düzeyli ticaret diyaloğunda bu konuları görüşeceğiz.
0: Hatay'da etkili olan sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü kentte ev ve iş yerlerini su bastı. 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Ekiplerin kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Samandağ Geneli ve Antakya'daki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki askeri varlığını azaltıyor. NATO Genel Sekreteri ittifakın planlarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı. NATO'nun caydırıcılık kapasitesinde zayıflama olmayacağını vurguladı. Avrupalı müttefiklerin savunmada daha fazla sorumluluk üstleneceğini söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. 8. Etnospor Kültür Festivali birçok bakanın katılımıyla başladı. Uyuşturucu soruşturması derinleştirildi. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Hatay'da sağanak etkili oldu. 3 kişi hayatını kaybetti. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı 10+4 şeklinde olacak. 14 yabancı futbolcudan 10'un da herhangi bir şart aranmayacak. 4 futbolcunun ise 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması zorunlu olacak. Zira Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasındaki final mücadelesi yarın saat 20.45'te oynanacak. Antalya'da oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. 2026 Dünya Kupası öncesi Arda Güler'den sevindirici haber geldi. Milli futbolcumuz Real Madrid'in son antrenmanının belirli bölümünde takımla birlikte çalıştı. Euroleague'de dörtlü final yarın başlıyor. Atina'da oynanacak maçlarda saat 18'de Fenerbahçe Beko Olympiakos'la karşılaşırken saat 21'de Real Madrid ile Valencia finale kalabilmek için mücadele edecek. Filenin Sultanları Milletler Ligi öncesi İtalya'da hazırlık maçlarında yer alacak. Ay Yıldızlılar Polonya, İtalya ve Sırbistan'da karşılaşacak. Bu yıl 8.'si düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali başladı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, festivalde 20'den fazla ülkenin geleneksel sporlarının, tatlarının ve halk oyunlarının sergileneceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa özellikle çocukların heyecanına dikkat çekerek geleneksel sporlara desteklerinin süreceğini belirtti.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz'le İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 10, İstanbul, Edirne, Aydın ve Adana 16, Trabzon ve Denizli 15, Antalya 18, Gaziantep ve Eskişehir 12, Van ve Ağrı 5 derece.
2: Yol durumu.
0: Düzce Zonguldak il sınırı Alaplı Ereğli Zonguldak yolunun 13 ile 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldığı için ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa Batı Kavşağı Bursa Teknoloji OSB kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Suşehri Geminbeli Zara yolunun 29-31. Kilometreleri arası

0: Aslında Gemin Beli Tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine HTT

0: https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
10: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
11: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemleri.

0: bin lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
2: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
3: Kurban'la gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Reklamlar. Soralım bakalım. Yapay zeka nedir? İş geliştirmede nasıl kullanılabilir? Yapay zeka iş geliştirme uzmanı, kimyager ve polimer malzeme mühendisi Fatih Küçükuysal.

0: Kral'a sorduk.
1: Yapay zeka sadece sorulara cevap veren bir sohbet aracı değil, insan zekasını modelleyerek veriden öğrenen ve karmaşık problemleri çözen bir matematiksel sistemler bütünüdür. Bu teknoloji, büyük veri dediğimiz devasa bilgi yığınlarını saniyeler içinde analiz eden derin öğrenme ve sinir ağları altyapısı ile çalışmaktadır. Temelinde yatan makine öğrenmesi sayesinde sistem geçmiş verilerden sonuçlar çıkararak geleceğe dair öngörülerde bulunmaktadır. Sohbet araçlarının çok ötesinde tıpta tanı süreçlerinden savunma endüstrisine, finansal analizlerden enerji yönetimine kadar her alanda büyük bir dijital dönüşümün öncüsüdür. Bir iş ortağı olarak yapay zeka, rutin işleri kolaylaştırırken, tasarım süreçlerinde ve stratejik karar alma aşamalarında eşsiz bir hız kazandırıcıdır. Yapay zekayı girişimcilik ve iş geliştirme süreçlerinde doğru kullanmaya gelirsek, burada en kritik kural, sistemle iletişime geçmeden önce çerçeveyi net çizmektir. Yapay zekadan verim almak için önce kullanıcının kendisini, o iş konusundaki yetkinliğini ve tam olarak neyi hedeflediğini sisteme aktarması gerekir. Ancak bu netlik sağlandıktan sonra yapay zeka gerçek bir uzman iş ortağı gibi size yardımcı olabilir. Girişimcilik süreçlerinde bir diğer önemli husussa doğrulama aşamasıdır. Bu teknoloji halüsinasyon dediğimiz hatalı çıktılar üretebilmektedir. Sistemden mutlaka kaynaklı bilgiler sunması istenmeli ve bu kaynaklar kontrol edilmelidir. Verimliliği artırmak adına yapay zeka sadece içerik üretmek için değil, pazar analizi yapmak, müşteri eğilimlerini öngörmek ve iş süreçlerini ölçeklenebilir hale getirmek için kullanılabilir. Bu sayede küçük ölçekli girişimciler bile yapay zeka desteğiyle küresel çapta rekabet edebilecek bir operasyonel güce ulaşabilir. Ancak bu süreçlerde veri güvenliği ve etik kurallar her zaman öncelikli tutulmalıdır. Özetle yapay zeka, işi insanın yerine yapan bir araç değil, vizyonu ve kapasiteyi arttıran güçlü bir kaldıraçtır. Bu teknolojiyi doğru yöntemlerle ve eleştirel bir bakış açısıyla iş süreçlerine entegre eden girişimciler, geleceğin dünyasında fark oluşturacaktır.
0: Soralım bakalım. Spor servisi.

0: İyi akşamlar efendim. Herkese merhaba, hoş geldiniz spor servisine. Bugün 21 Mayıs Perşembe, ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Muhammed Ericesu ile beraberiz. Spor gündemi yine çok yoğun, hız kesmeden başlayalım programımıza.
1: Spor'da son 24 saat.
0: UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi Aston Villa kupanın sahibi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını resmi olarak açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yabancı teknik direktör getirirsen ne olur? Yerli olursa ne olur? Bunları tartışıyoruz. Önümüzdeki hafta kongreden sonra hepsini açıklarız. Ama bizim eski değerlerimiz muhakkak görevde olacak dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertli Futbol A takımının 12 yıllık şampiyonluk özlemini ilk senelerinde bitireceklerini söyledi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir'de kaptan Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Almanya milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaraylı Leroy Sané de kadroda yer aldı.

0: Senegal milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Senegal'in kadrosunda Galatasaray forması giyen İsmail Jakobs ile Samsunspor'da oynayan Şerif Endiaye de yer aldı. NBA Batı Konferansı finali ikinci maçında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 122-113 mağlup ederek seride 1-1 eşitliği sağladı. İstanbul'da etnospor heyecanı başladı. Yoğun katılımın olduğu 8. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk gün sona erdi.
1: Spor servisi sporun her alanında.
0: Evet efendim, sporun her alanındayız. Şimdi spor servisinde telefon konuğumuz TRT spikeri Muhammed Çevik. Muhammed şu anda Atatürk Havalimanı'nda etnosporu takip ediyor. Evet sevgili Muhammed, sendeyiz.
2: Evet, iyi yayınlar, teşekkürler. Sizin de söylediğiniz gibi 8. Etnospor Kültür Festivali bugün 21 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Etnosporun içeriklerinden bahsetmeden önce dilerseniz etnospor ne demek, önce ondan başlayalım. Etnospor öncelikle bir kültür festivali ve bu festival geleneksel sporları ve kültürel mirası da içinde barındırıyor. Festival İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılıyor dedik ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan bu yıl etnospora 24 farklı ülkeden katılım olacağını söylemişti. Katılımcılar arasında sporcular, kültür, sanat ve gastronomi insanları var. Bu yıl Etnospor Festivali'ne yaklaşık 1 milyonun üzerinde de ziyaretçinin katılması bekleniyor. Etnospor sadece sportif faaliyetlerin yapıldığı bir organizasyon değil, farklı bir amacı da var bu festivalin. Geleneksel sporların kuşaktan kuşağa aktarılmasına hizmet etme amacı güdüyor Etnospor aslında. Etnospor'un bu yılki sloganı ise Dünya Burada. Bu da festivalin içinde dünyanın farklı coğrafyalarından buraya gelen katılımcıların kendi kültürlerini, geleneklerini, sporlarını, sanatlarını ve müziklerini de buraya taşıyacağına işaret ediyor aslında. 30 farklı ülkeden 52 üyesi var Etnospor'un ve Etnospor'un ne olduğundan bahsetmişken şimdi de bu seneki programın içeriğinde neler var ondan bahsetmek istiyorum. Çok çeşitli kültürel mozaiklerin bu festivalde yer alacağını söylemiştik. Bunlardan bazıları geleneksel sporlar, okçuluk ve binicilik, sahne ve el sanatları, oba alanları, kıl çadırlar, atölyeler ve interaktif oyunlar yer alıyor. Bu yıl festivale ilk kez katılan misafir ülkeler de var. Ziyaretçiler ilk kez bu ülkelerin geleneksel sporlarını izleme fırsatı bulacaklar. Bu ülkeler Litvanya, Rusya ve Azerbaycan. Etnospor sadece ziyaretçilerin pasif olarak izlediği bir etkinlik değil. Katılımcılar burada festival alanındaki okçuluk, binicilik gibi sporları profesyoneller eşliğinde deneyimleme imkanına da sahipler. Ayrıca atölye alanlarında da etkinliklere katılım sağlayabilecekler. Etnospor etkinliğini her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek alanlar, olanakları da barındırıyor aslında. Çocuklar için özel etkinlik alanlarından ailelerin birlikte vakit geçireceği deneyimlere ve etkileşimli oyunlara kadar birçok etkinlik yer almakta bu festivalde. Ve festivale katılımın tamamen ücretsiz olduğunu da belirtelim. Ve son olarak da ulaşımdan da bahsetmek istiyorum.
0: Lütfen.
2: Buraya toplu ulaşımla festival alanına gelmek isteyen ziyaretçilerimiz Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosuna binerek alana ulaşabilirler. Ve Atatürk Havalimanı durağında da indikten sonra ring alanına servislerle ulaşım sağlayabilirler. Ve ikinci bir ulaşım seçeneği ise Marmaray'ın Yeşilyurt durağında inerek 10 dakika yürüdükten sonra askeriye giriş kapısından ziyaretçiler festival alanına giriş yapabilirler. Festivalde bir de akşam konserleri olacak. Bugün akşam saat 19'da Ekin Uzunlar konseri başladı ve diğer günler Kıraç, Ayyola gibi isimler yer alacaklar. Dünya müziğinden sanatçılar da burada olacaklar. Bunlardan biri de ünlü Kazak şarkıcı Dimash Kudaibergen olacak. 8. Etnospor Kültür Festivali 21 ve 24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda tüm ziyaretçilere açık olacak ve etkinliklerin tekrar ücretsiz olduğunu belirtelim. Ayrıca festivalle ilgili tüm programa ve etkinlik detaylarına Etnospor'un sosyal medya hesaplarından erişilebileceğini söyleyelim ve sözü buradan tekrar size bırakalım.
0: Evet, teşekkürler sevgili Muhammed, gerçekten güzel özetledin. Tam da bir festival havası var Atatürk Havalimanı'nda. Gerçekten bakıyorum, Japonya'dan Litvanya'dan

0: Almanya'ya, İspanya'dan Rusya'ya, Bangladeş'e, Afganistan'a, Lübnan'a, Tanzanya'ya, Cezayir'e hemen her ülkeden
1: Evet.
0: katılım var. Konserler var dedin, yeme içme var dedin, spor
1: Evet.
0: müsabakaları var dedin değil mi?
1: Evet.
0: İnsanların hem midesine hitap ediyor, hem gözüne hitap ediyor, hem de
1: Evet,
0: gidip
1: gerçekten.
0: orada yarışlar seyredebiliyorsunuz. Birbirinden güzel ve özenli. Ne kadar
1: Evet,
0: güzel.
1: evet. Evet.
0: Kalabalık var mıydı bugün sevgili Muhammed?
1: Evet, çok ciddi bir yoğunluk vardı. Hatta girişte de şöyle, yani araç girişinden bahsediyorum. Kapının önünden, dışarıdan yaklaşık 2 kilometre bir servis kuyruğu vardı. O
0: Oo.
1: derece bir girişte, yani girmeye kalksanız biz zor girebildik zaten festival alanına. Zaten hınca hınç doluydu. Gençler çok büyük ilgi göstermişlerdi. Özellikle köprü dediğimiz at üstünde keçi postuyla rakibin çemberinin içine atılan 5000 yıllık tarihi olan bir oyuna çok ilgi gösterildi. Ve binicilik sporlarına çok büyük ilgi vardı aslında. Bir de standlarda gençlerin şuna ilgi
0: Benim de en
1: gösterdiğini
0: çok
1: gördüm.
0: ilgimi çeken sporlar işte o bilmediğimiz şeyler.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bir de gençlerin şu ilgisini gördüm orada. Şuna çok ilgileri olduğunu gördüm. Şeyleri, ok atmadan çok ilgileri vardı ama bir de insan bedeniyle yapay zeka ve VR uygulamalarına çok şey gösterdiler orada gençler. İlgi gösterdiler. Bunları gördüm. Cirit atma, mangala, işte ne bileyim ip atlama, geleneksel oyunlardan
0: Evet.
1: halat çekme, sekiz taş ve denge oyunları, hacı yatmaz dediğimiz denge
0: Evet.
1: sopaları, bunlara gençlerin çok büyük ilgisi olduğunu gördüm aslında. Bu da geleneksel sporları aslında ölmemesini, kuşaktan kuşağa
0: Kesinlikle.
1: az önce de söylediğimiz gibi aktarılmasını sağlıyor. Ben de burada gördüğüm kadarıyla bunları kendi deneyimlerimle gerçekten orada şahit oldum. Gençlerin ilgisini gördüm yani bu şekilde.
0: Evet, sevgili Muhammed, bu saydıklarını zaten 8.'si düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllarda hep zaten seyrettik, biliyoruz. Ama bu
1: Evet.
0: sene mesela Lapta, Rusya'nın kendilerine has bir oyunu, Litvanya'nın
1: Evet.
0: Ripka, ne bileyim Azerbaycan'ın
1: Evet.
0: Zorkana, değil mi?
1: Evet.
0: Tavreli diye yine Rusya'nın geleneksel sporları var, hiç kimsenin bilmediği.
1: Evet,
0: Bunlara da tanıklık edeceğiz bu sene.
1: az önce de söylemiştim
0: Evet
1: zaten
0: evet
1: bu
0: söylemiştin.
1: Litvanya, Rusya ve
0: En ilginci
1: Azerbaycan
0: bence
1: zaten
0: bunlar oluyor. Çünkü
1: ilk
0: ilk defa
1: evet.
0: görüyorsun.
1: Evet, ilk kez bunların etkinliklerini izleyecekler gelen ziyaretçiler. Çok çeşitli şeyler var aslında. Yani o kadar çok çadır, o kadar çok etkinlik var ki burada tek tek saymaya kalksak yani bayağı bir şey olacak. Liste halinde döküm yapmamız gerekecek. O yüzden mutlaka deneyimlemeleri gerekiyor yani orada. Çünkü her yaştan işte her kitleye hitap eden etkinlikler var orada. Uygulamalı etkinlikler var. Birebir katılımlı etkinlikler var. Sadece izleme değil, daha önce de söylediğimiz gibi işte kendiniz uygulayabiliyorsunuz. Ne bileyim işte yapay zeka ya da işte normal yapay zeka uygulamalarından ziyade normal elektronik bisikletler var. Orada gençler işte yarışlar yapıyorlar, düzenliyorlar.
0: Evet.
1: El becerilerini geliştiren denge ve taktik ve dikkat becerilerini geliştiren oyunlardan tutun da birçok etkinlik var burada. Yani görmedikleri birçok şey var.
0: Her giden arkadaşımıza soruyorum, sana da soracağım sevgili Muhammed.
1: Tabii.
0: Kaçışın yok yani. Ok attın
1: Tabii.
0: mı?
1: Şöyle söyleyeyim, yoğunluk o kadar, sıra o kadar çoktu ki yani o sıraya girip de ok atmaya şey yapamadım yani.
0: Ama yine de bir anladığım kadarıyla tevessül etmişsin, böyle bir
1: Evet,
0: niyetlenmişsin
1: ben de çok
0: ha.
1: severim aslında. Evet. İsterdim ama yani çok büyük bir kalabalık vardı. Ben de o sıraya girmeye cesaret edemedim, öyle söyleyeyim.
0: Evet, neyse, önümüzdeki günlerde mutlaka denemeni tavsiye ederim. Ben denemiştim çünkü gittiğimde.
1: Tamam,
0: Mutlaka
1: muhakkak
0: dene yani,
1: deneyeceğim.
0: o sırayı
1: Tabii.
0: bekle ve dene.
1: Tamam.
0: Çok teşekkürler sevgili Muhammed Çevik. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sen zaten takip etmeye devam ediyorsun. Başarılar dilerim.
1: Çok
0: İyi
1: teşekkürler. İyi
0: akşamlar.
1: yayınlar. Sağ olun. İyi akşamlar size de.
0: Evet, Muhammed Çevik'le birlikteydik. Atatürk Havalimanı'nda devam eden 8.'si düzenlenen Etnospor, Dünya Etnospor oyunlarını takip ediyor ve bize sağ olsun aktardı. Şimdi biz kısa bir reklam aramız var. O reklama gidelim ve reklamlardan sonra yine buradayız efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.

0: arıyor. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
0: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: Spor servisi futbol.
1: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. TRT Radyo 1 spor servisi programındasınız. Şimdi konuğumuz gazeteci arkadaşımız, duayen gazeteci arkadaşımız Süleyman Arat'la birlikteyiz. Sevgili Süleyman, hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim Ahmet'im. Sağ ol, iyi yayınlar.
1: Evet, ligler bitti ama Süleyman Arat tabii ki devam ediyor çalışmaya. Niye devam ediyor? Çünkü Fenerbahçe'yi takip ediyor bir yandan ve Fenerbahçe'de de müthiş bir seçim heyecanı var. Hatta seçim tarihi erkene bile alındı. Başkanın daha rahat hareket etmesi için. Artık bir hafta mı kaldı? Ne kadar kaldı sevgili Süleyman?
2: Önümüzdeki ayın altısında... Fenerbahçe sandığa gidiyor.
1: Yani bayramdan sonra hemen bir sandık önlerine konacak Fenerbahçe taraftarının.
2: İşler bitmez.
1: Doğru, doğru diyorsun. İki başkan adayımız var. Bundan sonra başka bir başkan adayının çıkma şansı var mı sevgili Süleyman?
2: Hayır, ben sanmıyorum öyle bir şey olabileceğine. Çünkü harıl harıl çalışıyor iki başkan zaten.
1: Evet.
2: Epeyce bir zamandır. Zaten üçüncü başkanın eğer adım atarsa da adayla şansı olduğunu zannetmiyorum ben.
1: Yani mesela Sayın Ali Koç çıksa desek ya önümüzdeki hafta, ya kardeşim ben de adayım, gerekli imzayı da veririm, toplarım evet, dese şansı olmaz mı diyorsun?
2: Beni bitirdin, çok güç örnek verdin. Ama yani şimdi çok özel olarak belirtti zaten.
1: Yok, Ali Bey'in zaten girmeyeceğini kendi net olarak açıkladı ekibi.
2: Bunun haricinde başka adayım seçimlere girip de tekrar aday olması ve öne çıkması bence mümkün değil. Sayın Hakan Safi ile Sayın Aziz Yıldırım arasında geçti.
1: Evet, iki aday var. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi hazırlıklarını sürdürüyorlar. Hatta iletişim ekiplerini bile oluşturdular değil mi? Bir yandan çalışıyorlar. Sosyal medyada devamlı ikisinin demeçlerini görüyoruz. Veya işte şunu yapacağız, bunu yapacağız şeklinde açıklamalarını görüyoruz. İki tarafta da transferde tabii büyük vaatler var. Şunu alacağız, bunu alacağız. İsim vermiyorlar ama çok büyük isimlerden bahsediyorlar. Ama bir de mevcut gerçekler var. Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Hakan Safi'nin karşı karşıya kalacağı, UEFA'dan gelen bir ceza var. Futbol Federasyonu 10 artı 4'e indirmiş yabancı sınırlımı, değil mi?
2: Evet.
1: Göndermen gereken sürüyle yabancı var, futbolcu var Fenerbahçe'de. Bütün bunlara rağmen transfer yapabilecekler mi büyük isimler?
2: Yapmak zorundalar çünkü şimdi en önemli esas problem, yedisinde başkan, yeni seçilen başkan koltuğuna oturacak. Altısında seçim var malum. Yedisinde de koltuğuna oturacak ve 22'sinde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı var. Temmuz'un 22'sinde.
1: Evet.
2: Yani demek istiyorum ki sezonu 7'sinde oturacak başkan koltuğuna.

0: ama 15 gün sonra sezonu açmak zorunda. Bu da demektir ki hemen teknik adamını seçecek, gönderecek, futbolcuları hemen gönderecek, yeni gelen transferleri hemen yapacak ve takımı sahaya indirecek. Çok kısa bir süre, çok zor bir süreç. O yüzden yeni gelecek başkanın, yeni kazanan başkanın Allah yardımcısı olsun.
1: Doğru.
0: O yüzden de bence planlı, programlı ve yapacağı hamleleri tıkır tıkır rayına koyacak bir başkanın göreve gelmesi gerekiyor Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Ayrıca teknik direktöründe Fenerbahçe'nin sorunlarını, arızalarını, artılarını bilecek bir teknik adamın gelmesi gerekiyor. Çünkü zaman çok az. Yani hop diye sezon başlayacak. Yani şimdi düşünün, yeni bir teknik direktör gelmiş. A veya B ismi. Hiç isim zikretmeyelim. Geldi, çalıştırmaya başladı. Takımı 15 gün sonra Şampiyonlar Ligi ön elenmesine çıkacak. Ve burada başarılı olursa, elenirse daha sezona 1-0 geride başlayacak. Hemen uğuldamalar başlayacak. Yani yine mi olmayacak? Bu sene de mi kaybedeceğiz? Bu sene de mi kayıp sezon? Hep bunlar konuşulmaya başlayacak ve Fenerbahçe sezona başlamadan 1-0 geride başlamış olacak.
1: Evet.
0: Çok büyük handikaplar. O yüzden gelecek başkanın şimdiden hazırlığını yapması lazım. Bence yeni gelecek teknik direktörün zihninde belirlemesi lazım. Hatta o teknik direktör kazanırsa kendinin geleceğini bilip şimdiden çalışmalara başlaması lazım ki yol kısalsın. Çünkü zaten yol çok kısa. Yani dediğim gibi 7'sinde başkan koltuğuna oturacak. 22'sinde önümüzdeki bir sonraki ayın 22'sinde de çok kritik bir maça çıkacak.
1: Evet,
0: yani,
1: evet.
0: Aşağı yukarı 40 gün falan var önünde başarıya ulaşması için. Bu 40 gün içinde Dünya Kupası da var bir yandan. Takımlar, oyuncular...
1: Dünya Kupası oynanırken futbolcu da alamazsın, transfer yapamazsın.
0: Çok zor tabii. Plan program yapacaksın ama menajerlerle görüşeceksin. Dolayısıyla da çok zor bir süreç.
1: Çok zor.
0: Yeni bir başkanla giriyor Fenerbahçe. Gerçekten bakalım bu işin içinden altından nasıl kalkacaklar.
1: Sevgili Süleyman, şu
0: yine Galatasaray'ın bir avantajı var sevgili Ahmet.
1: Evet.
0: Bir kelime sözünü kesmiş gibi oldu.
1: Estağfurullah.
0: Galatasaray avantajlı. Neden avantajlı? Kadrosu oturmuş bir kadro. Birkaç takviye yapacak. Muhtemelen Icardi ayrılacak. Muhtemelen Torreira ayrılacak.
1: Bence o devre arasında aldıkları oyuncuların da 3-4 tanesi gidecek.
0: Onlar da ayrılacak ama buralara 2-3 oyuncuyla bence yeni sezona oturmuş bir kadroyla devam edecek. Aynı teknik adam.
1: Evet, daha oturmuş bir kadrosu var zaten. Kadro, doğru. Evet,
0: hemen hemen. Çok büyük bir avantaj bu. Rakiplerine bakalım. Beşiktaş darmadağın. Şimdi Sergen Yalçın gitti.
1: Evet.
0: Başkanın koltuğu sallanıyor. Sıra ona geldi Sergen'den sonra. Hı-hı. Başarısız olunursa Serdar Adalı'nın istifası istenir diye düşünüyorum ben. Şimdi burada o yüzden çok dikkatli davranıp iyi bir teknik adam, iyi bir kadro yapılanması kurmak zorundalar. Bu da kolay değil. Aynı zorluk şartları Beşiktaş için de geçerli.
1: Evet, yani evet, doğru. Zaten doğru.
0: 2 dakika önce saydık ne kadar zor olduğunu işinin.
1: Peki yani, bu iyi teknik adam işine geleceğim. Şimdi seninle onu konuşacağım. Ama önce şeyi sormak istiyorum. Bu UEFA'dan gelen bir ceza var Fenerbahçe'ye. 10 milyon euro bildiğim kadarıyla.
0: 3 yılın yıla yayılacak diye biliyorum. Öyle 10 milyon euroyu tak diye.
1: 3 yıla yayılacak da bu ceza tamamıyla bu hesap kitabı tutturamadığı için mi aldı Fenerbahçe?
0: Kerem Aktürkoğlu da var. Hesabı tutturamamak da var.
1: Yani örnek veriyorum, maaş hesabı siz şu kadar ayırabilirsiniz diye UEFA şey yapmış ama Fenerbahçe mesela Ederson'a zaten 11 milyon küsür maaş vererek bu olayı aşmış değil mi? Böyle şeylerden kaynaklanan bir ceza oldu. Peki
0: limit aşımı
1: olmuş. Evet, Ederson'u gönderemezse mesela ne yapacak?
0: Allah göndermek zorunda, gönderemezse diye bir alternatif olmaması lazım. Çünkü gönderemezse alamaz. Alamayınca da ciddi anlamda sıkıntı yaşar. Ama bazı futbolcular da bunu koz olarak kullanabilirler. Geçen sene gördük işte bunu.
1: Hı hı.
0: Devre arasında kimseyi gönderemediler yani. Sıkıntı yaşadılar. O yüzden de yani bir golcü alamamalarının altında yatan nedenlerin arasında bu da var.
1: Evet.
0: Tek madde değil tabii ama bu da önemli ve ciddi bir mesele. Gönderememek, yani kadroyu boşaltamamak, yer açamamak çok ciddi bir sıkıntı.
1: Doğru, doğru.
0: Livakovic gelecek, Diego Carlos gelecek, İrfan Can Kahveci gelecek.
1: Daha Livakovic diyorsun kadroda.
0: Tabii. Livakovic hala Fenerbahçe'nin oyuncusu. Yani Amrabat gelecek.
1: Daha evet, çok var. Yabancı oyuncu çok. Hele ki kural 10+4'e düştü. Şimdi onları da azaltması lazım. Bir sürü de şey var.
0: Ya kiraya da verebilir ama tabii yani o zaman ne oluyor? Futbolcu bunu koz olarak kullanıyor. Ucuza gidiyor. Aradaki farkı kendine alıyor. Menajeri alıyor.
1: Hı hı.
0: Bunlar hep zamanda yapılan hatalı transferlerin ağır faturaları.
1: Evet. Peki teknik direktör adayları kim Fenerbahçe başkan adaylarının?
0: Vallahi iki hoca da özür dilerim, başkan adayı da isim zikretmemeye gayret ediyor ama bazı şeyler ortaya çıkıyor. Yani Sayın Hakan Safi seçilirse yerli isim olarak İsmail Kartar ismi öne çıkıyor. Yabancı olarak da bir İtalyan teknik adamda çalışma ihtimali yüksek olduğu gözleniyor. Zaten o tarafa doğru dönmüş durumda.
1: Sanki yabancı olayını bırakmış gibi gözüküyor. Ufuk Kağan Karaca'nın konuğu oldu biliyorsun.
0: Evet.
1: YouTube kanalındaki yayınına konuk oldu. Ufuk Kağan Karaca sordu açıkça. Dedi ki Türkiye'yi tanıyan hoca olacak dedi. Yani Türkiye'yi ve Süper Lig'i bilen hoca olacak dedi. Mesela Conte adı geçiyordu. Otomatikman ben Conte'den vazgeçtiğini düşünüyorum.
0: Evet, olabilir çünkü
1: bence İsmail netleşti yani. Hocanın adayı Safi'nin adayı, Hakan Safi'nin adayı İsmail oldu gibi geliyor artık.
0: Sevgili Ahmet, bu işlerde geri dönmek çok kolay. Der ki Conte'yi biz 2 yıldır peşindeyiz. Zaten ligimizi ve Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor
1: der diyorsun.
0: Sen de yabancı bir teknik adam ve Türkiye'yi bilmeyen, Fenerbahçe'yi bilmeyen bir teknik adam olduğunu kabul etmiyorum der. Çıkarıcının içinden. Olabilir yani bu. Ama tabii akla en yakın olarak gelen isim Sayın Hakan Safi kazanırsa İsmail Kartal veya bir İtalyan teknik adam. Ama Sayın Aziz Yıldırım kazanırsa
1: evet.
0: O kanattan da bize gelen bilgiler tabii %100 diyemiyorum ama %99 Aykut Kocaman teknik direktör olarak.
1: Peki Aykut Kocaman'a bir tepki olduğu belli. Bazı mesela taraftarlar Aykut Kocaman'ı istemiyor. İsmail Hoca ile çalışmaz mı?
0: Yanında da Volkan Demirel ile Tuncay Şanlı'nın olacağı söyleniyor. Ama senin dediğini ben kaçırdım.
1: İsmail Hoca ile çalışmaz mı Aziz Yıldırım?
0: Hayır, öyle bir ihtimal bence söz konusu değil. Birlikte zaten zamanında çalıştılar ama yolları ayrıldı. İkisi de Türkiye'nin seçkin teknik adamlarından.
1: Hayır. İsmail mesela Aykut Kocaman'dan vazgeçip sadece İsmail Hoca'yı getirir mi anlamında soruyorum.
0: Getirmez.
1: Aziz Yıldırım.
0: Hayır, getirmez.
1: Hmm.
0: Yani yerli olursa takviyeli Aykut Kocaman bekliyorum ben. Nedir o takviye? Yani Tuncay Şanlı olabilir. Volkan Demirel olabilir.
1: Evet.
0: Bunun gibi Fenerbahçe'nin efsanesi isimler Bülent Hoca olabilir.
1: Hı hı.
0: Bunlarla takviyeli bir Aykut Kocaman formülü düşündüğü kulağımıza geliyor. Ama yarın bir basın toplantısı var biliyorsun. Orada aşağı yukarı bir şeyleri öğrenebileceğimizi düşünüyorum ben. Yönetim kurulu listesini.
1: Seçim günü isim Hakan Safi isim vereceğini söylemişti. Seçimde ben tak söyleyeceğim dedi. Şu futbolcularla anlaştım, şu teknik direktörle anlaştım diye. Sence yapabilecek mi bunu?
0: Vallahi bu işler biliyorsun. Önceden konuşarak, görüşerek yapılıyor. Mutlaka ki Sayın Aziz Yıldırım da, Sayın Hakan Safi de öyle boş oturup da bir anda böyle ortaya çıkıp 3 gün sonra birini bulup, yani şu an oyuncu veya teknik adam aradıklarını ikisini de düşünmüyorlar. Ben ikisinin de gerek teknik adam gerek golcü gerek stoper konusunda birileriyle yakın ilişkilerde olduklarını, anlaşmak üzere veyahut da anlaştıklarını düşünüyorum. Çünkü onlar, ben eğer bunu söylüyorsam, Fenerbahçe'nin süresi çok kısa, 15 gün içinde teknik adamını belli etmek ve maçlara hazırlanmak zorunda diye diyorsam, onlar bunu benden daha iyi biliyorlar bunu. Haftalar önceden beri çalışıyorlar. O yüzden anlaşacakları teknik adam da, getirecekleri oyuncular da 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Belki fiyat anlamında görüşmeler devam ediyordur diye düşünüyorum ben. Çünkü bir önceki seçimi hatırlayalım. Orada da Mourinho kartını oynamıştı Sayın Aziz Yıldırım. Ve hemen ardından Sayın Ali Koç kendisinin getireceğini söyledi. Bir hafta sonra da geldi. Burada imzayı attı. İmza töreni yapıldı. Ardından da seçim.
1: Biz zaten anlaşmıştık dedi. Aziz Bey demeden önce biz onu düşünmüştük ve anlaşmıştık dedi getirdi. Onu da hatırlatalım. Evet. Peki Mourinho'nun, burada çok eleştirilen Mourinho'nun gidip Real Madrid'le anlaşmasına ne diyorsun?
0: Biz liderleri ve bu kadar önemli isimleri, marka değeri yüksek isimleri bence idare edemiyoruz, domine edemiyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da var. Galatasaray bunları iyi yapıyor.
1: Evet.
0: Gelen büyük oyuncuları. Sen de bunu yaptığımız yayınlarda en az 5 defa.
1: Doğru diyorsun.
0: Sen de benimle aynı fikirdesin, ben de seninle aynı fikirdeyim.
1: Evet.
0: Biz liderleri yönetemiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani lider oyuncuları, lider teknik adamları yönetebilmek çok maharet ister. Yani bu onlar, yani mesela bakın Icardi acaba Fenerbahçe'de olsaydı, bir örnek olarak söylüyorum sadece, ne kadar sorumlu 2 yıl geçirdi değil mi Galatasaray'da?
1: Evet, burada tamamlayamazdı.
0: Tamamlayamazdı, yerin dibine...
1: Fenerbahçe'de, kesinlikle.
0: Galatasaray'da bunlar hiç konuşulmadı yani. O kadar tolerans tanıdılar, o kadar aklı vefa var Galatasaray'da. Bakın 2 yıl şampiyon yaptı bu Icardi Galatasaray'ı. Ve o yüzden 1 yılını resmen tolerans harcadılar ona. Hatta belki yeniden kontrat bile yapacaklar. Çünkü o kadar aklı vefaya önem veriyorlar. Yani şimdi böyle, lider böyle yönetilir. Yani lider oyuncu. Ben Mourinho'yu da Ederson'u da Fenerbahçe'nin yönetemediğini düşünüyorum ben. Hatta John Duran'ı da yönetemediğini düşünüyorum. Yani bu, zaten sen John Duran'ı bu rakama alıyorsan, 70 milyon euroya Arabistan'a giden bir oyuncuyu sen bu rakama kendine getiriyorsan, belli ki zaten bu oyuncu sorunlu oyuncu. Hepimiz biliyorduk geldiğinde.
1: Evet.
0: Yönetemeyeceğini düşünüyorsan o zaman almayacaksın böyle oyunculara. Bu tür oyuncuları alıyorsan da yöneteceksin. Ederson'a göğüs gereceksin. Ederson'u koruma altına alacaksın. Mourinho'yu getiriyorsan Mourinho'yu koruma altına alacaksın ve onunla takışmayacaksın. Yani bunları maalesef Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta yapamıyor. Ve bunun faturasını işte görüyorsunuz. Biri 12 yıldır. Biri de Beşiktaş kaç yıl oldu? 6-7 yıl oldu, o da şampiyon olamamakla ödüyorlar. Yani.
1: Beşiktaş'ta yabancı mı yerli mi olacak hoca? Bir duyumun var mı?
0: Vallahi yerli de benim çok hakim olmadığım bir kulüp Beşiktaş. Çünkü Fenerbahçe muhabirim neticede. Ama kulağımıza gelen eğer yerli olursa bazı isimler dolaşıyor. Yabancı olursa bazı isimler dolaşıyor. Yerli olursa İlhan Palut, Nur Şahin ve Arda Turan'ın adı geçiyor Beşiktaş için. Yabancı olursa da Top Müller, Oliver Glasner ve Postekoğlu geçiyor. Bir bize çok yabancı olmayan aslında böyle.
1: Razvan.
0: Razvan Lüçesi'nin
1: evet.
0: adı geçiyor. Dolayısıyla da bunların arasında birini seçilecek gibi geliyor. Tabii Önder Özen'in sportif direktörlüğe futbol aklı olarak Beşiktaş'a gelmesiyle birlikte bence Beşiktaş doğru bir hamle yaptı. Her şeyden önce ben uzun yıllardır tanıyorum. Ve iyi
1: evet.
0: bir insan olduğunu biliyorum. O yüzden de bence doğru ismi, doğru isimleri bulacaktır ve Beşiktaş ikinci defa kendisine gidiyor. Hatta Fenerbahçeli olduğu bilindiği halde göreve geliyorsa mutlak surette herkesin güven duyduğu ve zaten tecrübesi belli olan, güven duyulacak bir isim Önder Özen. O yüzden de bence
1: evet.
0: doğruyu yaptı diye düşünüyorum ben.
1: Ben son bir şey sormak istiyorum ve bitirelim. Çünkü başka bağlantılarım da var sevgili Süleyman Arat. Arda Turan ismi neden Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta geçmiyor ben merak ediyorum. Mesela futbolculuğu döneminde Aziz Yıldırım çok ciddi bir teklif yapmıştı ona transfer
0: evet,
1: için.
0: Zorbacı da yapmıştı hatırlıyorum onu.
1: Evet ama çok ciddi para vermişti o zaman hatırlıyorsan. Ama mesela şu anda bakıyorum Türk hoca istiyorsan, ligimizi tanıyan istiyorsan Arda Turan ve gittiği kulüplere başarılı olmuş durumda.
0: Bence Beşiktaş'a gelebilir ama Fenerbahçe'ye olamaz.
1: Niye Aziz Bey futbolcu olarak almaya çalışmışken şimdi hoca olarak istemez mi?
0: Ama o futbolcu olarak alındığı gün...
1: Fatih Terim'e sonra... bile teklif yaptığını hatırlıyorum ben Aziz Yıldırım'ın.
0: Ama o sürecin sonrasında Arda Turan'ın sarf ettiği kelimeler Galatasaraylı olduğunu çok böyle altını çizmesi... Bence camia çok önemli. Mesela şunları net biliyorum sevgili Ahmet. Emre Belezoğlu oyuncuyken önermişti. Demişti ki Şenol Hoca gelirse şampiyon oluruz demişti. Böyle bir şey yapamayız demişti Ali Bey. Taraflar çok sert tepki gösterir. O zaman Abdullah Avcı'yı alalım. O da yolumuzu kısaltır. Çok rahat ve çok kısa şekilde başarılı olur demişti. Onu da kabul edilemedi yönetim. Çünkü gerçekten taraflar
1: evet.
0: ağır şekilde hissedilir denmişti. Dolayısıyla da camialarda böyle oluyor. Diğer bir başka camiaya daha yakın olan aidiyet ismi ve marka olarak aidiyet olarak öbür tarafa yakın olan kişileri diğer camia maalesef kabul etmiyor. Oysa profesyonellikte bunlar yok. Profesyonellikte kimle başarılı olacaksan kimsenin
1: öyle olmalı tabii ama Türkiye'de olmuyor. Duygusal bu işler.
0: Maalesef
1: evet
0: olmuyor.
1: Doğru.
0: Çok keskin uçlar var bileğiyle.
1: Çok teşekkürler sevgili Süleyman Arat. Ağzına sağlık.
0: Ahmet.
1: İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben de iyi akşamlar. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın.
1: Evet, Süleyman Arat konuğumuzdu, deneyimli gazeteciden. Gerçekten güzel bilgiler aldık Fenerbahçe hakkında ve hatta Beşiktaş hakkında. Spor servisi devam ediyor.

0: Evet, Berkay küçük işaretini veriyor. Şimdi TRT Spor yorumcusu Ahmet Karaca bizlerle telefon konuğu. Sevgili Ahmet Karaca, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ahmet Karaca ile ne konuşacağız? Futbola dair. Şimdi Fenerbahçe konuştuk sevgili Ahmet Karaca. Biz de devamında şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nı konuşalım. Kupada finalde Trabzonspor ve Konyaspor finali yarın oynanacak. Bu finalde ne olur? Şimdi Trabzonspor kazanırsa 10. kez, Konyaspor kazanırsa da 2. kez bu kupayı almış olacak. Öncelikle iki takım için de tabii ki çok önemli. Çünkü Avrupa kupalarına açılan en güzel yollardan biri değil mi? Ziraat Türkiye Kupası.
1: Kesinlikle.
0: Ne olur yarınki maçta iki takımın durumu nedir?
1: Öncelikle çok önemli bir yere değindiniz. Gerçekten Avrupa kupalarına Avrupa Ligi playoff sırasından başlıyorsunuz kupayı alırsanız. Eğer playoff'u geçerseniz kupa 2'de Avrupa Ligi'nde gruplara kalıyorsunuz.
0: Evet.
1: Eğer playoff'u geçemezseniz kupa 3'te yani konferans liginde gruplara kalıyorsunuz. Her türlü gruplara kalıyorsunuz.
0: Yani şeyden sonra en iyi şampiyonluktan sonra en iyi durum Türkiye Kupası'nı kazanmak.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet.
1: Hatta bununla ilgili de hem sosyal medyada hem kamuoyunda şöyle de bir algı var. Çok doğru bir algı. Türkiye Kupası'na acaba yeterince önem verilmiyor mu? Çünkü Avrupa'ya uzanan güzel bir kapı.
0: Bundan sonra verilecek bence, öyle gözüküyor.
1: Bence de.
0: Daha az maç oynayacaksın bir kere, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Kupaya devam etme şansın %100. O da var.
1: Ağustos'ta açıyorsun sezonu. Geç açıyorsun. Onun için çok önemli.
0: Evet.
1: Tabii sadece Trabzonspor ve Konyaspor ilgilendirmiyor. İşte 5. sırada bekleyen bir Başakşehir var. Trabzonspor'un kazanmasını istiyor onlar da.
0: Doğru.
1: Çünkü Konferans Ligi'nden onlar da Avrupa kapısı açılacak. Onun dışında Beşiktaş'ın gözü kulağı burada olabilir. Yani biliyorsunuz Temmuz'da açmak var, Ağustos'ta açmak var sezonu.
0: Evet.
1: Bu nedenle aslında sadece iki kulübü ilgilendirmiyor. Birçok takımı da ilgilendiriyor. Dediğimiz gibi çok önemli bir bilet. Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın adım sanmayacak bir başarısı var bana göre. Daha iyi olabilir. Keşke daha iyi olsun. Ama Kupa 2'de yokuz. Kupa 3'te bir şeyler yapmaya çalıştık. Samsun Spor çok iyiydi. Şunu demeye çalışıyorum. Bizim ligimizin seviyesi aslında Kupa 2 ile 3 arasında gidip geliyor Şampiyonlar Ligi'ni bir kenara koyarsak. Dolayısıyla bence çok çok önemli Avrupa için. İki takım da haliyle kupayı çok istiyorlar. Bir tarafta baktığımız zaman sezon boyunca şampiyonluk yarışına dahil olmuş bir Trabzonspor var. Son haftalarda önce şampiyonluğa sonra ikinciliğe havlu atmış olsa da Türkiye Kupası'nı alıp bu sezonu taşlandırmak istiyorlar. Fatih Tekke ve öğrencileri siz de biliyorsunuz. Bence yani kendi adıma söylüyorum bu sezon çok önemli bir performans sergilediler.
0: Evet,
1: Bizim
0: katılıyorum.
1: izleyicilerimiz biraz unutuyor yani dinleyicilerimiz biraz unutuyor. Geçtiğimiz sezon sadece iki takım arasında şampiyonluk yarışı dönmüştü. Ve nispeten bu takımların dışında kalanlar için zevksiz bir sezon
0: Son
1: yaşadık.
0: 6 haftaya kadar Trabzonspor bunu gerçekten iyi yürüttü.
1: Bu sezon çok doğru söylediniz. Trabzonspor'un katılmasıyla bence Süper Lig'de şampiyonluk yarışı daha heyecanlı ve renkli oldu. Trabzonspor'un kadro kalitesine baktığımız zaman, maliyete baktığımız zaman, isimlere baktığımız zaman aslında bu yarıştan kopmasını da bekliyorduk. Fakat
0: Evet.
1: gerçekten tebrik edilmesi gerekiyor bu arada mağdurları.
0: Galatasaray galibiyetinin sanki o ağırlığını taşıyamadı Trabzonspor. Ondan
1: Çok
0: sonra
1: doğru,
0: bir
1: çok doğru
0: çöküş
1: tespit.
0: başladı.
1: Kesinlikle çok doğru bir tespit. Çok kritik bir maçtı. 6 puanlık bir maçtı orası. Trabzonspor kendi evinde dolu tribünler önünde bunun altını çiziyorum. Bence Trabzonspor taraftarının bu sezonki eleştirim olsun onlara. Şampiyonluk yarışı veren takıma her zaman iç sahada dolu tribün olmalı. Çünkü tam bir
0: Evet.
1: futbol kenti değil Türkiye'de değil dünyada Türkiye'de baktığımız zaman şehir takımı tutma oranı açısından inanılmaz muazzam potansiyeli olan
0: Evet,
1: bir şehir.
0: doğru.
1: Ve Trabzonspor yani Trabzon'a gittiğinizde Ahmet Bey anlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu şehrin takımı aslında her sezon şampiyonluğa oynamalı.
0: Çok
1: Gerçekten
0: gittim.
1: inanılmaz bir şey.
0: Çok gittim. Yani hatta bir tarafım neredeyse Trabzonspor, öyle söyleyeyim sana,
1: Çok iyi
0: Trabzon.
1: bilirsiniz o zaman.
0: O yüzden çok iyi biliyorum. Gerçekten öyle. Takım aidiyeti bence en yüksek şehir.
1: Ya şehrin her alanında ya diyorsunuz ki bu kadar ilgi gösterilen bir takım hani futboldan hiç anlamayan biri olun. Ya bu Trabzonspor kimmiş dediğinizde açıp baktığınızda listeyi 6. 7. 10. sırada olmamalı. Her sezon şampiyonluğa oynamalı. Bence bunu bir nebze de olsa bu sezon yaptılar. İnşallah devamı gelir. Fatih Hoca'nın hakkının yendiğini görüyorum sosyal medyada. Bence Fatih Hoca'ya hakkını teslim edelim. Harika bir sezon geçirdi.
0: Bizim ekibin aldığı duyuma göre yalnız Fatih Hoca'nın kupayı kazandıktan sonra yarın istifa açıklaması gelebilir diyorlar.
1: Çok üzüldüm şu an duyunca.
0: Yani bu
1: Çünkü
0: tabii ki bizim

0: ekibin istihbaratı olur
1: Doğrudur.
0: olmaz bilmiyorum ama yarın basın toplantısında Fatih Hoca'nın zafer açıklamasıyla beraber böyle bir şey de yapabilir. Çünkü o eleştirilere hoca da çok üzülüyormuş.
1: Ya
0: Ki ben
1: kupayı
0: sana
1: aldı
0: katılıyorum. Ben çok
1: ama
0: başarılı buluyorum bu sene.
1: çok çok başarılı bence. Bir de şöyle bir şey var. Kendi camianızdan, kendi evladınız. Bu çok yaşanabilecek bir şey değil. Sizi bilen, sizi tanıyan. Ya bir yaylada fotoğrafı var mesela Fatih Hoca'nın. Sosyal medyada paylaştı. Diyorsun ki tamam ya bu adam yürüyen Trabzonspor. Ama işte insanların bilmiyorum beklentimiz son yıllarda Ahmet Bey futbola bakış açımız çok fazla vahşileşti bana göre tırnak içinde söylüyorum. Hani her maçı kazanamayız. Her kupayı alamayız.
0: Güzel tanımlama yalnız. Gerçekten öyle
1: Her
0: oldu.
1: şeyi alamayız. İnsanlar bu biraz da iki takıma da çok saygı duyuyorum. Tebrik ediyorum Fenerbahçe ve Galatasaray ama onların yarışı sanki ligdeki diğer takımların taraftarını da etkiliyor. Yani her maçı kazanamayız. Her maçı alamayız. Onun için çıkamayız. Ben çok başarılı buluyorum. Umarım istifa etmez, devam eder. Kupayı alır veya almaz. Çok başarılı ama tabii ki taçlandırmak istiyor. En azından veda edecekse de şimdi sizden duydum. Güzel bir veda etmek istiyordur.
0: Ya belki gerçek olmayabilir de tabii ki bu sadece bir duyumdur.
1: Tabii.
0: Yani ben sadece paylaşmak istedim ki ama Fatih Hoca'nın bu eleştirilere kırıldığını zaten bilmeyen yok Trabzon'da da. Hoca biraz duygusal da bir adam yani.
1: Çok çok. Benim de şeyim olsun o zaman Trabzonspor taraftarına nacizane eleştirim olsun. Yani keşke tıklım tıklım dolu tribünler önünde bir sezon geçirilseydi de Fatih Hoca'dan beklentiler biraz daha artsaydı. Yani baktığınız zaman doğru düzgün verim alınamayan kanat oyuncuları var. 8 numarada 6 numarada çok çok iyi oyuncuları var ama
0: Ya 30-40 milyona
1: beklenen
0: rakiplerin
1: verimi alamadı.
0: 30-40 milyona transfer yaptığı bir dönemde
1: Kesinlikle.
0: sen 2 milyonluk, 3 milyon euroluk adamlar buluyorsun. Yani ikincilikten, üçüncülükten adamları aldı koyduk takıma. Ve hepsi de şu
1: Kesinlikle.
0: anda pazar yapmış durumda. Yani hangi
1: Hepsini bir takıma
0: futbolcusunu,
1: gönderdi biliyorsunuz.
0: Trabzonspor hangi futbolcusunu ortaya koysa bir mutlaka Süper Lig'den bir takım çıkar ister yani.
1: Kesinlikle öyle. Yani milli takıma yükselmiş eski Ellaç var sol bek biliyorsunuz. Çok başarılı buluyorum. Diğer tarafa gelecek olursak Konyaspor sezon başında çalkantılı başladı. Üçüncü teknik direktörü İlhan Palut. Baktığımız zaman aslında kümede kalma mücadelesi veriyordu sezonun ortalarında. Ocak ayına gittiğimizde ki çanlarda çalıyordu yani kırmızı atlı arasındaki puan farkı epey azalmıştı. Recep Hoca olmadı.
0: Recep
1: Devam
0: Hoca ile Beca iş yaptılar. O Rize'ye gitti. İlhan Palut buraya geldi.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Arada bir Çağdaş Atan var. 9 maçta 0 galibiyetlik bir süreç. O da kimya uyuşmadı diyerek ayrıldı zaten. Tabii bu bahis süreçleri de etkili oldu ister istemez insanlarda hem taraftarlarda hem kadro anlamında da eksilmeler oldu. Konyaspor'da eksilmeleri yaşadı. Fakat hiçbiri bahane değil. Yani Konyaspor'un kadrosuna baktığımızda ligi düşme hattının üstünde tamamlaması bekleniyordu. İlhan Palut sonrası öyle oldu. Bir seri yakalandı. İlk sahada Galatasaray'ı yendi Konyaspor. Ligde. Ve tabii Galatasaray çok zor yenilen bir takım. Son 4 sezonun şampiyonu ve son 4 sezonda şu an istatistik elimde yok ama 10 mağlubiyeti yoktur yani. Öyle biliyorum.
0: Doğru.
1: Çok zor
0: İlhan
1: yenilen bir
0: Palut da
1: takım.
0: çok iyi bir gerçekten grafik sergiledi geldikten sonra. Sence
1: Kesinlikle.
0: maçın şanslısı kim olur ortada mı? Ne diyorsun kupa?
1: Bence kupa yani her final ortadadır. Her final %50 %50'dir. Şöyle maç Antalya'da oynanacak. Konyaspor taraftan iyi hazırlandığını görüyorum. Trabzonspor taraftarı lojistik anlamda biraz daha dezavantajlı haliyle. Uçak yolculuğu yapacaklar var ama herkes o kadar şanslı değil. Maddi imkanlar da işin içine giriyor. Antalya'da güzel
0: Konya
1: bir
0: için bir
1: olan.
0: şans yalnız. Antalya'ya çok yakın. Konya
1: Kesinlikle.
0: taraftarı gidecektir arabalarla.
1: Kesinlikle. Biliyorsunuz ama yarı final öncesi açıklanmıştı zaten. Burası da aslında bir tartışma yarattı ama burada federasyonun tamamen kendi görüşü. Bence final belli olduktan sonra açıklansa daha tatlı olurdu ama yapacak bir şey yok. Maç Antalya'da oynanacak. İki taraf da çok istiyor. İlhan Palut bir iz bırakmak istiyor artık. Sadece Konyaspor'a değil, Türkiye Süper Ligi'ne ve Türk futboluna bir iz bırakmak istiyor. O kupayı çok istediğini biliyorum hocanın. Hatta ligdeki son maçlarda Konyaspor'un konsantrasyonun kaybının tamamen buna bağlı.
0: Evet, kupaya
1: Yani
0: yöneldiler. Doğru.
1: tamamen kupaya yöneldiler. Sezon
0: Ama
1: içinde
0: maç
1: son
0: ortadadır diyorsun sen.
1: ben maç ortadadır. Uzatmaya veya penaltıya giderse Konyaspor'u avantajlı görüyorum. Çünkü
0: Peki.
1: Trabzonspor daha biliyorsunuz 90 dakikada işi bitirmek isteyecektir. Son
0: Peki
1: karşılaşmalarına
0: başka bir
1: baktığımızda
0: maça daha
1: kesinlikle
0: geçelim. Bir
1: kazanan.
0: final daha var biliyorsun.
1: Tabii
0: Pazar
1: tabii.
0: günü saat 19'da Esenler Erokspor Arca-Çorum finali var. Buradan da Süper Lig'in son talihlisi çıkacak. Son finalist
1: Aynen öyle.
0: artık Süper Lig adını yazdıracak. Sence bu iki takımdan hangisi şanslı?
1: Türkiye Profesyonel Liglerinde iki tane maçımız kaldı. Birisi Türkiye Kupası finali, evet. Bir tanesi de birincilik playoff finali. Her ikisinde de stadyumda bulunacağım. Kendimi futbol seyircisi olarak da şanslı hissediyorum o konudan. Lige baktığımızda aslında Esenler Erokspor sezon boyu şampiyonluk yarışı verdiler. Hı hı. Fakat yine oraya geleceğim. Bahis sürecinde öyle etkilendiler ki 3 kalecileri birden mahrum kaldılar. 4. kalecileri dediğimiz 17 yaşında bir kardeşimiz, Eren kardeşimiz oynatmak zorunda. Öyle bir süreç atlattı aslında. Son haftalara gidiyoruz. Son 2 maçta 2 İstanbul ekibine toplam 5 puan kaybetti Esenler Erokspor. Sarıyer'e ve Pendik'e. Evet. Şu an yani Esenler Erokspor yerine Ahmet Sportif faaliyetleri konuşuyorduk. Ama Esenler Erokspor istemedi, bana öyle geliyor. Hı hı. Yani istemedi derken futbol anlamında söylüyorum. Ve işi buraya bıraktılar, finale bıraktılar ve Osman Hoca da ayrıldı biliyorsunuz.
0: Evet, o da enteresan tabii. Çok tam enteresan. Finalden önce.
1: Yani bir de finalleri seven bir adam Osman Hoca. Evet. Güray Hoca da kulübün kendi antrenörü. Çok iyi biliyor Esenler Erokspor'un yapısını. 5-6 yıldır orada çalışıyor. Onlar da tabii ki bir maç sonunda Süper Lig isteyeceklerdir ama bu tarz işlerde 2. ve 3. ligde de denendi Ahmet Bey. Ben oynayarak gelen takımın her zaman avantajlı.
0: Evet, geçen sene de öyle oldu. Oynayarak gelen takım 3. lig bitiren takımı yendi.
1: Beklemek iyi değil. Beklemek evet. O ritmi kaçırabiliyorsunuz ki zaten son 2 maçta 5 puan kaybetti.
0: 22 gün maç yapmadı. Seyrettiler
1: çok,
0: sadece.
1: Çok uzun bir süreç. Gerçekten çok uzun bir süreç. Ben o yüzden Çorum Futbol Kulübü'nü hem Keçiören'i eledi, ardından Bodrum gibi gerçekten evet. Favoriydi. Bodrum da favorilerdi.
0: Onlar da zaten 2 senedir çok iyi takım hazırladılar. 2 senedir uğraşıyorlar şampiyonluğa.
1: Çok büyük maliyetli evet. Kadro. Çok çok para harcandı. Süper Lig'den yıldızlar var. Baktığınız zaman isim saymayalım şimdi.
0: Ben açıkçası Çorum'u favori görüyorum.
1: Ben Çorum'u net favori görüyorum. Hı-hı. Tribünlere baktığımızda Çorum tarafı biletleri tüketti. Esenler Erokspor tarafında yalnızca 3000 civarı bilet satıldığını duydum. Final adına üzücü.
0: Evet.
1: Ama Esenler Erokspor da kendi kapasitesinin üstünde bir bilet satmış diye düşünüyorum. Yani gerçekten.
0: Tabii doğru.
1: Yani orayı da hafife almayalım. Yani 10.000 kişiyi beklemiyoruz tabii ama hani bir 5-6.000'i bekliyordum. 3000 civarında bilet satmış. İyi olan kazansın, ben Çorum Futbol Kulübü'nü favori görüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Ahmet Karaca. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Ahmet Karaca ile birlikteydik. TRT Spor yorumcusu, Spor Servisi devam ediyor.

0: Spor Servisi Basketbol.
1: Evet, şimdi yeşil sahalardan parkelere geçeceğiz. Basketbol konuşacağız. Berkay Küçük'ten ben işaret bekliyorum. Bağlantı olunca o haber verecektir. Basketbolda da neyi konuşacağız? Euroligi konuşacağız tabii ki. Biliyorsunuz Fenerbahçe dün maçların oynanacağı Yunanistan'a, Atina'ya geçti. Ev sahibi takım olamayacak bu sene Final Four'da. Panathinaikos biliyorsunuz elendi. Sürpriz bir şekilde dörtlü finale veda etti. 2-0 öne geçtiği halde seride 2-0'dan 3-2 oldu ve elendi Panathinaikos. Yani ev sahibi takımı seyredemeyeceğiz ama tabii ki 4 tane güçlü takım ve Fenerbahçe'de yine dörtlü finale adını yazdırmış durumda. Son senelerde sürekli zaten Fenerbahçe Final Four'da ve orada görüyoruz kendisini. Şimdi konuğumuzun hazır olduğunu işaret ediyor sevgili Berkay Küçük. Anadolu Ajansı muhabiri Emre Doğan bizlerle. Sevgili Emre, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet, Emre Doğan'la niye birlikteyiz? Çünkü Anadolu Ajansı şu anda Atina'da finali takip etmek için Emre Doğan görevli ve oradan bize gördüklerini de paylaşacak. Sevgili Emre, şu anda atmosfer nasıl orada? Taraftarlar gelmiş mi?
2: Biz dün ulaştık Atina'ya. Dörtlü final ev sahipliği yapacak Atina'ya. Atina üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Tabii Olympiakos ev sahibi takımlardan biri. Panathinaikos maalesef bu hakkı elde edemedi. Avrupa'da basketbol kültürünün belki Litvanya'yla en çok hakim olduğu şehir. Taraftarların da ilgisi çok yüksek. Fenerbahçe dün geldi Atina'ya. Biz de karşıladık. Dün bunu tabii çok hissedemedik şehrin etrafında ama bugün salon çevresine gittiğimizde hem taraftarların hem basın mensuplarının dörtlü finalini ne kadar ciddiye aldığına şahit olduk. Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanını takip ettik. Hem Türk basın mensupları hem de yabancı basın mensupları tarafından çok büyük ilgi vardı. Antrenmandan sonra oyuncularla röportaj yapma imkanı oldu. Tabii Atina'da normal sezonu Olympiakos lider bitirdi biliyorsunuz. Fenerbahçe'de yarın finale çıkabilmek için Olympiakos'la mücadele edecek. Hem basın mensuplarıyla hem görüştüğümüz, konuştuğumuz taraftarlarla herkes de Olympiakos'un Fenerbahçe'ye karşı daha avantajlı olduğu görüşü hakim. Yani kendilerine çok güveniyorlar. Olympiakos'a güveniyorlar. Ama Fenerbahçe'de son şampiyon. Bugün biz takımdan birkaç oyuncuyla da röportaj yapma imkanı bulduk. Antrenmanın son 10 dakikasını izleme fırsatı bulduk ama ben bunun biraz tam tersi bir tabloya şahit oldum. Oyuncuların özgüveni çok yüksek. Olympiakos ne kadar ev sahibi olsa da normal sezonu birinci bitirse de Fenerbahçe...
1: Baskı yaratabilir değil mi? Ev sahibi takımlara bazen biliyorsun kendi evinde oynamak iyi gelmiyor.
2: Evet, bugün dört takımın baş antrenörleri ve oyuncularının katıldığı dörtlü finalin basın toplantısı da oldu. Onu da takip ettik. Orada ben en rahat Yaskevičius'a Dekolo'yu gördüm açıkçası. Olympiakos baş antrenörü ve Papanikolaou ile Bartsokas baş antrenör de oradaydı. Orada biraz bir baskı hakim çünkü son zaman üst üste 5. Final Four'u bu Olympiakos'un ama bir türlü o beklenen şampiyonluk gelmiyor ve şu anda bir baskı hakim hem Yunanistan'da hem de şöyle bir durum var, ev sahibi Panathinaikos'un sahasında Oaka'da. Telekom Center'da oynanacak. Taraftarlar da rakiplerinin en büyük ezeli rakiplerinin sahasında şampiyonluk bekliyorlar. Bence onun baskısını biraz hissediyorlar. Hatta antrenmanlarının başını da ben biraz takip ettim. Onu da hissettim biraz.
1: Ya burada şampiyon olamazsak diyorlar değil mi kendi ülkemizde?
2: Evet.
1: O bir baskı yaratır.
2: Kesinlikle Fenerbahçe'yi rahat gördüm oyuncuları. Kaybedecek bir şey yok. Fenerbahçe zaten sezonun içindeki gösterdiği oyunla bunu ispat etmişti. Özgüvenli de konuştular.
1: Finallere alışık bir takım bir de Fenerbahçe tabii.
2: Evet, Fenerbahçe'nin de son 11 sezondaki 8. dörtlü finali. Evet. Son şampiyon. Eğer burada bir şampiyonluk elde ederse Anadolu Efes'ten sonra bunu başaran ikinci Türk takımı olacak. Euroleague'de 3. şampiyonluğu olacak. Bunun avantajını yarın ben Fenerbahçe'nin tabii Türk taraftarlar da bugün belki çok fazla Türk taraftar görmedik ama yarın daha fazla Fenerbahçe taraftarının ve Türk taraftarının burada olacağını biliyoruz ve şöyle bir durum da var. Panathinaikos dörtlü finale kalamadı. Olympiakos onların ezeli rakibi. Tabii birçok Panathinaikos taraftarı dörtlü final için bilet rezervasyonu yapmıştı. Biletlerini almışlardı ve ben onların çoğunun da Fenerbahçe'yi destekleyeceğini düşünüyorum.
1: Olur mu
2: Belki
1: böyle bir şey
2: böyle bir
1: gerçekten?
2: evet kesinlikle
1: Ama
2: yani.
1: son Fenerbahçe Panathinaikos maçında Atina'daki bayağı bir olaylar olmuştu, kavga dövüş hatırlarsan.
2: Orada hani kavga dövüşten ziyade son saniye basketiyle yenilmek belki Panathinaikos'u çok üzmüştü. Biraz onun gerginliği vardı. Ama şimdi bir tarafta da ezeli rakipleri var. Olympiakos var. Fenerbahçe'yi ben hani apaçık olmasa da yine destekleyeceklerini düşünüyorum. Tabii biz yine yarın ilk maç Fenerbahçe
1: Tabii
2: Olympiakos
1: kendilerinin
2: maçı.
1: elendiği bir şeyde Olympiakos'un şampiyon olmasını istemez Pana taraftarı.
2: Ya şampiyon olmasından ziyade kendi sahalarında
1: Evet.
2: OAKA'da şampiyon olmalarını hiç istemezler.
1: Doğru.
2: Bu yüzden Fenerbahçe'yi destekleyecekler. Bunun avantajını da kullanacak ve bir özgüven ve rahatlık da var takımda. Fenerbahçe'nin ben bunun avantajını sahada kullanacağını düşünüyorum. Olympiakos
1: İnşallah.
2: tabii çok iyi, çok iyi takım. Çok iyi bir rotasyonlar var ama Fenerbahçe'de savunmasıyla her zaman ön plana çıkan bir takım. Yani daha iyi
1: Normalde bu
2: savaşan maçı
1: eşleşmenin final olması lazımdı ama erken final gibi oldu.
2: biraz evet erken final. Diğer tarafta da bahsedecek olursak Real Madrid var. Onlar da
1: Hı.
2: Euroleague'in en çok şampiyon olan takımı. Ama diğer Panathinaikos eleyen Valencia Basket bu sezonu sürpriz yapan takımlarından biri. Belki onlar bu sürprizi devam ettirip yarın finale bile çıkabilirler. Çünkü atletizmi ve fiziksel kapasitesi çok yüksek bir takım. Ondan sonra da diğer ikinci takım belli olacak. Yarın heyecanla biz de burada maçları takip edeceğiz.
1: Evet, inşallah tabii ki senin de dileklerin hepsi gerçekleşir ve Fenerbahçe Olympiakos'u geçer ve finale adını yazdırır. Bu maçı kazanan sanki zaten finali de alır gibi geliyor bana. Ne dersin sevgili Emre?
2: O görüş hakim. Çoğunlukla buradaki basın, yabancı basın mensuplarıyla da sohbet ettiğimde o görüş hakim. Ama Real Madrid'in de başında bugün basın toplantısında da takip ettik. Sergio Scariolo gibi İspanyol, hani doğru tabirse kurt bir hoca var. O da çok
1: Hı.
2: tecrübeli ve takımda da iyi ve tecrübeli oyuncular var. Keza Valencia kalırsa Valencia playoff aşamasında belki de favorilerden Panathinaikos'u Ergin Ataman'ın baş antrenörünün yaptığı iki

0: 2-0'dan geri gelip 3-2'lik
1: Evet, ilk kez
0: skorla
1: adlarını
0: eledi.
1: yazdırdılar böyle bir şeye, finale.
0: Evet, ilk kez yani bu tarihi bir başarı ve biraz da atletik bir takım, yani karşı konulması zor bir takım. Onlar da bir sürpriz yapabilir. Tabii bu Final Four bugün Fenerbahçe'nin Letonyalı oyuncusu Arthur Zagars'a ben bu soruyu sordum. Her takım yenebilir. Bunu kesinlikle bilemeyiz dedi. Ben de aynı görüşteyim. Sürprizlere de açık ama ben Fenerbahçe'yi biraz hani baskıyı doğru kullanabilirse bir tık avantajlı görüyorum.
1: Çok teşekkürler sevgili Emre Doğan. Ağzına sağlık diliyorum ve tüm dileklerinin yerine gelmesini inşallah. Ben de duacıyım. Dua edeceğiz. Fenerbahçe inşallah şampiyon olarak Atina'dan döner diyelim ve programımızı burada bitireceğiz.
0: İnşallah.
1: Ağzına sağlık. İyi akşamlar.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Evet, basketbol son konuğumuzdu ve Anadolu Ajansı muhabiri Emre Doğan da son konuğumuzdu efendim. Böylece programın sonuna geldik. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük ve teknik öğretmenimiz Muhammed Erici Suidi. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Spor Servisi.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Reklamlar.
2: Dünyanın Z raporu başlıyor.
3: Efendim 208 ülke 7 kıta tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Hümeyra Zengin, teknik ekipte Muhammed Eğrici Su ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Dünyanın Z raporu başlıyor.
2: Mavi Küre'den derlemeler.
3: Mavi Küre'den birbirinden güzel haberler var efendim. Şimdi sırada hakikaten çok ilginizi çekecek haberler bunlar. İşte birincisi. Arıların polen toplarken sanılandan daha çok yorulduğu ortaya çıktı. İngiltere Kraliyet Bilim Akademisi tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre, yaban arılarının polenleri toplarken kullandıkları titreşimler onlar için en yorucu eylemler arasında. Sussex Üniversitesi'nden araştırmayı yöneten Natasha Rossi, iklim değişikliği ve habitat kaybının arıları polen alacakları çiçekleri seçerken çok daha dikkat etmeye zorladığını belirtti. Bunun arılarda toplam enerji tüketimini yükselttiğini açıklayan araştırmacılar, arılardan alınan verimin büyük ölçüde etkilendiğini savunuyorlar. Arıların polen toplarken sanılandan çok ama çok daha fazla yorulduğu bilimsel bir araştırmada ortaya çıktı efendim. Ve diğer bir haber, Kuzey Kore ve Güney Kore futbol maçıyla bir araya geldi ki yaz aylarında Dünya Kupası heyecanı bekliyor bizi. Dünya Kupası başlamadan önce iki rakip ülke diyelim, aslında Kore ikisi de fakat Kuzey ve Güney Kore futbol maçıyla bir araya geldi. Kuzey ve Güney Kore takımları arasında oynanan kadın futbol maçıyla iki ülke arasında 2018'den beri ilk kez sınır geçildi. Kuzey Kore takımı Negoyang, Güney Koreli Suwon takımına karşı Asya Kadınlar Şampiyon Ligi yarı finalinde 2-1'lik bir galibiyet elde ederken aynı zamanda da finale yükseldi. Son zamanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler durma noktasına gelse de bu maçın ilişkileri yeniden canlandırma ihtimali merak konusu. Futbol, spor her zamanki gibi ayrıştırıcı değil efendim, birleştirici etkisini gösterdi. Hatta Güney Kore ve Kuzey Kore arasında bile. Ve akşamın son haberi sizler için Mavi Küre'den derlediğimiz, daha sonra güzel bir röportaj bizleri bekliyor olacak efendim. Tayland'da yeni bir dev dinozor türü tanımlandı. Bakalım detaylarında neler var. Birleşik Krallık ve Tayland'dan oluşan bir araştırma ekibi 10 yıl önce Tayland'ın kuzeydoğusunda bulunan fosillerin yeni bir uzun boylu dev dinozor türüne ait olduğunu ortaya çıkardı. Güneydoğu Asya'da şimdiye kadar bulunan en büyük dinozor olan Naga Titan'ın 27 ton ağırlığında ve 27 metre uzunluğunda olduğu biliniyor. Bu keşifle eski iklim koşullarındaki değişikliklerin dev dinozorların gelişmesine nasıl elverişli bir ortam sağladığına ışık tuttuğu da düşünülüyor efendim. Tayland'dan bir gelişmeydi. Tayland'da yeni bir dev dinozor türü tanımlandı. Bu da Mavi Küre'den bu akşam sizler için derlediğimiz ilginç son haberimizdi. Şimdi röportajımızla, akşamın röportajıyla devam edeceğiz programa.
2: Gündemden Perspektifler.
3: Efendim, gündemden perspektifler, bakalım neler varmış, akşamın ilginç konusu neymiş? Yapılan araştırmalar, bir erkeğin çocuk sahibi olduktan sonra hormon seviyelerinden stres algısına, empati becerisinden bağ kurma biçimine kadar pek çok alanda dönüşüm yaşayabildiğini gösteriyor. Özellikle bebeğin bakımına aktif katılan babalarda çocukla kurulan temasın hem psikolojik hem de biyolojik etkileri olduğu konuşuluyor. Peki, erkekler gerçekten baba olduktan sonra değişiyor mu? Kadınları da çok ilgilendiren bir sorunun az sonra cevabını arayacağız efendim. Beyin bu yeni role nasıl uyum sağlıyor? Tüm bunları konuşacağız, daha fazlasını konuşacağız. Bir klinik psikolog Emine Özçivici Ayhan'la konuşacağız. Emine Hanım, merhaba, programımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar herkese.
3: Efendim, çok ilginç bir konu. Sevgili Hümeyra da haberi yazarken, peki gerçekten bu oluyor mu diye.
1: Kadınlar çok sevindi tabii bu
3: haberi. Evet. Şöyle biraz erkekleri de hafif aşağı çeken bir kelime, cümle yapısı kurmuş. İnanmıyor.

0: Şimdi biz tabii anne baba rollerini çok, tabii ki ebeveyn rollerini çok önemsiyoruz ama küçük yaşta ebeveynini kaybeden insanlar var, ya da ne bileyim ikame ailelerle büyüyen insanlar var. Ama bunlarda da biz baktığımızda anne baba rolünü oynayan insanlar varsa hayatlarında, onların kişilik gelişimi ve dış dünya ilişkileri daha farklı oluyor. Hiç rol modeli olmayanlarla. Doğru söylüyorsunuz. Anneye atanan kutsiyet, anneye yapılan yüceltme babaya çok yapılmıyor ama babalar aslında gizli güç, gizli kahraman.
1: Evet.
0: Ben hatta şu kadarını söyleyeyim. Annenin ulviyeti babanın ne kadar güçlü ve iyi bir baba olduğuna bağlı. Bakın.
1: Evet, evet.
0: Anne bir evde baba tarafından mutlu ediliyorsa mutlu bir annelik yapar. Anne baba tarafından evde değer görüyorsa çocuğuna değerli olmayı öğretebilir.
1: Evet.
0: Ezilen bir anne çocuğa değerli olmayı öğretemez. Aşağılanan, baba tarafından aşağılanan bir anne çocuğuna kendi haklarını korumayı öğretemez. O yüzden ben hatta danışanlarımda erkeklere şunu söylerim. Çocuklarınıza siz çok emek vermek istiyorsunuz ama eğer çocuğunuza iyi bir baba olmak istiyorsanız o çocuğun annesini çok mutlu edin. Annesi mutlu olan çocuk mutlu çocuk olur zaten, mutlu birey olur. Dolayısıyla babanın aslında arkadaki gücü çok yüksek. Ailedeki herkesin genel huzuru ve güven hissi için. Biz insanların psikolojik yapılarını incelerken çocukların gelişiminde şu iki şeye bakarız. Anne çocuğu kendisiyle ya da bireyin kendisiyle kurduğu ilişkinin mimarıdır.
1: Evet, evet.
0: Kendimizi sevmek, kendimize saygı duymak, kendimizi değerli hissetmek gibi öz benliğimizle ilgili kısmı oluşturur. Ama baba dış dünya algısını oluşturur. Yani dışarıdaki dünyayı nasıl algıladığımız babamızla ilişkimize bağlıdır. Ben dışarıdaki dünyada saygın mıyım, güçlü müyüm, baş edebilir miyim, değer görmeyi hak ediyor muyum? O yüzden insanlar babanın verdiği bu yapıcı etkiyi babaya deyince genelde dış dünyadaki faktörlere bağlıyor. Ne yazık ki burada bir yanılgı var.
1: Evet.
0: Temel eğer baba tarafından güzel inşa edildiyse o insanlar dışarıdaki yaşantılarında yaşadıkları her şeyi pozitif deneyim olarak alıyorlar. Kendilerini güçlendirmek, işte kişiliklerini geliştirmek, hayatla kurdukları idealleri olan, hayalleri, hedefleri olan, dış dünyadan korkmayan, düşmanca duygular yaşamayan insanlar oluyorlar. Belki oradaki etkiyi hani bugünkü konuştuklarımızı dinleyen dinleyiciler artık daha ciddi ayırmaya başlarlar. Bir insanın dış dünya ilişkisi babanın oluşturduğu temelle ilgilidir. Bu çok önemli bir ayrım.
1: Evet, evet, hakikaten dış dünyayla özellikle kurduğumuz ilişkilerde babanın bize verdikleri, karakterimize kazandırdıkları bizler için, birey için ne kadar önemli. Ama onun eksikliğini yaşadığımız zaman da dış dünyadaki çoğu olayda da çok zorlanıyoruz. Emine Hanım, eğer o eksikliğimiz de varsa onu kapatmamız, kesinlikle. Çünkü onu kendimiz kapatmanın yoluna tabii.
0: Kapat. Ya da onu kapatacak yanlış insanlara bağlanıyoruz.
1: Evet.
0: Bizi acıtmaları, incitmeleri, üzmeleri pahasına.
1: Evet.
0: Onlar için çok bedel ödüyoruz ama o duyguya o kadar ihtiyacımız var ki en ağır bedelleri ödeyerek, ödeme pahasına o baba figürünü, o güç, erdem, yol ayrımında ne yapacağım sorusunun cevabını kime bakarak bulacağım.
1: Evet.
0: Risk alacağımda benim arkamda acaba hangi güç durur? En canımın yandığı yerde güçlü bir el beni sarıp sarmalayacak mı?
1: Evet.
0: Olduğum halimle beni kabul edecek mi? Anne şefkat verir, merhamet verir ama baba güven duygusu.
1: Güven duygusu
0: çok önemli. Biliyorsunuz bugün bütün psikopatolojilerin arkasında güvenle ilgili sorunlar vardır.
1: Evet. O babalara da aynı zamanda çok çok büyük bir sorumluluk da yüklüyor. O güven duygusunu vermenizle ilgili baba olanlar için söylüyorum.
0: Tabii.
1: Gerçekten çocuğunuza siz o güven duygusunu verebildiniz mi? Bu güven duygusu belki akla şunu da getirebilir. İlla maddi olarak çok kuvvetli bir babam olmasıyla da %100 ilişkili bir bağlantı değil. Duygusal olarak, ruhsal olarak da ona verdiğiniz güvendir aynı zamanda. Belki o daha önemlidir, öyle değil mi?
0: Çok çok daha önemli.
1: Evet.
0: Çünkü küçük bir çocuk maddiyatın gücünü bilmez.
1: Evet.
0: Ama siz manevi şeyleri vermiyorsanız maddi şeylerin gücüne sığınmak zorunda kalır.
1: Evet.
0: O yüzden dediğiniz çok doğru. O gücü neyle göstereceğiz? Bir, istikrarlı bir baba mısınız? Tutarlı mısınız?

0: Severken hakkaniyetli, kızarken hakkaniyetli misiniz? Siz çocuğunuzun duygularını görmekten korkmayan bir baba mısınız?
1: Evet.
0: Çocuğunuza model olduğunuzun farkında mısınız? Bir de ben babaların emeğe değer vermek babadan öğrenilir.
1: Evet.
0: Bakın, emeğe değer vermek. Ben çok danışanıma şunu söylerim. Çocuklarınızı iş yerlerinize mutlaka götürün. Ne şartlarda ve ne fedakarlıklarla para kazandığınızı görsünler. Hayatta nelerle mücadele edip de o hayatı oluşturduğunuzu görsünler.
1: Evet.
0: Bu size saygı duymalarını sağlarken sizin sağladığınız maddi koşullara da saygı duymasını, emeğe saygı duymasını sağlayacak ve daha sonra kendi emeğine de saygı duyulmasını talep edecek.
1: Evet.
0: Bakın ne kadar aslında önemli ve hayati noktaları babadan alıyoruz. Ama tabii baba da veren bir babaysa, söylediğiniz gibi baba, iyi baba modelleriyle büyümeyen insanlar, çok danışanlarımda gördüm. Aslında iyi baba olmayı çok istiyorlar ama nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Hatta eğer müsaade ederseniz...
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Bir danışanımın iki tane oğlu vardı. Baba ve oğulları arasındaki ilişkiyi geliştirmek istiyoruz. Anne çünkü artık bu kavgalardan boşanma noktasına geliyor. Ve ben babaya çocuklarıyla pazar günleri işte araba yıkamaya gidebilirsin, markete gidebilirsin dedim. İlk hafta bunu denediğinde çok şaşkına dönmüş. Nasıl, ben ne yapmalıyım bunlarla vakit geçirirken tek başına diye. Daha sonra bana market alışverişi sürmek bu kadar zevkli miymiş? Ben bu kadar büyük bir mutluluk hayatımda hiç yaşamamıştım.
1: Evet.
0: Babalık böyle bir şey miymiş demişti. Çünkü kendi çocukluğunda bunu hiç yaşamamış. Babalık öğrenilen bir şey.
1: Evet. Evet.
0: Babalık annelik de öğrenilen bir şey. Bakın herkes çocuk doğurabilir ama herkes anne olamaz.
1: Doğru.
0: Herkes çocuk yapabilir ama herkes baba olamaz. Bu bir emek, çaba ve farkındalık gerektiriyor. Neyin sorumluluğunu aldığımızı bileceğiz. Yani aslında o şu okuyanlar varsa bilirler. Sevgi üzerine çok güzel söylemleri vardır. Sevgi kendine rağmen sevebilmektir. Eğer kendine rağmen bir şeyi, bir insanı seviyorsan, sahip olmayı değil, onu seviyorsundur.
1: Evet, hakikaten çok da anlamlı.
0: Çok
1: kendine
0: anlamlı.
1: Kendine rağmen sevebilmektir.
0: Kendine rağmen. Çünkü bizim kendimiz aslında o sevgide sahip olma güdüleriyle bize tetikliyor. Oraya gitme, onu yapma, istemiyorum, yakınımda dur, benimle otur, benim yanımda kal. Neyi seviyorsanız bakın, eğer onun... kendinizi rahatlatacak seçenekleri önünüze koyuyorsanız siz ona sahip olmayı seviyorsunuz, onu sevmiyorsunuz. Onu sevmek demek kendi korkularımıza, kaybetme korkularımıza, anksiyetelerimize, travmalarımıza rağmen onu özgürleştirebildiğinizde gerçekten onu seviyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Onu seviyorsunuz. Yani çok önemli. Ben kendi çocuklarımı yetiştirirken de boşluğa düştüğüm, ne yapmalıyım diye düşündüğüm anlarda her ebeveyn gibi bizi de tedirgin eden noktalar oluyor. Hep bu bilgiye sığınmışımdır. Kendime rağmen o kapıyı aralamalıyım da onun kanatlanıp gitmesine izin vermeliyim de bundan da rahatsızlık duymamalıyım diye. Belki dinleyicilerimiz için de bir yol haritası olur, tutunacakları bir şifre olur.
1: Ne güzel anlatıyorsunuz Emine Hanım. Hiç kesmek istemiyorum. Çok da az kesmeye çalıştım. Çünkü akıp gittiniz. Bizi dinleyenler çok önemli, güzel fikirler, düşünceler sizden öğrendiler. Ağzınıza
0: belki
1: sağlık efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Farklı bir bakış açısı getirebildiysek bu gece.
1: Çok güzeldi. Ağzınıza
0: biraz
1: sağlık.
0: Biraz etkimiz olmuştur. Ben bu teşekkür ederim bu fırsatı.
1: Çok
0: sağ
1: teşekkür
0: olun,
1: ediyorum. Hakikaten
0: iyi
1: akşamlar efendim. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık.
0: Çok sağ olun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konuyu konuştuk efendim. Erkekler baba olduktan sonra erkeklerdeki özellikle yeni beceriler, özellikle empati becerisini, bağ kurma becerisini konuştuk. İlginçti. Hakikaten güzel bir konuydu. Umarım faydalı olmuştur. Emine Özçivici Ayhan'la beraberdik. Geldik sona. Önümüzdeki hafta bizler yine burada olacağız. Sümeyra Zengin programı hazırladı. Muhammed Eğrici su sesimizi sizlere iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada dengelerin değiştiğini ifade etti. Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi Erdoğan. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak buttan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına yönelik mutlak buttan kararının demokrasiye olan güveni pekiştiren bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun, delegenin iradesinin menfaat veya baskıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Bakan Gürlek, herkesin hukuki sürece saygı göstermesi gerektiğini belirtti. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak buttan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu kararın bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadelerini kullandı. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'li Türk 422 Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler İstanbul'da Filistin'e destek sloganlarıyla karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. İran'ın ABD'ye yanıt verme hazırlığında olduğu bildirildi. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Trump anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 41. oturum görüldü. Mahkeme 9 sanığın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 20 kişi gözaltına alındı. 20 şüpheliden 9'u sağlık kontrolü ve adli tıp kurumuna sevk sonrası serbest bırakıldı. 11 kişi ise adliyeye mevcutlu olarak sevk edildi. Karadeniz bölgesinde sağanak etkili oldu. Ordu'da sel evin içinden caddeye şelale gibi aktı. Bartın'da sağanak sonrası Arıt Deresi taşma noktasına geldi. Ev ve iş yerlerini su bastı. Kastamonu'da denizin rengi değişti. Zonguldak'ta ise araçlar yolda mahsur kaldı. Hatay'da da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ geneliyle Antakya'daki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. Zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta oyuncu entübe edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs'ta yapılacak. Haberleri sunduk.

Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayatınızın akışı nasıl gidiyor? Mutlu musunuz? Mutlu olmaya gayret edin. Her zaman mutluluğu bulmanın yolu vardır. Arayıp bulacaksınız. Bana göre hayat bir müzik gibidir. İnişler, çıkışlar, duraklamalar, hızlanmalar, yavaşlamalar, sevinçler, hüzünler, kederler, bekleyişler, ümitler, ümitsizlikler. Hepsi bir arada ve sonu müzik coşkuyla biter. Siz bu coşkulu müziği besteleyebilirsiniz, ben buna eminim. Hayatı güzel yaşamak için deneyim yapın. Hayatı hiç bırakmayın. Birçok muhteşem eser besteleyeceksiniz böylece. Her deneyimimizin sonu bir eser olacaktır. Aynı benim gibi. Hayatımın 83. bölümü olan bu sene. 4 ay içinde 2 belgesel bitirdim. Ama önden 1 yıl masa başı çalışması kesinlikle yaptım. İşte şahit numuneniz karşınızda. Ben bu durumdayım. Ben bunları yapabiliyorsam, siz benden iyisini yapabilirsiniz. Çünkü sizde benden daha fazla özellikler var. Özelliklerinizi bulun, çıkartın ve değerlendirin. Bu akşam değerli bir konuğum var. Hayatı belgeseller içinde geçmiş. Hepimizin hayatı zaten bir belgesel, değil mi? Hepimiz ayrı ayrı bir belgeselin parçası, değil miyiz? Ama bu arkadaşı hayatını belgesel filme adamış. Hepimizin hayatı zaten belgesel, değil mi? Ama o bunu bile meslek yapmış. Bu süreçte kendini her adımda da geliştirmiş ama. Semra Korver ile söyleşi yapacağım bu akşam. Semra Korver 1992'den bu yana medya sektörünün içinde, belgesel sinema alanında prodüktör, yönetmen, danışman, eğitmen kimlikleriyle birçok projeye katılmış bir kişilik. Kültür, sanat, haber, belgesel türlerindeki çalışmalarıyla ödülleri var. Ulusal ve uluslararası birçok film festivalinde jüri üyesi olarak yer alan bir kişilik. Yani dolu dolu belgesel. Halen de TRT Akademi bünyesinde belgesel yapımlar eğitimi veriyor. Ona göre özellikle belgesel sinemayı hem bir anlatı alanı hem de bir düşünme biçimi olarak yorumluyorum. Merhaba Semra Güzel Korver.
2: Merhaba.
1: Hoş geldiniz hanımefendi.
2: Hoş bulduk Cengiz Bey.
1: Ya ne güzel. Belgeselle bir hayat geçirmek ne güzel. Hele şimdi TRT Akademi bünyesinde eğitim veriyorsunuz ya, çok merak ettiğim bir konu var. Yeni neslin belgesele yakınlığı nasıl?
2: Yeni nesil aslında beni çok şaşırttı. Ben bu projeyi başlarken acaba hani talep olur mu belgesel falan, böyle hani zihinlerde böyle yorucu, uzun, sıkıcı gibi algılanabiliyor ya. Şimdiki gençler biraz daha hız, heyecan seviyor. Ama o kadar çok talep oldu ki, ben zaten festivallerde, üniversitelerde de atölyeler düzenliyorum. Talep beni çok mutlu etti. Özellikle gençlerden gelen talep. Şimdi tabii araştırma teknikleri çok gelişti. İşte internet, yapay zeka, işte çeşitli web siteleri, kütüphaneler, online araştırma imkanları. Dolayısıyla bu araştırma sürecinde çok başarılılar. Bir sürü kaynaktan çok çeşitli veriler elde edebiliyorlar. Sinema yapmak artık kolaylaştı biliyorsunuz. Cep telefonuyla bile çekim yapılabiliyor. Bu onların merakını daha da cezbetti ve işi de kolaylaştırdı. Ben gençlerin belgesel yapmasını şu yönden çok seviyorum. Sorgulamayı öğreniyorlar. Sorgulamak çok önemli. Benim bir kuralım var. Hayata 5N1K üzerinden bakın. Belgeselde de, bir hikaye anlatırken de, günlük hayatta da 5N1K. Kim, nerede, ne zaman, nasıl? Yani bu soruları sorduğunuz zaman hayatı algılama biçiminiz, anlayabilirsiniz.

0: yaşama biçimimiz
1: acaba
0: değişiyor.
1: Acaba kendini de böyle sorguluyor mu? Ben nerede, ne zaman,
0: ne yapıyorum?
1: Ne yapıyorum? Bence buna ulaşabilirse müthiş olur.
0: Bence bu eğitimden sonra, çünkü beşine bir kaydı duyduklarında hep şey diyorlar. Ya hocam, o haberde geçerli değil mi? Hayır diyorum. Bu hayatın her aşamasında geçerli. Kendinizi tanırken de geçerli. Dolayısıyla bu formül, benim bu formülüm çok işe yarıyor. Çok meraklı bir kitle var. Heyecanlı bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama onlar tabii daha kısa. Daha kısa, daha hızlı işler yapıyorlar. Bu da bu çağın, zamanın ruhu, zamanın duygusu, onların enerjisi. Yapmak istedikleri projeler, konular çok hoş. O yüzden ben çok mutluyum orada verdiğim derslerden.
1: Harika. Şimdi geçen ay uzun bir aradan sonra bir festival yapıldı. Belgesel Sinemacıların Festivali. Siz de bunun içinde etkin olarak görev aldınız. Ne gördünüz? Uzun bir aradan sonra Türkiye'de bir belgesel festivali başlıyor ve başladı. Ne gördünüz? Değişen, çünkü bunun eskilerini siz yapıyordunuz. Ben onu çok net hatırlıyorum. Kaç sene geçti arasından?
0: 10 yıl aradan
1: sonra. 10 yıldır Türkiye'de belgesel sinema üzerinde festival yapılmıyordu. Vaktiyle Semra Güzel Korver yapmıştır. Ben o günlere şahit olduğum için şimdi burada kararı verebilirim. Ne oldu? 10 yılda ne değişmiş? Ne gördünüz?
0: Şimdi biz Belgesel Sinemacılar Birliği olarak 1996'da temellerini atmıştık. 1997'de de resmi olarak Belgesel Sinemacılar Birliği olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladık ve 1001 Belgesel Film Festivali adı altında festival düzenledik. 17 yıl boyunca aralıksız devam ettik. Sonra araya bir 10 yıl girdi çeşitli nedenlerden dolayı. Ve bu süreç içinde ben de bir dönem Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı olarak, sizin hatırladığınız dönemde ben Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı olarak festivalin başındaydım. Tabii ki diğer arkadaşlarımla birlikte, ama diğer dönemlerde de festivallerde hep aktif rol aldım. 10 yıl aradan sonra tabii ki zamanın ruhu değişti, teknoloji değişti, seyirci değişti, her şey değişti. Bu süreçte 10 yıl sonra zaten bir festivali yapabilmek başlı başına büyük başarı. O yüzden kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Ne gördüm? Seyircide bir değişiklik var. Mesela uzun belgesellere belli bir seyirci kitlesi çok dayanamıyor artık. Çünkü işte
1: bu sabır bitti.
0: Sabır bitti. Sosyal medyadaki o reels'lar, akan görüntüler, 1 dakikalık, 3 dakikalık görüntülere alışkın olunca bu uzun süren ve dikkat gerektiren, düşünme gerektiren belgesellere biraz daha hani yeni neslin seyretmeyi öğrenmesi gerekecek. Bu da bir öğrenme biçimi, bu da bir disiplin. Sanıyorum bu festival onu sağladı gençlerde. Sağlayacak daha doğrusu, böyle bir başlangıç oldu. Onun dışında çok önemli bir çalıştay yaptık. Bundan sonraki festivaller nasıl olmalı, jüriler nasıl seçilmeli, filmimizin gösterim olanaklarını nasıl sağlayabiliriz, seyirciyle nasıl iletişim kurabiliriz gibi bir soruların sorulduğu bir çalıştayımız oldu. Çalıştay da çok verimli geçti. Bir yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde bunu sorgulamaya ve yönetmeye devam edeceğiz.
1: Peki bunları yapıyorsunuz da niye belgesel sinemanın seyredilmesini ve ilgi görmesi için bu çalışmaları yapıyorsunuz? Önemi nedir belgesel sinemanın?
0: Belgesel sinema bir düşünme biçimi.
1: Yeter. Yeter. Çok alkışlıyorum bunu. Belgesel sinema bir düşünce biçimi. Ama iyiye, doğruya, hakikate doğru.
0: Evet, tabii, elbette, elbette.
1: Kurgu sinema gibi değil.
0: Değil, gerçeğin peşinde.
1: Gerçeğin peşinde.
0: Gerçeğin peşinde, kanıtların peşinde, bilimin peşinde, sanatın peşinde, doğrunun peşinde, güzelin peşinde, iyinin peşinde, bilimle sanatın kesiştiği noktada. Bunu sonsuza kadar uzatabiliriz. İnsanın peşinde, hikayenin peşinde.
1: O zaman bu programımızın şöyle bir amacı da olmalı. Gençlere bu yola girmelerini, en azından izlemelerini, gerçeği, doğruyu izleyeceklerini, bilmeleri gerektiğini söyleyelim.
0: Elbette, çünkü başka bir perspektiften hayata bakmayı öğrenmek gerekiyor. Yani işte bugün bize sunulan, özellikle sosyal medyada, internette sunulan her şeyi gerçek olarak algılıyor.
1: Maalesef.
0: Maalesef, ama orada bir hiper gerçeklik var. Artık her şey birbirinin kopyası. Kopyanın kopyasının kopyasının kopyası. Hakikat kaybolmuş durumda. Orijinallik kaybolmuş durumda. Biz işte o hakikatin peşindeyiz. Tabii ki saf, pure bir hakikatten, hakikate ulaşmaktan kimse bahsedemez. Ama hakikatin, gerçeğin bir açısını, bir penceresini, bir yolunu, bir düzlemini görmek, gerisinde de zihni yormak, kalbi yormak gerekiyor, anlamak, öğrenmek, düşünmek gerekiyor. Belgesel sinema bu açıdan

0: bize bir araç olabilir. İşte tarihi yazarken, hafızayı üretirken, kişiliğimizi geliştirirken, dünyayı sorgularken, temsil yeteneğimizi geliştirirken bütün bu süreçlerde bize yol açan bir araç.
1: Doğru ama maalesef ben belgesel sinemanın pek fazla ilgi görmediğini anlıyorum. Bu son festivalde yakından izledim. Çok az insan, birbirini tanıyan insan filmin yapımcısının arkadaşları geliyor. Bir şey eksik. Eskiden benim hatırladığım sinemalarda bu kanun olduğunu zannediyorum. Belediye kanunlarından biriydi. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Normal sinema başlamadan evvel ya kısa metraj bir film ya da bir belgesel gösterilirdi. Ben bunlara şahidim. Giderek bu yerini reklam filmlerine kaptırdı. Ve o gün bugün bu iş bitti. Bence yeniden sinemalara bu kararı getirmesi lazım belediyelerin. Yerel yönetimler ancak bunu yapabilir. Onların uğraş alanı film başlamadan evvel kısa metraj bir belgesel göstersinler. Yeni bir boyuta gidelim. Cep telefonundan kurtaralım biraz insanları diyeceğim ama çok zor.
0: Evet, maalesef çok zor. Belki şu da mümkün olabilir. Hani cep telefonundan kurtaramayacağız ama belki cep telefonundan belgesel izlemelerini sağlayabilirsek bu bile bir başarı. Tabii burada işte çeşitli kültür sanat kurumları, işte burada belediyeler, Kültür Bakanlığımız, onların da çalışmaları var. Hiç yok değil ama işte zamanın ruhunu yakalamak, maalesef reklam artık hayatın bir gerçeği. İşte para kazanmak gerekiyor. O reklamı almadan o İşler dönmüyor. Yani girift bir mesele.
1: Bana göre demin söylediğiniz uzun metrajlı hikayeler artık olmuyor. Aslında bütün belgeselcilerin artık buna dikkat etmesi lazım. Çok haklılar. Çünkü okullarda 45 dakikadır ders. Niye dikkat dağılıyor? 45 dakikadan sonra dikkat dağılıyor. Bugün insanların dikkatini dağıtacak etrafta o kadar çok olay var ki. Zaten aynı anda o film seyrederken cep telefonuna da bakıyor. Bırakmıyor onu. 45 dakika en fazla olmalı. Bir belgesel film. Hatta biraz daha kısa olabilir. Geçmemeli. Yarım saati asla bana göre geçmemeli bir film. Zaten film seyrederken herkesin cep telefonu yanıyor. Bir gözleri de orada. Bu nasıl bir şey oldu? Bu nasıl bir hakimiyet? Cep telefonu ve dijital dünya. Bütün dünyada insanların yönetime ne dahil oldu? Onlar oldu artık.
0: Valla ben hani şöyle söyleyeyim, çağın hem çok önemli ve güzel bir buluşu hem de çağın vebası diyorum. Böyle iki ucu farklı boyutlarda işliyor. Hani zararı ne kadar, yararı ne kadar, bunun dengesi nasıl kurulmalı? Bunun üzerine zaten bütün toplumlar düşünüyor. Biliyorsunuz artık 15 yaşından önce cep telefonu yasaklayan birkaç ülke oldu. Bizim ülkemize de geliyor. Çok şükür,
1: Gelemez.
0: çok şükür. Ama önce tabii ailelerin bilinçlenmesi
1: Gelemez.
0: gerekiyor.
1: Size bir küçük örnek anlatayım. Ben bütün bu Ramazan boyunca Süleymaniye Camisi'nde belgesel çektim. Yahya Kemal'in şiirinden yola çıkarak
0: Harika.
1: Süleymaniye'de bayram sabahını film haline getirdim orada. Uğraştım. Bir ay gece gündüz. Gelenler var ya cemaat. Hoca dua okurken onların gözleri telefonda. Telefonu secdeye koyuyorlar zaten.
0: Ay, hayır.
1: Kendi kendilerinin fotoğraflarını şahidim. Bütün bir ay oradayım. Bir ay oradaydım.
0: Anlıyorum.
1: Telefon artık öyle bir hale gelmiş ki. Ellerinde telefonla camiye giriyorlar bir kere. Telefon cepte değil. Her an hazır.
0: Ya cep telefonu artık insanın bir uzvu gibi oldu. Bir organ gibi.
1: Ama ben bu insanları da suçlamıyorum. Ayrıca bir taraf. Bunları öyle bir dünya sistemin içine soktular ki. Okulda ders yaparken telefon elinde, camide dua ederken telefon elinde, gözü orada, sinemada film seyrederken öyle, konserde seyrederken öyle, canlı konser var, her şey birbirinden, o gene eline telefon. Ama bakıyor, mesaj takip ediyor durmadan.
0: Ya da kayıt alıyor.
1: O tramvaylarda öyle görüyorsun, toplu taşımalarda bütün sıra boydan boya, bütün sıra, iki sıralı, ben toplu taşımacıyım. Herkesin gözü orada. Şimdi burada bir çıkmaz sokak var.
0: Ne yazık ki öyle bir çıkmaz sokak var. Ben bir anne olarak da bundan çok rahatsızım. Bir ebeveyn olarak da bütün ebeveynlerin büyük problemi. Hele artık Z kuşağı bitti. Şimdi alfa kuşağı, yakında gama kuşağı gelecek. Yani bu nasıl bir süreç, nasıl toparlayacağız? Bunun üzerine nasıl çalışacağız? Toplumun bütün bireylerinin bu konuda çalışması gerekiyor gerçekten.
1: Hiçbir şey yapamazlar.
0: Çok kötümsersiniz.
1: Bu büyük bir yerden kontrol.
0: Orası belli de.
1: Büyük bir yerden kontrol, bir hakimiyet. Bu dijital dünya belki dünyanın son.

0: da getirebilir. Biz onları görmeyiz ama her şeyin daha ilerisine bakıyorlar. Daha. Daha nereye kadar? Daha nereye kadar? Ben şimdi iki dünyaya da şahidim. Çünkü ben Manyetolu telefonundan gelmeyim. Düşün,
1: Evet.
0: 1970'te yedek subaylık yaparken Manyetolu telefonumuz vardı. Topçu eri alırdı, o da araziye çıkardı. Oradan bize Manyetolu topun namlusunu sağ mı sola mı kaç derece, o da anlatırdı. Sene 1970. Şimdi düşünsenize
1: ...2026...
0: nereden nereye gelmişiz, ne kadar kısa süre aslında.
1: Çok hızlı oldu. Evet,
0: Çok
1: çok
0: hızlı
1: hızlı oldu.
0: oldu.
1: Sindirilmeden, hissedilmeden çok hızlı.
0: Aslında biz bir belge anlatıyoruz şu anda. Bu da bir belgesel.
1: Evet,
0: Şu anda
1: belge.
0: düne ait konuştuğumuz her şey belgesel. Bugüne ait de mesela,
1: Belge. Belge bırakıyoruz.
0: evet, mesela çocuklarınızın bugünkü büyüme şeklini tespit ettiğiniz zaman belgesel, işte gelecek nesillere. Bu çocuklar nasıl büyüdü? Daha ufacıkken ben görüyorum, bebek arabasında elinde cep telefonu var. Anne veriyor çocuk bağırmasın diye.
1: Maalesef. Dadı yerine geçti cep telefonu maalesef.
0: Peki biz belgesel sinema ile başka bir çığır açabilir miyiz? Başka bir yöne insanların tutkularını, sanatsal düşlerini yönlendirebilir miyiz? Hiç bunu düşünüyor musunuz?
1: Şöyle çok erken yaşta, belki ilkokul, ortaokul, lisede çocuklara belgesel sinema hem izletmek hem de yaşatmak ve hatta çekmelerini sağlamak gerekiyor. Şu anda biliyorum, benim kız kardeşim öğretmen, ortaokuldaki öğrencilere diyor ki anneannenizle, babaannenizle, dedenizle sözlü tarih yapın diyor. Ve cep telefonunda kaydedin diyor. Ve çocukların bayıldığı bir ödev. Bana da seyrettiriyor, görüyorum ve mesela bu uygulamaya bayılıyorum. Bütün Türkiye'de bütün milli eğitimin uyguladığı bir ödev sistemi bu. İşte hem gelenek görenekleri korumak hem de bir önceki neslin yaşadıklarını
0: Aktarmak,
1: aktarmak, hafızayı kaydetmek.
0: kaydetmek.
1: Hem de çocuk bunu yaparken o kadar heyecanlanıyor ki çocuklar. İşte soruyor babaannesine, sen çocukken hangi oyunları oynardın? İşte mutfağınız nasıldı? Ne yemek yiyordun? Sizin zamanınızda okulda eğitim nasıldı? O kadar güzel bir sözlü tarih çalışması oluyor ki. Ve bunları böyle kaydediyorlar. Sonra sınıfta tek tek izliyorlar hep beraber. Herkes kendi ailesini, hem anneanne, babaanne, dedeler çok mutlu oluyor kayıt altına alındıkları için. Ve düşünsenize, aradan bir kuşak çıkıyor. Yani babaanne, baba ve torun. O arada İlk kuşakla işte torun, babaanne ve torun ya da dedeyle torun arasındaki o iletişim, o hafıza transferi, o gelenek görenek transferi, aile ağacı, aile hikayesi mini bir belgesel oluyor. Çocuklar bundan çok mutlu. Bu tarz çalışmalar bence çok daha hızlandırılabilir. İşte herkes yaşadığı mahalleyi anlatan, komşusunu anlatan, işte doğduğu toprakları anlatan, ailesinin geldiği şehri anlatan minik minik hikayelerle, küçük belgeseller yaptırarak çocuklara hem çektirmek hem izletmek. Çünkü birbirlerinin yaptıklarını izlerken de çok eğleniyorlarmış. Mesela bu benim çok hoşuma giden bir proje.
0: Ama şöyle bir sonuç görüyorum. Bu çocuklar bugün bunları yaptılar. 15 sene sonra büyüyecekler, üniversiteye gidecekler, açacaklar bunu seyrettikleri zaman bence oturup ağlayacaklar. Bugün bile
1: Alasınlar.
0: güzel.
1: Bugün bile güzel.
0: Bence ağlayacaklar. Çünkü ben geçmiş günlerimi, çocukluk günlerimi, evdeki sıcak atmosferi,
1: Çok özlüyorsunuz
0: öz
1: tabii.
0: onu. Yoksa başka bir... O zamanki zerafeti özlüyorum. Ben
1: Yani.
0: İstanbullu olduğum için tek özlediğim zerafet.
1: Zarafet hepimiz özlüyoruz ya, memleketin neresinde olursanız olun,
0: Evet, zerafet ne kadar?
1: her şehrin, her mahallenin, her sokağın, her evin zarafeti başka türlüydü. Her kültürün zarafeti başka ve her kültürde zarafet maalesef giderek azalıyor, giderek azalıyor. Belki bu transferler, mesela siz bugün anlattınız işte sizin gençliğinizde nasıldı, şimdi nasıl vesaire. Bu hafıza transferinde işte belgesel sinema çok büyük bir rol oynuyor. Yani bunları kayıt altına almak, bunları sanatla, bilimle birleştirmek, estetize etmek, film haline getirmek çok önemli. Bunları birlikte izlemek.
0: Zaten dünle bugün arasında bir köprü kurmazsan olmayacak.
1: Kesinlikle.
0: Buradan aldıklarımızı bugüne yoğurduğumuz zaman çok başka değerler çıkacaktır ortaya.
1: Evet,
0: Aslında bu
1: evet.
0: bizim kültürümüz, buna çok uygun. Öyle bir
1: Çok
0: tarihimiz var ki,
1: muhteşem.
0: yani şu Anadolu tarihine baktığımız zaman gelmiş geçmiş bence dünyanın en muhteşem yeri.
1: Biz belgesel sinemacılar olarak zaten o kadar şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz ki
0: Evet.
1: sağa dön konu, sola dön konu, önüne bak konu, kafanı kaldır konu. Yani Avrupalı batılı yönetmenler konu bulamıyor ülkelerinde. Bizim coğrafyalara gelip belgesel çekmek istiyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde yapacakları bir şey yok.
0: Hiçbir şey yok.
1: Bomboş, kuru. O yüzden biz
0: ama
1: çok şanlıyız.
0: Ama biz bunun kıymetini biliyor muyuz?
1: İşte onun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunu hissettirmemiz, anlatmamız. Belki sokak sokak, ev ev, kasaba kasaba. Hani bunu, bu bir misyon. Bunu çalışmak gerekiyor.
0: Evet, bunu mutlaka çalışmak gerekiyor ama bilmiyorum nasıl olacak.
1: Biz elimizden geleni yapalım da herkes imkanları çerçevesinde bir farkındalıkla bunu yaparsa bence zincirin halkaları...
0: Herkes bir farklı boyutta bunu yapabilir.
1: Yapabilir. Ben mesela bazen arkadaşlarımla sohbet ederken şunu da söylüyorum. Mesela işte babaannenin yaptığı bir yemeğin tarifini öğren. Mutlaka yaz bir yere, kaydet. Babaannen yemek yaparken kameraya al. Hani o kayıtlar dursun. Hani biz şimdi böyle işte arıyoruz telefonla, bir yemek sipariş ediyoruz, hemen geliyor. Yemek tariflerimizi
0: şimdi onların...
1: kaybediyoruz.
0: Evet.
1: İşte babaannemizin, annemizin dantel örtülerini kaybediyoruz. Yani bu taşınan ve taşınamayan miras dediğimiz şeylerin hepsini kaydetmek, bunu filme çevirmek, bir belgesele çevirmek çok güzel bir şey. Ve bunun için de illa profesyonel belgeselci olmaya gerekmiyor. Şu anda işte internet, online hayat, küçük cep telefonlarının artıları da bunlar. Bize bu imkanı veriyor.
0: Semra güzel kavradı. Ne kadar güzel anlattın. Gerçek bir belgeselcisin sen. Hayatını nereden aklına geldi belgesele takılmak? Evet, İletişim Fakültesi'nde okudun, İstanbul Üniversitesi'nde. E peki niye buna takıldın?
1: Ya biraz galiba insanın hamurunda da olan bir şey. Ben şimdi çocukluğuma baktığımda hep ben görünmeyin arkasındaki şeyleri merak ederdim. Mesela bir mezarlıktan geçersin, çocuk korkar değil mi? Ben burada kimler yatıyor? Acaba onların hayatları nasıldı? Nasıl bir hayat yaşadılar? İşte mezar taşlarını tabii ki okuyamıyordum. Ama acaba kim? İşte ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Bunları merak ederdim. Ya da bir trene, bir otobüse bindiğimde ben hiç kimseyle konuşmaz. Sürekli dışarıyı izlerdim. Sokaktan geçen insanlara bakardım. İşte trenin geçtiği yollara bakardım. Hani ruhum da varmış bence. Hep görünüyor.
0: Gözlemlemek.
1: Gözlem. Evet, inanılmaz gözlemciydim çocukluğumdan itibaren. Hani o gözlemci halim. İşte İletişim Fakültesini de kazanınca radyo, televizyon, sinema okudum. Oradayken de işte her tür program hakkında bilgi alıyorsunuz. Ben direkt benim yerim belgesel deyip oradan devam ettim.
0: O zamanlar popüler de değildi.
1: Hiç değildi. Hatta biz böyle şimdi böyle biraz da şey halinde, onu da beni rahatsız ediyor. Hani herkes belgeselci, herkes belgesel sinema yapıyor. Bu hani tabii yapsınlar, bunun şey anlamında asla söylemiyorum. Ben
0: ama kimse seyretmiyor ki.
1: profesyonel anlamda söylüyorum. Çünkü böyle hani belgesel sinemayla uğraşmak bir kariyer öznesi, bir işte üst sınıf bir şey, çok entelektüel bir etiket gibi sunulduğu zaman rahatsız oluyorum. Bu bir yaşam biçimi, bu bir farkındalık. Bu bir hani çok da belgesel sinemayla uğraşıp da zengin olan kimse yok. Çok para da kazanamazsınız. Bu bir duruş, bu bir yaşam biçimi, bu bir tutku, bir meslek aşkı, bir duruş.
0: Şimdi Sayın Semra Güzel Korva, bugünkü konuşmalarımızdan şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Özellikle sizin gençlere, TRT'de akademi bünyesindeki yaptığınız çalışmalardaki gençleri yorumlamanız, kendi çocuğunuzu da yorumlamanız, bunlara baktığımız zaman enteresan bir gelecek bizi bekliyor ama biz bu çocuklarımızı nasıl yarına taşıyacağız? Ama galiba biz taşıyamayacağız. Bunlar kendi kendilerine yarına hayatlarını sürdürecekler. Onun için şu belgesel sinemayı sevenler, ona uzak veya yakın yavaş yavaş yaklaşmış olan insanlara sizin son görüşlerinize göre, son festival görüşlerinize göre, İstanbul Festivali'ne göre bir yorum yapıp gençlerimizin önüne bir yol haritası çıkartalım.
1: Yani bizim 1001 Belgesel Film Festivali ve Türkiye'de belgesel festivali yapan, irili ufaklı Türkiye'nin her şehrinde yapan bütün arkadaşların bir kere çocuklara yönelik bir şeyler yapması gerekiyor. Bizim festivalde vardı mesela bir bölümümüz, çocuk belgeselleri nasıl yapılmalı, çocuklar nasıl dahil edilmeli diye. Bu sene İstanbul Film Festivali'nde yine çocukların çektiği filmlerle ilgili bir bölüm vardı.
0: Burada bir şey soracağım. Çocuk filmleri festivali yapıyoruz, güzel. Ama biz çocuklara film üretemeyiz ki. Onlar bizden ileride.
1: Birlikte yapabiliriz işte.
0: Ha, bize bir şey öğretirlerse yapabiliriz.
1: Evet, birlikte.
0: Ha, ona varım.
1: Birlikte, hayır, birlikte, beraber. Biz hani nasıl diyebilirim, mentor gibi, yol gösterici gibi, danışman gibi, yanlarında yoldaş gibi, beraber.
0: Artık çocuklar bize öğretecek değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii, beraber, birlikte yapmak, birlikte düşünmek, birlikte üretmek.
0: yeni bilgilerinden bizim tecrübemizi birleştireceğiz.
1: Evet, aynen öyle. Tecrübeyle heyecan, tutku, tecrübe, gençlik, enerji, yeni fikirler, hafıza, kimlik hepsi birbiriyle örtüşebilen şeyler bunlar. Beraber yapacağız.
0: Aslında bu Türkiye'nin yaşadığını

0: gösteriyor.
1: Tabii ki yaşıyoruz. Tabii ki
0: Çok
1: Türkiye
0: güzel
1: büyük bir
0: yaşıyoruz.
1: organizma.
0: Yani bu Anadolu kültürleri bize
1: Muhteşem.
0: öyle bir önümüze ufuk açmış ki kaz kaz bitmez. Daha
1: Bitmez.
0: derinleri var.
1: Her yerde söylüyorum, bu coğrafyanın ruhu, dokusu, taşı, toprağı, kuşu, böceği çok özel. Ve biz burada yaşadığımızın, bu özelliği yaşadığımızın, çok özel bir şey yaşadığımızın çoğumuz farkında değiliz. Bir kere önce bunun farkına varmamız
0: Evet,
1: lazım.
0: güzel.
1: Bunun farkına vardığımız zaman ne kadar zengin, ne kadar özel ve önemli olduğumuzu göreceğiz. O yüzden ben hani biraz koşullar sağlansa da herkes gidip bir batı çok merak ediyor ya, bir görsünler, bir de ondan sonra gelip kendi topraklarına baksınlar. Oranın ne kadar fakir, buranın ne kadar zengin olduğunu kültürel olarak görecekler. Dolayısıyla bu elimizdeki zenginliğin bir kıymetini bilirsek, hem insan zenginliğinin, çeşitliliğinin, hem floranın, hem bitkinin, madenin, taşın, toprağın, her şey var burada. Her şey var. Eksik olan belki biraz çalışkan olmak.
0: Sema güzel cover. Bütün söylediklerine katılıyorum ve seni kutluyorum. Bugünkü programımızı anlamlandırdın, yol
1: Estağfurullah,
0: açtın,
1: estağfurullah.
0: insanlara düşünme için bir fırsat verdin. Düşünmeli insanlar çünkü. Bu program onlara ne kazandırdı? Bunu düşünmeleri lazım. Biz burada çok önemli şeyleri sizin ağzınızdan dinledik. Düşünmemiz lazım. Şimdi program kapanacak ama onlar düşünsünler.
1: Düşünsünler. Ben şunu söylemek istiyorum. Lütfen bizi dinleyenlerden şöyle küçük bir ricam var. Ellerindeki aile mirası olan dantel olur, anneanneden kalma bir bardak olur, bir kalem olur, dededen kalma ne varsa bir anı defteri olur. Onun hikayesini hayatta olan kişilerden dinlesinler, ya yazsınlar ya cep telefonuna kaydetsinler, hem kaydedip hem bir yere not alsınlar, onları saklasınlar, böyle bir özel müze köşesi gibi, özel miras köşesi gibi yapsınlar, hafızalarında tutsunlar, aile büyükleriyle sözlü tarih yapsınlar, kendi kayıtlarını tutsunlar lütfen.
0: Semra Güzel Korver'i alkışlayarak bu programı böylece sonuçlandırıyorum. Bu güzel programda bize eşlik ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bu arada programları yapan ve size sunan ben Cengiz Tunay. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Benden beraber teknik yapımda Selver Cesur ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzellikler yolluyorum. Yolunuz açık olsun.
1: Hoşça kalın.
2: Hayat akıp giderken

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum.

0: Alaaddin Yavaşçı'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynağ'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşçı'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynağı dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştüm"ü okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım. Artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabında. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar.

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan, günlerden Perşembe efendim. Yeni bir haftada yeni bir konu ve farklı bir konukla sizler için mikrofon başındayız. Bugün kanser ve kanser dışı tüm hastalıkların tanı ve tedavi yönlendirmesinde rol oynayan patolojiyi, doğru tanı için patolojinin önemini ve dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Alp Usubütün. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sayın hocam, öyle ki birçoğumuz yaşamı boyunca bir kez, belki birden fazla kez hastaneye başvurduğumuzda karşılaştığımız cümlelerden bir tanesi bu. Patolojiye göndereceğiz. Ama biz bunu genellikle sorgulamıyoruz. Patolojiye gidecek sanki bir kan verme işlemiymiş gibi düşünüyoruz. Öncelikle patolojinin ne olduğunu öğrenmek isteriz sizden. Patoloji dendiğinde ne anlamamız gerekiyor Sayın Hocam?
2: Evet, aslında biz biraz perde arkasında kalan hekimleriz. Çünkü dendiği gibi doğrudan hastayla temasımız olmuyor çoğu zaman ve o nedenle de pek bilinmiyoruz. Ama patoloji kabaca söylersek vücuttan alınan doku ya da hücre örneklerinin incelenerek hastalıkların tanısının konulduğu bir bilim dalı. Aslında çok da önemli bir klinik bilim dalı ve tarihi olarak da modern tıbbın başlangıcında köşe taşlarından bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, 1800'lerin başları, 1700'lerin sonları patologlar otopsi yapıyorlardı ve o dönemde hastalıkların herhangi bir belirgin bulgularını ve hastalıkları sınıflamayı bilmiyorduk. Ama o otopsilerden ilk başta makroskobik, yani çıplak gözle görünen şekliyle ve daha sonra mikroskobun keşfedilmesiyle birlikte, mikroskobik görüntülerle birlikte hastalıkların imzalarını görür olduk. Ne demek istiyorum? Bunu ben şu anda söyledim, imza diye. Yani imza nasıl karakteristik bir şeyse kişiye, hastalıkların da dokuların üzerinde öyle özellikleri var ve biz patologlar bu özellikleri, bu hastalıkların imzalarını tanıyarak hastalara tanı verip ona göre tedavilerini yönlendirmeye çalışıyoruz.
1: Aslında hastalıkların belirtileri sizin bu anlattığınız patolojinin hikayesiyle özdeşleşiyor o zaman, değil mi hocam?
2: Evet, tamamen öyle. Hatta demin söylediğim hikaye öyle başlıyor. Hastalıkların belli belirtileri, bulguları var ama bunun nereye etkilediği, hangi organda nasıl bir değişiklik yaptığı bilinmiyordu. İşte o ilk patologlar bunları buldu ve işte şu belirtiler olursa karşılığında karaciğerde şu hastalık ya da beyinde bu hastalık olur diye tanılar konulmuş oldu o zamandan bugüne geldiğimizde. Bugün artık biliyoruz o şeyleri ve ona göre nerede nasıl bir hastalık var onun tanısını koyuyoruz.
1: Programımızın hemen başında sizin de ilk cümleniz şöyle olmuştu. Aslında biz bilinmeyen hekimleriz. Yani perde arkasındaki kahramanlardansınız. Şimdi bir ameliyat olacağımızı düşünelim. Hepimiz cerrahımızı araştırıyoruz. Ya da tıbbın başka bir branşı ile ilgili bir yere başvuracaksak o hekimi araştırıyoruz, soruyoruz. Ama hiçbirimiz bir ameliyat öncesinde cerrahımızı belirledik, hastanemizi belirledik, burada olacağız dedik ama hiçbirimizin aklına patoloji hekimimiz bana bu tanıyı koyan kim sorusu gelmiyor. O yüzden burada şunu sormak isterim hocam. Hastalıkların tanısında patoloji ve patolog neden gereklidir? Tanı konmasındaki rolünüz nedir efendim?
2: Evet. Gerçekten teşekkür ederim. Hem bizim kimliğimizi açığa çıkartmış olacaksınız böylece, hem de görevimizi ve yerimizi belirtmiş olacaksınız. Şöyle söyleyeyim, bazı hastalıkların mesela tek tanı yöntemi patolojidir. Patolojide alınan biyopsinin incelenmesi sonucu konulacak tanıdır. Bu mesela kanser hastaları. Bir kanser hastalığını kesin olarak bilmek biyopsi ve patoloji dışında mümkün değildir. Buna karşın işte bazı böbrek hastalıkları, deri dermatolojik hastalıklar, karaciğer hastalıkları, yani kanser dışı hastalıklarda da yine biyopsi alınıp ve tanı koyan tek disipliniz. Evet, mesela bir şeker hastalığını belki kandaki şeker düzeyine bakarak koymak mümkün ama bir kanser gibi belli spesifik bazı böbrek, karaciğer ve deri hastalıklarını biyopsi olmadan kesin olarak vermek mümkün değil. Sadece biyopsiyle tanıyı vermek mümkün.
1: Aslında patoloji dendiğinde hep şu cümleyi duyuyoruz ya hocam. Bir patoloji sonucunu görelim, ondan sonra değerlendirelim. Dendiğinde hepimizin aklına ilk gelen hastalık kanser oluyor. Siz de şimdi belirttiniz. Kanser evet en önemli patolojinin çalıştığı alanlardan bir tanesi ama kanserin dışında birazcık daha detaylandırabilir miyiz onu? Diğer tıbbi branşlar, hastalıklar nelerdir?
2: Yani en sık kullanılanlardan bir tanesi mesela deri hastalıkları, dermatolojik hastalıklar. Evet, klinik belli bir ön tanıya ulaşabilir ama bir kısmının tanısını ancak patolojik değerlendirme yaptıktan sonra kesinleştirmek mümkün. Bazı böbrek hastalıkları örneğin yine klinik hani şüphelenebilir ama kesin tanıyı ancak dokuları inceledikten sonra
1: jinekolojik hastalıklarda da sanırım etkin değil mi hocam?
2: Jinekolojik hastalıklarda da bazen kanser dışındaki hastalıklarda da kullanılabilir tabii biyopsiler ama jinekolojik şeylerde genellikle kanserle ilişkili tanılar veriliyor. Ama dediğim gibi sadece kanser değil, bazı özel hastalıklarda da sadece tanının patolojiyle konulduğu durumlar söz konusu.
1: Şimdi patolojiyi ve işlemleri anlatırken biyopsi kelimesinden siz de bahsettiniz. Bu da çok aşina olduğumuz tıbbi terimlerden birisi. Biyopsi nedir, neden alınır ve biyopsiyi kim alıyor hocam?
2: Evet. Biyopsi aslında demin de söyledim bizim ana şeyimiz vücuttan alınacak dokuyu ya da hücreyi incelemek. Sonuçta biyopsi vücuttan alınan küçük ya da büyük doku örneklerine verilen isim. Yani çok küçük bir iğne içerisinden alınan doku örneği de olabilir ya da büyük bir kitle diyeyim varsa o alınıp o da incelenebilir ve bütün bu alınan örneklere biz biyopsi diyoruz. Aslında vücuttan alınan örneklerin tıbbi ismi diyebiliriz.
1: Biyopsiyi peki kim alıyor hocam?
2: Biyopsiyi büyük oranda cerrahlar alıyorlar. Bazen tabii dahiliyeciler alabilirler. Hatta patologların bile iğne biyopsisiyle hücresel inceleme yaptığı durumlar söz konusu olabilir. Ama genellikle biyopsiyi alanlar cerrahlar.
1: Ama inceleyip onu tanıyı koyan patologlar.
2: Her zaman evet tabii ki. Hatta öyle bir duruma geldik ki eskiden bu ilk kurulduğu zamanlarda cerrahlar kendi örneklerini inceliyorlardı yani. Ama sonra durum o kadar çeşitlendi ve o kadar farklılaştı ki bugün patolojide bile branşlaşma söz konusu var. Örneğin ben

0: ekolojik yani kadın hastalıklarıyla ilgili örneklere bakıyorum sadece. Yani şunu söylemek istiyorum. Eskiden çok basit bir değerlendirme ve tanı yöntemiydi ama bugün artık hem tanı konuyor hem de belki birazdan konuşuruz. Hastalıklara tanı konduktan sonra hangi tedaviyi alacağı konusunda da patolojideki verileri kullanarak tedaviler yapılıyor.
1: Evet, bunları şimdi detaylandıracağız hocam. Bir soru daha sormak isterim size. Biyopsiler sadece tanı konulmak için mi yapılır yoksa hastaların takip sürecinde de yapılan

0: işlemler midir?
1: Evet, yani takip sürecinde de yapılabilir tabii biyopsiler. Özellikle mesela kanser hastalığından söz edersek takip sürecinde diyelim ki hasta takip edilirken bir radyolojik bir belirti görüldü. Neye ait olduğu bilinmiyor. Örneğin ondan biyopsi almak gerekebilir. Demin söylediğim bazı hastalıkların takibinde yine alınabilir. Yani tanı koymak kadar hastalığın
0: Takibi.
1: nasıl bir gelişim gösterdiği, kaybolup kaybolmadığı, tedaviye ne kadar yanıt verdiğini değerlendirmek için de aynı şekilde biyopsi yapılabilir.
0: Peki patolojiyi birazcık daha detaylandırmak isterim hocam, kafamızda daha belirgin yer etsin diye. Patoloji süreci nasıl işler?
1: Patoloji süreci tabii o süreç çok karmaşık. Önce biyopsi alınır. O biyopsi örneği bir tespit solüsyonu dediğimiz solüsyonun içerisinde bozulmayacak şekilde korunmasını sağlar. Sonra teknik ayrıntılarına girmeyeyim ama o doku küçük ince cam üzerine, lam üzerine konur ve mikroskop altında incelenecek hale gelir. Ve o mikroskopik inceleme bizim ilk basamağımızdır. Orada belli bulgulara ulaşırız. Gerekirse üstüne bir takım ek yöntemler kullanarak immünohistokimya dediğimiz çok sık kullandığımız bir yöntem vardır. Onun üstüne eğer o da yeterli olmazsa bazı moleküler yöntemler var. Onlar da uygulanarak hastanın sadece tanısı değil, hem tanısı hem de tedavisini yönlendirecek bulguların bulunmasına yönelik çalışmalar yapılır.
0: O zaman bu yüzden patolojiyi biz bu kadar uzun bekliyoruz, değil mi hocam? Neden sizin sonuçlarınızı bu kadar uzun bekliyoruz? Çok şikayet
1: Evet.
0: konusu oluyor bu.
1: Evet, herhalde raporların uzun süreçler içerisinde çıkıyor oluşunun efsanesi diyeyim. En çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Evet, yani bir kısmı bu gerçekten. Bazı hastalıkta çok uzamayabilir. Yani daha kısa sürede olabilir ama bazılarına ek çalışmalar, onun üstüne yeni ek çalışmalar olabiliyor. Bazen teknik bir takım sıkıntılar nedeniyle onu aşmaya çalışıyoruz ama bugün şöyle söyleyeyim, eskiden biraz daha uzundu bu süreler. Bugün artık Türkiye'de de birçok kurumda çok makul sürelerde çıkabiliyor ve yani ne kadardır dersek bu 2 günle ortalama olarak bir hafta içerisinde değişir. Ama demin de söyledim, bazen çok ekstra tetkikler gerekiyor. Belki bunlar biraz daha uzayabilir ama şunu da söyleyeyim, uzaması illaki kötü sonuç çıkacak anlamına değil, belki de uzayıp iyi bir sonuçta çıkabilir.
0: Şimdi
1: Yani
0: hemen onu sormak istiyordum size. Patoloji sonucu birazcık geç çıkacak
1: evet.
0: dendiği zaman buradan dinleyicilerimiz de merak edecektir. Bu korkulmalı mı hocam?
1: İşte dediğim gibi korku, yani bunu bilmek mümkün değil. Zaten eğer korkulacak bir şey oldu ve bu biliniyorsa uzamasına gerek yok. Uzaması şunu gösteriyor, daha henüz bir sonuca ulaşılamamış. Buradan iyi bir sonuçta çıkabilir. Yani hastalığı için çok olumlu olmayan bir sonuçta çıkabilir. Hastalar asla uzuyor, kötü bir şey var diye düşünmemeli. Var olan şeyi biz sadece kesinleştirmeye ve hastanın daha doğru tedavi almasını ya da almamasını sağlamaya yönelik olarak yapılıyor bunlar.
0: Değerli hocam, yine en çok duyduğumuz bu patoloji sürecindeki cümlelerden birisi sonuç pozitif, sonuç negatif. Bu ne anlama gelir?
1: Pozitiflikten kastedilen aslında bir hastalığın mevcut olduğu, negatiflikten kastedilen aranan, merak edilen hastalığın bulunmadığı konusunda. Ama yani bu biraz dediğim gibi bizim tıbbi olarak çok kullandığımız bir terminoloji değil ama hastaların arasında negatiflik büyük oranda onun açısından daha olumlu bir sonuç olacağına dair bir beklentiyi ifade ediyor. Ama dediğim gibi bu
0: O zaman hemen tıbbi terim olarak size sormak istiyorum. Patoloji raporu çıktı. Patoloji raporunda neler yazılır? Siz de 1-2 dakika önce yapmış olduğumuz konuşmada şunu belirtmiştiniz. Biraz sonra konuşalım diye değerli hocam. Hastalık konuldu, tanıyı koydunuz. Kanser tanısı kondu örneğin. Bunun evrelenmesi, yani birinci evre, ikinci evre, dördüncü evre ya da tümörün yapısı, buna da karar veren ve bunu raporlayan patoloji uzmanları mıdır?
1: evet, tamamen öyledir. Aslında bugün patologların rolü giderek eskisinden de daha uzun, daha büyük çalışmalara evrildi. Şunu söyleyeyim. İlk iş tanı koymak. Tanıyı koydunuz.

0: yeterli değildir. Tümörün tipi, tümörün derecesi dediğimiz.
1: Hep duyduğumuz küçük hücre, küçük hücre dışı
0: Evet.
1: ifadesi mesela en çok halk arasında bilinen tıbbi söylemlerden
0: Evet,
1: birisidir.
0: akciğere bakıyorsanız o önemli bir nokta ama başka hastalıklarda başka terimler de var. Yani bugün için o kanser tanısının altına konulan parametreler o kadar genişledi ki örneğin akıllı ilaçlardan söz ediyoruz. Hedefe yönelik tedavilerden söz ediyoruz. Bunun o hastada işe yarayıp yaramayacağını yine patolojik çalışmaların sonucu patoloji raporlarından alınarak yapılıyor. Yani yeni çıkan ve bundan sonra da giderek daha fazla artması beklenen bu tedavi yöntemlerinin kullanılıp kullanılmayacağı hep patolojideki raporun içindeki bilgilerden yola çıkarak karar veriliyor.
1: Kişiye yönelik tedaviler, yenilikçi tedaviler, hedefe yönelik tedaviler, bunların adını medyadan da yer aldığı şekliyle hep size ifade ediyorum hocam. Ve son dönemde immünoterapiler, yani vücudun bağışıklık sistemini daha aktive eden tedaviler kullanılmaya başlandı. O zaman sizin söylediğiniz, verdiğiniz bu bilgiye göre patoloji uzmanı tanıyı koydu. Evet dedi, hastalık budur. Evreleri budur, şu evrededir. Tipi şöyledir dedikten sonra da bir medikal kanser özelinde bahsedersek, medikal onkoloğa sevk ettiğinde ekip işi bu. Bu noktada tedavi planlamasında da patolog rol oynuyor mu hocam?
0: Tabii ki son kararı veren mesela bu aşamada medikal onkolog ama medikal onkolog da patoloğa soruyor. Ben bu ilacı kullansam cevap verir mi diye. Sonuçta bizim yaptığımız testler evet kullanabilirsin cevap verir ya da test sonuçları bunun kullanılmasının uygun olmadığını ve tedaviye yanıt veremeyeceğini söyleyebiliyor. Sonuçta karar verici kişi aslında medikal onkolog ama o karar verecek bilgileri de tamamen patolojiden alıyor. Yani onlar da bize soruyorlar. Bu ilacı kullansam işe yarar mı? Biz de tetkiklerimizi yapıyoruz. Diyoruz ki bu ilacı kullanmak için uygun bir hasta ya da bu hasta büyük olasılıkla bu ilaca cevap vermeyebilir. Diğerine mesela verebilir diyoruz ve bu veriler yine patolojiden çıkıyor.
1: Peki sayın hocam, programımızın başında söylemiştik. Aslında hekim seçme de bir özgürlük ve hukuken de tanınmış olan bir hak. Hekimimizi, hastanemizi, operasyona olacağımız yeri seçebiliyoruz. Bu noktada bu kadar değerli bir konuğu ağırladığımız için buradan bir kez daha size teşekkür etmek istiyorum TRT stüdyolarında. Ama vereceğiniz uyarı ve bilgi bizim için çok değerli. Böylesi bir durumda bir vatandaş diğer hekimlerini seçerken patoloğunu da sormalı mı hocam?
0: Seçebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bunun önünde bir engel söz konusu değil. Patoloğunu da kendisi seçebilir. Hatta şöyle bir alternatif de var. İkinci görüş işleyebilir. Yani herhangi bir tanısını aldıktan sonra kişi ya da kişinin klinisyen hekimi diyebilir ki isterseniz bunu bu alanla uğraşan bir kişiye daha iletebiliriz diye yönlendirebilir. Bu da mümkündür. Burada şöyle bir tehlikeye düşmemek lazım. Bazen oluyor, bize geliyor mesela 6 tane hekime göstermiş. Bu da çok sıkıntılı bir
1: En
0: tablo.
1: fazla 2-3
0: Yani
1: görüş değil mi hocam?
0: şöyle olması lazım. Kendisinin ya da tedavi eden hekiminin yönlendireceği bir hekime ikinci görüşü sormasında fayda var. Bu sayılar arttıkça ortaya bir kaos çıkıyor. Buna da çok özel dikkat etmek lazım.
1: Peki sayın hocam, sizler görünmeyen kahramanlarsınız dedik tıptaki diğer branşları diğer hekimlerle kıyasladığımız zaman. Buradaki diğer hocalarımızdan ayıran en önemli özelliklerinizden biri ise hastayı görmüyorsunuz. Hastayla bir iletişim kurmuyorsunuz. Hem dokunmuyorsunuz, tıbba baktığımız zaman muayenenin temeli aslında ilk temel muayene fiziki muayenedir. Hastaya dokunmaktır deniyor. Bu size nasıl bir konfor alanı mı sağlıyor? Yoksa bazen kişisel olarak buradan ben de merak ediyorum. Bir hastanın sonuçlarını gördüğünüz zaman merak ediyor musunuz hocam? Kimdir, nasıl birisidir diye?
0: Evet. Yani biz genelde uzağız tabii hastalara ama biz de zamanında hasta görüyoruz bazen. Örneğin çok kesin tanıya ulaşamadığımız hastaları biz de görüp konuşup bazı bilgiler alabiliyoruz. Ayrıca bizler de başında da söyledim. Bizler aslında klinik hekimleriz. Biz her ne kadar hastayı görmesek de hastanın dosyasında muayene bulgularına, laboratuvarda hangi sonuçlar çıktığını, radyolojik olarak neler bulunduğunu, yani bütün o hastanın verisini alınmış, hazırlanmış verisini biz de bir yoğuruyoruz. Ondan sonra tanıya ulaşıyoruz. Yani şunu düşünmemek lazım. Evet, biz hastaları çoğu zaman görmüyoruz ama onlar farkında olmadan

0: aslında o bütün tıbbi verilerini alıp biz öğütüp nihai karara ulaştırıyoruz. Çok uzak değiliz yani.
1: Sayın Hocam, programınızın sonuna doğru da yaklaştık. Şunu öğrenmek isterim sizden. Teknoloji çok ilerliyor. Yapay zeka teknolojisi çok ilerlemeye başladı. Cerrahi branşlarda olmak üzere robot teknolojisi çok aktif olarak kullanılıyor. Tüm bu yenilikçi tedavilerin atom enerjileri kullanılmaya başlandı. Tıbbın birçok alanında bunlar kullanılırken yeni teknolojilerin patoloji alanındaki yeri ve önemi nedir?
0: Evet. Yani hep şöyle bir şey var. Bizim yerimizi mi alacaklar? Ben onu çok net söyleyeyim. Bizim yerimizi alamazlar.
1: Yani patoloğumuz bir yapay zeka olacak mı Sayın Hocam?
0: Patoloğumuz bir yapay zeka olacaksa bile bu çok yakın zamanda olmayacak. Çünkü gerçekten yapay zekayı eğiten de bizleriz. Bizim bilgimiz ne kadarsa onlar da o kadar olacak ki ona ulaşması bile çok kolay değil. Ama şu çok önemli bir şey. Yapay zeka bize çok yardımcı olacak. Yani bizim hata yapmamızı azaltacak, bizim işleri daha hızlandırmamızı sağlayacak, daha iyi bir formatta veri vermemizi sağlayacak. Bunların hepsi olacak ve bu görünüyor yani.
1: Hekim altın standarttır tanı ve tedavide değil mi
0: Yani
1: hocam?
0: öyle olacak diye düşünüyorum. Bu yani eğer olacaksa henüz çok erken. Yani bizim bütün işimizi yapay zekaya ama yapay zeka bizim işimizi çok kolaylaştıracak, kalitemizi çok arttıracak ve iyi bir noktaya gelmemizi sağlayacak diye düşünüyorum.
1: Değerli hocam, buradan son bir mesaj vermeniz gerekirse patolojiye, tanıya ve evrelemeye ilişkin değerli dinleyicilerimize nasıl bir uyarıda bulunurdunuz?
0: Yani patoloji aslında çok kilit noktada yer alan bir şey. Her ne kadar görülmese de, insanlar fark etmese de, demin de söylediğim gibi eğer bir tanı sıkıntısı varsa, yani tanıda bir sorun varsa verilecek tedavi zaten hiçbir işe yaramayacaktır. Onun için bu noktada patologların hani tekrar öneminin altını çizmek istiyorum. Bunu şunun için de söylüyorum. Genellikle halk tarafından değil bazen hekimler tarafından bile yeterince yani yerimiz konusunda bilgi eksikliği söz konusu olabiliyor. Ve bütün sizin tanınızı, tedavinizi yönlendirecek kişi aslında bir patologtur. Ve patoloğunuzun orada olduğunu ve sizin hastalığınızın hem tanısını hem de tedavisini yönlendirmek için var olduğunu bilin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buradan genele yaymak gerekirse kendi şahsım ön planda olmak üzere tüm dinleyiciler için buradan ben bir özür dilemek istiyorum aslında siz değerli patologlardan. Çünkü bugüne kadar ben dahil benim ailemde de çok sayıda operasyonlar ya da hekime başvurularımız oldu. Sağ olun, var olun, iyileştik. Bugün nefes alabiliyoruz, ayaktayız. Kendilerine bizi tedavi eden hocalarımıza bir teşekkür ziyaretinde bulunmuştuk. Ama bana bu tanıyı koyan ve tedavimi planlayan patoloğuma teşekkür etmedim. Buradan affına sığınıyorum. Hakkını helal etsin inşallah tüm patologlar. Buradan sizler de değerli dinleyiciler lütfen perdenin arkasındaki kahramanlarımızı unutmayalım. Bu bir ekip işidir. Tanı ve tedaviyi planlayan kişiler patologlarımızdır. Bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben de fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyiciler, bugün kanser ve kanser dışı tüm hastalıkların tanı ve tedavi yönlendirilmesinde aktif rol oynayan, doğru tanı için patolojinin önemini ve dikkat edilmesi gerekenleri değerli uzmanımızla birlikte görüştük. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Alp Usubütün konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sertkaraaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Ayşe Koyuncu, kurguda Mehmet Müessiroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya yeni bir konuyla tekrar birlikteyiz efendim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.
2: Her Şey Sağlık İçin.

Göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanları burada olacaklar. Matine Suare, her cuma 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Mesafeler dert değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kızılırmak'ın iki yakasındaki killi, kızıl topraklar üzerine kurulmuştur Avanos. Hititlerden başlayan uygarlık izleri, Neolitik dönemde başlayan yaşam izleriyle kesişir. Avanos, Türkiye'de çömlekçiliğin merkezlerinden biridir. Yemek kaplarından su testilerine, heykelciklere kadar toprak kapların her türünü görmek mümkündür buralarda. Hititler döneminde adı Zubinasa'dır, sonra sırasıyla Nenansa ve Venessa olur. Selçuklular devrinde Evenüs adı verilir ilçeye, en son Avanos'a dönüşür. Evenüs adının kökündeki Evani, kapkacak anlamındadır. Evenüs de kapkacak yapılan yer manasına gelir. 1200'lerin başında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat adına yaptırılan Alaaddin Camii, birkaç kez onarım görse de halen ayaktadır. Avanos Kaymakamlığı'nın aktardığı bilgiye göre, 1867'den 1877'ye kadar 10 yıllığına ilçe statüsü kazanan Avanos, bu tarihte tekrar köye dönüştürülür. Aradan bir 10 yıl daha geçer, 5 Avanoslu kafadar bir araya gelir, ilçe merkezi olan Gülşehir'e giderek resmi bir dairede muhafaza edilen ilçe sandığını kaçırıp Avanos'a getirir. Durum ilgililerce hemen saraya bildirilir. Fakat Sultan Abdülhamid'in yaverlerinden Avanoslu Kurena Arif Bey'in araya girmesiyle olay büyümeden kapatılır. Böylece Avanos 1887'de ilçe statüsüne bileğinin hakkıyla tekrar kavuşmuş olur. Arif Bey'in Avanos'taki ünlü taş köprünün yapılmasında da katkısı büyüktür. 1900 yılında hizmete girer taş köprü. İki yakayı birbirine bağlayan tahta köprü ise yalnızca yayalar içindir ve nehrin üstünden geçerken salıncak gibi sallanarak hem keyifli hem korkulu anlar yaşatır gelen geçeni. Avanos'un yüzyıllar öncesinden gelen kültürel mirası çömlekçilik, sahip olduğu killi toprağın bereketindendi biraz da. Şekil vermesi kolay kırmızı toprak, fırınlandığında sapasağlam, kullanışlı çömlekler sunuyordu insanlara. Eski tarihlerde genç kızlar evlilik çağına gelince çömlek çarkının başına oturtulurdu. Çark başında yeterli sabrı ve özeni gösterebiliyorsa evliliğe de hazır olduğuna inanılırdı. Bölgedeki çömlekçilik geleneği uygarlıklar değişse de asırlar boyu sürüp gitmiş. Kızılırmak'ın yatağından getirilen yumuşak, yağlı kil topraklar önce elenmiş, sonra yoğrularak çamur haline getirilmiş. Ayakla döndürülen tezgahların üstünde maharetle şekillendirilmiş. Önce güneşte, sonra gölgede kurutulup ardından saman ve talaş yakılan fırınlarda yaklaşık 1000 derecelik sıcaklıkta pişirilmiş. Pişen kapların

üstü sırlanarak ya da boyanarak el işçiliğiyle süslenmiş. Günümüzde çamura şekil verme işlemi çelke benzeyen makinelerle daha hızlı ve seri üretim biçiminde yapılabiliyor. Ama bir çömlek ustasının bir yandan ayağıyla çarkını döndürürken bir yandan çamura elle şekil vermesini izlemek ayrı bir keyif. Kapadokya'dan Kayseri yönüne doğru baktığınızda özellikle açık havalarda bütün heybetiyle Erciyes Dağı'nı görebilirsiniz. İç Anadolu'nun en yüksek dağıdır Erciyes. Dağ tırmanışına, kayağa, yayla turizmine olanak sağlar. 2 milyon yıl önce püskürttüğü lavlarla şekillenen Kapadokya'da doğal güzelliklerin oluşmasında en büyük pay onundur. Zirvesinden kar eksik olmayan Erciyes'e Hititler Harkasos demişler, yani Beyaz Dağ. Yaşar Kemal, Erciyes nereden baksan başka güzeldir diyor. Bu diyar baştan başa serisinin ilk kitabı Peribacalarında. Kayserililer boşuna oraya kurmamışlar şehri. Bütün gün durup Erciyes'i seyretmek için olacak diye ekliyor. Erciyes'e dair yazdıklarından bir bölümü sizin için okuyalım. Erciyes bir Selçuklu elinden çıkmış gibi. İşlenmiş, oyulmuş, üstüne karları yerli yerince oturtulmuş, boyanmış, nakışlanmış, oracağa koyulmuş gibi. Ağır ama ince. Yaylaya çıkınca bir baktım, Erciyes bize yaklaşmış. Dünya yalnız Erciyes'ten ibaret. Erciyes yıldız yıldız ışıldıyor. Arkasında tam doruğunda da bir parça ak bulut var. Bir kayadan, bir koyaktaki karlıktan fışkırmış gibi. Bir peri bacasına baktım, bir de Erciyes'e. Karşılaştırdım. Erciyes dev bir peri bacasına benziyor. Daha renkli, daha uzak, daha ağır, daha korkulu, daha ışıltılı, kalaylı, daha insan elinden çıkmış gibi, daha büyülü, dumanlı, bulutları salkım saçak, yürüyor gibi, daha da canlı. Bu akşam Edip Akbayram'ın söylediği güzel bir şarkıyla ayrılıyoruz sizlerden. Dağlar Dağladı Beni. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün coğrafyadan vatana yolculuğumuzda vakıf kültürümüzde önemli bir yere sahip olan hayırseverliğin ve hamiyetperverliğin bir nişanesi imaretlere dair konuşacağız. Nedir imaret? Esikalarda imarethane olarak da geçen kavram kelime olarak imar edilmiş, inşa edilmiş demek olup cami, mescit, medrese, tabhane, darüşşifa, aşevi, kervansaray, muvakkithane, türbe ve benzeri birimlerin tamamı için olduğu gibi bu binalardan biri olan aşhane için de kullanılmıştır. Anadolu ve Rumeli'deki pek çok mimari eserin kitabesinde yapılar imaret adıyla zikredilmiş. Ancak bazı kaynaklarda imaret doğrudan doğruya aşevi manasında geçiyor. Mesela Hezarfen Hüseyin Efendi Fatih Külliyesi'nin yapılışından bahsederken bu imaret dedikleri mahal bir muhavvete-i azimenin derunununda bina olunmuştur diyerek gece gündüz burada pişen yemeğin fukaraya, gurebaya ve talebeye verildiğini yazmakta. Kelimenin her iki anlamında da kullanıldığını buna benzer pek çok kaynakta görmek mümkün. Nitekim mühimme defterlerindeki kayıtlara da imaret hem aşevi hem külliye manasında kullanılmış. Efendim Osmanlı döneminde toplumsal hizmette vakıfların en etkili olduğu alanlardan biri imarethaneler olmuş. Bir cami ve etrafında medrese, taphane, imaret, darüşşifa, türbe, han, çarşı, hamam, çeşme gibi unsurların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan külliyeler olarak tanımlanabilecek imaret kompleksleri Türk şehirlerinin oluşumunda çok mühim bir fonksiyon üstlenmiş. Her külliyede muhakkak bir imaret bulunuyor. Masrafları vakıflar tarafından karşılanan bu yapılar nizamnamelere göre yönetilmekte. Nizamname nedir efendim? Bir kurum veya kuruluşun uyması gereken hükümleri gösteren maddelerin bütününe nizamname deniliyor. Peki kimler görev yapardı? İmarette görev yapan memurların sayısı kurumun büyük veya küçük olmasına göre değişebilirdi. Büyük imaretlerde imaret şeyhi, vekil harç, katip, nakip, bevvap, aşçı, ekmekçi, kilerci, kiler katibi, et hamalı, ambarcı, buğday ve pirinç ayıklayanlar, çanak yıkayıcı, kasekeş, ferraşlar, kayyım, çeradar ve hamallar görev yapardı. Bunlardan imaret şeyhi idareci olup yapılan işlerin tamamına nezaret eder ve gelen misafirleri karşılayarak hoş tutulmalarını sağlardı. Vekil harç imarete gerekli gıda maddelerinin alınmasına nezaret eder, katip ise gelir gider kayıtlarını tutardı. Kilerci alınan gıda maddelerinin muhafaza edilip gerektiğinde mutfağa verilmesi görevini üstlenirdi. Kaşeyuş ve kasekeş tabak taşımak ve yıkamak işlerinde mutfakta aşçı yardımcısı gibi hizmet görür. Ferraş, kayyım ve çeradar ise imaretin tamamının bakım ve temizliğini yapardı. İmaretlerin gelirleri ve buradaki görevlilerin sayısı verilecek hizmet, vakfın büyüklüğü ve zenginliğiyle uyumlu olurdu. Biraz da özelliklerinden bahsedelim değerli dinleyenler. Osmanlı Devleti'nde birçok toplumsal hizmet vakıflar tarafından karşılanmaktaydı malum. Bu amaçla da çok büyük bir bölümü bugün de faal olan çeşitli eser ve hizmet kalemi vakfedilmişti. Bu çerçevede imaretler de her biri birer vakıf olan külliyelerin parçası veya müstakil kurumlar olarak vakıf nizamnamelerine göre işlerdi. İmarette çalışanların alacakları ücret vakıf tarafından belirlenirken, imaretin nasıl işleyeceği, ne kadar ve nasıl yemek dağıtılacağı, dağıtılacak yemeklerin çeşidi de yine bu nizamname ve vakfiyelerde kayıtlıydı. Büyük bir külliyenin parçası olmayan küçük aşevleri de daha çok misafir ve fukara için hizmet verirdi. Peki verilen yemekler nasıldı? Efendim imaretlerdeki işleyiş biçimi vakıflara göre farklı olmakla birlikte birbirine benzemekte. Genel olarak iki nadiren üç öğün yemek çıkarılan bu mekanlarda Ramazanlarda iki vakit birleştirilerek sadece iftar yemeği verilirdi. Cuma ve kandillerde ise daha güzel yemekler çıkarılması ve tatlı verilmesi şartı birçok imaretin vakfiyesinde yer almaktaydı. Eğer bir külliyenin parçasıysa imaret sadece kendi memurlarını değil bütün külliye çalışanlarını ve varsa medrese talebelerini doyurma vazifesini üstlenirdi. Anadolu'daki külliyelerden biri olan Afyonkarahisar'a bağlı Sincanlı'daki Sinan Paşa İmareti'nin aşevinde kişi başına sabah akşam birer ekmek ve 30 dirhem bal, 50 dirhem karabiberli pirinç pilavıyla 25 dirhem et verildiği, Ramazan, Cuma ve Kandil günlerinde İstanbul imaretlerinde olduğu gibi bunlara zerde ilave edilmesi gerektiği vakfiyesinde kaydedilmiş. Efendim Osmanlı coğrafyası genelindeki pek çok imarette de sistem aynı şekilde işlemekteydi. Çok sayıda vakfiyedeki şartlar uyarınca imaret kurumları için her gün okkalarca et alınması, yemeklere gösterilen ihtimamla ikramın yaygınlığını ortaya koymaktaydı. Bir vakfiyedeki şu hükümlerde dikkat çekicidir. Deniliyor ki sabahları verilen pirinç çorbası için maydanoz, 15 okka soğan, 100 dirhem kimyon, 40 dirhem biber, yarım kile nohut, kabak mevsiminde 60 okka kabak, mevsimine göre 50 okka yoğurt, 30 kile pirinç, 10 okka badem, 10 okka incir, 87 okka sade yağ, 140 okka bal. Evet, cuma sabahları buğday aşı, tuzsuz pişirilecek, isteyen tuz ekip pilav gibi, isteyen şeker ekip tatlı gibi yiyecek, akşamları pirinç pilavı ile içine incir, üzüm katılacak, zirbaç yani pelte ikram edilecek. İmarete gelen misafirlere günlük yemekten başka 50 dirhem bal ve bir ekmek verilecek. İmarette her gün her 4 kişi için bir sofra olmak üzere 40 sofra kurulacak deniliyor. Evet, nizamnamede yer alan örneklerden birisi değerli dinleyenler. Bütün ayrıntılar yer alıyor. Gerçekten çok ilgi çekici, hayret verici. Peki kimler yararlanmaktaydı buralardan? Efendim bir imaretten öncelikli yemek yiyenler, misafirler, külliyedeki görevliler ve öğrenciler. Müderrisler, danışmentler, muhitler, bevaplar, evkaf katibi, vekil harç, kilerci, taphane imamı ve müezzini, aşçılar, ekmekçiler, tabak taşıyanlar, kazan ve çanak yıkayıcılar, çeracılar, ahırcılar, kapıcılar, nöbetçi yeniçeriler, saatçi, bekçi, hafızı kütüpler, perdeciler, kayyımlar, nathanlar, mektep muallimi, mutemetler, türbedar, noktacı, dolapçı, kurşuncu, darüşşifada görevli hekimler ve yardımcıları, hastalar, çamaşırcılar gibi bütün külliye vazifelileriyle talebenin günlük yemek ihtiyacı da buradan karşılanıyordu. Bunlardan başka sayısı değişen ihtiyaç sahipleri vardı. Çalışanlar, öğrenciler, misafirler, yolcular ve fakirlerin sayıları göz önüne alınırsa büyük imaretlerde günde yaklaşık 1000 ila 2000 kişi arasında insana yetecek kadar yemek çıkarılmaktaydı. Efendim imaretler tarihimiz boyunca vakıf medeniyetimizin en önemli parçalarından biri olmuştur. Beylikler dönemindeki imaretlerin vakıflara bırakılması yöntemi Osmanlı döneminde de devam etmiştir. Asırlar boyunca 3 kıtaya hükmeden Cihan Devleti Osmanlı'nın ilk imarethanesi 1334 yılında İznik'te kuruldu. Hristiyan alemi için çok önemli bir yer olan İznik'in fethinden sadece birkaç yıl sonra kurulan bu imarette şehir dışından gelenlere, yolculara, yoksul ve düşkünlere yiyecek, sağlık, giyecek yardımı yapılırdı. Müslümanların gönüllerde taht kurmasını sağlayan bu hizmet anlayışı kısa sürede bütün Osmanlı coğrafyasına yayıldı. Değerli dinleyenler, o dönemin imaret kültürünü yerinde görmek için İznik'te bulunan bu Nilüfer Hatun imareti Türk İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etmek mümkün. Sultan 1. Murat tarafından 1388 yılında imarethane olarak inşa ettirilen yapı, dönemin vakıf geleneğiyle ilgili çok şey anlatmakta. Efendim, Osmanlı'da hemen her külliyede bir imaret bulunurdu dedik. Genel olarak dörtgen bir plan üzerine yapılan imaretlerde ortada üstü açık bir avlu, avlunun çevresinde mutfak, fırın, yemek odaları ve yöneticilerin odaları yer alırdı. İmaretleri oluşturan birimler yerel ihtiyaçlara göre azaltılır veya çoğaltılırdı. Mesela Sultan II. Bayezid'in İstanbul'da yaptırdığı imaret, aşane birimlerinin genişliğiyle dikkat çekmekte. Sultanın Edirne'de kendi adıyla yaptırdığı külliye ise cami, tıp medresesi, imaret, darüşşifa, hamam, mutfak, erzak depoları ve diğer bölümleriyle geniş bir alana yayılmakta. Fatih Sultan Mehmed'in yaptırmış olduğu Fatih İmareti kitabesinde imaretlerin işlevi, bir şehirden diğerine gelen misafirlerin 3 gün imaretin taphanesinde yatıp kalkması, imaretin mutfağından yedirilip içirilmesi ve hayvanının imaretin ahırda kervan sarayında yatırılıp doyurulması, fakat 3 günden fazla misafirlik olmayacağı için ondan sonra serbest bırakılması şeklinde belirtiliyor. Efendim, mekandan öte bir medeniyetin sembolü olan imaretler Osmanlı toplum hayatında önemli bir yardım kurumu olarak görevlerini asırlarca yerine getirmiştir. 20. yüzyılın başlarına kadar daha çok bir külliyenin parçasını oluşturan imaretlerden, özellikle İstanbul'da Fatih, Beyazıt, Haseki Sultan, Şehzade, Süleymaniye, Atik Valide Sultan, Sultanahmet, Yeni Valide, Nur Osmaniye, Laleli ve Mihrişah Sultan külliyelerindekiler mimari açıdan önemli örnekler olarak karşımıza çıkmaktı. Değerli dinleyenler, yerli kaynakların dışında özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı topraklarını gezen yabancıların da dikkatini çeken imaretler, bütün şehir fukarası dışında misafirleri ücretsiz doyuran bir kurum olarak hayranlık uyandırmıştır. 1900'lü yılların ilk çeyreğinde kapatılan imaretler, bugün vakıfların desteğiyle fakir ve muhtaçlara dağıtılan sıcak yemek dolayısıyla varlığını mütevazı bir şekilde sürdürmekte. Efendim, şu hususu da dikkatlerinize sunmak isterim. Osmanlı Devleti yollarda konaklama hizmetlerini de vakıflar aracılığıyla yürütmüştür. Yolcular, savaşa giden padişah ve askerleri, hacca giden hacılar, hastaneye giden dervişler, alışverişe giden tüccarlar, seyyahlar ve daha niceleriydi. Osmanlı'da bir yol kültürü oluşmuş, buna bağlı olarak da kurumlar teşekkül ettirilmişti. Köprüler, çeşmeler, kervansaraylar, hanlar, zaviyeler, tekkeler, namazgahlar gibi yol kültürünün unsurları arasında yine imarethaneleri görüyoruz. Ecdadımız

bu kapıdan hiç kimse geri çevrilmeye düşüncesini şiar edinerek imarethaneler kurmuş. Efendim Selçuklulardan Osmanlılara, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan imaret geleneğimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü marifetiyle günümüz şartlarına uygun olarak geliştirilmekte. Bildiğim kadarıyla İstanbul Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti, Ankara Hacı Bayram Veli İmareti ve Tokat Gülbahar Hatun İmareti'nde günde 3 çeşit sıcak yemekten oluşan bir öğün yemek olmak üzere her gün ihtiyacı olan kişilerin adreslerine teslim edilmekte. Efendim burada sözlerimize kısa bir ara verelim. Bir müzik eseri dinleyelim, akabinde devam edeceğiz.

Evet değerli dinleyenler, bugün Osmanlı kültürünün ve mimarlığının özgün yapılarından biri olan imaretlere dair konuşuyoruz. Osmanlıların ilk imar faaliyetlerinden itibaren varlıkları bilinen bu yapıların inşası 20. yüzyılın başına kadar devam etmiş. Öyle ki Osmanlı çağında inşa edilmiş imaret sayısının 1000'den fazla olduğu bilinmekte. Bugün sayılar azalsa da vakıf medeniyetimizin zenginliğini gözler önüne seren bu mekanlardan bazıları Vakıflar Genel Müdürlüğü marifetiyle kuruluş amacı doğrultusunda işlevini sürdürmekte. Bunlardan bir tanesi de 200 yılı aşkın süredir hizmet vermekte olan Eyüp'teki Mihrişah Valide Sultan İmareti. Efendim geçtiğimiz günlerde nasip oldu, gittik, gördük, yapılan hizmetleri müşahede ettik ve uzun zamandır sessiz sedasız yapılmakta olan bu güzel işlerden sizleri de haberdar edelim istedik. Değerli dinleyenler, Eyüp ilçesinin Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mihmandarı, İstanbul'u fetheden ruh ve iradenin timsali olan Ebu Eyüp el-Ensari Hazretlerinin ismine yakışır bir yer olması için daima itina gösterilmiş.

0: Osmanlı ulemasının buraya uluların seçkinleri anlamına gelen havas-ı refia demesi de duyulan saygı ve gösterilen hürmetin bir ifadesi olmuştur. Elbette ki sadece sözde değil, icraat ve inşa ile de bu semt ihya edilmiş. Mihrişah Valide Sultan, diğer adıyla Eyüp İmareti, bunun en özel örnekleri arasında. Efendim, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde pek çok kez fakir fukaranın doyurulmasının tavsiye edilmesi, İslam'la yoğrulmuş olan Osmanlı medeniyetinde imaretlerin önemli rol oynamasını sağlamıştır. Günde yüzlerce insana iki öğün yemek veren bu hayır kurumlarından birisi de Mihrişah Valide Sultan'a aitti. Sosyal devlet anlayışının en güzel örneklerinden birini oluşturan Mihrişah Valide Sultan İmareti'nin günümüzdeki hizmetlerine dair bilgiler alacağız. Konuğumuz Vakıflar Genel Müdürlüğü Mihrişah Valide Sultan İmareti Şube Müdürü Kadir Özdemir Beyefendi. Şu anda telefon attığımızda. Efendim, merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle o kadar güzel tasvir ettiniz ki söyleyecek bir şey de bırakmadınız bize. Çok anlamlı ve güzeldi. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Size.
0: Var olun efendim. Siz de bize ziyaretimizde eşlik ettiniz, anlattınız. Bugün de dinleyicilerimiz için bu hizmetler konusunda bilgiler alacağız sizden. İstanbul'da Osmanlı'dan bu yana yaşayan tek imaret olma özelliğine sahip Mihrişah Valide Sultan İmareti'ne verilen hizmetlere dair dinlemek isteriz sizi. Buyurunuz, söz sizde.
1: Teşekkür ediyorum öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için. Belki sizin kadar güzel dilimiz dönmeyecek ama.
0: Estağfurullah.
1: Eyüp İmarethanemiz, Mihrişah Valide Sultan hanımefendinin kurmuş olduğu, 1795 yılında kurmuş olduğu bir imarethane. Ve o dönemden bu döneme kesintisiz hizmet vermekte. Biz de şimdi bugün o hizmetin devamı olarak her gün ihtiyaç sahibi ailelerimize, ailelerimizden 1200 kişilik 3 çeşit yemek çıkartıp ve kesimhanemizde kesilen adak bağışlarıyla da ana yemekleri etli olmak kaydesiyle ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz. Tabii sadece sıcak yemek yapmıyoruz. Bunun yanında da 5430 ailemize ihtiyaç kolisi dağıtıyoruz. Bu ihtiyaç kolilerimiz de 3 çeşit olacak. A, B, C, yani 1-2 kişilik aileye A kolisi, 3-4 kişilik ailelere B kolisi, 5 ve üzeri sayıda olan ailelerimize de C kolisi olmak üzere ihtiyaç kolisi dağıtıyoruz. Bunun haricinde öğrencilerimiz gelsinler, buraları tanısınlar, bilsinler diye her gün okullarımıza imarethane ile ilgili programlar yapıyor ve onlara da vakıf yemeğinden yedirip, onun haricinde biz bu hizmetlerimizi kendi araçlarımızla ihtiyaç sahiplerimizin kapısına kadar götürüyoruz. Sefer taslarında 3 çeşit yemeği teslim edip, bir önceki günün sefer taslarını teslim alıp tekrar imarethaneye getirip imarethanede yıkayarak ertesi gün için hazırlıyoruz. Ertesi gün tekrar onları doldurup yeniden yemek götürüp bir önceki günün sefertesini alıp yeniden yemek götürüyoruz. Bu böyle devam ediyor.
0: Yani her gün yüzlerce insana sıcak yemek götürülmeye devam ediliyor.
1: Evet.
0: Bu çok önemli, kesintisiz.
1: Saat 5'te aşçı başlarımız işe başlıyorlar. Tabii bu saatleri de kendileriyle konuşarak hangi saatler daha uygun, hangi saatte de isterseniz öğleden sonra, isterseniz öğleden önce gibi konuşup ortak bir fikir birliğine vararak hazırladığımız saatler. O saatlerde, onların talep ettiği saatlerde hazırlayıp onlara götürüyoruz.
0: Yine tabii benim ilgimi çeken yerlerden birisi, tüm bu hizmetler hakikaten muhteşem, kesimhane bölümü oldu. Oraya adak kurban ya da işte kurban bayramı vesilesiyle bağışta bulunmak isteyenler gelip oradan kurbanını alıp küçük baş hayvanlar kesiliyor burada. O da bir ayrıntı. Oradan izleyebiliyor. Tertemiz bir kesimhane gördük. Dilerseniz bu konuda da biraz bilgi alalım.
1: Evet, bu adak kesimlerimiz hemen sol tarafımızda adak satış yeri var. Oradan adağını alıp tartıp ücretini ödeyen vatandaşlarımız üst taraftan camlı bölmeye geçiyorlar. Bu aldıkları adak da el arabalarıyla alt taraftan taşınarak kesimhane bölmesine gidiyorlar. Ve kesildikleri yerlerde telefonlar var. Aşağıdan kasaplar telefonla arayıp, tabii görüyorlar onlar da, vekaletlerini alıyorlar. Vekaletlerini aldıktan sonra onların göz önünde tekbirler getirilerek kurbanları kesiliyor. Kesilen kurbanlar bizim oradaki dolaplarımızda muhafaza ediliyor. Muhafaza edildikten sonra bunlar işte ihtiyaç olduğu duruma göre kuşbaşı, işte püjdolası, püjdemesi hepsi ayrılıp yemeklere itinayla katılıyor. Tabii burada et de fazla oluyor. Fazladan et de çıkıyor çünkü adak sahibi bağışlayan vatandaşlarımızın sayısı çok, Allah onlardan razı olsun. Oradan

0: zaten etleri de kavurma yapıyoruz. Konserve kavurmalar yapıp 6-4 dolaplarımızda muhafaza ediyoruz. Sonra Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 25 tane daha müdürlüğü var Türkiye genelinde. Bu 25 müdürlüğe bu kavurmalarımızdan da gönderip onların da kendi bölgelerindeki test sahiplerine de dağıtmalarını sağlıyoruz.
1: Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Konserve olarak uzun ömürlü o etler yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış oluyor. Öğrenciler yine istifade ediyorlar. Tıpkı tarihte olduğu gibi bu miras devam ettiriliyor. Çok takdire şayan bir çalışma.
0: Bu Ramazan ayında öğrencilerle ilgili özellikle daha yoğun çalışmalar içerisine girdik. Üniversitedeki öğrencilerimize, yaklaşık 21 tane üniversitedeki öğrencilerimize her akşam 500-600 kişilik olmak üzere iftar yemeklerinde kavurma, pilav, çorba ve tatlı olarak iftarlar verdik. Vakıf genelinin kültürünü yaşadığını onlara anlatmak, duyurmak, bildirmek için çok güzel programlar oldu. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nde 1000 kişilik bir program yaptık. İnsanların teveccühü çok güzeldi ve orada bir öğrenci gelip bana şey sordu. O da çok ilginç geldi. Hoşuma da gitti aslında. Oruç tutmuyorum ama ben de yiyebilir miyim? Dedi. Biz dedik ki ya çok önemli değil oruç tutmam. Biz sizin için geldik zaten diye. Bir baktık ki çorba dağıtıyor. Sonra borçları topluyor. Böyle güzel bir anekdotumuz oldu.
1: Güzelliklere vesile oluyorsunuz. Bizim
0: Evet,
1: Ramazan deyince siz Sarnıç'ta yine Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir çalışmaydı o. Bir iftara davet edilmiştik. Katılmak ve o manzarayı görmek, müşahede etmek söz konusu olmuştu. Her gün yüzlerce insan, yüzlerce öğrenciler gelip o sofraları paylaşması hakikaten çok heyecan vericiydi.
0: Evet, Sultanahmet'te Binbir Direk Sarnıcı'nda her gün 850 kişilik davetimiz, yemeğimiz vardı. Tabi bu davete katılanların hepsi hem bizden yemek alan ya da kolye alan ihtiyaç sahiplerine ya da öğrencilerdi. Hepsi ihtiyaç sahibi öyle. Ve onların da böyle bir güzel masada, güzel bir ortamda yemek yemelerini sağlamak için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düşündüğü bir projeydi. Oranın da yemeklerini biz verdik. Çok güzel bir projeydi. Ondan da çok mutluyuz.
1: Kesinlikle. Yani böyle söyleyivermek kolay ama her gün yüzlerce binlerce insana ulaşmak, dokunmak, onları tatmin edecek şekilde yemekler hazırlamak ve bu mesuliyet hakikaten oldukça kıymetli. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Efendim ben çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sizin de ağzınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet değerli dinleyenler, konuğumuz Mihrişah Valide Sultan İmareti sorumlusu şube müdürü Kadir Özdemir beyefendiydi. Peki efendim, bu imaretin, bu külliyenin banisi Mihrişah Valide Sultan kimdir? Kısaca bahsedelim. Rahmete vesile olsun. Mihrişah Valide Sultan içli, duygulu, iyiliksever, nazik bir saray hanımıdır. Sultan 3. Mustafa'nın hanımı ve Şehzade Selim ve Şah Sultan'ın annesi. 1789 yılında oğlu 3. Selim'in tahta çıkması üzerine Valide Sultan olur. Oğlu tarafından çok sevilen ve sayılan Valide Sultan, hayır işlerine önem vermesi ve dindarlığıyla tarihe geçer. 1805 tarihinde Topkapı Sarayı'nda vefat eden Mihrişah Valide Sultan için çok büyük bir cenaze töreni düzenlenir. Eyüp Sultan da hayattayken yaptırdığı türbesine defnedilir. Kaynaklarda 1745 yılında Kafkasya'da doğduğu rivayet edilen Mihrişah Valide Sultan Gürcü asıllıdır. Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamıştır. İsmiyle müsemma bir hanımdır. Nezaketi, güzel ahlakı, hayırseverliği ve ince duygularıyla ön plana çıkmakta. Harem-i Hümayun'a cari olarak dahil olan Mihrişah Valide Sultan, haremde Türk-İslam terbiyesiyle yetişmiştir. Sultan 3. Mustafa'nın validesi Emine Mihrişah Kadın Efendi'nin 1732 yılında vefat etmesinden dolayı bu padişahın tahta çıkışında haremde Valide Sultan bulunmamaktaydı. Sarayda Valide Sultan'ın olmaması ve 3. Selim'in doğumu sebebiyle Mihrişah Valide Sultan haremde baş kadın olmuş ve haremin bütün idari ve selahiyetini üstüne almıştır. Buna rağmen devlet işlerine karışmamıştır. Sultan 3. Mustafa'nın 1774 yılında vefatı üzerine tahta 1. Abdülhamit çıkmış ve Mihrişah Sultan Beyazıt'ta bulunan eski saraya gönderilmiştir. 1. Abdülhamid'in saltanatı boyunca yaklaşık 15 sene burada kalmıştır. Mihrişah Valide Sultan'ın oğlu 3. Selim, amcası Sultan 1. Abdülhamid'in vefatı sonra

sonrasında 1789 yılında tahta çıkmıştır. İlk cuma selamlarının ardından validesini ihtişamlı bir şekilde Topkapı Sarayı'na aldırtmıştır. 16 yıl boyunca haremde valide sultan olan Mihrişah Sultan, Sultan 3. Mustafa zamanındaki gibi devlet işlerine karışmamıştır. Haremdeki işlerinin yanı sıra zamanının büyük bir kısmını hayır işlerine ayırır. İstanbul'un dört bir yanında hayır eserleri bulunan Valide Sultan, camiler, çeşmeler, hamam, medrese gibi insanlara faydalı olacak birçok kalıcı eser yaptırmıştır. Bu hayratların devamı için de vakıflar kurmuş, hayır işlerinin aksamamasına çok büyük ehemmiyet göstermiştir. Kendi zamanında devletin en güçlü ve hatırlı kadınlarından biri olan Mihrişah Valide Sultan, bu güç, itibar, imkan ve zenginliği Allah yolunda sarf etmiş, kendini adeta bu yola adamıştır. Mihrişah Valide Sultan için Eyüp Sultan ilçesinin özel bir önemi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarı Ebu Eyüp el-Ensari Hazretleri'nin burada bulunması, onun bu semte olan düşkünlüğünün en büyük sebebidir. Yaz aylarını Eyüp Sultan'da bulunan Sahil Sarayı'nda geçiren Mihrişah Valide Sultan, Peygamber Efendimizin ashabına yakın olmakla gönlünü Şaduhan'dan kılmaya çalışmıştır. Halkın gönlünde de ayrı bir yeri olan Valide Sultan, hamiyet sahibi, dindar bir hanımdır. Mevlevi tarikatına mensup olduğu bilinen Mihrişah Valide Sultan, kendi döneminde Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde tamir ettirmiştir. Ömrünün son zamanlarını hastalıklarla geçiren hayırsever sultan, oğlu 3. Selim'in tahta olduğu sırada 1805 tarihinde vefat etmiştir. Naaşı kalabalık bir cemaatin iştirakiyle çok sevdiği Eyüp Sultan'a kendi inşa ettirmiş olduğu türbeye defnedilmiştir. Efendim, onun ibret ve hayırlarla dolu hayatından öğreniyoruz ki insanlar için makamlar ve mevkiler geçicidir. Bir zaman cariye olan, başka bir zaman saraylarda sultan olabilir ya da tam tersi. Mühim olan eldeki kabiliyet, fırsat ve imkanların ne şekilde kullanıldığı. Evet, bu vesileyle bir kez daha tarihte iz bırakan hanımlardan Mihrişah Valide Sultan'ı rahmetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Programı hazırlayan ve sunan ben Saniye Öztürk. Yapımda Deniz Sezer, teknik yapımda Mehmet Bahar. Bir sonraki programda aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

Eyvah eyvah. Halam ölmüş müydü? Onun edalarıyla, sözleriyle, bakışlarıyla çevrelenen, aziz hatıralarının teşkil ettiği büyük muhabbet denizine bakamıyordum. Bu denizin eskiden o kadar muhabbetli, derin ve canlı uğultusunu içimden şimdi bir ölüm havası dinler gibi duyuyordum ve hala duyuyorum. Fakat tedavisiz ölümün karşısında o kadar yeis içinde kalmıştım ki ona iyice yaklaşamıyordum ve hala yaklaşamadım. (26) Hayat duyguları ve ölüm düşünceleri. Bazen hayat ve çok kere de ölüm, sevdiklerimizi ve birlikte yaşadıklarımızı bizden ayırınca, içimizdeki eski bazı heveslerimizin söndüğünü ve bazı neşelerimizin sona erdiğini duyarız. Artık onlarla birlikte düşünmeye alıştığımız fikirleri bir daha deşemeyecek ve onlarla birlikte gülmeye alışkın olduğumuz mevzularda bir daha gülemeyeceğiz demektir. Böylece ölenlerin birçok alakalarımızı ve duygularımızı içimizden söküp kendileriyle birlikte götürdüklerini, onlarla beraber biraz da fikirlerimizin ve hislerimizin göçtüğünü ve kendimizin de biraz öldüğümüzü, parça parça ölmekte olduğumuzu anlarız. Ölümün sevdiklerimizi ve bildiklerimizi birer birer yolumuzdan çekip aldığını göre göre, onun bizimle münasebeti olmayan bir yabancı değil, fakat gölgesi yollarımızı saran bir bildik olduğunu ve hafızamızdaki mezarlık böyle büyüdükçe yavaş yavaş bize doğru yaklaştığını düşünmeye koyuluruz. Hayatın bizimle kendi aralarındaki mesafeyi çoğaltan başkalarının ölümlerine daha ziyade tahammül edebiliriz. Zira onları kaybetmek acısını haklarında duymaya başladığımız kayıtsızlık, hiddet veya nefret tedavi edebilir. Fakat ölümleriyle ayrılmış olduklarımızın acısına zamanın yavaş yavaş olgunlaştırdığı unutkanlıktan başka çare bulunamıyor. Eniştemizle halamın aramızdan ebedi ayrılışlarına kolay kolay alışamıyordum. Birisinin keyifle tebessümünü gizleyen üzüntülü ve ötekinin saffetli bakışlarını perdeleyen hüzünlü halleri gözümün önünden gitmiyordu. Diyordum ki, hayat lezzeti yine her yanda taze taze duyulurken, kocaman şehrin vapur ve tren sesleri gönüllerimize eski sevgileri, hatıraları ve uzak ve dağınık yerlerin hazlarını çağıracak. Boğaziçi'nin emektar vapurları Üsküdar'a doğru güya lezzet denkleri taşıya taşıya yol alacaklar. Üsküdar'dan bir manevi yükseliş duygusuyla Çamlıca'ya çıkışlar, Çamlıca'dan bir musiki dinleyiş hazzıyla İstanbul'a bakışlar tekrarlanacak. İstanbul günlerinin olmuş meyveler gibi lezzetli akşamlarında itikatlerinin rahmetinde yürüyerek evlerine dönenler muratlarına ermişler gibi geçecekler. Geç kalmış çocuklar gibi trenler neşelerinden haykırarak Eren köyüne doğru koşacaklar. Bezgin günlerimizde dünyanın manaları güya vücudumuzdan akan kanlar gibi gönlümüzden boşalarak artık her şey gözümüzden düşünce biz odamızın inine çekilecek, yatağımızın deryasına dalacağız. O zaman hafızamızın ufuklarından eski muhabbetli günler ve eski lezzetli geceler melek kanatlarıyla gelerek ve melek sesleriyle mırıldanarak bizi eski ninniler gibi uyutacak. Yaralanmış gibi yattığımız yataklar bizi vapurlar ve trenler gibi hülyalarımızın ikliminde ve rüyalarımızın diyarında dolaştıracak. Ve biz bu yorgun seyahatlerden geceden doğan günler gibi yine dinlenmiş çıkacağız. Sabahlar bize hayat lezzetini bir süt gibi sunacak. Horozlar seslerinin fıskiyelerini boğazlarını yırtarcasına yükseltirken bir zafer şaşasıyla parıldayan güneşlerle birçok şeyler vaat eden asırlar

gibi ağır başlı günler doğacak. İçimizde çocuklar, sevgiler ve hülyalar çağlayacak ve biz kollarımızı, ağzımızı ve kalbimizi kucaklamak, öpmek ve sevmek istediğimiz hayatlar.

yeni meseleler ve davalar halinde kızıştıran gazeteler çıkacak ve müvezziler içlerindeki yazılar kadar iddialı seslerle haykırarak bunları zafer hüccetleri gibi dağıtacaklar. Mucizeler beklemekten vazgeçtiğimizden beri gönlümüzü hafif ve ellerimizi temiz tutmaya yarayan bir sadelik ve uslulukla dolaşacağız. Düşüncesiz adamların beyinleri kadar boş kalan güzel yerlerde kendi kendimizle dolaşacağız. Güneş, ruhumuzu ısıtan bir aşk gibi dünya hayatını büyüleyecek. Dünya yine ressamlarını şaşırtan mucizelerine devam edecek. Suların üstünde güneşin eriyen altınlarından doğan pırlantalar, fani ömürlerimizi hatırlatarak dikkatimize dokunan bir saniyelik parıldayışları ile üst üste kaynaşacaklar. Yüksek ökçeleri üstünde, açık şemsiyeleri altında ve lavantalarının havası içinde mücevherlerini liyakat madalyaları ve iftihar nişanları gibi taşıyan sultanlar kadar süslü, mağrur ve kendilerine inanmış kadınlar göreceğiz. Ve bunlar gözlerimizin önünde geçen bir hadise gibi tesirli bir yüz taşıyarak ve güya ağır başlı bir musikiye uyarak önümüzden yavaş yavaş geçecekler. Başkalarını halimize acındıran yoksulluklarımızı biz duymayacak, zaaflarımızı biz kavramayacak, kifayetsizliğimizi biz anlamayacağız. Biz de günün münazalarına kahramanlar gibi atılıp karışacağız. Yaşlana yaşlana gözlerimizden nice perdeler kalkacak. Günün birinde nihayet kendi kendimizle tanışarak kıymetli bir dost kazanacağız. Mahallesinin gürültülerini kendini saran ve okşayan bir deniz gibi duyarak zaman içinde yüzen evimiz arada bir değişecek ve biz kabuğumuzu değiştirmiş gibi olacağız. İçlerinde yaşayıp ayrıldığımız mahalleleri eski sevgililerimiz gibi hatırlayacağız. İhtiyar bir köşk bahçesindeki demir parmaklıkların siyah dantelaları üstünden sarkan hanım ellerinin kokusunu gönlümüzü okşamış eller gibi hatırlayacağız. Gölgelerini yere ve gönlümüze birer şefkat ve teselli gibi seren güzel ağaçların bu gölgesine sığınacağız. Küçük evimiz içinde ferah gönüllerin gülleri açacak. Bazen evimizde itibarımızı artıran, herkese nazımızı çektiren ve bizi dinlendiren küçük hastalıklarımız olacak. Ve bunlarla duygularımız inceleşecek. Bir horoz, bir kuş veya bir vapur, bir tren ötecek ve içimizde sıra sıra gizlice nöbet bekleyen hatıralar birdenbire kucak kucağa düşecekler. Doyduğumuz ve bıktığımız şeylere tekrar acıkacağız. Duygularımızı coşturan nice hummalı seslerin davetlerini duyacağız. Güya gidecekleri uzak yerleri haber veren derin sesli vapurlar bizi suların ve hülyalarımızın

dönüşlerin hazzı, gidişlerinkini aşacak. Akşamlar bize hayat lezzetini bir içki gibi sunacak. Ümitli, ümitsiz, kayıtlı, kayıtsız günler ve gecelerimiz için nice saatler kuracağız. Hayat telakkileri bizimkine uyan tatlı dilli akrabalar, ahbaplar ve geçmiş zamanlar yakından ve uzaktan gelecek ve ruhumuzun aksi sedasını duymak zevkiyle bizimle güya şifreli bir lisanla konuşacaklar. Gönüllerin muhabbetiyle tütsülü saatlerde yaşlılar zamanla büyülenmiş eski dertlerini hoş masallar gibi anlatacaklar. Nice insanlar biçare ömürlerinin maceralarını en tuhaf vakalar gibi hikaye ederek bizi güldüren garabetlerine yine de devam edecekler. Nice zevkleri bozuk paralar gibi harcamak için cebimizden çıkaracağız. Her sahada yeni neslin istidatları maharetlerini cambazlar gibi gösterecekler. Eski at cambazhanelerinin kaybolmuş sandığımız çalgıları arada bir hafızamızda perendeler atacaklar. Güzeller bize görünüşleriyle rüyalarını vererek zevkin mevcut olduğunu duyuracak ve saadetin mümkün olduğunu düşündürecekler. Şeklin ve manzaranın güzelliğini takdire meylimiz artacak ve dünya güzellikleri bizim için gitgide sevdiğimiz yüzlerde toplanmış gözükecek. Sevdiğimiz güzelliklerden geçen zamanlarımıza ince bir tat sirayet edecek ve biz artık güzel bulduklarımızdan aynı zamanda zeka gibi, vefa gibi bulamayacağımız faziletleri aramayacağız. Hep renk, tüy, biçim ve süsten bahseden kadınların kuş dillerini dinleyerek bu sözlerle dinlemeye alışacağız. Yaşlana yaşlana gözlerimizden nice perdeler kalkacak. Sönmesi bütün kainatımızı söndürdüğünü ve bizi ebedi karanlıklara batırdığını sandığımız büyük bir aşkın yıllar süren gecesinden sonra yeniden duyacağımız başka bir aşkın güneşi doğacak ve geçirdiğimiz karanlıkta aklımızla gönlümüzü donduran buzları eritecek. Uzaklardan muhabbet dolu kutular gibi mektuplar gelecek ve bunların birer cümlesi eski vefalı zamanlarda duyduğumuz çalgıların bir havası ve eski gönüllü bestelerin bir nakaratı gibi artık hafızamızda işleyecek. Saadetimiz için kurulmuş bütün oyuncakları, söz dinlemez ve uslanmaz çocuklar gibi içlerindekini görmek için daima kıracak, sonra kırılacak ve ağlayacağız. Gündüz hülyalar ve gece rüyalar imdadımıza yetişecek. Karanlıklarımızın ufkunda dolaşan bazı eski gözlerin sonsuz bakışları bize koruyucu melekler gibi bakacak. Nice şeyler sevecek ve hayatın kendisini bütün bu şeylerin hepsinden ve hatta canımızı kendi ömrümüzden bile daha çok sevdiğimizi duyacağız. Ya Rabbi, ne çok yaşamışım, ne de çok hatıralarım var diyeceğiz. Fakat bu hayatın ekşimtırak çeşnisinden yemekle doymayacağız. Her günün ve her gecenin ekmeği ve suyu gibi hazzı ve hülyası da bize yeni gelecek. Her ümit kapısı kapandıkça yeni bir hayal kapısı açılacak ve imkanı olan bütün bu güzel şeyler ancak yaşayanlar için mümkün olacak. Fakat eyvah diyordum, bizi bırakmış ve bizim de kendilerini bırakmış olduklarımız, artık seslerini bir şefkat halinde duyamayacaklarımız, tebessümlerini gözlerimizle öpemeyeceklerimiz, muhabbetleriyle bir daha doyamayacaklarımız, artık gitgide unuttuklarımız, kendilerinin de ömürlerinin mayası olmuş bütün bu şeylerden onlar şimdi ne duyacaklar? Bütün bunlar şimdilik daha bizimdir. Fakat onlar deli eniştemizle zavallı halam orada uzaklarda gömüldükleri topraklarda, biri Karacaahmet'te, öteki Mevlevihane kapısı civarında, unutulmuş, kaybolmuş mezarlarında bütün bunlardan sanki ne duyar ne anlarlar. Yavaş yavaş parça parça ölen bizler, ölülerin birdenbire ne kadar ölmüş olduklarına bir türlü akıl erdiremiyoruz.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Müceyla Karada. Önce özetler. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak buttan kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada dengelerin değiştiğini belirtti. Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 küresel Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Aralarında oyuncu ve şarkıcıların da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Dinleyeceğiniz haberlerden ayrıntılar sunduk. Özet sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. CHP'nin 2023 yılında yapılan 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak buttan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. Kararın gerekçeleri arasında kurultayda para, iş, adaylık gibi menfaatlerle delegelerin oy tercihlerinin etkilendiği tespiti yer aldı. Bunun parti içi demokrasiye aykırı olduğu değerlendirildi. Ayrıca gizli oyların denetlendiği ve böylece delege iradesinin fesada uğratıldığı vurgulandı. İptal edilen kurultayda genel başkan olan Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi ve bu kongrede alınan tüm kararlar da iptal edildi. Mahkeme kararında tedbir hükmünün uygulanması amacıyla Yüksek Seçim Kurulu ve ilgili kurumlara bildirim yapılması da yer aldı. Yargıtay'da temiz yolunun açık olduğu belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayı için alınan mutlak buttan kararının doğrudan doğruya demokratik iradenin korunmasına yönelik bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun delegenin iradesinin menfaat veya baskıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Bakan Gürlek, hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çekti, herkesin hukuki sürece saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
2: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bugün önemli bir karar vermiştir. Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, İstinaf Mahkemesi kararının bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak buttan kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. CHP'nin kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak buttan kararının bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız ifadesini kullandı. Sürecin tam bir uyum ve işbirliği içinde yürütüleceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini belirtti. Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Erdoğan, ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu. Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı.
0: Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken, başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatına 50 ülkenin katılmasını Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olarak nitelendirdi. Tatbikat müttefiklik ruhunu güçlendiriyor dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin küresel istikrar için önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini vurguladı.
3: Efes 2026 tatbikatında fiili ve gözlemci katılımlarla birlikte 50 farklı ülkeden askeri personelin iştirak etmesi de ülkemize duyulan güvenin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin saygın konumunun ve geliştirdiğimiz güçlü ilişkilerin somut birer göstergesidir. Bu yönüyle tatbikatın müttefiklik ruhunu güçlendirdiğini ve çalışabilirliğini artırdığını memnuniyetle müşahede ettik. Türkiye, stratejik konumu, güçlü ordusu, gelişen savunma sanayii, etkin diplomasisi ve dostlarıyla geliştirdiği çok boyutlu işbirlikleriyle bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrara yönelik önemli sorumluluklar üstlenmeye devam etmektedir.
1: Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 küresel Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Küresel Sumut filosu aktivistleri için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Aktivistleri karşılayanlar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
4: Devletimizin gönderdiği uçaklarla birlikte buraya geldiler. Tabii yaralılar var. Onlar ambulanslarla taşınıyor buradan tek tek. Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Ve buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmeli.

Yaralanan bazı aktivistler ambulanslarla hastaneye sevk edildi, diğer aktivistler de Adli Tıp Kurumu'na götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. ABD ile İran arasındaki müzakere çıkması sürüyor. İran'ın ABD'ye yanıt verme hazırlığında olduğu bildirildi. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Trump, inanın bana tam sınırdayız, eğer doğru yanıtları alamazsak süreç çok hızlı ilerleyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın askeri kapasitesini yeniden inşa hızını yanlış hesapladı iddia edildi. Amerikan medyasında yer alan istihbarat raporuna göre Tahran, drone kapasitesini beklenenden hızlı yeniliyor. 6 ay içinde savaş öncesi haline getirilebilir. Füze tesisleri, fırlatma rampaları ve kritik silah sistemlerine yönelik üretim altyapısı da yeniden inşa ediliyor. Bu arada İran'dan nükleer adım geldi. İran medyasına göre dini lider Müçteba Hamaney, nükleer silah üretimine yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına gönderilmemesi talimatını verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aralarında oyuncu ve şarkıcıların da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan bazılarının yurt dışında olduğu öğrenildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 20 şüpheliden 9'u sağlık kontrolü ve Adli Tıp Kurumu'na sevk sonrası serbest bırakıldı. 11 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, bulundurma ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma suçlamaları yöneltiliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Uyuşturucuyla mücadelede ünlü ünsüz diye bir ayrımlarının olmadığını söyledi. Bakan Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için de tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasında 41. oturum görüldü. Mahkeme 9 sanığın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 53 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Serhat Kapkin'in çapraz sorgusunun ardından savunma sırası iş insanı Şehmus Sarıboğa'ya geldi. İddianamede Sarıboğa, sahte fatura düzenlemek ve haksız gelirleri nakde çevirmek için bankacılık işlemleri yürütmekle suçlanıyordu. Sarıboğa iddiaları reddetti. Cumhuriyet Savcısı tarafından BFK şirketini kaç liraya devraldın sorusu üzerine Sarıboğa, bu ticari sır, elden ödeme yaptım diye yanıt verdi. Savcı, ara mütalaasında 5 tutuklu sanığın tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etmişti. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamı istendi. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı. 9 sanığın tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İzmir'de 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Kayıtlara yüksekten düşme olarak geçen olayda cinayeti işaret eden bulgulara ulaşıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 26 şüpheliden 22'si 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ ilçesi genelinde eğitime bir gün ara verildi. 5 ilçedeki 29 bin dekar tarım alanı zarar gördü. 10.623 kanatlı büyük ve küçük baş hayvan telef oldu. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Batı Karadeniz'de de sağanak etkili oldu. Ordu'da sel evin içinden caddeye şelale gibi aktı. Bartın'da sağanak sonrası Arıt Deresi taşma noktasına geldi. Evleri ve iş yerlerini su bastı. Kentte 3 gündür devam eden ve etkisini artıran sağanak Muratbey köyünde sele yol açtı. Vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere taşıdı. Sağlık ocağında mahsur kalan 30 hasta ve sağlık personeli kurtarıldı. Ambulans ve diğer araçlarla güvenli bölgeye tahliye edildi.

0: edildi. Kuruca, Şile ve Tekkeönü limanı bölgesinde denizin rengi derelerden akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Kastamonu'da sağanak sonrası dere ve çay yataklarından çamur aktı. Abana ilçesinden Karadeniz'e ulaşan Ezine Çayı'nın debisinde de artış yaşandı. Yağış Zonguldak İstanbul Karayolu Alaplı Yeniköy mevkiinde su taşkınlarına neden oldu. Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle 5 araç mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Ekipler ilerlemekte zorlanan ambulansa yol açabilmek için yoğun çaba harcadı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Amasya'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı. Merkeze bağlı İbeci köyünde devrilen ağaçlar yolu kapatırken toprak 1 metreden fazla kaydı. Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası bazı semtlerde sel oluştu, yollar göle döndü. Sele kapılan bir kişiyi kurtarmak isteyenler de akıntıya kapıldı. Yağış nedeniyle yollar çöktü, alt geçitler su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde de ekili alanlar su altında kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatacağını söyledi. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri de aynı tarihte yatırılacak. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşların ödemeleri bankalar üzerinden olacak. Hesap bilgisi bulunmayanlar ödemeleri PTT'den alabilecek. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. Zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta oyuncu entübe edildi. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini belirtti, Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 küresel Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Aralarında oyuncu ve şarkıcıların da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'da sağanak sele dönüştü, 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı 10+4 şeklinde olacak. 14 yabancı futbolcudan 10'un da herhangi bir şart aranmayacak. 4 futbolcunun ise 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması zorunlu olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında final mücadelesi yarın saat 20.45'te oynanacak. Antalya'da oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Euroleague'de dörtlü final yarın başlıyor. Atina'da oynanacak maçlarda saat 18'de Fenerbahçe-Beko, Olympiakos'la karşılaşırken saat 21'de Real Madrid'de Valencia finale kalabilmek için mücadele edecek. Filenin Sultanları Milletler Ligi öncesi İtalya'da hazırlık maçlarında yer alacak. Ay Yıldızlılar Polonya, İtalya ve Sırbistan'da karşılaşacak. Bu yıl 8.'si düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali başladı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, festivalde 20'den fazla ülkenin geleneksel sporlarının, tatlarının ve halk oyunlarının sergileneceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, özellikle çocukların heyecanına dikkat çekerek geleneksel sporlara desteklerinin süreceğini belirtti.

0: diyor. Yağışların Marmara, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz'de, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 10, İstanbul ve Aydın 16, Trabzon ve Denizli 15, Antalya 18, Gaziantep 12, Van ve Ağrı 5 derece.
1: Yol durumu.
0: Düzce-Zonguldak il sınır Alaplı Ereğli-Zonguldak yolunun 13 ile 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldığı için ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa-Batı Kavşağı-Bursa Teknoloji-OSB kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Suşehri Geminbeli Sarayolu'nun 29'da 31. kilometreleri arasında Geminbeli Tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Denizcilere 522 sayılı bildiri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir. Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 23 Mayıs 2026 tarihi saat 10'dan saat 20.30'a kadar Moda Çınarcık Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere duyurulur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 521 sayılı bildirisi Akdeniz 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 06.25'te 36 derece 17 dakika 24 saniye kuzey, 34 derece 7 dakika 31 saniye doğu mevkiinde sürüklenen yarı batık tekne rapor edilmiştir. Denizcilere 517 sayılı bildiri Ege Denizi 37 derece 38 dakika 59 saniye kuzey, 27 derece 3 saniye doğu mevkiindeki Tavşan Çil Adası feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere 520 sayılı bildiri Ege Denizi atışlı deniz hava eğitimleri 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 08'den saat 12'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 39 derece 3 dakika 58 saniye kuzey, 25 derece 12 dakika 30 saniye doğu, 38 derece 53 dakika kuzey, 26 derece 10 dakika doğu, 38 derece 43 dakika 10 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 35 saniye doğu, 38 derece 42 dakika 32 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 9 saniye doğu, 38 derece 43 dakika 13 saniye kuzey, 25 derece 21 dakika 38 saniye doğu, 38 derece 45 dakika 21 saniye kuzey, 25 derece 21 dakika 32 saniye doğu, 38 derece 45 dakika 21 saniye kuzey, 25 derece 2 dakika 44 saniye doğu. Denizcilere duyuruldu.

İyi geceler sevgili dinleyenler. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz programımızla, konu, konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve ben Hatice Aslan Ersan. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel medya anlayışında ve gazetecilikte bazı farklılıklar meydana geliyor. Bu gece programımızın ilk bölümünde gazeteciliğin dijitalleşmesini, gazetelerin günümüzde geldiği durumu konuşacağız. Gazeteci Süleyman Ekin stüdyo konuğumuz olacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde nadir kitapların tutkulu bir koleksiyoncusu ve deneyimli bir kitap müzayedecisi olan araştırmacı yazar Ziyaver Şencan'la devam edeceğiz. Ziyaver Şencan'la son zamanlarda gündemimizde olan yapay zekayı, faydalarını ve risklerini konuşacağız. Müzikle başlıyoruz. Önce Sezen Aksu'ya kulak veriyoruz. Eskidendi, çok eskiden.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden de.

Değerli dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'ndan sunduğumuz Gecenin İçinden programında az sonra gazeteci Süleyman Ekin konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz ve Levent Yüksel'i dinliyoruz.

0: Teknoloji ve dijitalleşme sadece yaşamlarımızı değil, medya kullanım alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Programımızın bu bölümünde konuya gazeteler ve gazetecilik açısından bakacağız. Gazeteci Süleyman Ekin stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı sohbetimize?
1: Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Ben gazeteci Süleyman Ekin. 35 yıldır yerel ve ulusal medya alanında görev yapıyorum. 5 yıl önce 19 yılın ardından DEHA'dan emekli oldum. Televizyon haberciliği, internet gazeteciliği ve saha muhabirliği görevlerinde bulundum. Dolayısıyla birçok medyanın alanında çalışma fırsatı buldum. Özellikle

0: toplumun sorunlarını gündeme taşıyan, işte insan hikayelerine dokunan, haberlere önem veren bir gazetecilik anlayışını benimsedim. Yaklaşık 5 yıldır da ANFAŞ Fuar Merkezi'nin medya sorumlusu olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda İHLAS Haber Ajansı'nda imza yetkili muhabiriyim.
1: Kolaylıklar diliyoruz size. Peki dünden bu yana gazeteciliğin temelleri, sorunları, sıkıntıları nelerdi? Geride bıraktığınız yıllarda neler yaşadınız, neler gördünüz? Dilerseniz günümüzde dijitalleşmeye gelmeden önce biraz evveliyatından bahsedelim dinleyenlerimize.
0: Evet, yani isterseniz şöyle gazetecilik mesleğini neden seçtim? Eğer müsaade ederseniz bundan biraz bahsetmek istiyorum. Ben çocukluğumdan beri fotoğraf çekmeyi seviyorum. Çocukluk ve gençlik yıllarımda işte Antalya'ya gelen birçok sanatçının fotoğraflarını sahnenin ön tarafına geçerek çekiyordum. Dolayısıyla merakım buradan geliyor. Tabii gazeteciliğe milli boksör olan abimin antrenörlük haberini yapan gazetecileri izlerken ilk adımı attım diyebilirim. Onları merakla izlerdim. Duayen bir gazeteci büyüğüm Hasan Saraç, eğer bizi dinliyorsa kendisine şimdi tekrardan teşekkür ediyorum. Beni bu mesleğe yönlendirdiği için. Bir gün kendisi abimin iş yerinde haberini yaparken kendisini hayran hayran izlerken bana dedi ki sen dedi meraklısın dedi gel bizim yanımızda çalış. Lise yıllarında işte yanlarına gidip çalıştım. Tabii o zamanlar 07 medya vardı. Gazete, televizyon, radyosu vardı. Orası adeta bir okul gibiydi. Bugünün başarılı gazetecileri de birçoğu oradan, bazıları da işte E-Medya dediğimiz geçmişte Yeni İleri gazetesi, E-TV'den çıkan meslektaşlar. Yani gazeteciyi seçmemin en büyük nedenlerinden biri insanların sesi olma isteğiydi. Küçük yaşlardan itibaren haberleri takip eden bir kişi olarak yaşanan olayların perde arkasını hep merak ederdim. Zamanla gördüm ki gazetecilik sadece haber aktarmak değil, topluma karşı ciddi bir sorumluluk taşımak. Dolayısıyla saha haberciliği yaparken halkın sorunlarını birebir dinlemek, olayların merkezinde olmak bana bu mesleğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Gelelim sorunuza.
1: Evet,
0: Şimdi
1: peki nasıl yapılıyordu o sizin ilk ilgi duyduğunuz yıllarda gazetecilik? Dilerseniz ondan da
0: evet,
1: bahsedin.
0: gerçekten çok zor şartlarda çalışıyorduk ama severek yapıyorduk. Geçmişten bugüne kadar gazetecinin en temel sorunlarından birisi ekonomik. Zor şartlarda çalışıyorduk, ekonomik sıkıntılar. Üzülerek söylüyorum ki artık son yıllarda baskılar, işte çalışanların özlük hakları ve teknolojik dönüşüme ayak uydurma süreci şu anda en ön sırada yer alıyor. Özellikle yerel gazeteler ciddi maddi problemler yaşar duruma geldiler. Bunun yanında hızlı habercilik baskısı nedeniyle haberin doğruluğu artık ikinci plana atıldı. Yani bir diğer önemli sorun da işte medya güvenirliği konusunda yaşanan çok ciddi erozyon. Dolayısıyla dijital medya ile ilgili isterseniz ya da
1: Bu sorunlar geçmişte de var mıydı? Önce isterseniz
0: geçmişte.
1: onlardan bahsedelim. Çünkü dijitalleşme ne kadar etkiledi, ne kadar değiştirdi onu konuşacağız. Ama siz hep bir ekonomik sıkıntıdan bahsettiniz. Mevcut durumu neydi? Dijitalleşme bu kadar herkesin ulaşabilir bir durum olmadan önce. Sonra dijitalleşme ile birlikte nasıl değişti, gelişti bu sorunlar, onunla devam edelim. Buyurun.
0: Evet, gerçekten zor şartlarda bu işi yaptık. Bundan işte 20 yıl öncesinden bahsediyorum. 25 yıl öncesinden o siyah beyaz kartların, siyah beyaz baskıların olduğu dönemlerden bahsediyorum. Düşünün ki örneğin bir futbol maçından bahsedeyim. Yani dijitalleşmenin aslında hayatımızı bir taraftan nasıl kolaylaştırdığından bahsederken gazeteciliğin gerçekten hakkıyla yapıldığı, emeğin verildiği yılları da görmemezlikten gelemeyiz. Örneğin bir

0: Trabzonspor Antalya Spor maçında gece yarısı saat 3'de bir fotoğrafın uçağın kargosuna verilip onu havalimanından alıp banyosunu yaptırıp ve baskıya hazırlamak. Onun verdiği has, onun verdiği heyecan. Çünkü her şey bizim elimizden geçiyordu. Yazdığımız haber, daktilolarda yazdığımız haber, o gazetenin kokusu ve onun sabahın erken saatlerinde dağıtıcı firma tarafından kamyonlarla bayilere gidişi ve insanlar işe giderken, evinden çıkarken o gazeteden okudukları. Yani basit bir örnek vereyim. Gazetenin önemini şuradan daha iyi anlayacağız. Antalya'da Hürriyet Akdeniz vardı, kapandı. Hürriyet Akdeniz'in ilan sayfası için bile insanlar alıyordu, biliyor musunuz? Neden? Çünkü insanlar personel aldığı zaman gazeteyi alıyordu, oradan bakıyordu. Yani
1: O yaptığınız haberleri, o gazetelerin basılmasını, fotoğrafların
0: ayrı
1: ulaşmasını
0: ki
1: bekleyen büyük bir nüfus
0: tabii
1: vardı.
0: ki
1: Temel haber kaynağıydı çünkü gazete hem belki ilanlar açısından hem o
0: tabii
1: fotoğraf
0: ki tabii
1: açısından
0: ki.
1: bunun bir dönüşümü söz konusu aslında. Ama o dönemde de yine ekonomik sıkıntıları var
0: Vardı.
1: mıydı gazetelerin,
0: Vardı.
1: yoksa bunca okunma bu sıkıntıyı hafifletiyor muydu?
0: Aslında evet vardı, fakat bu kadar değildi. Yani muhabirlerin aldığı maaşlar yüksek değildi ama geçindirebiliyordu, mutluydu. Evet, matbaa baskı parası, kağıt parası, bunlar hep döviz üzerinden, dolar, euro, dolar üzerinden olduğu için tabii ki gazete sahiplerini zorluyordu ama gazeteler tiraj yapıyordu, satılıyordu. İlan alıyorlardı ve oradan gelen parayla karşılıyorlardı ve muhabir de çalıştırıyorlardı. Yani mezun olanların bir kapısı vardı, gidebileceği bir kapısı vardı. Maalesef dijitalleşme o kapıyı da kapattı.
1: O zaman onun etkileriyle devam edelim. O fotoğrafa ulaşmak için havalimanına gitmenize gerek kalmadı.
0: Evet.
1: Daha hızlı iletilmesinin yolları bulundu. Bu ilk aşamada nasıl etkiledi sizin çalışmanızı? Sonralarda nasıl değişti? Buyurun oradan devam edelim.
0: Evet, dijital medya gerçekten çok ama çok hızlı büyüdü. İnsanlar artık habere cep telefonlarından saniyeler içinde ulaşabiliyorlar. İşte dünyanın bir ucundaki bir olay, diğer ucundaki olayı diğer ucundaki bir başka kişi anlık öğrenebiliyor. Tabii bu durum yazılı basının tirajını ciddi şekilde düşürdü. Eskiden gazeteler reklam ve satış gelirleriyle ayakta kalabiliyordu. Bugün ise birçok gazete maalesef ki ekonomik alanda çok zor durumda. Kağıt maliyetleri arttı. Reklam gelirleri internet platformlarına kaydı. Bu yüzden bazı gazeteler küçülmeye gitti. Bazıları ise tamamen dijitale dönüştü. Örneğin Antalya'da onlarca merkezde onlarca gazete varken şu anda 5 tane gazete kaldı. İlçede yanlış hatırlamıyorsam 16 gazete var ve yine Antalya'da 50-60 tane de gazete internet haberciliğine döndü.
1: Peki bu dönüşüm nasıl gerçekleşti? Ne kadar hazırdı gazetecilik bu dönüşüme? Etkileri, olumlu etkileri, olumsuz etkileri neler oldu?
0: Aslında gazeteciler açısından hiçbir olumlu etkisi yok. Evet, vatandaş elimizdeki taşıdığımız cep telefonundan artık bütün haberleri okuyabiliyorlar. Yani dijitalleşme insanların bilgiye daha çabuk ulaşmasını sağladı ama maalesef bu işi meslek edinen insanlar dijitale de dönseler bunların belli kalem masrafları var. Bunların altından kalkmak için çaba sarf ediyorlar, işte ilan almaya çalışıyorlar. Yazılı basında ayakta durmaya çalışanlar ise maalesef günümüzün ekonomik koşullarında daha çok zorlanıyorlar. İşte matbaa ücreti, kağıt parası. Zaten personel çalıştıramıyorlar. Neden çalıştıramıyorlar? Eskiden bir gazete 5-6 muhabir çalıştırırken şimdi gazeteler muhabir de çalıştıramıyorlar. Bir ajansa abone oluyorlar ve o günkü bütün haberlerini bir kişiye vereceği paranın yarısına gazeteyi dolduruyorlar ve görmüşsünüzdür. Bütün gazeteler sanki tek kalemden çıkmış gibi haberler hep aynı. Dolayısıyla yani bu işin artık keyfi yanı da kalmadı maalesef. Tabii bugün
1: Peki o ajanslarda haberi kimler yapıyor? Ajanstan alacaklar. Orada da yine bir üretim
0: evet. Yani
1: gerekiyor.
0: evet burada ajanslar tabii ki muhabir çalıştırıyorlar. Çünkü abonelik sistemine göre çalıştıkları için onlardan havuzdan haber alan yüzlerce belki binlerce internet siteleri ve gazeteler var. Dolayısıyla bunları beslemek için muhabir çalıştırmak zorundalar. Tabii ki işte bu bir elin işte üç parmağını geçmeyecek ajansın Türkiye'de çalıştırdığı muhabir sayısına baktığımız zaman ve ülkede yetişen gazetecilerin, üniversiteden mezun olan gazetecilerin sayısına baktığımız zaman maalesef ki çok acı bir tablo. Gazeteci mesleğin yapamaz olduğu çok acı bir örnek vereyim. Yıllar önce ben ajansla çalışırken stajyer olarak gelen bir kız çocuğumuz yaz tatilinde bir su parkında ünitede çocukları yönlendirirken gördüm ve beni gördüğü zaman utandı. Ben yanına gittim, utanma dedim. Abi dedi, iş bulamadığım için buradayım dedi. Maalesef 4 yılın sonunda geldiği nokta o. Üzülüyorum yeni gençlik mesleğini yapamadığı için ama maalesef dijitalleşme böyle bir şey. Bizim hayatımıza girince maalesef mesleğimizi de vurdu diyebilirim.
1: Peki bunu olumluya çevirmenin bir yolu yok muydu? Şimdi aynı ajanstan alıyorlar dediniz. Aynı haberler imla hatasına kadar, noktasına, virgülüne kadar aynı şekilde yayınlanıyor. Ki bu pek çoğunun bünyesinde bir editörün bile bulunmadığını gösteriyor. Okuyucunun da bu habere tıklamak, onu okumak için bir motivasyonu kalmıyor haliyle. Ama haber almak temel bir ihtiyaç. Buna kimse karşı koymuyor ya da bu kaybolmadı. Ama bu doğru yönetilmemiş gibi duruyor bakıldığı zaman. Bunun üstesinden nasıl gelebilirdi sektör? Neler yapılabilirdi? Hala yapılabilecek bir şeyler var mı? Bu konuda özellikle deneyimli isimler, geçmişi bilen isimler bir araya geldiğinizde neler konuşuyorsunuz? Belki hiç fırsat bulamamış arkadaşların yapabileceği bir şey yok. Onlar başka alanlarda iş arıyorlar haliyle. Ama bu ihtiyaç daha faydalı her iki taraf için de bir şekilde giderilemez miydi? Şu an tık almak diye tabir ettiğimiz bir durum var. Başlıklar öne çıkarılıyor. İnsanlar merak ediyor ama altında bir haber yok ya da farklı bir durum yok. Bu da mesleği etkilediği kadar okuyucuyu takip edeni de etkiliyor. Neler gözlemliyorsunuz bu konuda? Yapılan, denenen şeyler oldu mu bizim haberimizin olmadığı ya da hala olabilir mi? Biraz bunlardan da bahseder misiniz?
0: Şimdi bu tamamen aslında çok güzel konuya değindiniz ancak biz gazeteciler bir araya geldiğimiz zaman emin olun konuşulan şey ne biliyor musunuz? Ayakta kalabiliyor musunuz? Reklam alabiliyor musunuz? Eskiden biz gazeteciliği konuşurduk ama şimdi maalesef yine ekonomik, yine ekonomik, yine ekonomik. Çünkü ayakta kalmak için reklam şart. Para kazanmaları gerekiyor. Nefes alabilmeleri için. Bugün dijital medyada reklam gelirleri çok büyük önem taşıyor. Ancak reklam baskısı bazen maalesef ki haberlerin önüne geçebiliyor. Bazı medya kuruluşları daha fazla tıklanmak için üzülerek yine söylüyorum haberi ikinci plana atabiliyorlar. Bu da gazeteciliğin işte temel ilkeleri açısından gerçekten çok büyük risk oluşturuyor. Çünkü gazetecilikte kamu yararı her zaman ticari kaygının önüne geçmesi gerekiyor. Bunun için de evet zaman zaman gazeteciler içerik ve reklam konusunda zorlanabiliyorlar, ikilemde kalabiliyorlar. Bunlar yaşanabiliyor. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan medya kuruluşlarında reklam ile haber arasındaki çizgi ciddi derecede bulanıklaşabiliyor. Yani ancak etik gazetecilik, bunun altını özellikle çiziyorum. Etik gazetecilik açısından buna çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. Çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Okuyucu hangi içeriğin haber, hangisinin reklam olduğunu açık bir şekilde görebilmeli. Çünkü güven kaybolduğu zaman medya kuruluşlarının da ayakta kalması zor. O yüzden dijitalleşme, o az önce bahsettiğiniz ne konuşuyorsunuz aranızda, eskiden çok güzel işte haber için bir koşturulduk. Hatta en güzel tarafı da şuydu. Hangimizin haberi internette, o zamanlar internet tabii yeni yeni revaçlı olmaya başladı. Birbirimize yarışırdık. İşte benim haberim manşet oldu, seninkisi dönmedi. Biz bu heyecanı yaşıyorduk. Ama bugün biz kim manşet olduğu değil, maalesef kim ayakta kalabilecek, reklam alabilecek, abone bulabilecek. Bunu konuşur duruma geldik. Habercilikten ziyade ekonomik sıkıntılar maalesef medyayı bu duruma getirdi. Ama
1: Belki
0: burada
1: kısa vadede ticari kaygıyla hareket edenler ayakta kalıyorlar ama bu da biraz önce vurguladığınız habere olan güveni, doğru habere ulaşmayı sekteye uğratıyor. Okuyucu tarafından baktığınızda sıkıntı biraz daha büyümüyor mu bu
0: şimdi
1: durumda?
0: şu var, tabii ki yani şu anda tıklanma odaklı habercilik ön plana çıktı. Yani bu gerçekten insanların dikkatini çekmek için yanıltıcı başlıklar da kullanılabiliyor. Bu durum hem okuyucunun güvenini zedeliyor hem de bilgi kirliliğine, ciddi bir bilgi kirliliğine neden oluyor. Gerçek gazetecilikte önemli olan tıklanmak değil, doğru ve güvenilir bilgiyi kamuoyuna sunmak. Maalesef

0: gerekiyor. Medyanın daha pozitif olabilmesi için, daha tarafsız olabilmesi için gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Basın etiği daha güçlü uygulanmalı. Ayrıca medya okuryazarlığı da çok önemli. İnsanlar doğru haberi ayırt etmeyi öğrenmeli. Devlet kurumları, üniversiteler, medya kuruluşları ve toplum birlikte hareket etmeyi öğrenmeli. Birbirlerinin hatasını görmeli ve düzeltmek için birlikte hareket etmeli ki gerçekten gazetecilik etiği yeniden hayat bulsun. Çünkü günümüzde gazetecilik etiğinden bahsetmek çok zor. Çünkü herkes kendine göre, neye göre etik kavramını artık yaşamaya başladı. Özellikle yerel basına destek verilmesi gerekiyor. Çünkü yerel gazeteler halkın sesini yansıtan çok önemli kurumlar. Atatürk bile söylemiş, basın milletin müşterek sesidir demiş. Bu basının işlevini, önemini, özgürlüğü üzerine söylenen temel bir kavram, temel bir söz. Hatta biz gazeteciler için kılavuz niteliği taşıyan bir söz. Ayrıca bizzat yine Atatürk'ün dediği gibi milli mücadele yıllarında yerel basının gücünü artırmak için işte Anadolu'da gazete ve yayın faaliyetleri desteklermiş o günün şartlarında. Basın özgürlüğünün korunması gazetecilerin ekonomik güvencelerinin artırılması, aynı zamanda dijital dönüşüme destek sağlanmasıyla olabilecek bir şey. Aynı zamanda okuyucuların da güvenilir medyaya sahip çıkması gerekiyor. Ben burada özellikle bir parantez açıyorum. Halk olarak, iş insanları olarak, toplum olarak gazeteciye ve medyaya hak ettiği değeri vermeliyiz. Maalesef günümüzde de insanların başı sıkıştığı zaman nerede gazete, gazeteci derken diğer zamanlarda gazetecilere bile tahammül edilemiyor. Yani maalesef bunun sebebi de şu, hep tepedekiler gazeteciliği hep genelde dillerde doladıkları için artık toplumda da gazetecilere karşı bir zaman zaman işte tepki oluşuyor. Ama şunu da unutmuyorlar, unutulmamalı. Başları sıkıştıkları zaman da insanoğlunun nerede gazeteci, nerede gazete diye maalesef soruyorlar. Bir gün herkesin ihtiyacı olacaktır. Yani umarım olmaz. Daha güzel haberler olur ama maalesef günümüzde gazeteciliğin geldiği nokta hiç de iç açıcı değil yani.
1: Peki ne olmalı? Bir gazete nasıl olmalı? Gazetecilik nasıl yapılmalı? Hala bu alanda çalışmak isteyenler kendisini nelere hazırlamalı, nelere hazırlıklı olmalı, nasıl geliştirmeli? Sonuçta buradan geri dönmek çok da mümkün değil.
0: Değil.
1: Uyum sağlamak, buradan devam etmek, belki bir şeyleri değiştirerek, belki düzelterek, belki kabullenerek çalışmak gerekiyor. Neler yapılabilir sektör adına, gazeteciler adına ve alana yeni katılmak isteyen belki genç adaylar adına?
0: Şimdi tabii doğru haber yapmak gazeteciliğin temeli. Yani öncelikle doğru haber yapılması lazım. Yani ne kadar çok gazeteci yetişirse yetişsin, doğru habere ulaşamadıktan sonra o mesleğin bir anlamı yok. İnsanlar medyadan aldığı bilgiye göre neticede düşünce oluşturuyor, karar veriyor. Yanlış bilgi de toplumu yanıltıyor. Güvensizlik ortamı oluşturuyor. Bu nedenle gazetecinin en büyük sorumluluğu doğruluğu teyit etmiş bilgiyi halka sunmak. Bu konuda da ben Ekim 2022'de çıkan dezenformasyon yasasını destekleyen bir gazeteciyim. Bu çok önemli. Bence bunun üzerine çok durulması gerekiyor. Dezenformasyon yasası olarak düzenlenen bu yasa, biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu'nda şu suç eklendi: halka yanıltıcı bilgiyi, halka yanıltıcı bilgi alenen yayma suçu. Maalesef sosyal medya platformlarına yönelik Bu

0: ağır yükümlülükler getiriyor ama doğru yükümlülükler getiriyor. Neden derseniz, ben size çok basit bir örnek vereyim. Bakın, geçmiş gazetecilerin değerini bugün sosyal medyada o kadar çok yanlış haber ve bilgi veriliyor ki, eskiden biz bir haberi doğrulatmadan, işte polisi bir haberse polisten, oradaki yetkili insanlardan gerçeğini öğrenmeden yazamıyorduk. Bunun bir cezai müeyyidesi vardı. Bugün anlık iletiler artık yani o kadar etkili ki, ama çok da tehlikeli. Size çok basit bir örnek vereyim. Şu anda Türkiye'de milyonlarca takipçisi olan bir sosyal medya sayfası, inşaattan bir genci çıkaran iki polisin fotoğrafını çekiyor cep telefonuyla vatandaş ve altına yazıyor, diyor ki işte taciz yakalandı inşaatta. Ve bunu çeken kişi direkt anlık olarak o sayfaya atıyor ve o sayfadakiler anında paylaşıyor. Ve o fotoğraf ve altındaki bilgi binlerce, milyonlarca insana ulaşıyor ki o çocuk emniyet aracına bindirilirken linç edilmeye kalktı. Polisler zor durumda yaşandı. Sonuçta doğru olan neymiş biliyor, o konu neymiş biliyor musunuz? İnşaatta hırsızlık yapan bir genç demir çalmaya gidiyor ve onun fotoğrafını çeken vatandaş sosyal medyaya atıyor ve sosyal medyada anlık ileti olarak, haber olarak insanların önüne sunuluyor. Ve dolayısıyla orada genç bir çocuğu, evet yaptığı yanlış, hırsızlık, demir hırsızlığı yapmış ama farklı bir şekilde lanse ediyor. Yani gazeteciliğin, haberciliğin geldiği nokta bu. Bugün elinde cep telefonu taşıyan herkes gazeteciyim diyor. Sokakta çektiği görüntüyü işte gazeteciyim diyor. Görüyorsunuz televizyonlarda gazeteci olmayanlar ben gazeteciyim diye devletin polisine ahkam kesiyor. Ben şuyum diyor, buyum diyor. Yani maalesef gazeteciliğin geldiği nokta hiç de iyi değil.
1: Herkesin elinde telefon var. Herkes kendi hesapları üzerinden paylaşım yapabilir. Ama gazete hesabı gibi görünen bu alanda kendini lanse eden hesapların sizin de bahsettiğiniz gibi bir teyit almadan, doğrulama yapmadan bunları paylaşması başka bir sorumluluk alanına giriyor. O zaman sıradan vatandaşın fotoğraf paylaşmasıyla bir gazete hesabının haber paylaşması arasında bir fark da kalmıyor. Güvenilirlik açısından da bir fark kalmıyor. Artık insanlar ne gördüklerini, ne okuduklarını, ne duyduklarını birden fazla kere düşünmek durumundalar ya da hepsine inanmak durumundalar. Bu da büyük bir tezat oluşturuyor aslında. Gazeteciliğin temelleri, ilkeleri değişmedi. Sadece paylaşmanın yolu, yöntemi değişti. Ama biz bundan nedense çok daha farklı etkilendik.
0: Hatice Hanım, bu çok ciddi, samimiyetle söylüyorum. Bir basın yasasının çıkması gerekiyor. Çok sağlam bir basın yasasını. Yani herkes kolay bir şekilde, atıyorum, bir internet sitesi kurup işte bir süre sonra ben gazeteciyim dememeli. Yani gazetecilik kolay, yani o sıfat insanlara kolay kolay verilmemeli. Yani bakın, gençlerimiz de 4 yıl boyunca üniversiteyi bitiriyor. Bu arada ben alaylıyım. Üniversiteyi bitirmedim. Evet, ticaret sitesinin muhasebe bölümünü bitirdim. Üniversitede bankacılık, sigortacılık okudum ama ruhumun mesleği olan gazeteciliği lise yıllarında keşfettim. Dolayısıyla gazetecilik sıfatı hak eden insanlara verilmeli. Bir internet sitesini kurup onu tehdit unsuru olarak kullanıp ben gazeteciyim diye çıkan insanlar aynı zamanda benim meslektaşlarımın da itibarını zedeliyor. Benim meslektaşlarımı da zor durumda bırakıyor. Yani eğer bugün gazeteciler birçok insanın dilinde ya işte bunlar böyledir deniliyorsa, maalesef ki bu bahsettiğim gazeteci olmayan ama kendilerine gazetecilik sıfatı yakıştıran insanların yüzünden oluyor.
1: O zaman hem sektörün toparlanması gerekiyor, hem bu alanda çağa uygun yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Hem de okuyucunun tabii tüm bunlar olurken her şeye sürekli dikkat etmesi gerekiyor. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katılımınız için, aktardıklarınız için. Son olarak neler söylemek istersiniz gecenin içinden dinleyenlerine? Gazetecilikten emekli olmuş ama hala o alanda çalışan bir isim olarak.
0: Evet, gazetecilik sadece bir meslek değil. Aynı zamanda topluma karşı ciddi bir sorumluluktur. Teknoloji değişebilir. Medya araçları ciddi şekilde dönüşebilir. Ama doğru habere olan ihtiyaç hiçbir zaman bitmez. Bu yüzden etik, dürüst ve halkın yararını gözeten gazetecilik anlayışının mutlaka ama mutlaka korunması gerekiyor. Ben de tüm meslektaşlarıma emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Benim gibi özellikle ben genç arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Gazetecilik yapan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Onlar da bir gün benim gibi emekli olacaklar. Evet, meslek etiğinden taviz vermesinler. Sedat Semavi'nin dediği gibi, okullarda öğretildiği gibi genç gazeteci arkadaşıma kalemine daima efendi ol. Sakın kul olma. Mecbur kalırsan kır ama sakın satma. Satmayın, mesleğinizi yapın. Fakat bir gün o gazetecilik yeleğini duvara astığınız zaman sokakta yürüdüğünüzde size selam verecek ve selam alacak dostlar da edinin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size. Gecenin içinden de stüdyo konuğumuz gazeteci Süleyman Ekin'di.
2: Radyo 1.
0: Onları sorardınız diye düşünüyorum.

0: Değerli dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'ndan sunduğumuz Gecenin İçinden programında ikinci konuğumuz, nadir kitapların koleksiyoncusu, deneyimli kitap müzayedecisi, araştırmacı ve yazar Ziyaver Şencan. Bugün Şencan'la konuşmamıza yapay zeka ile başlayacağız. Çağımıza etkisi, kitaplara etkisiyle devam edeceğiz. Kendisi stüdyomuzda, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Evet, yapay zekayla başlayacağız dedik. Nasıl tanımlarsınız? Yapay zeka nasıl çalışıyor? Neler yapabiliyor şu anda? Neden bu kadar hayatımızın içine girdi bir anda?
1: Yapay zeka çok büyük bir imkan. Hayatımızı kolaylaştırma potansiyeli olan çok büyük bir imkan. Aynı zamanda da bazı bu sunduğu fırsatların yanı sıra bazı tehditlerde oluşturmuyor değil. Mesela insanların bir kısım mesleğini elinden alması ve kitlesel işsizliklere neden olması gibi bazı problemler de olabilir. Hatta bazı karamsarlar ya da komplo teorilerine prim verenler yapay zekanın üretken genel yapay zeka haline geleceği önümüzdeki birkaç yıl içerisinde insandan daha akıllı olacağını, daha zora da insanlığın toplamından daha akıllı olacağını, bu durumda insanlığı pekala kendisine rakip olarak görüp insanlığı istismar etmeye kalkabileceğini, hatta insanlığı yok edebileceğini bile savunacak denli karamsar olabiliyorlar. Ben bunları komplo teorisi olarak görüyorum. Her teknolojik imkanın olumlu tarafları vardır, olumsuz tarafları vardır. Nükleer enerjiyi siz nükleer tıp alanında da kullanabilirsiniz. Nükleer bomba yapıp insanların tepesine atıp kitlesel ölümlere de yol açabilirsiniz. Teknoloji aslında tarafsızdır, nötrdür. Onu kullananın tarafına, niyetine bağlı olarak etki eder. Yalnız tabii burada yapay zeka dediğimiz şeyi diğer teknolojik imkanlardan ayıran bir husus olduğunda altını çizerek bu bahsi kapatalım. O da şu, bundan önceki bütün teknolojiler kullanılırken bir insan kullanıcıya muhtaç. Oysa yapay zeka yavaş yavaş insana ihtiyaç olmadığı bir noktaya doğru gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Yapay zeka kendini geliştireceği kodları kendisi yazar noktaya geldi. Yani kendisinin update edilmiş üst formlarını, versiyonlarını artık kendisi ima edebilir hale geldi. Ve otonom, yani özerk karar verebilir hale geldi. Yeryüzünde hiçbir teknoloji. Bakın, dünyada birçok teknolojik devrim oldu. Bu teknolojik devrimlerden en büyüklerinden bir tanesi insanlığın ateşi kullanmaya başladığı, ateşi evcilleştirdiği 500 ya da 700 bin yıl önce gerçekleşti. Arkasından insanlık tekerleği buldu, hayvanları evcilleştirdi, tarımı buldu, yerleşti, yerleşik hayata geçti, yazıyı buldu. Aklınıza gelebilecek bütün teknolojik imkanları düşünün. Elektrik, uçak, cep telefonu, bunların hiçbirisi insansız kendi kendine karar veremiyordu. İlk defa bir teknoloji otonom, yani özerk davranabiliyor, insansız karar verebiliyor.

0: hale geliyor. Demin bahsettiğim o komplo teorisyenlerinin aşırı ekstrem karamsar görüşlerine teslim olmadan yapay zekaya ihtiyatlı yaklaşmamız gerektiğini ortaya koyan bir neden bu. Yapay zeka otonom karar verebiliyor.
1: Neler yapabiliyor şu anda? Neler yapabilir yakın zamanda? Geliştiriyor kendisini dediniz. Şu an için kimlere fayda, kimlere zarar veriyor? Dilerseniz biraz bunlarla devam edelim. Sonra o uç noktaların örnekleri, olumlu noktaların örnekleriyle devam edelim. Buyurun.
0: Yapay zeka çok enteresan bir şey. En son Ocak 2026'da yapılan Davos Ekonomi Forumu'nda birçok oturum yapay zekaya ayrıldı. Orada en son yani 2025 sonu 2026 başı itibariyle işte şu anda dünyada 8 milyar 300 milyon kadın ve erkek insan kardeşimiz var. Bunun 6 milyar tanesinin akıllı telefonu var. Bu akıllı telefonlarla her an 24 saat hiç kesintisiz dünyanın yarısı biliyorsunuz Güney Yarımküresinde uyurken Kuzey Yarımküresinde ayakta. Tersine de takip eden saatlerde diğer yarım küresi uyurken diğerleri ayakta. Yani dünyada 24 saat insanlar, 5 milyar insan mesela e-ticaret yapıyor. Yapay zekanın bu teknolojik toplamda, bu sosyolojik hakikatte ne gibi artılar sağladığını araştırmış Davos'ta bu sunumu yapanlar. Hayret ederek görmüşler ki ortalama insan, sokaktaki insan, yani people in the street dediğimiz literatürde insanlar, sıradan insanlar yapay zekayı yöneticilerden, karar arayıcılardan daha fazla kullanıyorlar. Birçok kişi avukata danışmadan yapay zekaya mesela mahkemeye sunacakları dilekçeleri yazdırıyor. Artık Google yapılmıyor. Tahlil sonuçları, hatta radyolojik görüntülemeler yapay zekaya yükleniyor ve yapay zekadan teşhis isteniyor. Şimdi bunlar sıradan insanların yapay zekadan faydalandıkları alanlardan bazıları. Bu arada tabii olumlu ve olumsuz yanlarıyla ilkokuldan doktora öğrencilerine kadar, yani 6 yaşından 30 yaşına kadar, her neyse artık doktoranın yaş sınırı yok, bütün eğitim gören insanların yapay zekadan faydalandığını biliyoruz. Bunun şöyle bir faydası var. Size çok büyük bir zaman kazandırıyor. Şöyle dezavantajları var. Yapay zeka halüsinasyonlar görebiliyor, illüzyonlar görebiliyor. Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi gösterebiliyor. En azından şu andaki haliyle. Bu bir sıkıntı. Bir başka sıkıntı da yapay zeka insanı çok fazla hazır lobculuğa ve armut piş ağzıma düşçülüğe alıştırıyor. Şöyle ki eskiden, yani birkaç yıl evvel biliyorsunuz yapay zeka hayatımıza ne zaman girdi? 2022 Kasım'ı, hadi onu geçelim. Benim gibi bu işe çok meraklı insanlar haberdar olmuş olsun. Ama 2023'ün ilkbaharından itibaren yapay zekayı sıradan insanlar, ortalama insanlar kullanmaya başladılar. Demek ki 23, 24, 25, 3,5 yıldan beri yapay zeka hayatımızda ve öğrenciler yapay zekaya ödevlerini yaptırıyorlar. Maalesef dönüp okumadan onu öğretmenlerine veriyorlar ya da teslim ediyorlar. Bu hiçbir şey öğrenmeden ödevlerini yaptıkları, tırnak içinde ödevlerini yaptıkları anlamına geliyor. Bir şey daha, birkaç ay evvel paylaşılan bir araştırma var. O araştırmada IQ testlerinin sonuçları değerlendirildi. Biliyorsunuz IQ testleri, zeka testleri 2026'dayız. 100 yıldan beri yapılıyor. İlk defa 6-7 nesilden beri yapay zeka uygulanan, düzeltiyorum, IQ testi uygulanan nesillerden ilk defa 2000'lerden sonra doğan nesillerin bir önceki nesle göre 3 puan daha az zeki olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Şuna itiraz edebilirsiniz. IQ neyi ölçüyor? Bir çeşit zekayı ölçüyor. Oysa psikolojik araştırmalar, beyin görüntüleme teknikleri vesaire 20'den fazla çeşit zekanın olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu IQ testlerine çok da anlam yüklememek gerekir diyebilirsiniz ama IQ testleri en azından bir şeyi ölçüyor. Yani insanın bir alandaki becerisini ölçüyor. İşte insanın IQ testleriyle ölçülen becerileri

0: ilk defa bir nesilde bir önceki nesile göre 3 puan geriledi. Şimdi bu 2000'den sonra doğan nesil için, ya 2020'den sonra doğan nesil için ne olacak? Onlar belki de 2000'de doğan nesle göre 3-5 puan daha IQ noktasında geri olacaklar. Böyle bir sıkıntısı var yapay zekanın. Yani yapay zeka hayatımızda her zamankinden daha fazla hayatımızda otonom araçlar devreye girdiğinde bütün dünya çapında onlarca milyon kamyon, otobüs, minibüs sürücüsünün, taksi sürücüsünün işsiz kalacağı konuşuluyor. Keza yapay zeka sadece rutin işleri yapan insanları işinden etmeyecek, cerrahları bile, hakimleri bile işinden edecek ki hakimlik, cerrahlık çok sofistike işler. Hukuk alanında karar vermek ya da bir nöroşirurjistin yaptığı bir beyin ameliyatı, yani bir insanın yapabileceği en yüksek sorumluluk gerektiren işler, yapay zekanın bunlarda bile deneyimli bir hakim ve deneyimli bir beyin cerrahı kadar başarılı olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Birkaç yıl içerisinde yapay zeka sadece rutin işleri yapan, işte kafa gücüyle değil de daha ziyade kol beden gücüyle çalışanların değil, böyle sofistike beyin emeğiyle çalışan insanların da işini elinden alır diyenler haklı çıkabilirler diye düşünüyorum.
1: Peki tehdit altında olmayan bir iş, bir meslek grubu kalmayacak mı yapay zeka gelişmeye, geliştirilmeye devam ederse?
0: Bu sorunuzu çok soruyorum kendime ya da şöyle söyleyeyim. Bu sorunuzu kendisine soran, bunun muhakemesini yapan, tartışan kişilerden biriyim. Şöyle diyordum. Ya çok nitelikli bir kuaför ya da çok becerikli bir bahçıvanın işini yapay zeka elinden alamaz. Ama
1: Beyin cerrahının işini elinden alacak dediniz ama.
0: evet. Japonya'da Japonlar yapmış yine abi dedirtecek bir şey yapmışlar. Bir yapay zeka ile çalışan bir kuaför makinesi. Saçınızı görmüşsünüzdür belki televizyon birçok ana akım televizyon kanalı verdi. Belki TRT de vermiştir. Kafanızı sokuyorsunuz o cihazın içerisine. Tercih ettiğiniz modele göre birkaç saniye içerisinde inanılmaz şekilde model yapıyor, şekil veriyor saçlarınıza. Keza bir başka yapay zeka bahçıvan ağaçlara inanılmaz yaratıcı, artistik şekiller veriyordu. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani berberlerin, kuaförlerin ve bahçıvanların işini ellerinden almasına şaşırmamak gerek. Zira beyin cerrahlarıyla hakimlerin işini bile ellerinden almak üzere yapan zeka.
1: Peki insanlığın buna ihtiyacı var mı? Bu kadarına hakikaten gereksinimimiz var mı? Bunun kendi içinde handikapları neler? Komplo teorileri biraz da buradan mı doğuyor? Yapay zekanın güvenilirliğini konuşuyoruz. Tükettiği enerjiyi konuşuyoruz. Biraz önce dediniz illüzyonlar görüyor şu an mesela, ona göre bazen farklı davranabiliyor diye. İşte otonom araçların yarattığı, sayıları çok azken yarattığı sıkıntıları da bir taraftan görüyoruz. Bu böyle biraz ileri geri giden durum. Olumlu bakacak olursak, iyimser olacak olursak nereye doğru gidiyor? Biraz kötümsersek nereye doğru gidiyor? Bu konularda neler konuşuluyor? Siz neler gözlemliyorsunuz?
0: Evet, bu konularda çok şey konuşuluyor. Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Bu soru da dahil olmak üzere akla gelebilecek bütün sorularda insanlığın, bütün problemler karşısında insanların aldığı dört temel tavır var. Bu dört temel tavırdan iki tanesi olumlu, iki tanesi olumsuz. O iki tane olumludan bir tanesi biraz daha olumlu. İki olumsuz tavır ölçüsüz iyimserlik ve ölçüsüz kötümserlik. İkisi de kötü. Ne ölçüsüz iyimser olmak gerekiyor problemler karşısında? Yapay zeka bizim için ne gibi tehditler oluşturabilir? Bir problem sorusudur. Bunun karşısında ne ölçüsüz kötümser olmalıyız? Eyvah öldük bittik. Yapay zeka dünyayı ele geçirecek, insanları köleleştirecek. Hatta insanların dünya için, evren için bir mikrop olduğunu o Matrix filmlerindeki yapay zekayı hatırlayalım, yazılımı hatırlayalım. Karar verip insanlığı yok bile edebilir.

0: gibi karamsar, aşırı karamsar düşüncelere kapılıp yapay zekaya düşmanlık besleyebilirsiniz. Yapay zekanın toptan fişini çekmeye bile kalkabilirsiniz. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Bir de abi hiçbir şey olmaz. Her şey çok güzel olacak. Çok mükemmel olacak. Yapay zeka bizi kurtaracak. Yapay zeka sayesinde yeryüzünde cenneti yaşayacağız. Bu da teslimiyetçi bir yaklaşım. Aşırı iyimser bir yaklaşım. Ölçüsüz iyimser bir yaklaşım. Bu iki yaklaşım da olumsuz ve tehlikeli. Buna karşılık temkinli karamsarlık ve temkinli iyimserlik daha olumlu yaklaşımlar. Hatta bu iki yaklaşımdan benim tercih ettiğim temkinli iyimserlik. Yani iyimser olmamızda fayda var. Her zaman iyimser olmakta fayda var ama temkini, ihtiyatı, tedbiri de elden bırakmamakta. Dediğiniz gibi yapay zeka bizim için ne gibi tehditler oluşturabilir sorusuna her zaman kafamızın bir köşesinde tutmakta da fayda var.
1: Peki neleri içeriyor bu temkinli iyimserlik?
0: Bu temkinli iyimserlik neleri içermiyor ki? Yapay zeka çok yeni. Şöyle söyleyeyim ben size. İnsanın zekasının kaç yıllık bir evrimi var dediğimizde insanın zekasının Homo sapiens sapiens dediğimiz yani Homo sapiens dediğimiz akıllı insan ki geçmişi 100 bin yıl önceye gider oraya dayandırılır ya da insanın işte ayaklandığı ve diğer canlılardan ayrıldığı uzak atalarının tarih sahnesine çıktığı günümüzden 4-4,5 milyon yıl öncesine tarihlenir insanın geçmişi, insan beyninin gelişimi. Oysa doğrusu insanın gelişimi, insanın beyninin gelişimi 13 milyar 870 milyon yıl önce başladı. Evrende var olan canlı ve cansız her şey genel kabul gören evren bilim teorisine yani kozmoloji teorisine göre Big Bang dediğimiz büyük bir patlamayla ortaya çıkan yıldız tozlarının ürünü. Bizler hepimiz galaksiler, virüsler, yıldızlar, göktaşları, bitkiler, hayvanlar, insan, bizler hepimiz yıldız tozlarının çocuklarıyız. Dolayısıyla akıllı insandan, bilge insandan, düşünen insandan bahsediyorsak bunun yani beynimizin akıllı olmamızı sağlayan beynimizin, serebral korteksimizin, sinir sistemimizin 13 milyar 870 milyon yıllık bir geçmişi olduğunu unutmamalıyız. Şimdi insanın biyolojik zekası, organik zekasının 13 milyar 870 milyon yani yaklaşık 14 milyar yıllık bir geçmişi varsa, biz 14 milyarda buraya gelmişsek bunu şeye projekte edelim, yapay zekaya. Yapay zekanın ne kadarlık geçmişi var? Yapay zekanın, hadi bilgisayarların geçmişini 1930'lara kadar dayandıralım. 100 yıllık bir geçmişi bile yok. Ama gerçekten büyük dil modeline göre, yani Large Language Model dediğimiz LLM modeline göre eğitilen yapay zeka ajanlarının, bugün hepimizin kullandığı ChatGPT, Gemini, Alphabet AI, DeepSeek, Grok, en popülerleri bunlar. Ben bunları kullanıyorum. Bunların ortaya çıkışı en babasından 100 yıl, ancak yapay zeka olarak eğitilmesinin geçmişi 15-20 yılı bile bulmuyor. Yani 15 yılda buraya gelen yapay zekanın önümüzdeki 150 yılda, 1500 yılda ve 1,5 milyon yılda nereye gideceğini tasavvur etmemize dahi imkan yok. Dolayısıyla demin şey söyledim. Generative Artificial Intelligence yani üretken yapay zeka ya da genel yapay zeka, yapay genel zeka, Artificial General Intelligence bu olduğunda yani genel yapay zeka olduğunda bakın genel yapay zeka ne demek? Genel organik zeka insan demektir. İnsan karşılaştığı her probleme çözüm üreten bir sinir sistemine, bir mental kapasiteye sahiptir. Bu bakımdan insan bir genel problem çözücüdür. İnsan bir genel organik zekadır. İşte yapay zekanın yapay genel zeka aşamasına gelmesi, yapay zekanın karşılaştığı her problemi bir insana, bir insan kullanıcıya, insan desteğine ihtiyaç hissetmeksizin çözebilmesi anlamına gelir. Henüz yapay zeka bu aşamada değil. Halen bizim komutlarımızla gidiyor. Halen biz onu eğitiyoruz. Nasıl eğitiyoruz?

0: Bir laf vardır bilirsiniz. İçerik bedavaysa aslında ürünsüzsünüz. Şimdi bize yapay zekanın en azından alt sürümlerini bedava veriyorlar mı? Ben hepsinin bedava sürümünü kullanıyorum. Çok da mükemmeller, her gün gelişiyorlar. Biz onları kullanırken ne yapıyoruz? Onlar bize yardımcı oluyorlar, değil mi?
1: Verilerimizi biz de onunla
0: Biz de
1: paylaşıyoruz.
0: onları, verilerimizi paylaşıyoruz ve ayrıca biz onların eğitmeniyiz, hocasıyız.
1: Evet,
0: Biz onları
1: sorduğumuz her
0: eğitiyoruz.
1: soruyla.
0: Her soruyla onları eğitiyoruz. Fine tuning dediğimiz ince ayar yapıyoruz. Onları inceltiyoruz, zekasını inceltiyoruz, donanımını mükemmelleştiriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıl içerisinde, kimisi 10 yıl diyor, yapay genel zeka ortaya çıktığı zaman, işte demin konuşmamızın başında söyledim mi bilemiyorum. Çünkü hep konuşmamın başında söylemek iyi kurmuştum. İki tane kavram var. İkisi de doğal bilimlerden, doğal bilimlere ait kavramlar. Ben onları sosyolojiye derc ediyorum, indirgiyorum. Bir tanesi singularity, tekillik. Öbürü ise perfect storm, mükemmel fırtına. Mükemmel fırtına bir klimatolojik, meteorolojik tabir. Gökyüzünde, atmosferde gerçekleşen bir fırtınanın gözünün, yani merkezinin, yakınlardaki bir başka fırtınayla birleşerek büyük bir fırtına oluşturması ya da büyük bir sıcak hava cephesinin büyük bir soğuk hava akımıyla teması. İşte bunun sonucunda mükemmel fırtına dediğimiz normal bir tornadonun, kasırganın 3, 5, 10, 20, 50, 100 misli, 1000 misli yıkıcılığa sahip fırtınalar oluşabilir. Biz bunlara, daha doğrusu klimatolojide, yani iklim biliminde ve meteorolojide, buna perfect storm, yani mükemmel fırtına deniyor. Mükemmelliği iyiliğinden, hayırlı olduğundan değil, yıkıcılığının en üst düzeyde olduğundan. Singularity, şimdi bu mükemmel fırtınayı şeye indirgediğimiz zaman, sosyolojiye, sosyoekonomik, sosyopolitik süreçlere, maalesef ortaya çok yıkıcı, insanlık için sonuçlara çok yıkıcı olan şeyler çıkıyor. Mesela şöyle düşünün. İnşallah olmaz. İsrail ve ABD İran'a saldırmış. Bu arada dünyada bir yeni pandemi olmuş ve bu arada Türkiye'deki ekonomik kriz tahrik eden bir gelişme daha. Mesela bir döviz, Allah göstermesin, bir döviz şoku daha olmuş. Bu üçünün birleşimi dünya için çok tehlikelidir ama aynı zamanda ülkemiz için, hem içeride ekonomik kriz, hem küresel çapta pandemi, üzerine bir de savaş. Bu işte sosyolojik mükemmel fırtınadır. Yani bu oluşumların üçünün bir araya gelmesi sosyopolitik ve sosyoekonomik bakımda çok yıkıcı tesirleri neden olabilir. Bir de singularity var. Singularity, tekillik. Bu da kuramsal fizikte, kozmolojide, astronomide kullanılan bir tabirdir. Singularity, tekillik, fizik yasalarının, bunlara doğa kanunları ya da tabiat yasaları da diyebilirsiniz, geçerli olmadığı koşullardır. Fizik yasaları nedir? Elimdeki kalemi bıraktım, masanın üzerine düştü. Yer çekimi kanunu. Termodinamiğin ikinci kanunu, yani entropi. Evrendeki enerjinin sabit olması. Enerji yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Bunlar temel doğa yasaları, fizik kanunları. İşte bu kanun, bunlara hepimiz tabiiz. Canlı cansız, evrende var olan her şey doğa kanunlarına, fizik yasalarına tabi. Fakat evrende bazı ekstrem olaylar var. Mesela Big Bang anını değerli dinleyicilerimiz de bilirler. 13 milyar 870 milyon yıl önce olduğu varsayılan, en azından bize erişen gözlemler sonunda eriştiğimiz kanıtlarla var olduğunu düşündüğümüz Big Bang, malum evrenin ortaya çıkmasına neden olan büyük patlama. İşte o büyük patlamadan önce bütün madde, enerji, uzay, zaman, her şey sonsuz küçük bir noktada yoğunlaşmıştı. O patlamayla birlikte açıldı ve 13 milyar 870 milyon yılda o sonsuz küçük noktadan bugüne geldik. İşte Big Bang anı ve hemen sonrasındaki birkaç dakikada doğa yasaları geçerli değil. Tabiat kanunları, fizik yasaları geçerli değil. O an singularity anı. Bir de şu anda kara delikler diye

0: bir kozmolojide, astronomide antite var, olgu var biliyorsunuz. Kara delikler, black hole. Kara delikler çekim gücü o kadar yüksek olan fiziksel, astronomik olgular ki ışık bile ondan kaçamıyor. Işığı yuttuğu için, yani kendisinden ışık kaçamadığı için biz şeyleri nasıl görüyoruz? Şeylerin, canlı ya da cansız nesnelerin üzerine düşen ışığın ondan yansıyıp gözümüze, retinamıza, göz bebeğimize gelmesi sayesinde görüyoruz. Şayet bir şey üzerine düşen bütün ışınları yutarsa görünmez, simsiyah olur. İşte kara delik böyle bir şeydir. Kara deliğin içerisinde çekim o kadar kuvvetlidir ki kara deliklerin içinde olağanüstü yüksek yoğunluk, basınç ve sıcaklık vardır. Bu yüzden fizik yasaları aynen Big Bang anı ve sonrasında olduğu gibi kara deliklerin içinde de geçerli değildir. İşte önümüzdeki 5 ya da 10 yılda şayet yapay zeka, genel yapay zeka haline gelirse, siz de bir şey sordunuz. Yapay zeka hayatımızı nasıl kolaylaştıracak? Ne gibi etkileri olacak? Ben şu andaki haliyle yapay zekanın hayatımızı nasıl kolaylaştıracağı konusunda çok şey söyleyebilirim. İşte öğrencilerin ödevlerini yapmaları kolaylaştıracak, kirlenen denizlerin temizlenmesini kolaylaştıracak, deniz suyundan, okyanus suyundan, tuzlu sudan içme suyunu elde etmemizi kolaylaştıracak, hava kirliliğinin temizlenmesini kolaylaştıracak, işte yapay gıdaların üretilmesini kolaylaştıracak, açlığı ortadan kaldıracak, hastalıkların teşhis ve tedavisinde inanılmaz imkanlar sağlayacak falan filan. Bunlar yapay zekanın şu anki haliyle konvansiyonel, konservatif, bildik, alışıldık etkileri, bize olumlu katkıları. Ancak önümüzdeki 5 ya da 10 yıl içerisinde şayet yapay genel zeka aşamasına gelirse, yani insana ihtiyaç hissetmeden genel bir problem çözücü haline gelirse, İşte o zaman yapay zekanın bizim işimize ne kadar yarayacağı ya da bizim için ne kadar tehdit olacağı noktasında bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü o yapay genel zekanın ne olduğunu kestiremiyoruz. Ne kadar olabilir, gelişebileceğini kestiremiyoruz. İşte o noktada dünya bir singularity yaşayacak. Yani bir tekillik. Yani o noktada sosyolojinin normları, psikolojinin kodları, kültürel kabuller, değer yargıları, hiçbir şey bildiğimiz gibi olmayacak. O singularity, yani o tekillik, aynen kara delikler içerisinde gibi tekillik gibi ne olduğunu bilmediğimiz, kanunların, prensiplerin, ilkelerin geçerli olmadığı büyük bir meçhul olacak. Yani size 10 sene sonra yapay genel zeka gündeme geldiğinde, yani gerçekleştiğinde olacaklar konusunda birisi bir şey söylüyorsa kesin palavra atıyordur. Oradan uzaklaşın. Vaktinizi hiç harcamayın. Ancak genel yapay genel zekaya kadar olan süreçte, yani şu andaki yapay zekanın hayatımıza katacakları konusunda fikir yürütebiliriz. Sonrası hakkında fikir yürütmek haddimizi aşan bir iş olur.
1: Peki ne yapacak insanoğlu bu sürede? Biraz önce olumsuz taraflarından bahsederken bu kazandırdığı zaman insanoğlunun zekasından çalıyor olabilir dedik. Çok hazırcılığa alışıyor herkes dediniz. O milyar yıldır evrilen zihnimiz bildiklerini unutacak mı? Nasıl kullanacak? Nasıl öğrenerek gelişerek devam edecek hayatına? Bir taraftan yaptığı ödevden haberi olmayan öğrenciler varken, bir taraftan 10 yıl sonra neyle karşılaşacağımızı şu an öngöremezken, buna uyum sağlamak, ayakta kalmak, belki bir nebze hazırlanmak ne kadar mümkün olacak? İnsanoğlunun öğrenmeyle ilişkisi, dijitalle ilişkisi, eski materyallerle ilişkisi nasıl geçecek bu sürede? Biraz da sıradan bireyi ilgilendiren, belki yapabileceklerine değinen kısmına devam edelim mi
0: Tabii,
1: Ziya Ver Bey?
0: tabii. Demin insanların karşılaştıkları problemler karşısında dört farklı kategoride klasifiye edilen, sınıflandırılan tavırlar aldığından bahsetmiştim. Temkinli iyimserlik, temkinli kötümserlik, temkinsiz iyimserlik, temkinsiz kötümserlik. Bir kere yapay zeka konusunda bizim ihtiyatlı, temkinli, iyimser olmamız lazım. Yapay zekayı nihayetinde biz yarattık. Yapay zeka bizim ürünümüz. Diğer bütün

0: teknolojiler gibi yapay zekayı denetleyerek onun kontrolden çıkma ihtimalini gözden ırak tutmayarak, yani komplo teorilerine tamamen gözlerimizi kapatarak, bunlar deli saçması, bunlar paranoyakça zırvalıklar deyip elimizin tersiyle itmeden, ama tabii onlara göre de hayatımızı tanzim etmeden, ama o bir takım tehditlerden, hatta ekstrem uç tehditlerden bahsedenlerin söylediklerini de tamamen gözden ırak tutmadan yapay zekayı kontrol ederek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yapay zeka bizim yardımcımız, destekçimiz.
1: Peki nasıl destek alacağız o zaman? Bu konuda doğru tutum ne? Ödev hazırlamayan öğrenciler mesela nasıl hazırlanacaklar bu duruma? Ya da ekranlara hapsolmuş, neye inanacağını şaşırmış bireyler neler yapacaklar, neler yapabilirler? Biraz önerilerle devam edelim mi?
0: Tabii. Şimdi 2000'den sonra doğanlar ekrana bizden daha bağımlılar. Hele de son 5-6 yılda doğanlar, yani yapay zekayı kucağında, kundağında bulanlar, onlar tamamen yapay zekayla içi dışlı olmuş durumdalar. Tabii onların kırılganlıkları, gençlerin, hele çocukların kırılganlıkları ortada. Onların muhatap oldukları şeylerden etkilenme nispeti, şiddeti biz erişkinlere, yetişkinlere göre çok daha fazla. Onların kimlik, bir insanın kimliğinin, kişiliğinin oturması için 30 yaşını devirmesi lazım. Eskiden 18 yaş diyorduk. Hayır. Pedagoglar, psikologlar, çocuk gelişimcileri bir insanın kimliğinin 30'lu yaşlarının başında oturduğunu söylüyor. Yani insanlar 30 yaşının başına kadar dış etkilere daha fazla açık. Hele 20'li yaşlarında, 18 yaşlarına kadar, 18-20 yaşına kadar büsbütün açıklar. Dolayısıyla demek ki çocukların, gençlerin ekran kullanımı, yapay zeka kullanımı konusunda daha deneyimli kişiler tarafından onlara koçluk yapılmasında, onlara mentorluk yapılmasında büyük fayda var. Bugün bir yazı için yapay zekaya 3 tane farklı yapay zeka ajanına şunu sordum. Ekrem Demirli Hoca'nın tasavvufla ilgili kitapları üzerine bir metin hazırlıyorum. Orada ona dair şu soruyu sordum. Vahdedi vücut, vahdedi mevcut, vahdedi şuhut, panteizm ve panenteizm birbirine çok yakın akraba, kuzen kavramlar. Ama bunlar birbirinden farklı kavramlardır. Bunları kıyaslar mısın birbiriyle dedim. Aynı soru fix. Bu soruyu bu şekilde 5 yapay zekaya sordum. Aldığım cevapların ortalaması güzel. Hakikaten bu sorduğum şeyler konusunda, yani vahdedi vücut, vahdedi mevcut, vahdedi şuhut, panteizm, panenteizm konusunda doğru şeyler söylüyorlar. Çünkü literatürü tarıyorlar. Doğru şeyler söylüyorlar. Ancak ya bak, senin doğru diye bana söylediğin şu hususta ben burada açık bir çelişki görüyorum. Bunu şeyle, kuantum dalga mekaniğiyle, fiziğin son buluşlarıyla, sicim teorisiyle birlikte değerlendirdiğimiz zaman bunun açık bir çelişki olduğu gözükmüyor mu dediğinde, beş yapay zeka ajanı da aynı şeyi söyledi. Ay pardon, evet haklısın. Hakikaten de dediğin o hususta bir problem var. O dediği şeyi kuantum dalga mekaniği ile, yani o tasavvufi konuyu, o mistik, o metafizik konuyu modern fizikteki son gelişmelerle birlikte değerlendirdiğimizde böyle bir açmaz, böyle bir paradoks çıkıyor ortaya. Bak iyi ki söyledin. Bu sefer onu araştırdılar, pat diye başka bir şey ortaya çıktı. Şimdi siz şayet yapay zekaya ödevinizi yaptırırken böyle bir tahkikattan, böyle bir incelemeden, böyle bir eleştirel süreçten geçirmezseniz onun size verdiği cevapları, yapay zekanın çıktısını birebir alıp doğru düzgün okumadan bile hocanıza, öğretmeninize verirseniz ya da iş yerinizde sizden bir raporlama istendi, amirinize teslim edeceğiniz rapor için. Eskiden biz, amirlerimiz bizden rapor istediği zaman günlerce çalışırdık, beyin patlatırdık, kütüphanelere giderdik. O zaman internet yoktu. İnternet çıkınca tabii işimiz kolaylaştı. Google search yapıp Google'da aramalarla daha kolay

0: kütüphanelere gitmeden kaynaklara erişir olduk. Ama hiç olmazsa o zaman araştırma yapıyorduk. Şimdi çalışanlar ve öğrenciler hiç araştırma yapmadan yapay zekaya raporları, ödevleri yaptırıyorlar. Okumadan veriyorlar amirlerine ya da hocalarına. Saçma sapan, salakça şeyler söylemiş olabiliyor. Demin söylediğimiz gibi yapay zeka illüzyon görüyor, uyduruyor. Olmayan şeyleri, hakikatle mutabık olmayan şeyleri gerçeklikmiş gibi gerçeklerle birleştirip bize raporlayabiliyor, çıktı olarak verebiliyor. İşte bunları eleştirel bir gözle değerlendirmek lazım. Şayet değerlendirmezsek hocamıza verdiğimiz ödevimiz ya da amirimize verdiğimiz iş raporumuzda çok saçma sapan, hakikatle mutabık olmayan, gerçeklik dışı unsurlar olması kaçınılmaz olabilir.
1: Peki elinde ekranla dünyaya gelmiş diyeyim birden fazla nesil varken bu sorgulamayı kim ne kadar yapabiliyor? Medya okuryazarlığı dersleri, dijital uyum dersleri konuşuyoruz. Ebeveynlerin dikkat etmesini öneriyoruz. Ama siz de belirttiniz, 2000'den sonra doğan bir kuşak var, farklı. 2020'den sonra doğan daha da farklı diye. Bunlar ne kadar mümkün olacak? Kime nasıl sorumluluklar düşecek bunların yapılabilmesi için?
0: Şimdi bu konuda devletimizin attığı adımlar var. Sanıyorum şey yasallaştı, öyle biliyorum. 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımı ile ilgili bir takım kısıtlar getirildi. Yani sosyal medyada hesap açabilmeniz için 15 yaşın üzerinde olmanız gerekiyor. Şimdi bu konularda bir kere kamu otoritesi, yani regülatör kurumlar üzerine görevler düşüyor ve onlar üzerine düşen görevleri yapıyorlardır diye düşünüyorum. Bunları tabii şöyle yapıyor dünya. Pedagoglar, psikologlar, sosyologlar, politikacılar, bilim insanları, yani doğa bilimleriyle uğraşanlar, işte yapay zeka ile uğraşanlar, din adamları, ahlakçılar, multidisipliner bir anlayışla bir araya gelerek tartışıyorlar. Bunlar, yani insanlığı, yapay zekanın insanlığa salt fayda sağlamasını temin için, yapay zekanın insanlığa zarar vermesini engellemek için, insanların, genel olarak insanların, hepimizin ama bilhassa ve özellikle gençlerin ve çocukların ekran bağımlılığından kurtulabilmeleri için neler yapılması gerekiyor konusu şu andaki insanlığın önündeki temel problem ve bütün ciddi ülkeler bunu tartışıyorlar. Biz de tartışıyoruz diye düşünüyorum. Mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'nda buna kafa yoran uzmanlar vardır. Bu konu multidisipliner bir şekilde yaklaşılması gereken, ciddiyetle ele alınması gereken ve sürekli gündemde olması gereken bir konu. Çünkü şu anda yapay zekanın henüz daha emekleme çağındayız. Bakın, tekrar söylüyorum. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yapay genel zeka, yani Artificial General Intelligence'a geleceğiz. O çağa geleceğiz. O çağ bizim bilemediğimiz bir çağ olacak. Yani ne olur, yapay zeka ne kadar akıllı olur, ne halt eder, iyilik mi yapar, kötülük mü yapar, bilemediğimiz bir tekinsiz tekillik, yani singülariteye erişeceğiz. Önümüzdeki 5 ya da 10 yılda. Demek ki bizim yapay zeka ile temasımız, bizim dijital bağımlılığımız, ekran bağımlılığımızın sürekli kamu otoritesi tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda bilim insanlarıyla, multidisipliner bir anlayışla sürekli problemlerin değerlendirilmesi, çözümler üretilmesi gerekiyor. Bu konuda son derece iyimserim ben. İnsanlık bu problemin altından ve milletimiz bu sıkıntının altından kalkar, enseyi karartacak bir durum yok diye düşünüyorum.
1: O zamana kadar gelişmeleri takip etmek, dikkatli olmak, temkinli bir iyimserliği korumakta fayda var. Bu konuda danışılabilecek kaynaklar ya da kitaplar aklınızda, önerinizde varsa son olarak onları kısaca paylaşmanızı isteyelim sizden Ziya Ver Bey.
0: Çok çok hızlı olarak birkaç tane kitap paylaşayım o zaman. Zaten bu sohbete gelirken de onları tekrar taradım. Bir tanesi Brian Greene isimli Amerikalı matematikçi, fizikçinin Zamanın Sonu kitabı. Diğeri, yapay zeka konusunda dünyadaki en yetkin kişilerden Mustafa Süleyman'ın Yaklaşan Dalgası. Üçüncüsü, Ray Kurzweil'in İnsan 5.0'ı. Dördüncüsü, Yuval Noah Harari'nin Nexus kitabı. Bu kitapları önerebilirim. Bunlar bu bahsettiğim

0: Biz konulara ilgi duyan değerli dinleyicilerimize rehber niteliğinde içeriklere sahip olan kitaplardır.
1: Peki bu konuda merakı olan, ilgi duyan dinleyenlerimiz için son olarak önerilerini

Bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenler. Gecenin içinden ekip olarak programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan Antalya Radyosu'ndan eşlik ettik size. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu geceler dileyerek ayrılıyoruz sizden. Hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme, Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. Kemal Kılıçdaroğlu, istinaf mahkemesi kararının bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'nin mutlak butlan sürecine ilişkin konuştu. Kararın temiz yolu açıktır, yargı süreci devam edecektir dedi. Bakan Gürlek, sürecin hukuk düzeni içerisinde işleyeceğini de belirtti. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı İsveç'te başladı. İki gün sürecek toplantının ilk gününde bakanlar gayri resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 küresel Sumud aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler, havalimanının VIP salonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlarsa ambulanslarla hastaneye taşındı. Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud filosuna haydut İsrail güçlerinin yaptığı hukuk dışı müdahale Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto edildi. Binlerce kişi İsrail Büyükelçiliği'nin önüne yürüdü. Sumud filosu üyelerine yapılan hukuksuz tutuklamalar ve insanlık dışı muameleye karşı sloganlar atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

0: 2026 tatbikatı seçkin gözlemci gününe katıldı. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle ilgili bilgi aldı. Teknoloji yarışmasında dereceye girenlerin projelerinin yer aldığı sergiyi de gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini vurguladı. Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk mutfağının eşsiz örnekleri yabancı misafirlere öğretildi. Azerbaycan, KKTC, Irak, Almanya ve Fransa'da birbirinden özel Türk lezzetleri tanıtıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk mutfağının köklü tarihimizden, kültürümüzden, gelenek ve göreneklerimizden bize kalan en anlamlı miras olduğunu söyledi. Bizler sofraya sadece yemek yemek için oturmayız, aynı zamanda gönlümüzü ve ruhumuzu da doyurmak için oturuyoruz, dedi. Duran, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye'nin gastro diplomasi modeli, sofra ve miras programına video mesaj yolladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Boğaziçi Yönetimi AŞ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye götürülen 60 şüphenin ifadesi tamamlandı. Şüphelilerden 33'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 25 şüpheli tutuklanırken 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ordu'da sel evin içinden caddeye şelale gibi aktı. Bartın'da sağanak sonrası Arıt Deresi taşma noktasına geldi, evleri ve iş yerlerini su bastı. Kastamonu'da denizin rengi değişti, Zonguldak'ta ise araçlar yolda mahsur kaldı. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ ilçesi genelinde eğitime bir gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 10, İstanbul, İzmir ve Adana 16, Trabzon, Çanakkale ve Samsun 15, Antalya 18, Gaziantep ve Eskişehir 12, Van ve Ağrı 5 derece. Haberleri dinlediniz.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Mehmet Özbek'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ türküsüyle başlıyoruz. Ahmet Tuzlu mikrofonda. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Sibel Güzel söylüyor. Melüllenme deli gönül, gez bir zaman gör nice olur.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle Kubilay Dökmetaş sizlerle. Açma zülüflerin yerlere karşı, senin zülfün benim telim değil mi?

Muzaffer Sarı Sözer'in Mustafa Sarı'dan derlediği Balıkesir türküsünü Emel Taşçıoğlu söylüyor. İki keklik bir kayada ötüyor, ötme de keklik, derdim bana yetiyor.

Cemile Cevher'in Hasan Tunç'tan derlediği Trabzon türküsüyle Bülent Arslan sizlerle. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda. Kız senin sebebine kaldım İstanbullarda.

Muzaffer Sarı Sözen'in Dürriye Keskin'den derlediği Muş türküsünü Kenan Tuna söylüyor. Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahallede ölüm yok, bu ne figandır?

Ali Haydar Çiçek'e ait Elazığ türküsüyle hayal has sizlerle. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir.

Musa Eroğlu'nun Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Erol Köker'den dinliyoruz. Dost bağının meyveleri erişti. Ayva benim, turunç benim, nar benim.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün dijital dünyadaki varlığımızın önemli ama çok da ihlal edilen sınırlarından birini konuşacağız. Zamanın hukukunu. Sevgili dinleyenler, sizin de aklınıza geliyor mu? Elimizdeki o cam ekranların bizi dünyaya 7/24 bağlı kılması, acaba her an ulaşılabilir olma zorunluluğunu mu getiriyor? Yoksa nezaket, muhatabımızın zamanına ve mahremiyetine duyduğumuz o sessiz saygı mıydı? Hepimizin aklında dönüp duran sorulardan biri, öyle değil mi? Teknoloji mesafeleri kısalttı biliyoruz ama sınırları da büyük ölçüde belirsizleştirdi. Sevgili dinleyenler, artık birine ulaşmak için kapısını çalmamıza gerek yok. Cebindeki o küçük titreşimle doğrudan hayatına sızabiliyoruz. Ancak bu erişilebilirlik bize her istediğimiz saatte muhatabımızın zihnini meşgul etme hakkını vermiyor. Gecenin yarısı atılan bir iş mesajı, sabahın köründe gönderilen bir hatır sorma, bunlar dijital dünyanın nezaket süzgecinden geçmeyen, zaman hırsızlığı olarak adlandırabileceğimiz nezaketten çok uzak davranışlar. Modern sosyolojinin ünlü ismi Bauman, modern dünyayı akışkan modernite olarak tanımlar. Bauman'a göre her şeyin bu kadar akışkan ve hızlı olduğu bir çağda insanlar arasındaki bağlar zayıflarken dikkat,

0: pahalı metaya dönüşmüştür. Birine mesai saatleri dışında veya istirahat vaktinde mesaj atmak, Bauman'ın işaret ettiği o akışkanlığın içinde karşı tarafın özel alanını işgal etmektir. Zarafet sahibi bir ruh bilir ki teknoloji ne kadar hızlı olursa olsun insanın dinlenme ve kendi içine çekilme hakkı kutsaldır. Büyük İslam düşünürü İmam Gazali vaktin kıymetini bize anlatırken onu bir emanet olarak niteler. Gazali'ye göre başkasının vaktini gereksiz yere meşgul etmek sadece bir kabalık değil, aynı zamanda bir kul hakkı ihlalidir. Kıymetli dinleyiciler, ince bir kimse beklemeyi bilen kimsedir. Göndermek istediğimiz o mesajı muhatabımızın dinlenme saatine saygı duyarak sabahın makul bir saatine ertelemek ya da akşamın dingin istirahat zamanlarına hassasiyet gösterebilmek, Gazali'nin işaret ettiği o vakit edebinin dijital dünyadaki karşılığıdır. Bir mesajı yazmak saniyeler sürüyor ama o mesajın karşı tarafta yarattığı meşguliyet hissi bazen saatlerce sürebiliyor. İmam Maturidi o bilge dünyasında ölçüyü her şeyin esası sayar. Ona göre bir insanın iradesi, hürriyeti, başkasının dilediği an müdahale edebileceği bir alan değildir. Kıymetli dinleyiciler, her şeyi yerli yerine koymak, ahlaki tavırların terbiyesini ele veren bir ölçüdür. Bir iş mesajını iş saatinde, bir kişisel mesajı ise karşı tarafın sosyal hayatını aksatmayacak bir vakitte atmak, aklın ve zarafetin gereğidir. Müsait misin diye sormadan konuya girmek, kapıyı çalmadan içeriye dalmak kadar kaba bir davranıştır. Sadi Şirazi o derin hikmetinde diyor ki, vaktin kıymetini bilmeyen dostun kıymetini de bilmez. Şirazi'ye göre zarafet, dostuna duyduğun sevgiyi onun huzuruna saygı duyarak da göstermektir. Kıymetli dinleyiciler, dijital dünyada nezaket, mesajı attığımız andan çok o mesajın muhatabına ulaştığında hissettireceği duyguyla ölçülür. Mesela acil olmayan bir konu için hafta sonu birini rahatsız etmek. Aslında ona senin kendine ayırdığın vakit benim sana söyleyeceğim şeylerden daha önemsiz demek olabilir. Elbette anlayışlı olacağız. Fakat bazen böylesi zamansız davranışlar kibrin en modern hali gibi de algılanabilir. Bugün rehberimizdeki isimlere, kişilere bir numara olarak değil de birer hayat ve zaman olarak bakmaya söz verelim kendimize. Bir mesajı göndermeden önce parmağımızı o gönder tuşunun üzerinde bir an bekletelim, durduralım, soralım. Şu an doğru zaman mı? Yoksa benim için sabırsızca yolladığım bir özensizlik hali mi bu? Unutmayın ki incelikler hızda değil, dikkatte gizlidir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin o eşsiz tespitiyle bitirelim. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler. Oysa gönle giren gözden ırak olsa ne yazar? Gönle girmek istiyorsak o gönlün vaktine ve huzuruna nezaketle yaklaşalım. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, zamanın korunduğu, sınırların hatırlandığı ve dijital dünyanın zarafetle harmanlandığı çok huzurlu günler diliyoruz. Zarafetin ve vaktin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün programımızın ilk bölümünde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen kamuoyunda Barça Projesi olarak bilinen spor yoluyla barışı ve korumayı destekleme projesini sizlere tanıtacağız. Konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Proje Antrenörleri Koordinatörü Mehmet Al bizlerle olacak. Zorlu yaşam koşulları içinde büyümeye çalışan çocuklar için yürütülen projeler onların eğitim, oyun ve umut hakkını yeniden kazanmalarına yardımcı oluyor. Programımızın ikinci bölümünde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal konuğumuz olacak. Mülteci çocukların uyum sorununu konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk bölümünde konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Proje Antrenörleri Koordinatörü Sayın Mehmet Al. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Sıla Hanım, teşekkür ederiz.
0: Stüdyomuzda ağırlıyoruz sizi. Şimdi konuğumuz Barça Projesi, Bakanlık Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Sizden bilgi almak istiyoruz. Öncelikle nedir Barça Projesi? Bir kısa tanıtımını yapabilir misiniz bizim için?
1: Tabii ki Sıla Hanım. Şöyle, uzun adı aslında projenin Türkiye'de geçici ve uluslararası koruma altındaki gençler ve ev sahibi topluluktan gençler için spor yoluyla barışı ve korumayı destekleme projesi. Tabii biz kısa adını daha çok kullanıyoruz. Spor yoluyla barış ve koruma projesi. Proje paydaşları Gençlik Spor Bakanlığımız, işte Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNHCR dediğimiz ve Barcelona Kulübü'nün vakfı olan Barça Vakfı. Bu üç işbirliği ile başladı proje. 2024 yılında ilk imza atıldı. 2023 yılında imza atıldı. 2024 yılında başladık. 10 evet. aylık ilk faza. Burada asıl amaç tabii ki Barcelona Kulübü'nün Barça Vakfı birçok ülkede bu projeyi gerçekleştiriyor. Ülkesinden göç etmek zorunda kalmış çocukların aslında uyumunu, adaptasyonunu kolaylaştıracak, bunu da spor yoluyla yaparak kolaylaştıracak bir proje. Çok da tabii ki güzel oldu proje. Evet, İlk faz bitti, ikinci faz devam ediyor. Ayrıntıları tabii ki konuşuruz.
0: Bu durumda çok çocuk var tabii ki dünyanın farklı ülkelerinde. Her anlamda özellikle spor yoluyla onlara ulaşmak herhalde bambaşka kazanımlar getiriyordur. Onların kesinlikle hayatına da ciddi olarak dokunuluyordur. Şimdi bu çalışmada Sportnet metodolojisi kullanılıyor. Nedir bu?
1: Şöyle, biz hem bakanlıktan hem de UNHCR tarafından toplamda 4 kişi Barcelona kulübünde bu Sportnet eğitimi, eğitici eğitmenliği eğitimine katıldık ve bitirdik onu. Buraya geldiğimizde de hem Manisa'da, daha sonra Denizli'de, İzmir'de antrenörlere bu eğitimleri bizler verdik. Sonra oradan Alex geldi. O da aynı şekilde tekrar ettik, güncellemiş olduk. Bu Sportnet eğitimine gelirsek aslında 5 temel değeri içeriyor. Bu metodoloji: saygı, takım çalışması, çaba, alçak gönüllük, tutku. Bunları spor yoluyla antrene ederek, antrenmanlarda, drillerde kullanarak, çocuklara söz hakkı vererek, İşte circle dediğimiz daire şekli her seferinde var. 5 aşamadan oluşuyor. Antrenör arkadaşlarımız da anlayacaktır. Bu giriş, işte ondan sonra ısınma. O girişte circle yapıyoruz. Yani daire oluyoruz. Göz hizasına geliyoruz. Onlara kapı aralayıcılarıyla sorular soruyoruz. Belki de yaşamlarında bir şeyler ters gidiyor. Onları da bulabilmek adına. Sonra giriş bölümü hem soru cevap şeklinde hem de o ay, mesela 5 ay sürüyor bir proje diyelim. O 5 temel değeri birer ay işleyebiliyoruz. Bazen o grubun dinamiğine göre saygıyı 2 ayda işleyebiliriz ihtiyacı varsa. Şimdi o ülkesini terk etmiş ve burada yeni gelmiş. Tabii ki biz şimdi Manisa'da bunu Suriyeli çocuklarımız üzerinden çok fazla talep oldu. Genellikle Suriyeli ve Afgan çocuklar çok yoğunluktaydı. Türkçe biliyor.

0: yapıyorlar.
1: Hı.
0: Çok kötü değil Türkçeleri ama
1: Kolay öğreniyorlar o yaşta.
0: okullara da gidiyorlar genellikle. Mesela 8-16 yaş diyoruz ya, 15, 14, 16 yaş kategorisini çok zor yakaladık. Çünkü onlar çalışıyorlar. Arada
1: Evet.
0: böyle bir gerçek de var. Hele tarım mevsim işçiliği döneminde de gidiyorlar. Bu girişte daire şeklinde anlatılıyor.
1: Hı.
0: Ne yapılacak? Mesela saygıyı işleyeceğiz. Sonra bu ısınma bölümü, buz kırma bölümü, yine tanışma, işte saygıyla alakalı driller hazırlanıyor. Eğitsel oyunlar diyelim.
1: Hı.
0: Sonra öğrenme aktivitesi var. Bu öğrenme aktivitesinde kurallar koyuluyor. İşte saygıyla ilgili, işte örnek veriyorum. İkinci giden, ilk gidenle çarpışmaması için saygı göster, bekle gibi. Ya da ilk giden. Hani burada çünkü skor kaygısı yok, hiçbir şey yok.
1: Tabii.
0: Ve basketbol, voleybol, futbol, handbol gibi dört branşta bu eğitimleri verdik biz.
1: Hı.
0: Daha sonra üç aşamalı oyun var. Bu üç aşamalı oyunda kuralları çocukların koymasını antrenörle birlikte istiyoruz.
1: Evet.
0: Örnek veriyorum, işte bir uzvunu sakatlamış, elini kırmış bir öğrencimiz varsa herkes sağ elini bağlıyor. Örnek veriyorum.
1: Empati.
0: Tabii ki yani bunları geliştiriyoruz zaten. Alçak
1: Aslında
0: gönüllülük,
1: sporun
0: saygı.
1: ruhu bu. Bunu söylemeden
0: Kesinlikle
1: duramazdım.
0: yani. Heh.
1: Yani değil mi?
0: Yani ya.
1: Spor dediğiniz şey bu olmalı
0: Yani çok
1: aslında.
0: çok
1: Evet.
0: çok güzel bir proje aslında.
1: Evet.
0: Daha sonra tabii ki en sonunda da yine geri bildirim şeklinde hem soğuma oyunu oynuyoruz hem de geri bildirim alıyoruz çocuklardan. Yani burada biz ilk başladığımızda Barcelona'ya gidip eğitim almadan önce, bir Sportnet metodolojisinden önce biz tabii ki şöyle bir plan yapmıştık. Bizim oradaki halihazırda öğrencilerimiz vardı ama temel eğitim düzeyinde, yani 3-4 aylık spor, ulusal spor projelerine başvuru yapmış çocuklarımız vardı.
1: Daha teknik eğitim gibi.
0: Yani onların içine bu sığınmacı ve mülteci çocuklarımızı koyduk aslında. Daha nasıl diyeyim, onlar da biraz adaptasyonu kolaylaştırır. Çünkü yeni bir Türk çocuğumuzu da kayıt alsak bu sefer orada bir curcun olmasın diye çok da doğru gitti. Ama bu
1: Evet.
0: sefer ne oldu? Voleybolda, futbolda, işte handbolda biraz onlar ilerlemiş oldu. Biz antrenmanı sanki yani ciddi ciddi antrenman gibi, ama ne zaman gittik Sportnet metodolojisine döndük, antrenörler de bu konuda inanılmaz keyif aldılar. Çünkü artık burada daha çok branştan ziyade branşa özgü driller hazırlayarak eğleniyoruz ve uyum sağlıyoruz.
1: O eğitimleri bize biraz anlatabilir misiniz? Hem sizin ilk gittiğinizde karşılaştığınız ne oldu? İlk siz aldınız çünkü dört kişi aldık dediniz. Sonra burada diğer antrenörlere eğitim verirken neler yaşadınız? Antrenörler açısından bu nasıl bir durum?
0: Yani şöyle, dediğim gibi çok eğlendiler özellikle. Yani hepimiz, ben de şimdi eski futbolcuyum, profesyonel futbolcuyum. Genç Spor Bakanlığı 2022 yılında atandım. Atanmadan önce kulüp kurdum, antrenörlük yapıyordum. Yani ben de antrenör olduğum için, o geçmişten geldiğim için biliyorum ki yani biz antrenör etmek istiyoruz, geliştirmek istiyoruz, bir şeyler öğrensinler istiyoruz o branşla ilgili. Bizim kadrolu antrenörlerimiz çalışıyor çünkü onlar da iyi. Onlar da o şekilde başladı ilk önce. Yani gelişsinler. Örnek veriyorum, topa vurmayı bilme, vurmayı öğretelim, işte ayak içi kontrolü öğretelim. Ama burada olay
1: Mesela o değil
0: aslında
1: burada.
0: değil. Burada mesele o, onların iş dünyasındaki aslında sıkıntıyı ortaya çıkarıp onu telafi etmek ve uyum sağlaması. Mesela çocuklar ilk geldiklerinde, ilk bu proje başında, gerçi ona da anlatırız hani nasıl bulduk, nasıl gelişti. Ama ayrı ayrı gruplar geliyordu. Gruplar şey, şimdi sonra yani 2 ay bile sürmedi. 1 ay sonra hepsi gülerek,
1: Ne
0: şakalaşarak
1: güzel, ne
0: birlikte
1: güzel.
0: gitmeye başladı.
1: Antrenörlerin de iletişim şekli değişmiş olabilir,
0: Kesinlikle,
1: değil
0: evet.
1: mi?
0: Yani
1: Kendileri açısından da.
0: orada sadece Sportnet değil, aynı zamanda antrenörlerimiz bayağı eğitim aldı. Çocuk koruma eğitimi, ondan sonra odak grup görüşmeleri. Yani bunlarla aslında onlar da kendilerini bir nebze,
1: Tabii.
0: hepimiz yani geliştirdik. Çok da güzel oldu.
1: Harika. Şimdi çocuklara nasıl ulaştınız? Evet, bu önemli bir konu.
0: Şöyle, önce yazılar geldikten sonra İl Göç İdaresi'ne biz yazıları yazdık. İl Göç İdaresi'nden sonra biz hangi ilçelerde kaç tane sığınmacı çocuğumuzun olduğunu öğrendik. 8-16 yaş. 3361 diye hatırlıyorum. Tabii bunlar kayıtlı olanlar.
1: Kayıtlı olanlar,
0: O hangi ilçelerde en fazla var? Oralara odaklandık. Sonra bölgelere odaklanıp milli eğitimle okullardaki öğrenci sayılarını aldık. Sonra hangi okula yoğunlaşacağımızı kararlaştırdık. Tabii bunların hep koordine isteyen bir şey. Bu bir süreçti. Hazırlandık. Sonra antrenörlerimiz de çok emek sarf etti. Hep birlikte okullara gezdik. Tanıtım broşürleri dağıttık, anlattık. Ve tabii ki Barcelona kulübünün de ismi olduğunda tabii ki çok ilgi çekti. Ama biz hani Barcelona kulübü gibi değil, Barça Vakfı gibi daha çok anlattık. Çünkü insanlar hayal kurmasın, çocukların hayalleri çok değerli. Sonra kayıtlar alındı, imzalar, izinler veliler tarafından imzalandı. Sonra proje oluştu.
1: Hevesli, istekliler miydi? Orada bazı zorlukları oldu mu? Mesela kendinizi anlatma konusunda sıkıntılar yaşadınız mı? Ya da bizim aklımıza gelmeyen başka zorluklarla?
0: Yani şöyle, biraz hani acaba devlet kanalıyla yapılan bir sorgulama mı acaba diye bir şüpheye düşen oldu. Ama çok az yani, çok nadir. Çünkü orada müdürler, işte okul müdürlerimiz sağ olsun, olayı bizden önce de anlatmıştı. Biz gittiğimizde daha rahat oldu. Ama ilgi çok iyiydi. Yani odak grup görüşmede ailelerin gelmesi falan çok hoş oldu.
1: Çok
0: tabii
1: güzel,
0: ki yani.
1: Çok, güzel.
0: Çok değerliydi.
1: Bir de bu yaş grubunda 8 diyorsunuz, 16 diyorsunuz. 8 yaşındaki bir çocukla 15 yaşındaki bir çocuk arasında çok
0: fark
1: var.
0: Tabii, gruplara ayırdık.
1: Tabii, tabii.
0: Biz hatta 6 yaştan başladık. Çünkü çok da talep vardı. 6 yaş, 7 yaş. Biz onları da kıramadık.
1: Peki neler yaşandı? Başladınız program süresince. Çocukların bazıları buna dahil oldu.
0: Evet.
1: Tabii ki sadece sığınmacılar değil, Türk çocuklar da var.
0: Tabii.
1: Onların birbirine uyumu. Bize biraz ortamı, yaşananları anlatabilir misiniz, süreci?
0: Yani ilk geldiklerinde çocuklar tabii ki hiç konuşmuyordu yani. Yani Suriyeli çocuklar, Afgan çocuklar, özellikle Afganlar, Afganlarla Suriyeliler, Suriyelilerle gidip geliyordu. Biraz önce söyledim. Ama
1: aslında Türkçe biliyorlar, rahatlıkla
0: biliyorlar, konuşuyorlar. Biliyorlar, evet. Ama ne zaman ki çocuk odaklı, daha doğrusu onların isteklerini ön plana çıkaran sorular şeklinde Sportnet metodolojisini uygulamaya başladık. Oturduk, circle dediğimiz işte daire şeklinde göz göze geldik.
1: Bunlar ne kadar önemli.
0: Çok önemli. Yani tabii. Orada baktık ki açılıyorlar. Yani sorumluluk alıyorlar. Örnek
1: önce
0: veriyorum.
1: Bir güvende hissetmeleri gerekiyor sanırım.
0: Yani kuralları onlara koydurabiliyoruz. Mesela 3 aşamalı oyunda yani, ya da öğrenme aktivitesinde genellikle antrenörler mesela saygı işleyecekse ona göre drill hazırlıyor ama 3 aşamalı oyunda oturuyoruz. Kurallarımızı yazdığımız bir kağıdımız var. Sportnet'in o antrenman şeklini gösteren. Orada yazıyoruz mesela hangi kuralı istersiniz bugün. Mesela bugün örnek veriyorum, basket maçı yapacağız ya da futbol maçı yapacağız ya da işte dar alanda paslaşma oyunu oynayacağız. En çok pası yapan. Ama burada kural ne koyalım? Yani çocuklara bıraktığımız için biri işte hocam iki kere dokunalım. Biri serbest olsun. O zaman önce iki kere dokunalım. 5 dakika sonra serbest oynayalım. Ne bileyim işte topu
1: açılı
0: kaptıran, topu kaptıran bir kere çömelsin kalksın gibi gibi. Yani bunlar aslında eğlenmeye ve onların yeteneklerini açığa çıkarmak için, şöyle yeteneklerini yani kendilerini anlatmalarını, ifade etmelerini, uyum sağlamaları, adaptasyon için bence çok değerliydi.
1: Sonra ne gibi gelişmeler gördünüz? O ürkeklik, o dışarıda durma sonradan neye dönüştü? Ben tahmin edebiliyorum ama sizin anlatmanızı rica edeceğim.
0: Ya aslında İspanya'da, Barcelona'da gittiğimizde bir okul bahçesinde biz bu projenin yapıldığı yere dahil olduk. Orada tabii ki o proje daha önceden de devam ettiği için orada artık çok fazla dahil oluyorlardı çocuklar.
1: Evet.
0: Bizde biraz da disiplin vardı. Açıkçası söyleyeyim yani bizde disiplin vardı. Bizim şimdi antrenörlerimiz kadrolu antrenör olduğu için de biraz daha disiplin var. Olması da gerekiyor bence. Ama kesinlikle eğlendiler. Çok bağırış çağırış, çok keyifliydi. Özellikle turnuvalar, barış turnuvaları yaptık. Tabii birinci faz. Şöyle 2024'te başladığımızda ilk 10 ay iki dönem şeklinde bitirdik birinci fazı. Sonra çok beğenildi. Videolar falan Gençlik Spor Bakanlığımızda var. Çok keyifliydi. Yani yaklaşık 600 öğrenci sadece turnuvaya katıldı. 1000 öğrenciden biz taşımayla 6 ilçeden getirdik. Salihli, Turgutlu, işte Kula.
1: 3000 küsur çocuk olduğundan bahsettiniz.
0: Toplam ama
1: kayıtlı. Ne kadarına ulaşabildiniz şimdi?
0: Şöyle 1120'ye ilk fazda ulaştık. O 1120'nin yarısı Türk çocuklarımız, yarısı koruma altındaki çocuklarımız diyelim. Yani 500-600'üne ulaştık. Daha sonra da ikinci fazda şu anda da toplam 1000 sayısına Manisa, İzmir ve Denizli olarak ulaştık.

0: Ama biz Manisa'da şu an 300 çocuğun 150 tanesi yine yabancı uyruklu çocuklarımız. Yani biz toplamda 750-800 yabancı uyruklu çocuğa ulaştık. Bu rakam tabii şimdi 3000 diyoruz ama 3000 17 ilçede.
1: Evet.
0: Biz bunu 6 ilçeye böldük ve en çok yoğun olanlardan seçtik. Üç, keşke proje bir daha üçüncü faz olsa da o 3300'ün hepsine ulaşabilsek. Bu kolay olmuyor Sıla Hanım. Yani tabii
1: Tabii.
0: ki şimdi mevsimsel işçilik dönemlerinde bırakanlar oluyor, gelmeyenler oluyor. Yani burada
1: Çocuklar
0: tabii ya,
1: çalışmakta
0: burada
1: zorunda kalıyor,
0: evet öyle
1: evet.
0: bir durumumuz oldu yani
1: Ekonomik
0: açıkça.
1: şartlardan dolayı doğru. Bu nasıl devam edecek? Şimdi bu aşamada İzmir'den bahsettiniz, Denizli'den
0: Denizli, evet.
1: bahsettiniz. Planlanan ne? Projenin nasıl gitmesi?
0: Şöyle bu ikinci uzayan fazda şu anda Haziran ayında bitirmeyi planlıyoruz. Şöyle de bir dipnot geçmek gerekiyor. Biz birinci fazı bitirdik, evet. Ta 2024'te başladığımız ve biten faz. Sonra ikinci faz başlayınca Manisa, Denizli ve İzmir olarak 3 il.
1: İkinci
0: Birlikte ikinci
1: fazı birlikte
0: fazda birlikte
1: yapıldı.
0: yaptık. O birlikte yaptığımız projede şu anda biz bitirdik. İzmir ve Denizli'de Haziran ayında bitirecek sayılara ulaşıldı. Ama şöyle bir şey var, çocuklar bırakmak istemiyor.
1: Ha,
0: Biz
1: tabii.
0: birinci fazdan kıyamıyoruz. Biz devam.
1: Tabii.
0: Yani birinci fazdan daha şu anda antrenmanlara gelen çok öğrencimiz var. Yabancı uyruklu ve hatta iki tanesine lisans çıkardık. Futbol
1: Harika.
0: lisansı. Iraklı ikisi de.
1: Aa,
0: Muhammed bir
1: profesyonel
0: tanesi
1: sporcu
0: ismi.
1: olabilirler.
0: Yani ya o
1: Çok
0: kadar
1: iyi.
0: olmasa da en azından yani işin içerisinde bu projeyle katmış
1: Kesinlikle
0: olduk.
1: hayat değiştiren bir şey. Çok kişinin hayatını
0: Hayata
1: değiştirebilecek bir
0: dokunmak
1: şey.
0: zaten en önemli. Çocuk hayatına
1: Kesin.
0: dokunmak yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Peki başka geri bildirimler aldınız mı? Kurumlardan, başka insanlardan, işte Barcelona'dan. Nasıl gitti durum ve
0: Yani onlar çok çok memnunlar. Çünkü gelişimlerini gördüler. Yani çocukların uyumunu, adaptasyonunu, kendi aralarındaki şakalaşmalar hepsi zaten bizim tarafımızdan rapor edildi ve görünüyor da. Yani biz onların izinlerini de almıştık. Videolar da çekildi. Turnuvalar çok keyifli oldu. Yani aslı şu, çocuk koruma eğitimleri, odak grup görüşmeleri, antrenörler için de çok önemliydi. Ve aileler için de. Ulaşabildiğimiz aileler geldiğinde çok anlamlı şeyler kattılar bize. Yani
1: Öyle mi?
0: söyledikleri şeyler, tabii ki zorluklar. Bunları da öğrenmiş olduk. Sonuçta psikologlarımız var. Bazı durumlarda psikologlara yönlendirme yapacağımızı anlattık, söyledik. Çocukları o konuda da rahatlattığımızı düşünüyorum. Bir tek lisans konusunda işte bu Iraklı çocuğumuza çıkarabildiği Nihat hocamız biraz zorlanmış. O lisans konusu biraz zorlanıyoruz orada. Belki bakanlıkta bir konuştuk. Bakanlık inşallah diğer federasyonlarla
1: Kolaylaştıracak.
0: kolaylaştıracak gibi düşünüyoruz. Çünkü aktif devam etmek istiyorlar. Yani bu proje özelinde de değil, sadece ulusal spor projeleri yapıyoruz biz Manisa'da. Bütün 81'inde Gençlik Spor Bakanlığı olarak o ulusal spor projelerinde yüzme bilmeyen kalmasında hep yabancı çocuklarımız zaten geliyor. Ha burada tabii ki ekstradan Sportnet metodolojisiyle Barcelona'dan şeyler geldi, kıyafetler geldi. İlk
1: Ne
0: fazda
1: güzel, ne
0: o
1: güzel.
0: çok güzeldi, o
1: Çocuklar
0: görüntü
1: için
0: var.
1: çok önemli onlar,
0: İnanılmaz yani,
1: tabii.
0: gerçekten orijinal malzemeler geldi. Hepsi de çok tek tip giyindi, çok güzeldi. Yani çok değerliydi.
1: Tabii.
0: İnşallah üçüncü faz olur ya da böyle projeleri. Biz zaten kendi bakanlık bünyemizde dediğim gibi ulusal spor projelerinde çok fazla çocuğumuzu alıyoruz. Ama proje kapsamında olursa tabii ki malzeme olabiliyor. İşte çocuklar daha hoşuna gidiyor.
1: Sizler için de çok farklı bir manevi duyum olduğunu
0: Çok.
1: tahmin ediyorum. O zaman son olarak şunu sorayım. Biliyoruz hani çocukları görüyoruz etrafta ama nasıl yaşadıklarını çok bilmiyoruz aslında.
0: Evet.
1: Neye ihtiyaçları olduklarını sizler onlara birebir
0: Evet.
1: dokunduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize bu
0: Tüylerim
1: konuda?
0: diken diken sulandı. Ya ayakkabı çok ihtiyacı olmuştu. Afgan çocukların, Suriyeli çocukların özellikle. Yani ayakkabıları delik geliyorlardı. Yani biz onlara ayakkabıları kendi imkanlarımızla da temin ettik. Malzeme geldi. Ayakkabı yoktu. Ayakkabıyı ikinci faza koymaya çalıştık. Ama gördüğümüz manzara hep tabii terlikle geliyorlar. Ayakkabı ihtiyacımız var. Biz sağ olsun antrenörlerimiz, bizler elimizden geldiğince destek olduk. Proje bu konuda bir dediğimizi iki etmedi. Onların o yüzün ayakkabıları ya da işte

0: malzemeleri, giydiğindeki o mutluluk inanılmaz değerliydi. Yani ilk başta projeyi Mehmet Muharrem Kasaboğlu bakanımız imzaladı ve daha sonra ikinci fazı Osman Aşkın bakanımız imzaladı. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Bizi
1: Biz de
0: vesile
1: size
0: kıldılar.
1: teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür
0: Sıla
1: ediyoruz.
0: Hanım çok sağ olun.
1: Paylaştıklarınız çok değerli. Sağolunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Proje Antrenörleri Koordinatörü Mehmet Alt konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal'ı ağırlayacağız. Türkiye'de ve dünyadaki mülteci çocuklar projesi hakkında bilgi alacağız kendisinden. Hoş geldiniz programımıza Sayın Ünal.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Öncelikle bu kurum hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Türkiye'de nedir rolü? Küresel ölçekte neler yapıyor?
1: Çok teşekkürler. Şöyle başlamak lazım aslında. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, biz sığınmacılar ve mülteciler için çalışan insani bir organizasyonuz. Çok büyük bir operasyona sahibiz. Çünkü maalesef yaşadığımız dünyada aslında idealinde olmaması gereken bir sürü ihlallerle karşı karşıyayız. Bunun evet. Başında insan hakları ihlalleri kapsamında zorla yerinden edilen ya da farklı ihlallerle karşılaşan milyonlarca insanın farklı bir coğrafyada ya da farklı bir toprakta kendi ülkesi dışında koruma ihtiyacı içinde olması durumunda onların haklarını savunan bir Birleşmiş Milletler kurumuyuz biz. Dediğim gibi ideal bir dünyada aslında yerimizin olmaması gerekir. Çünkü ama savaşlar, insan hakları ihlalleri, çatışmalar, sivilleri zorla yerinden etmemeli aslında. Fakat maalesef yaşadığımız dünyada her ne kadar birçok pozitif gelişmeyle karşı karşıya kalsak da bu gibi çok temel hak ihlallerini geride bırakamıyor dünya. Dolayısıyla bu çözümler için UNHCR dediğimiz Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bulunduğu ülkelerde başta ülke olmak üzere devlet ve hükümetle birlikte ve bütün kurumlarla işbirliği içinde bu hak savunuculuğunu gerçekleştirmekte. Türkiye'de de bakanlıklar ve Göç İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurumla yakın işbirliği içinde çalışmaktayız. Çünkü bildiğiniz üzere Türkiye konumu itibariyle de birçok göç hareketine tanıklık etmiş ve deneyimlemiş ve evet, son yıllarda da uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan, yani sığınma talebiyle ülkemize gelen ve mülteci pozisyonunda da olan birçok kişiye de ev sahipliği yapmakta.
0: Söylediğiniz gibi dünyanın yaşadığı bir durum bu, hepimizi ilgilendiriyor dünya vatandaşları olarak, ama diğer yandan ülkemize bakmak gerekiyor. Acaba Türkiye'deki duruma dair genel bir çerçeve çizebilir misiniz bize şu andaki duruma dair?
1: Tabii ki. Türkiye, yani şöyle başlamak gerek belki de, zaten konum itibariyle doğuyu batıya bağlayan, işte gelişmişlikle gelişmekte olan yollar üzerine kurulu ve var olan bir toprağa sahibiz. Çok kıymetli bir noktadayız aslında coğrafi olarak. Bu birçok açıdan bizi zenginleştirirken aynı zamanda da farklı nüfus hareketlerini deneyimlememize sebebiyet vermiş durumda. Tarihimiz boyunca farklı göç hareketlerine tanıklık ettik ülke olarak. Ama bugüne bakarsak özellikle Suriye'de başlayan iç çatışma sonucunda, yani 2011-2012 yıllarından sonra ülkenin çok yoğun bir nüfus hareketliğine zorunlu olarak bizim ülkemize gelip sığınma talebinde bulunan kişiye kucak açtı ve ev sahipliği yaptı. Güvenli bir ortam sağladı. Bu sayılar geçtiğimiz yıllarda çok daha yukarılardaydı ama bugüne bakarsak şu an 2.3 milyon civarında ülkemizde mülteci ve sığınmacı dediğimiz, yani zorunlu olarak ülkelerini terk etmek durumunda kalmış birçok kişi var. Onlara ev sahipliği yapıyoruz. Çoğunluğu dediğim gibi Suriye'den gelen kişiler bunlar ama aynı zamanda farklı milletlerden kişiler de var. Afgan, Irak, İranlı ve diğer ülkelerden de. Evet. Hatta bu ülke sayısı 80 civarında denebilir. En son sayılar o şekilde hatırımda kalmış. Yani ülkemizde birçok milletten farklı sebeplerden ama en başta ve en fazla itici faktör çatışma. Ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak hayatlarını kurtarmak üzere bizim ülkemize sığınmış kişilere ev sahipliği yapıyoruz. Mülteciler veya da sığınmacılar ülkemizde farklı hizmetlerden de yararlanabiliyorlar. Çünkü bir yasal sistemimiz bunu mümkün kılmakta. Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimleri sağlanıyor. 2014 yılında da yürürlüğe giren geçici koruma yönetmeliği tamamen bu kişilerin kayıt altına alınmaları, temel hak ve

0: hizmetlere erişimleri açısından çok önemli bir çerçeve sunuyor.
1: Evet.
0: Ve mülteci konusunda yalnızca hani insani yardım meselesi değil, aynı zamanda sosyal uyumun da kamu hizmetleri kapasitesi ve birlikte yaşam perspektifiyle ele alınan uzun vadeli bir konu haline geliyor. Çünkü 2011'den beri, dediğim gibi öncesi de var mutlaka, ama 2011'den beri çok yoğun nüfus hareketlerinin, özellikle bu zorunlu göçün deneyimleyen bir ülke olarak ve bugün de artık 15-16. Yılına girmiş ve 2.3 milyon kişiden bahsediyoruz. Çoğunun da genç kadın ve çocuk olduğunu düşünürsek, bu tabii ki uzun vadede planlamalar ve uyum projelerini de birlikte getirmeyi mecbur kılan bir durum haline gelmiş durumda.
1: Sosyal uyumun neden bu kadar kritik olduğunu bize nasıl açıklarsınız acaba?
0: Tam da bu noktada aslında süre çok uzadıktan sonra birlikte yaşamak artık bir mecburiyet ve gereklilik olduktan sonra biz bu konuda artık çözümleri farklı yapmaya, düşünmeye başlıyoruz. Çünkü aslında mültecilik konusunda ideal çözüm sizi ülkenizden eden koşulların sona ermesi ve sizin ülkenize geri dönmenizdir. Yani örnek vermek gerekirse Suriye'deki çatışmanın bittiği ve insanların güvenli, onurlu ve istekleri dahilinde ülkelerine geri dönmelerinden bahsederiz. İdeal çözüm budur aslında bir mülteci durumunda. Fakat bu olmadığı zaman ve insanlar işte üçüncü ülkeye yerleştirme dediğimiz bir çözüm önerisi olabilir, bu da olmadığı zaman tabii ki sığındıkları ülkede yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Çünkü herkesin temel haklarına, işte sağlığa, eğitime erişimlerinin de sağlanması gerekiyor. Bu noktada ev sahibi ülkelere düşen sorumluluk çok fazla olmakla birlikte, bunu da tek başlarında yapma gibi bir yükümlülükleri de olamaz. Çünkü mülteci müdahalesi aslında küresel, global birçok devletin de bu konvansiyona yani yardımcı olacak ya da onlara işte güvenli bir ortam, ülke, toprak sağlamaya taahhüt ettikleri bir de sorumluluğu getiriyor. Fakat Türkiye'de tabii buna baktığınızda sosyal uyumu destekleyen birçok donörler, farklı kuruluşlar olmakla birlikte Türkiye'deki yapının buna mümkün kılıyor olması da bizler için çok memnuniyet verici bir durum. Tabii ki Türkiye'de bunu mümkün kılan bir yapıyla birlikte çalıştık. Sosyal uyumun önemi de mülteciler ve ev sahibi toplumun günlük yaşamın içinde sürekli etkileşim halinde olduğunu düşünün. Artık 2011'den sonra dediğimiz gibi yoğun gruplar halinde gelen kişiler, tabii ki başta mülteci müdahalesinde işte herkesin aklına gelen çadırlar içinde onlara yardımlar giderek yaşamlarını devam ettirirlerken, bu yıllar boyunca uzun süreli devam edilebilir bir çözüm olmadığından kamp olayı artık ülkemizde çok çok çok limitli bir grup için var.
1: Evet.
0: İnsanlar şehirlerde hep birlikte yaşıyoruz mültecilerle ve sığınmacılarla. Aynı mahallelerde, aynı okullara gidiyor çocuklar, aynı hizmetlerden faydalanılıyor. Dolayısıyla sosyal uyumun güçlü olmaması durumunda farklı gerilimler, farklılaşma, ötekileşme, diğeri, farklılık durumları ortaya çıkabiliyor. Bizim sosyal uyumun bu gibi durumlarda önemi ve kritik benzerlikleri ve konuşarak aslında benzer hayat gayeleri, hedefleri olan insan gruplarının aslında birlikte yaşamaya başladığını, bunun bir tercih değil maalesef mecburiyetten kaynaklandığını ama aslında bir farkımız olmadığını, sadece mültecilerin çok ekstraordineri bir deneyimden geçerek sığınma ihtiyacı içinde bazen çok büyük bariyerlerle, bu dil, kültür gibi, işe erişim gibi çok büyük zorluklarla baş ederek bu hayatı devam ettiklerini ve aslında bu gibi sosyal uyum projelerinde de bu iki grubun birbirlerini tanımak için fırsat buldukları ortamlar yaratmaya çalışıyoruz ve görüyoruz ki spor mesela, gençlik alanında özellikle ortak bir hedef için farklı backgroundlardan gelmiş, farklı deneyimler yaşamış insanların bir hedefe kitlenmeleri ve birlikte bir amaç için çalışmaları paylaşımlarını arttırıyor. Birlikte birbirlerine bakış açılarını değiştiriyor. Çünkü her mülteci için kısa vadede gönüllü bir geri dönüş mümkün olmadığından burada sosyal uyumun üretken bir yaşama dönüştürülmesi açısından biz çok çok önem veriyoruz.
1: Evet.
0: Özellikle Türkiye gibi, dediğimiz gibi uzun süreli çok büyük sayıda kişileri ülkesinde misafir edip böyle

0: barındıran bir ülke olarak. Dolayısıyla toplumsal huzur açısından önemli olduğu kadar aynı zamanda da uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler dediğimiz konularda bu kişilerin de bir gün ideal olan ülkelerine geri döndüklerinde donanımlı, deneyimli birer birey olarak ülkelerini kalkındıracak kapasitede dönmüş olmaları birçok açıdan da önemli olduğundan sosyal uyumun mülteci konularındaki yeri çok kritik bizim için.
1: Şimdi Türkiye'de özellikle tabii çocukları ve gençler üzerinde konuşuyoruz. Mülteci çocuklar ve gençler hangi temel zorluklarla karşılaşıyor? Sosyal uyum pek çok şeyi karşılıyor. Pek çok denk geliyor ama fiziksel bazı zorluklar da var. Neler yaşıyorlar? Bu proje nerelere dokunmaya çalışıyor acaba?
0: Bu proje bizim için çok önemli ve değerli aslında. Çünkü mülteci popülasyonuna baktığınızda dediğim gibi biraz evvel mülteci nüfusunun çoğu ve yarısından fazlası kadın ve çocuk. Yani çoğu dediğim %75'i kadar hatta. Şimdi bu grubun çok daha farklı hassasiyetleri var özellikle çocuklara bakarsak. Başıboş asla bırakılmaması gereken bir popülasyondan bahsediyoruz. Aksi takdirde radikalleşmelerin olabileceği ve uyumsuzlukların çok sert şekilde yaşanabileceği bir yer. Dolayısıyla o yüzden bu gibi projelerin bizler açısından ve ülke ev sahibi ülke açısından değeri çok yüksek. Bu çocuklar ülkeye geldiklerinde tabii ki farklı bir ülkeden farklı dil konuşarak farklı bir kültürle geliyorlar. Dil bariyerleri, eğitim kesintileriyle karşılaşıyorlar. Ekonomik zorluklar zaten dünya çok büyük çalkantılar geçiriyor. İşte global sağlık sorunları, ekonominin çok fazla derinleşerek zorlaşması gibi şeylerin üzerine bir de sosyal uyuma dair iletişim zorluklarıyla karşılaştıkları için bir de bunun üzerine psikolojileri de var tabii ki.
1: Tabii.
0: Yaşadıkları deneyim çok ekstraordinari. Ülkenizi geride bırakarak, birçok şeyinizi geride bırakarak, eşyalarınız bile en basitinden farklı bir ülkeye sığınmak zorunda kalıyorsunuz. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bunun ne kadar süreli olacağını bilmiyorsunuz. Çok büyük belirsizlikler içinde. Bunun da yarattığı bir psikoloji de oluyor tabii ki ağır çocuklar üzerinde. Spor bu noktada çok bağlayıcı ve onları motive edici, hayata tutunmalarını sağlayan çok güçlü, güçlendirici bir özellik oluyor. Evet. Özellikle ergenlik döneminde aidiyet, kimlik, bir kaygı, gelecek kaygısı, o belirsizliği aşma gibi konularda gençleri çok desteklediğinin farkındayız. Ayrıca gençler çoğu zaman yeterince belki de hedeflenmeyen bir grup olmakla birlikte birçok açıdan ama mülteci nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduklarından bizler açısından her zaman çok kritik önemde olmak oldu. Bu alanda da yalnızca spor faaliyetleri sunmuyor bu proje. Aynı zamanda güvenli ve kapsayıcı bir alan yaratıyor. Yani çocuklar dediğimiz gibi gençler farklı deneyimler ve geçmişlerden gelmiş olmalarına rağmen birlikte vakit geçiriyorlar. Takım çalışması nedir onu öğreniyorlar. Farklı gruplarla ilişkiler içine giriyorlar ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam yaratılıyor. Yani şu oluyor aslında, spor için buluşuyorsunuz ama bir süre sonra içinde bulundukları bir sıkıntıdan, problemden bahsedebiliyorlar. Ve bu proje içinde bulunduğu eğitimciler dahilinde olduğundan farklı bir durumun, bir ihtiyaç durumunda fark edildiğinde onun yönlendirilmesine de sağlıyor. Dolayısıyla hem psikososyal destek sağlanıyor hem korunmaları açısından ve toplumsal uyum açısından da çok değerli bir araç sunuyor bu proje bize.
1: Sayın Ünal, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sahadaki uygulamaya katkısı nasıl oluyor? Hangi yollarla oluyor?
0: Şimdi tabii ki biz bu gibi projeleri tek başımıza uygulamıyoruz. Devlet kurumlarıyla birlikte bu bağlamda da bu proje özelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çok yakın ve koordineli bir şekilde çalıştık. En başından yani projeyi daha planlarken, iskeletini oluştururken, tasarlarken bakanlığımızla birlikte oturup projenin aktiviteleri ne olmalı, iş planı nasıl yapmalıyız, nerelerde uygulanmalı, bütçemiz nedir, ne kadar maksimumda çocuğa ulaşabiliriz, nasıl daha etkili hale getirebiliriz üzerine çok çalışmalar yaptı arkadaşlarımız. Ve bakanlığımızın Sportif Faaliyetler ve Sportnet uygulamasından sorumluluğunu faydalandık ve biz de yöneticiler olarak kapasite geliştirme ve koruma faaliyetlerinden ve uygulamanın projedeki öngörüldüğü şekilde olması

yapmasından sorumluyduk. Yani birebir uygulamadaki hiçbir aksaklığa yol vermeden çok uyum içinde akmasını sağladık aslında projenin. Bu süreçte de koruma için spor yaklaşımımız var. Birleşmiş Milletler'in sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde sporun farklı alanlarını kullanarak uyum için çalışmalarda uyguluyoruz aslında. Biz burada da Bahçe Vakfı'nın SportNet metodolojisi ile antrenörlere ve saha ekiplerine de bu deneyimleri aktardık, eğitimler verildi. Bu da çok büyük bir kalıcı aslında katkı oldu hem hocalarımıza hem hepimize. Bunun yanında da önemli bir rolde koruma mekanizmaları tabii ki. Yani risk altındaki gençlerin dediğim gibi o tespit edilmeleri bu süreç içinde iletişim halindeyken, birlikte vakit geçirirken, farklı konuları konuşurken, hani çocukların hem iletişim becerilerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılıyor bu spor projesi dahilinde. Aynı zamanda işte çatışmalar üzerine bunları nasıl çözümleyebiliriz gibi

0: geliştirme sürecinde projede birlikte yürüttük. Zaten bakanlığımızla ve antrenörlerimizle ki çok değerli katkıları var. İletişimimiz her zaman devam ediyor. Bu etki analizini nasıl daha geliştirebiliriz diye iletişimlerle bu projenin devamını sağlama gibi bir rolümüz vardı.
1: Harika. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için bugün. Aktardıklarınız için kolaylıklar, iyi günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal konuğumuz oldu ve yaşamın ritminin bugünlük sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Yapımcı Mebru Karakaya ile birlikte selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Geleneksel Türk mutfak kültürümüzde israftan kaçınmak sadece ekonomik bir durum değil, aynı zamanda dini ve ahlaki bir değer, nimete saygıdır. Bizim kültürümüzde yiyeceklerin hazırlanmasından tüketimine kadar her aşamada kanaatkarlık ve bereket esastır. Yemekler başka bir yemeğe dönüştürülebilir. Örneğin artan bayat ekmekler köfte harcına eklenir. Papara veya ekmek tatlısı yapılır. Artan pilavlar çorbaya eklenir. Yemek malzemeleri en ince detayına kadar kullanılır. Sebze kabukları, sapları veya etin kemikleri suyuna çorba yapmak için değerlendirilir. Kemik sıyırma adabıyla nimete saygı gösterilir. Sofrada yemekler küçük lokmalar halinde yenir. Yemek tabağa ihtiyacımız kadar alınır. Herkesin kendi önünden yemesi ilkesiyle tabakta yemek bırakılmaması hedeflenir. Geleneksel kültürümüzde kışlık hazırlıklar vardır. Yani konserveler, sebze meyve kurutmalar, turşular, salçalar, reçeller, soslar, tarhana, erişte gibi gıdalar uzun süreli saklanarak bozulmaları önlenir. Yemeğe besmele ile başlamak, yemeği üflemeden yemek, yemeğin sonunda elhamdülillah diyerek şükrü belirtmek, bereketi arttırma ve nimete hürmet olarak kabul edilir. Bu gelenekler sadelik ve kanaatkarlık temelinde hem aile bütçesini korur hem çevre bilinciyle doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Geleneksel mutfağımızda özellikle kırsal bölgelerde bu uygulamaların hala devam ettiğini sevinerek gözlemliyoruz. Sosyal medya sayesinde artık günümüz mutfağında yeni nesil gençler de artık domates soslarını kendileri yapıyorlar, reçeller yapıyorlar, turşular yapıyorlar, hatta konserveler yapıyorlar. Yani sosyal medyanın böyle bir yararlı tarafı var. Hazır böyle turşu demişken hepimizin evlerinde kolayca yapabileceği bir tarif vermek istiyorum. 5 litrelik kavanoz için 3,5 kilogram sebze. Bu sebzeler

0: Kışın kış sebzeleri, yazın yaz sebzeleri olarak düşünülebilir. Yıkanmış sebzeleri bütün halde kavanoza dizdikten sonra aralarına da arada bir sarımsak dişleri serpiştirerek kavanozu ağzına yakın bir kısma kadar kaynar su döküyoruz. Onun üzerine 1,5 su bardağı elma sirkesi, 2-3 çorba kaşığı şeker, 4,5 çorba kaşığı kadar turşu tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyerek kavanozun üst kısmına su ile doldurulmuş ve ağzı bağlanmış bir poşet koyuyoruz ki sebzeler üste doğru çıkmasın. Evet, turşumuz hazır. Sıkıca kapattığımız kavanozu serin bir yerde saklıyoruz. Efendim, yeniden görüşmek dileklerimizle. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Merhaba değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini ifade etti, Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Erdoğan, ülkemize her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme, Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasını, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. Özgür Özel mutlak butlan kararını Yargıtay'a taşıdıklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuru yapacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmedim dedi. Özgür Özel, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kararın bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin mutlak butlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, yargı kararını tanımıyoruz gibi açıklamaların boşuna olduğunu söyledi. CHP'de tartışmalar sürerken Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında disiplin süreci başlatıldı. Öztürkmen'in mecliste yaptığı mutlak butlan açıklaması sonrası karar MYK toplantısında alındı. Parti sözcüsü Zeynel Emre, Öztürkmen'in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının demokrasiye olan güveni pekiştiren bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun, delegenin iradesinin menfaat veya baskıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Bakan Gürlek, herkesin hukuki sürece saygı göstermesi gerektiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, küresel somut filosunda yer alan aktivistlerin Türkiye'ye güvenli şekilde dönmesinin insanlık vicdanı adına verilen mücadelenin önemli bir merhalesi olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'la katil Netanyahu arasında çatlak büyüyor. Trump, İran'a saldırıların sürmesini isteyen bebek katili